Hindistan'a bir geçit. 3. bölüm. Yazan: Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan

0: Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Bayan Muğur, Tülin Oral, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Aziz Köksal Engür, Fielding Enis Fosforoğlu, Adela Funda Postacı, Godbol Metin Çoban, Uşak Murat Derya.
1: Genç sulh yargıcının annesi Bayamı ile tanışan Doktor Aziz, bu yaşlı kadının arkadaşlığından çok hoşlanır. Bayan Mur, Hindistan'a oğlunun nişanlısı Adele ile birlikte gelmiştir. İki kadın da burada İngilizlerin Hintlere karşı kaba davranışlarından olumsuz yönde çok etkilenmişlerdir. Onlar Hintlileri yakından tanımayı, onlarla dost olmayı isterler.

0: Bu benim hayatımda gördüğüm en anormal davranışlardan biri.
1: Elbet anormal olacak, bunu anlamalısın.
0: Hayır, anlamıyorum. Bu insanlara neden böyle hoşnutsuz davrandığınızı anlamıyorum.
1: Biz buraya onları hoşnut etmeye gelmedik.
0: Ronnie, ne demek istiyorsun sen?
1: Hindistan bir deneme tahtası değil. Bizler barışı ve adaleti korumak için buradayız. Ben bir misyoner ya da fanatik bir sosyalist değilim. Ben burada yalnızca görevimi yapıyorum anne.
0: Bu kadar basit mi?
1: Ya Adele ile sen ne istiyorsunuz? Yani mesleğimi mi bırakayım? Bu müşfik ülke için bir şeyler yapacağım ve gücümü bir kenara atacağım ha?

0: yerli halka sevecen davranmak of, olmalı.
1: Bunu da nereden çıkardın anne?
0: Çünkü Hindistan yeryüzünün bir parçasıdır. Ve Tanrı bizleri birbirimize karşı iyi davranalım, birbirimizi sevip yardım edelim diye gönderdi dünyaya. Tanrı sevgidir. Bizim görevimiz de bu.
1: Tamam.
0: Sevgiyi...
1: Tamam anne, tamam.
0: Sevgiyi yaymaktır. Tanrı'nın varlığına Hindistan'da tanıklık etmektir.
1: Tamam. Anne, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bak, Adela sana bir şeyler anlatır mı anne? Yani demek istiyorum ki ben işlerimle çok meşgulüm. Adela ile fazla ilgilenemiyorum. Yani acaba rahatı yerinde mi? Burada olmaktan memnun mu?
0: Adela ile ben çoğu kez Hindistan hakkında konuşuruz. Söz ettiğine göre bu konudaki düşüncelerimi söylemek isterim sana. Adela ile daha çok yalnız kalmalısın oğlum.
1: Evet, doğru. Sonra insanlar dedikodu etmeye başlarlar.
0: Nasıl olsa bir gün dedikodu etmeyecekler mi? Bırak şimdi başlasınlar.
1: Buradaki insanlar çok gariptir anne. İngiltere'deki gibi değildir burada işler. Bak, sana aptalca bir örnek vereyim istersen. Adela şurada Fielding'le konuşuyor ya.
0: Evet.
1: Bayan Callender'ın buna dikkat ettiğini fark ettin mi? Seni kendilerinden biri olarak kabul edinceye kadar sürekli olarak her davranışın izlenir.
0: Adela'nın hiçbir zaman onlara uygun gelecek biri olduğunu sanmıyorum ben. O kişiliğinden hiç ödün vermeyen bir kızdır.
1: Biliyorum. Ondan bunun için hoşlanıyorum ya. Umarım Adela'nın aklında başka bir düşünce yoktur.
0: Bunu ona sormalısın sevgili oğlum.
1: Belki de bu ülkenin sıcağı hakkında bazı şeyler duymuştur. Ama elbette Nisan ayında sıcaklar bastırınca onu yaylaya gönderirim. Sıcaktan bunalsın diye karısını kente kalmaya zorlayacak bir adam değilim ben.
0: Ama konu sıcakla ilgili olmayabilir.
1: Hindistan'da sıcaktan daha önemli bir konu olamaz.
0: Önce Adela'nın sinirini sıcaktan çok buradaki vatandaşların davranışları bozabilir.
1: Of anne, yine mi aynı konu?
0: Sorduğun için anlatıyorum oğlum.
1: Bağırdığın için bağışla anne. Senden bir ricam olacak.
0: Lütfen.
1: Lütfen, lütfen Adela ile Doktor Aziz hakkında konuşma, ne olur.
0: Doktor Aziz hakkında konuşmuyor mu? Neden?
1: Adela'nın yerlilere nasıl davrandığımız konusunda fazla kafa yormasını istemiyorum anne, anladın mı şimdi?
0: Ama buraya kafa yormak için geldin. Gemide bunu konuştuk. Hindistan'da yaşamak isteyip istemediği konusunda pek emin değil. Karar vermezden önce buraya gelip ortama iyice bir bakmak istediğini söyledi.
1: Biliyorum. Ama keşke Fielding bu saçma daveti yapmasaydı.

0: Bay Fielding. Bay Fielding.
1: Buyurun Doktor Aziz, giyiniyorum. Bir dakika sonra yanınızda olurum. Siz rahatınıza bakın, evinizde gibi davranın.
0: Öyle mi Bay Fielding? Gerçekten öyle yapabilir miyim? Ben resmi davranışlardan hiç hoşlanmam da. Öylesi çok daha iyi. Uzun süredir sizinle tanışmak istiyordum Bay Fielding. Navan Bahadır'dan dinledim sizi. Çok övdü. Ama insan bu şandrapor denen delikte bir kimseyle nereden tanışabilir? Bakın ne düşünmüştüm. Keşke hasta olsanız diyordum. O zaman tanışabilirdim sizinle. Ne komik değil mi? Beni çağırırdınız o zaman. Ben de koşa koşa gelirdim. Neşeli konuşmalar yapabilirdik. Çünkü biliyorum ki siz de Fars edebiyatından, özellikle şiirinden hoşlanıyorsunuz.
1: Beni tanıyorsunuz öyleyse.
0: Elbette, elbette. Siz beni tanıyor musunuz?
1: Oo, adınızı çok duydum.
0: Kente pek inmem. İndiğim zaman da daha çok pazarda olurum. Beni hiç görmemiş olmanıza şaşmamalı. Bakın ne diyeceğim, bir oyun oynayalım sizinle. Dışarıya çıkmadan önce benim neye benzediğimi tahmin etmeye çalışın bakalım.
1: Herhalde 1.70 boylarında olmalısınız. Camın arkasından öyle görünüyor.
0: Çok iyi. Sonra? Uzun beyaz bir sakalın var mı?
1: Allah kahretsin.
0: Ne oldu Bay Fielding?
1: Son yaka iğnemi kırdım.
0: Benimkini alın lütfen, benimkini alın.
1: Yanınızda yedek var mı?
0: Evet evet, bir dakika.
1: Sizin taktığınızı vermeyin sakın.
0: Hayır. Cebimden çıkarttım. Buyurun işte. İnşallah yakan dışarıya vuramaz.
1: İçeriye getirir misiniz lütfen?
0: Tabii.
1: Odam çok karışık, kusura bakmayın.
0: Ne demek? Buyurun Bay Fielding.
1: Ama bu çok güzel bir iğne. Hem de altın. Yok, bunu alamam Doktor Aziz.
0: Rica ederim. Buyurun lütfen. Bende başka bir tane daha var.

0: Teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok sevindim Doktor Aziz.
1: Ben de öyle Bay Fielding. Odanızı dağınık gördüğüme de çok sevindim. Ben İngiliz centilmenlerinin odalarının hep derli toplu olduğunu sanırdım. Artık utanmama gerek kalmadı. Bay Fielding, yaka iğnesini geçirebildiniz mi? Yardım edeyim isterseniz.
0: İyi olur, teşekkür ederim. Bu yakaları da neden takarız bilmem ki.
1: Size bilmem ama biz polisin önünden geçebilmek için takarız.
0: Ya nasıl oluyor o?
1: Bisikletimin üzerinde İngiliz giysileriyle geçerken bana aldırış bile etmezler. Ama eğer Hintli gibi giyinecek olursam hemen kuşkuyla bakmaya başlarlar. Geçti işte yine.
0: Tamam, teşekkür ederim. Sizinle buluşmak için iki hanım gelecek bugün buraya. Sanırım onları tanıyorsunuz.
1: Benimle buluşmak için mi? Ama ben hiçbir hanım tanımıyorum ki.
0: Bayan Moore'la Bayan Quested'ı tanımıyor musunuz?
1: Bayan Moore mu? Hı-hı. Evet, hoş, yaşlı bir hanımdı. Ama lütfen arkadaşının adını tekrarlar mısınız?
0: Bayan Quested.
1: Nasıl isterseniz. Ama keşke yalnız olsaydık. Daha rahat konuşurduk sizinle.
0: Onunla Tavus tahtı hakkında konuşabilirsiniz. Sanata meraklıymış, öyle diyorlar. Hanımların yanı sıra yardımcımı da çağırdım. Narayan Godbol'u tanırsınız sanırım.
1: Aha, şu Brahman.
0: Evet. O da geçmişin geri gelmesini istiyor. Alamgir dışında elbette.
1: Herhalde öyledir. Şu Brahmanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Onlara göre siz İngilizler Hindistan'ı onlardan diyorum, sözüme dikkat edin, Moğollardan değil, onlardan ele geçirmişsiniz. Ama duyduğuma göre Narayan Godbol diğer Brahmanlara pek benzemiyormuş.
0: Bakın Doktor Aziz, neden siz de aranızda bir kulüp kurmuyorsunuz?
1: Belki bir gün. İşte Bayan Moore ve arkadaşı Bayan, adı her neyse, geliyorlar.
2: Oh, merhaba Doktor Aziz. Yine görüştük. Merhaba Bay Fielding. Sizi Bayan Quested ile tanıştırayım. Doktor Aziz.
1: Çok memnun oldum hanımefendi.
3: Ben de öyle Doktor Aziz. Bayan Moore sizden çok söz etti.
1: Öyle mi?
3: Size bir şey sormak istiyorum. Bayan Moore camide kendisiyle nasıl ilgilendiğinizi anlattı. Ve ne kadar ilginçtir ki sizinle konuştuğu birkaç dakika içinde geldiğimizden beri edinemediğimiz kadar çok bilgi edinmiş Hindistan hakkında.
1: Rica ederim, böyle önemsiz bir şeyin sözünü bile etmeye değmez. Ülkem hakkında öğrenmek istediğiniz başka şeyler de varsa ben size anlatmaya hazırım.
3: Size bu sabah uğradığımız düş kırıklığı ile ilgili bazı sorular sormak isterdim. Bu herhalde Hindistan'ın sosyal davranış kuralları ile ilgili bir şeydi ama anlayamadık.
1: Dürüst olmak gerekirse bizde böyle kurallar yoktur bayan. Biz son derece resmiyetten uzak insanlarızdır.
2: Korkarım ki bir karışıklığa yol açıp birilerinin canını sıktık.
1: Hiç sanmıyorum ama lütfen öğrenebilir miyim? Nedir sorun?
2: Bir Hintli hanımefendi ve beyefendi bu sabah saat 9'da bizi alıp kendi evlerine götürmesi için arabalarını göndereceklerdi. Ama araba gelmedi. Hazırlanıp bekledik. Ne olduğunu bir türlü anlayamadık.
0: Bir yanlış anlama olmuştu.
3: Hayır, yanlış anlama olmamıştı. Hatta bizi kabul edebilmek için Kalküta'ya gitmekten bile vazgeçmişlerdi. Biz de herhalde biz bir kargaşalığa neden olduk diye düşündük.
0: Ben olsam bu konuda daha fazla düşünmezdim.
3: Ronnie de bana aynı şeyi söyledi. Ama insan düşünmezse nasıl anlayabilir?
0: Haklısınız ama gelin şimdi başka şeyler konuşalım.
1: Sizin ettiğiniz kişiler Hindu olmalılar. Hinduların hiçbir toplumsal kavramı yoktur. Hastanede çalıştığım için onları iyi tanıyorum. Hiçbir zaman sözlerinde durmazlar. Onların evine gitmediğiniz iyi olmuş. Size Hindistan hakkında yanlış izlenimler verebilirlerdi. Benim düşüncemi sorarsanız evlerini size göstermekten utandıkları için arabalarını yollamamışlardır.
0: Bu da bir düşünce.
3: Ben gizlilikten nefret ederim.
0: Evet, biz İngilizler böyleyizdir.
3: Böyle durumlarda İngiliz olmaktan nefret etmiyorum. Tabii bu benim kendi düşüncem.
2: Gizlilik benim hoşuma gider ama kargaşadan hoşlanmam.
0: Bence gizlilik kargaşanın biraz daha çarpıcı bir biçimde dile getirilmesidir.
3: Öyle mi?
0: Ve Aziz'le ikimiz çok iyi biliyoruz ki Hindistan da tam bir kargaşadır.
3: Hindistan bir kargaşa mıdır? Ne ürkütücü bir düşünce.
1: Beni ziyarete geldiğiniz zaman ortalıkta hiçbir kargaşa olmadığını göreceksiniz. Bayan Moore'u ve burada bulunan herkese davet ediyorum. Lütfen. Beni mutlu edersiniz.
2: Elbette. Biz de mutlu oluruz.
3: Ne iyi olur. Belki sizin sayenizde Hindistan denen bu bilmecenin anahtarını ele geçiririz. Adresinizi alabilir miyim?
1: Adresim? Bunu daha sonra konuşalım. Keşke benim evim de böyle güzel olsaydı. Ne kadar güzel bir salon burası. Bakın, keyfine varın. Şu sütunların tepesindeki o kıvrımı görüyor musunuz? Ne kadar zarif.

0: Bu bir evet hayır mimarisi. Çizgiler birbirleriyle konuşuyor sanki. Bayan Moore, işte Hindistan. Evet, inanın şaka yapmıyorum. Bakın sütunlar nasıl maviye boyanmış. Ve verandalar, pavyonlar. Bizim başımızın üstünde de mavi vardır, içimizde de. Şu pavyonların üzerindeki kabartmalara bakın. Ustaların kaç gününü almıştır o kabartmaları işlemek dersiniz. Çok güzel. Sonra dışarıdaki havuzun kıyısında uzanan bambular. Bayan Moore. Bayan Moore.
1: Evet.
0: Camimizin yanından akan su.

0: tanıdığıma öyle sevindim ki Doktor Aziz. Bence siz Hindistan'ı simgeliyorsunuz.
1: Hiç kimse tek başına Hindistan'ı simgeleyemez bayan.
2: Oh God boy. Doktor Aziz'i tanıyorsunuz. Bu hanımefendilerde konuklarımız Bayan Moore, Bayan Quested. Profesör Godball. Geldiğinizi fark etmemiştik profesör.
1: Güneş yakında hepimizi gölgede bırakacak. Burada suyla eğleniyordum.
3: Ne diyordum? Hiç mango yediniz mi Bayan Quested?
0: Hayır.
3: Mangolar olgunlaştığı zaman gelmiş olsaydınız buraya keşke. Mangolar olgunlaşmadan gitmeyin sakın Bayan Quested. Siz en iyisi tümüyle Hindistan'da yerleşmeyi düşünseniz nasıl olur?
0: Bunun mümkün olabileceğini hiç sanmıyorum.
3: Sizin gibi konuklar çok sık gelmez mi?
1: Gerçekten de öyle. Böyle bir sevecenlikle karşılaşmıyoruz her zaman. Ama size ne ikram edebiliriz burada?
3: Mango, mango! Ben Quested. Profesör Godball'un tatlıları gerçekten çok nefistir. Ben de size tatlı göndermek isterdim ama... karım olmadığı için kim pişirecek onları? Bu durumumda ne ikram edebilirim ben size? Hiçbir şey.
0: Niye böyle söylüyorsunuz? Az önce büyük bir nezaket gösterip bizi evinize davet ettiniz. Daha ne olsun?
3: Tanrım, ne yaptım ben? Benim daha iyi bir düşüncem var. Ben sizleri Malabar mağaralarında pikniğe davet ediyorum.
0: Bu çok hoşuma gider.
1: Benim zavallı tatlılarımla karşılaştırılınca bu çok görkemli bir ikram gerçekten. Ama Bayan Quested Marabar mağaralarını belki daha önce ziyaret etti.
0: Hayır, adlarını bile yeni duyuyorum.
1: Nasıl? Adlarını bile duymadınız mı?
3: Marabar tepesindeki Marabar mağaralarını hiç mi duymadınız? Nasıl olur?
0: Kulüpte hiç ilginç bir şey duymuyoruz biz. Sadece tenis ve garip dedikodular. İşte hepsi bu.
3: Evet, anlıyorum.
0: Öyleyse siz anlatın bana. Yoksa Hindistan'ı hiç tanıyamayacağım. Bu tepeler akşamları uzaktan görünen tepeler mi?
3: Mağaralar. İşin aslında ben de hiç gitmedim o mağaralara.
0: Ya.
3: Hep istedim elbette ama bir türlü vakit bulamadım.
1: İşte sizin için de bir fırsat bu Doktor Aziz.
3: Öyle.
0: Bunlar büyük mağaralar mı Profesör Godball?
1: Hayır, fazla büyük sayılmaz.
0: Lütfen anlatın bize Profesör.
1: Benim için büyük onur olur. Kayanın içinde bir giriş var. İçeriye buradan giriliyor. Bir girişin arkasında da mağara var.
4: Elefanta adasındaki mağaralar gibi.
1: Hayır, hiç değil. Elefanta'da Shiva ve Parvati'nin heykelleri bulunur. Marabar adası hiç heykel yoktur.
3: Son derece kutsaldırlar hiç kuşkusuz.
1: Hayır.
3: İçi süslü falan mı?
1: Hayır. Hepsinin içi boş ve karanlık.
3: Öyleyse neden ünlü olmuşlar? Hep şu ünlü Marabar mağaralarından söz eder dururuz. Boş yere mi konuşuyoruz yani?
1: Hayır. Böyle denemez.
3: Öyleyse anlatın onu hanımlara profesör.
1: Anlatılacak fazla bir şey yok aslında.
0: Ama yine de ilginç bir tarafı vardır.
1: Evet.
0: Peki nasıl?
1: Doğrusu sizin için fazla ilginç olmayabilir.
3: Madem ki ilginç bir şeyleri yokmuş, hiç gitmesek de olur.
0: Öyle söylemeyin. Ben kendi adıma bu davetinizi kabul etmekten sevinç duyacağım. Siz ne dersiniz Bayan Moore?
4: Kuşkusuz, ben de öyle.
3: Peki, teşekkür ederim.
1: Bayan Moore. Yalnız sizin için ilginç olabilir bu mağaralar.
4: Öyle mi? Neden?
1: Şimdi bir şey söylemeyeceğim. Kendiniz anlayacaksınız.
4: Bay Fielding, acaba bana okulu gezdirebilir misiniz?
2: Tabii. Bayan Quested?
0: Hayır. Ben burada havuz başında profesör ve doktor Aziz'le sohbeti tercih ederim.
2: Elbette. Buyurun Bayan
3: Moore. Biliyor musunuz Bayan Quested? Bayan Moore'u ilk gördüğümde ortalık çok sakindi. Ay ışığı vardı. Onu hayalet sanmıştım.
1: Çok yaşlı bir ruh.
0: Yaşlı bir ruh mu?
3: Profesör Godball Hindu inançlarına göre bir benzetme yaptı. Daha önce de birçok kez yaşamış birisi demek istedi.
0: Yani Bayan Moore reenkarnasyonla yeniden mi doğmuş?
1: Evet öyle.
0: Lütfen devam edin profesör.
1: Evet. Bu çok karmaşık ve felsefi bir konu.
0: Basit olarak anlatın.
1: Basit olarak Bayan Quested, yaşam çok aşamaları olan bir tekerlektir. Yaşamın süre gelen döngüsü doğum, ölüm, yeniden doğum. Nirvana'ya varana dek sürer.
0: Ya.
1: Bu felsefe üzerine yapılan danslar bile vardır.
0: Dans ediyor musunuz profesör?
1: Evet.
5: Adela! Adela!
0: Ronnie,

0: geldin. Seni Profesör Godbol ve Doktor Aziz'le tanıştırayım.
1: Fielding'e ne oldu? Sen yerde oturmuş, ne yapıyorsun?
0: Onlar okulu geziyor. Biz de havuza ayaklarımızı sokmuş felsefe yapıyorduk. Bir yandan da bir şeyler atıştırıyoruz, ister misin?
1: Ya teşekkürler, hemen buradan gidiyoruz.
0: Ama böyle gidemeyiz.
1: Hayır, gidebiliriz. Neville! Neville!
2: Ronnie. Buyur sahip.
1: Çabuk annemi çağır, gidiyoruz.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ey Gonca-i nazik tenim, sensin benim şuhişenim. Madem ki ben efkendenim, gönlüm senindir, sen benim. Enderuni vasıfın dizelerine Sultan 3. Selim'in Muayyer Sümbüle makamındaki bu eserini Münip Utandı'nın sesinden, yorumundan dinledik hep birlikte. Eserin başındaki Muayyer Sümbüle makamındaki Ut Taksim'ini Samim Karaca'nın mızrabından dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Muhayyer Sümbüle, Mahur ve Hüseyini makamında eserler sunacağız size. Muhayyer Sümbüle makamında ikinci eser, İrfan Doğrusöz'ün bir bestesi, Güler Basuşen'den dinliyoruz. Aşıkım ol hastayım ki cana canan isterim, halimi arz etmeye bir merdi irfan isterim.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Sade Işılay'a ait Muhayyer Sümbüle eseri Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Gitti o güzel, yadımda bir handesi kaldı, ondan bana son hatıra, firkat sesi kaldı.

Hacı Sadullah Ağa'nın Muhayyer Sümbüle makamındaki bestesinde Çağlar Fidan'ı dinliyoruz. Şahım hemişe lütfun umar bu fütadecik, himmetle bunda ferze çıkar bir piyadecik.

Yıldızlar Altında Mahru makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eseri Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Musa Süreyya Bey'in bir bestesi. Tacı Hüsnün hükmeder şairlerin divanına, ah efendim ben sarılsam çok mudur damanına?

Karacaoğlan'ın bir şiirine İbrahim Ağa'nın Mahur makamındaki bestesi var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sabah olsun ben şu yerden gideyim, garip bülbül gibi feryat edeyim.

Yine Karacaoğlan'ın bir şiirine, bu kez Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamındaki bestesi var sırada, İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhannatın kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Hafız Hüsnü Efendi'nin Mahur makamındaki şarkısını Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu? O yâri bi vefadan selam yok mu?

Güftesi Sinan Ozan'a, bestesi Yorgo Bacanos'a ait mahur eser var sırada, Kemal Öncan'dan dinliyoruz. Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar, ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar?

Hasan Semerkantlı'yı mahur makamında bir türküde dinliyoruz. İndim yarın bahçesine, gül dibinde gül biter. Yavaş yürü sevdiceğim, cahilim, aklım gider.

Yıldızlar Altında Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eserin şiiri Mehmet Akif Ersoy'a ait Şerif İçli'nin bir bestesi. Nevzat Altınok'tan dinliyoruz. Ezelden aşinanım ben, ezelden hemzebanımsın. Beraber ahde bağlandık, ne olsan yâri canımsın.

Güftesi Mehmet Emin Çakıroğlu'na, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Hüseyini eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeyda, Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla.

Emin Ongan'ın Hüseyin'i şarkısını da Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı? Ya derdi dile kılmadığım çare mi kaldı?

Aşık Hasan'ın dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Hüseyin'in şarkısı var sırada. Süheyla Eren'den dinliyoruz. Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer, çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece size sunacağımız son eser, Aşık Emrah'ın şiirine Fehmi Tokay'ın Hüseyini makamındaki bestesi. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz son eserimizi. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara, olan bir yareli bülbül inem bağlara. Birin bilir, birin bilmez, bu dünya kimseye kalmaz, yar ismini demek olmaz, düşer dillere. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. 9 Ekim Cuma bugün saat 13.27 ve yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki izleme alışkanlıklarımız oldukça değişti. Hele ki gençler arasındaki durum çok çok daha farklı. Dijitalleşen teknolojiler hızla gelişiyor, yayılıyor, tüm dünyada köklü değişimlere neden oluyor. Bu değişikliklere gençler hızla uyum sağlıyor ama bu onların aynı zamanda sosyalleşmesini, iletişimini çok şeyi etkiliyor. Bir yandan da çok farklılaşıyor. Gençlerin seyir anlayışı nasıl ve neden değişti? Acaba şu an tüketme alışkanlıkları, görsel içeriklerden bahsediyoruz, ne durumda? Daha çok bir şeyler üretmek mi istiyorlar, kendilerini mi göstermek istiyorlar, daha kısa içeriklerle mi acaba izleme duygularını, böyle izleyecekleri şeyleri seçmeyle ilgili durumlarını bu şekilde mi yönlendiriyorlar? Hepsinden konuşacağız. Tüm izleme kültürünü bu şekilde incelemeye çalışacağız. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aydan Özsoy konuğumuz olacak. Ailece başladı. Profesör Doktor Aydan Özsoy stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi bu izleme mevzusu artık hayatın zaten neredeyse %90'ını oluşturabiliyor. Böyle gençler açısından da düşündüğümüzde illaki bir şeyler izliyor gençler. Bunlar kaliteli içerikler olabilir, kalitesiz içerikler olabilir, sadece bir anlık vakit geçirme amaçlı olabilir. Oradan kendini alamama şeklinde de olabilir. Çok fazla yönü var. Ne dersiniz? Nasıl değişti seyir alışkanlıkları sizce?
1: Çok teşekkürler. TRT'ye programımıza sizlere teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yani seyir alışkanlıklarımızın aslında değişmesinin böyle bazı temel aksları var, noktaları var. Belki oradan böyle bir bahsedebiliriz. Birincisi seyir mecralarımız değişti. Mekanlarımız, seyrettiğimiz yerler değişti. İkincisi teknolojik olanaklar değişti. Teknolojiler çok hızla değişiyor. Hatta içindeyiz. Hep konuşuyoruz. Yayın öncesi de konuştuk biliyorsunuz. O kadar bugün bile şu saatte bile bir saat sonra bile yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama icat olunabiliyor.
0: Evet.
1: Haliyle biz de içindeyiz ve anlamaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Düşünmeye devam ediyoruz ama
0: Yetişemiyoruz
1: ve haliyle içinde olduğumuz ve anlamaya çalıştığımız da bir olgular bütününden bahsediyoruz aslında bu seyir ve dijitalleşme dediğimizde. Hani bunu da bence hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani hani bitmiş bir şeyin üzerine konuşmak değil, tam tersi içinde olduğumuz bir şeyin üzerine de konuşmaya, evet, anlamaya gayret ediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Bir diğeri de seyir, yani aktörün, seyredenin, seyircinin kendisi değişti. Burada da belki sondan başlayalım. Hani bu seyirci gençler, tabii gençler ve çocuklar ağırlıklı konuşacağız burada. Birincisi artık daha tırnak içinde kullanıyorum bunu, eski o pasif halinden farklı seyirci, daha aktif pozisyonda. Bunu da sağlayan zaten o teknolojik olanaklar, imkanları, önüne gelen pek çok dizi, film, içerik. Haliyle tabii ki internet ve internetten sonra 2000'lerle başlayan sosyal medya, özellikle 2010 burada çok önemli bir kırılma. Burayı da yine bir referansla söyleyeceğim. Sevgili Profesör Doktor Erol Göka hocamızın referansıyla bu aplikasyon dediğimiz, bu aplikasyonların, uygulamaların 2010'da özellikle yaygınlaşmasıyla birlikte, yani telefonlarımıza, yani bütün o izlediğimiz mecralardan en yoğun olanı telefonlarımız ve internet bağlantılarımızın da en yoğun olduğu yerler oralar olduğu için söylüyorum. Uygulamaların hayatımıza girmesi ve bu uygulamalarla birlikte aslında teknolojinin, yani burada tabii ki bilgisayarda kastediyoruz, televizyon teknolojisinde kastediyoruz, bütün o olanaklarımızı kastediyoruz ama bilgisayar ve bütün bu olanakların yanında cep telefonunun aslında insan bedeninin bir uzantısı olması.
0: Evet.
1: Yani bir ruhumuza dönüşmesi hali bütün bu bizim seyir deneyimlerimizi ve seyircinin bu aktif halini etkiledi.
0: Ve çok geçmişten bahsetmiyoruz böyle. 2010 dediğimiz evet. Şundan 16 yıl öncesi ama evet. 16 yıllık bir gelişim gibi değil bu. Sanki yüzyıllar sürmüş bir değişimin eseriymiş gibi. O kadar hızlı evet. ve ruhlarımızın da asla yetişemediği bir durum var ortada.
1: Çok doğru, çok haklısınız. Bu 2020'de daha da hızlandı.
0: Evet,
1: biliyorsunuz
0: evet.
1: pandemiyle birlikte. Belki burada seyircinin bu kadar değişmesi, genç seyircinin ağırlıklı olarak hı-hı. bu kadar çok değişmesi. Çünkü onlar bu mecraları ebeveynlerine oranla daha aktif kullanıyorlar. Tabii. Daha yoğun kullanıyorlar. Hı-hı. Pandemi burada çok etkili oldu. Yani burada da yine tarihsel ve toplumsal koşulların da aslında seyirciyi ne kadar değiştirdiğini görüyoruz. Çünkü hepimiz işte neredeyse 2 yıla yakın evlerimizde kaldık ve haliyle bu araçlarla olan ilişkimiz daha da arttı. Yani bizler bile, belli yaş almış olanlar bile, ebeveynler bile pek çok şey öğrenmek durumunda kaldık.
0: Evet.
1: Ve burada da hemen bir kavramdan yine bahsedeceğim. Çok dinleyicilerimizi sıkmak istemiyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum. Kavramlarla da çok şeyimiz arttı. Çok fazla kavramla seyirciyi tanımlar olduk. O kavramlarla bu anlamaya çalıştığımız değil işimi hı-hı. adlandırmaya çalıştık. Gençler ağırlıklı olarak onlar oraya doğdukları için
0: evet.
1: 2000 sonrası kuşak oldukları için ağırlıklı olarak genelde bunu literatür 80 sonrası doğumlular için söylüyor ama 1980 sonrası doğanlar için söylüyor ama hani 2000 sonrası doğanlar özellikle bu demin söylediğimiz gibi app kuşağı dediğimiz aplikasyon kuşağı dediğimiz 2000 sonrası doğanlar için biz dijital yerliler diyoruz. Oraya doğdukları için. Ebeveynleri de yani 80 öncesi doğanlarda yani kabaca bugün 40 yaşının üzerine almış olanlar da onlar dijital göçmenler. Yani oraya doğmadılar. Oranın göçmeni. Haliyle burada bu tanımlar da seyircilik üzerine, seyir üzerine, dijital dünya üzerine bizim aslında ne kadar hızla değiştiğimizi bize gösteriyor. Gençler çok hızla tüketiyorlar demin söylediğiniz evet. gibi. Neredeyse işte onu da biz daha çok aşırı izleme kavramıyla, İngilizce binge watching dediğimiz kavramla da tarif ediyoruz. Obur birer izleyiciye, tüketiciye dönüştüler.
0: Evet.
1: İzlemenin ötesinde artık içerik üretiyorlar. Hı hı. Haliyle son derece gözleri bu anlamda çok şey yaptı, çok gelişti. Çünkü çok fazla dizi, film, internet üzerinden YouTube, işte bu influencerların yaygınlaştırdığı içeriklere muhatap kaldıkları için haliyle kavramlar, tanımlar da değişti.
0: Hı hı. Bir de sürekli bir şey kaçırma korkusu var şu an.

0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, hatta ona biz fear of missing out diyoruz. Evet. FOMO dediğimiz bir kavram. Hı-hı, çok hı-hı. da yerinde söylediniz. Çok teşekkürler. Haliyle bir şeyleri kaçırma. Bir şeyleri kaçırma kaygısını yarattığı bir bir kaygı hali.
1: Evet, sürekli huzursuzluk. Değil mi? O telefona bakılmadığında evet. yaşanan bir yoksunluk
0: belirtisi. Çok doğru. Bu tür hastalıklarımız ve kaygılarımız zaten arttı. Evet. Yani sadece şey değil, FOMO değil. Onun dışında mutlaka her gününü paylaşma. Yani çünkü öyle kullanıcılar var ki biliyorsunuz ve takipçi hı-hı, şeyi hı-hı. Baskısı, kaygısı. Her anını, her dakikasını paylaşmadan, haberdar etmeden, işte kaç takipçisi varsa bile kendini rahat hissedemeyen kullanıcılar. Dijital içerik üreticileri haliyle burada da tabii bir takip edilme baskısı, takipçi sayısı kavramı, like'lama kavramı, yani burada mutlaka bir beğeni alma çabası, kaygısı pek çok hastalıkta ya da pek çok onlarda kaygıda olduğu gibi yaşamımıza girdi.
1: Kesinlikle. Bu sadece gençlerde değil tabii, büyüklerde de var ama gençlerde daha da fazla oluyor tabii ki. Bir yandan söylediğimiz gibi izleme olanakları arttı. Çok fazla mecra var, çok fazla seçenek var vesaire. Ama bu doğru orantıyla çok güzel bir seyir zevkine aslında evrilmedi. Tam tersi, o kaliteli içeriği, kaliteli yapımı bulmak, izlemek çok daha zor hale geldi. Ve o kaliteli yapımları da izleme konusunda odaklanma sorunu yaşayan da bir nesil var aslında, değil mi hocam?
0: Evet, çok doğru. Odaklanma zaten en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Çünkü bu kadar çok içeriğin, bu kadar hızlı tükettiğimiz ve elimizin hemen altında. Çünkü artık bütün bu uygulamalar, televizyon, telefonlar bize çok yakın. Onlar önceden geleneksel izlemeden farklı olarak, çünkü geleneksel izlemede siz evinizde bir odada işte radyo ya da televizyon ya da işte diyelim ki ekranlarla belli bir mesafedeydiniz. Ama şimdi bunlar artık o kadar hayatlarımızın içerisindeki, evet. evimizin içerisindeki her yere, yatağımıza ve banyomuza kadar girebiliyorlar. Ve bu arada çok yakınlar, çok arkadaşlar, çok dostlar bize, tırnak içinde kullanıyorum bütün bunları. Hani bir gerçeklik yanılsaması da yaşadığı için gençler çok yakınlaştı. Yani bütün bu içerik üreten teknolojilerin bize çok yakınlığından bahsedebiliriz. Haliyle bu hız ve bu yakınlık bizde bir ciddi odaklanma problemi yarattı.
1: Evet.
0: Bununla ilgili zaten ciddi çalışmalar var. Yani bu işte günlük muhatap dijital dünyaya, özellikle telefonlarla geçirdiğimiz saatlere yönelik, bu saatlerin de neredeyse Türkiye için konuşuyorum, günlük 8 saatin üzerinde olduğu söyleniyor. Hatta çok daha uzun sürelere ulaşıyor. RTÜK'ün bu konuda çalışmaları var. Yani RTÜK'ün de özellikle 2025 çalışmasından belki biraz bahsedebiliriz. Medya kullanım araştırmaları var. Zaten %87, %90'larda dijital ve internet ve özellikle bilgisayar ve telefon kullanımı var Türkiye'de. Yani %90'ın üzerinde gençler arasında kullanılıyor bütün bunlar.
1: Evet.
0: Peki ne oldu? Bu odaklanma problemi dışında neler var? Dikkat bir kere eksikliği başladı. Bununla birlikte uyku problemi başladı. Fiziksel problemler var. Yani bugün özellikle baktığımızda yine çalışmalara,
1: duruş bozuklukları vesaire
0: var, görme bozuklukları var.
1: Boyunla ilgili
0: hepimiz, yani gençlerde de bu çok küçük yaşlara kadar indi. Bunun dışında baktığımızda bu çok parçalı bir hayat olduğu için karşımızda. Yani telefonlar çünkü bizim bütün o dikkat süremizi parçalı yapısıyla da bozuyor. Çünkü biz bir taraftan televizyon izlerken de ya da herhangi bilgisayarda herhangi bir içeriğe bakarken de ya da telefonda aynı zamanda başka şeyler de yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bir taraftan telefonumuz çalıyor, bir taraftan bir film izliyoruz ya da bir şey okuyoruz, bir haber takip ediyoruz ama aynı anda evimizde ya da işte bulunduğumuz yerde mobilize olabiliyoruz. Elimizde onunla bir yere gidebiliyoruz. Yani aynı anda birkaç şeyi sahneyi bir arada yapıyoruz. Bir parçalanma söz konusu burada seyirci için. Haliyle bu dikkat bozukluğunu ve odaklanmayı da daha tetikleyen bir duruma geliyor. Yanı sıra burada baktığımızda çoklu ekranlar var karşımızda. Yani biz en çok dijital dünyayla ilgili değişimi özetlerken hani neler diye baktığımızda hızlı olması, kişiselleşmesi, demin ben biraz çerçevesini çizmeye çalıştım. Her an her yerde oluşu ama en önemli belki altını çizeceğimiz şey çoklu ekranlara bizim maruz bırakıyor. Maruz kalıyoruz. Aynı anda pek çok ekran açılabiliyor. Telefonumuzda da, televizyonda da, bilgisayarda da. Haliyle beynimiz, bakışımız da bu çoklu hale alışmaya gayret ediyor.
1: Ama aynı zamanda da dediğim gibi kaliteyle ilgili çok büyük sorunlar yaşıyoruz değil mi? Hem evet, izleyici kalitesi hem de bize verilenlerin kalitesi.
0: Evet. Çok benzer içeriklerle karşı karşıyayız. Hı-hı. Çok haklısınız. Orijinal içerikler çok az.
1: Evet.
0: Çünkü neredeyse biz bunu yıllarca önce ben akademide çalışırken işte yüksek lisans doktora sürecinde hep televizyonla ilgili çalışırken de söylüyorduk. Bir aslında program yiyen bir canavar deriz. Hep kitle iletişim evet, araçları için. Ama bugün artık o canavar neredeyse, yani bunu telefon için ve şey için söyleyebiliriz. İnternet dünyası için söyleyebiliriz. Bir canavar adeta. Ve oraya sizin çok fazla içerik ve program üretmeniz gerekiyor. Haliyle burada yaratıcılıktan söz edemiyoruz. Birbirinin benzeri içerikler, dediğiniz gibi niteliğin çok da şey olmadığı, çok nitelikli olamayan yapımların birbirini taklit ettiği evet, bir dünya. Haliyle niceliğin öne çıktığı, çok birbirine benzeyen içeriklerin olduğu, ki bu içeriklerin çok kısaldığı.
1: Tabii.
0: Çünkü bugün yani dikey formatlı dizilerden bahsediyoruz. 4-5 dakikalık. İşte toplamda 50 dakikalık ama 10 bölümden oluşan dikey formatlı diziler. Ya da işte bu dijital hikayeler. YouTube'da sürekli önümüze gelen. Böyle 30 saniyelik, 1 dakikalık bolca dijital hikaye. Gençlerin ve içerik üreticilerinin yaygınlaştırdığı foto hikayeler, dijital hikayeler karşımızda. Bunlar da çok birbirinin benzeri, anlık, hızlı ve niteliğinin de tabii ki emeğinin de daha sınırlı olduğu yapımlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu nereye kadar böyle gider sizce? Ne öngörüyorsunuz? Artık mesela hiç uzun metraj olmaz mı? Her şey kısalır mı? Hep mi böyle olur? Yoksa bir yerde tam tersi, hayır bu böyle olmayacak deyip gerçek bir seyir zevkine doğru gider miyiz?
0: Ya valla bu tür senaryolar sinema içinde, zamanında hepsi işte değil mi? Televizyon içinde, sinema içinde, radyo içinde söylendi.
1: Evet,
0: radyo içinde hep söylendi.
1: Şimdi, radyonun hep biteceği söylendi
0: ama bitmiyor. Yani hiçbir zaman yani bu bir kere bu klasik olan ve hepimizin de çok sevdiği bu alanlar, mecralar bitmeyecek. Yani bu uzun hala da bitmeyecek. Zaten.
1: Tabii ki.
0: Bitmeyecek çünkü bugün hala belli bir kuşak zaten internetle bu bahsettiğimiz alanla çok yakın değil zaten. Yani onlar hala çok daha uzun diziler izliyorlar, uzun yapımlar izliyorlar.
1: Evet, televizyon hala
0: izliyorlar.
1: Öyle. Hatta tabii fazla ki. Uzun televizyondaki.
0: Evet, fazlaca da uzun ama bir kere şey içeriği değişecek. Yani bunların gittiği kanalların kendisi teknolojiyle birlikte değişecek. Mecralarla birlikte değişecek. Yani şöyle, içinde olduğumuz için çok fütüristik bir şekilde ileriye dair bir öngörüde bulunmak hakikaten çok zor. Ama kendi adıma şöyle söylüyorum. Ben bir sarkaç metaforunu vereyim isterseniz burada. Yani biz eski ile yeni arasında gidip gelmeye devam edeceğiz. Yani eski nostaljik alışkanlıklarımızı unutmayacağız.
1: Evet.
0: Onların belki mecraları, yerleri değişecek. Yani biz hala bugün tabii ki mesela filmler için de konuşuyoruz ya, sinemanın kendisi için de konuşuyoruz. Ama hala festivaller var. Hala bizler azalsa da sinemalarda film seyretmeye devam ediyoruz. Evet, çok sayıları azalsa da.
1: Evet, o pandemiden sonra oldu
0: pandemiden
1: zaten.
0: Pandemiden sonra
1: evet,
0: ağırlaştı. Çoğunlukla tabii ki dijital platformlar ve yine belli mecralarda film izlemeye devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Azalmayacak, bitmeyecek ama buradaki seçeneklerimiz, platformlarımız, mecralar, belki en başa dönelim tekrar. Bizim teknolojiyle kurduğumuz ilişki birazcık da bunu kuran aktörlerle birlikte haliyle değişmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ben yok olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, bir şekilde uyumlanacağız.
0: uyanacağız, buna uyumlanacağız, ama şunu da ne olur unutmayalım. Yani insan aslında bütün ona dayatılan bu hız, bütün bu teknolojik araçlara rağmen aslında özününü de aramaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani hala insani olanı aramaya devam edecek. O platformlara ihtiyaç duyacak. Yani hala bir filmden sonra konuşmak, yüz yüze konuşmak, hala o içerikler üzerine fikir yürütmek, hala topluca olmak, kişiselleşmiş dedik

0: Ya hani bu alanlar çok kişiselleşti. Bizi de çok bireyselleşmeye itti. Ama insanın unutmayalım, sosyal bir varlık olduğunu, sosyal bir canlı olduğunu unutmayalım lütfen.
1: Evet.
0: Hala o sosyalleşmeye ihtiyacı var.
1: Tabii ki.
0: Haliyle de buralar bu sosyalleşme ihtiyacı devam edecek.
1: Evet, şimdi hazır siz de o konuyu açmışken bireyselleşme dediniz. Eskiden işte anne baba çocuk işte kim varsa evde birlikte oturup bir şeyler izleyebiliyorlardı. Televizyonda bir dizi olabilir, bir film olabilir veya işte ilk dönemlerinde bu sosyal medyanın çıktığında ya da işte YouTube kanalında oradaki bir şey birlikte izleyelim gibi olabiliyordu. Şu an herkes başka bir odada bambaşka bir şey izliyor
0: Evet,
1: aslında.
0: bu parçalanmanın ve çok doğru tarif ettiniz. Bu aslında ailenin içerisinden başlayan aileyi bir araya getirmeyi de zorlaştıran bir hale ne yazık ki büründü. Bireyselleştiği herkesin odasında hatta yolda mobil haldeyken bile bakın sadece
1: Evet.
0: evde değil ev çok doğru çok haklısınız. Herkesin kendi araçlarını aldığı kendi içeriğine yöneldiği bir parçalanmadan başlıyor ama yolda işe giderken okula giderken sosyal alanlarda yemek yemek için gittiğiniz mekanlara kadar ulaştı. Yani yemek yerken bile yürürken ya da işte otobüsteyken ve ailenin içerisinde evde herkesin kendine döndüğü bilgisayarına ya da tabletine ya da cep telefonuna döndüğü bir hale ulaştı. Ne yazık ki ama bir taraftan da şunu da unutmayalım bir endüstri var ve o bir ekonomi var inanılmaz bir ekonomi zaten bunu kurmak üzerine de işliyor.
1: Evet,
0: Bunu
1: evet.
0: kurmak üzerine de içerik üretiyor. Bunu ayrıştırmak üzerine de çalışıyor. Programlar, türler, mecralar, bütün bu bahsettiğim tanımlar, haliyle program türleri, işte dikey formatlardan bahsettim, dijital film platformlarından bahsettim. Yani şunun için endüstri ve ekonomi işliyor, ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. İşte buna dair kendimizi korumamız gerekiyor aslında. Buna
1: Evet,
0: dair
1: nasıl yapacağız?
0: stratejiler ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü yöndeşme dediğimiz bir kavram var. Her şeyi tek bir yöne kanalize ettiler, ne yazık ki. Yani siz her şeyi tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz, dizilere. İşte bankanızdan para çekebiliyorsunuz tek bir yerden. Alışveriş yapabiliyorsunuz, dizi izleyebiliyorsunuz. Aynı anda arkadaşınızla konuşabiliyorsunuz. İş yerinden mesajlaşabiliyorsunuz bir takım kanallarla. İsmini söylemeyeceğim, bir takım
1: Evet.
0: gruplardan. Haliyle bu tek yön olmasının kendisi de aslında son derece endüstriyel ve ekonomik nedenlerle. Ne yapılabilir?
1: Evet, ne
0: Evet, ne
1: yapılabilir hocam?
0: yapılabilir?
1: Son
0: Ben
1: olarak da
0: evet
1: ona
0: son olarak
1: bakarım.
0: evet ne yapılabilir? Yani burada kesinlikle bir takım okur yazarlıklardan bahsediyoruz. Ya dengelemek ve kontrol etmek. Yani hep konuştuğumuz şeyler belki ama kontrol etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Önce kişisel olarak kendimizden başlıyor. Tabii ki çocuklarımızdan başlıyor ama çocuklarımız eğitimin içerisinde olduğu için okullar.
1: Evet.
0: Okulların mutlaka bu okur yazarlıklarla ilgili derslerini, atölyelerini, buluşmalarını artırması gerekiyor.
1: Evet, belki
0: Yani
1: zorunlu olmalı.
0: zorunlu olması gerekiyor bu okur yazarlık derslerinin medya okur yazarlığı dijital okur yazarlıktan başlayarak. Çünkü yapay zeka gerçeği bugün karşımızda. Artık insanın yerine geçen bir takım unsurlardan bahsediyoruz. Buradaki tehlikeleri çok önceden görüp eğitimde, ailede ve okulda bir kere bir kontrol etmemiz gerekiyor. İkincisi farkındalık. Yani önce çocuğun hepimizin yani ebeveynler ve hocalarımız farkında olmamız gerekiyor. Yani bunun yaratacağı, bizde yaratacağı sorunların farkında olmamız gerekiyor. Yani bu fiziksel ve psikolojik sorunlardan başlayarak sosyal sorunlara kadar uzanıyor çünkü. Bütün bu yaşadığımız sorunların şiddetle ilgili sorunların kaynağında da aslında sosyalleşememek, insani olanla uzaklaşmak
1: Evet,
0: yatıyor.
1: evet.
0: Hani buradan söyleyebileceğimiz ez cümle mutlaka okur yazarlıkların, farkındalıkların eğitim ve ailede başlaması ve kontrollü ve şöyle bir kontrol burada da yani çocuğu zorlayan bir kontrolden bahsetmiyorum.
1: Yasakçı bir zihniyet
0: Yasakçı bir
1: değil.
0: zihniyet değil, daha iletişime, etkileşime açık bir kontrole devam etmesi gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: hocam. Ben teşekkür ederim.
1: Anlattıklarınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aydan Özsoy bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Tellioğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Pazartesi tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Çok bunalınca dağlara çıkar mısınız? Ben çıkarım. İyi gelir insana. Her şeye, hatta kendime bile uzaktan bakarım. Oh be derim, dünya varmış. Esen rüzgar alır götürür içimdeki tasayı. Yaşadığımı tekrar hatırlarım. Şimdi yine bir dağ başındayım. Güneşin doğuşunu buradan izlemek için ve binlerce yıl öncesinin yapılarına dokunmak için geldim buraya. Nereye mi? Nemrut Dağı'na. Bir tura katıldım gelirken. Eğer isterseniz Adıyaman ya da Kahta'dan araç da kiralayabilirsiniz. Çok erken saatlerde yola koyulduk. Hava çok soğuk ama sabırsızlıkla bekliyorum güneşin doğuşunu. Gündüz hava sıcaklığı yüksek olsa da gece sıcaklıklar çok düşüyor. Nemrut Dağı'na çıkış için en uygun zaman dilimi Mart ayıyla başlıyor ve Kasım ayının ortalarına kadar sürüyor. Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşu ve batışı çok görkemli olur diye anlatılır hep. Yaşamak belgeselden izlemek gibi değil, gerçekten eşsiz. Zaman duruyor sanki. Mutlaka gelmelisiniz. İnanın pişman olmazsınız. Seyyare haklıymış, iyi ki gelmişim dersiniz. Güneş doğdu, şimdi keşif zamanı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin kuzeydoğusunda 2206 metre yüksekliğinde bir dağ Nemrut. Doğu Toros Sıra Dağları üzerinde Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir konumu var. Tepesinde bir tümülüs bulunuyor. Tümülüsü hemen açıklayayım. Bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen isim. Helenistik dönem devletlerinden Komagene'nin kralı 1. Antiyokos Epifanes'in anıt mezarının bu tepedeki tümülüste olduğu biliniyor. Altında mezarın bulunduğu bu tümülüs, yumruk büyüklüğünde taşların 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapında konik bir tepe biçiminde yığılmasıyla oluşturulmuş. Tümülüsü doğu, batı ve kuzeyden teras biçiminde 3 alan çevreliyor. Nemrut'ta güneşin doğuşu doğu terasından izleniyor. Bu terasta yaklaşık 10 metre yüksekliğinde tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri var. Heykellerin yüzleri güneşe doğru dönük. Sırasıyla Komagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal. Krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan. Komagene Kralı 1. Antiyokos, Komagene, Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alıyor. Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiyokos'un dini ve sosyal içerikli vasiyeti Nomos bulunuyor. Terasın kuzey ve güneyinde Komagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri, yani dikili duran taşlar yer alıyor. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı ve onun yanında oturur biçimli bir aslan heykeli tüm görkemiyle duruyor. Batı terasında da tahtlarında oturan dev tanrı heykelleriyle birlikte Komagene Kralı 1. Antiyokos'un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları ihtişamlı duruşlarıyla beni karşılıyor. Ayrıca burada bir aslan horoskop kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihi okunuyor. Tarihin en eski horoskoplarından biri. Bu tarih Kral 1. Antiyokos'un tahta çıkış tarihi olarak tahmin ediliyor. Nemrut'ta güneşin batımı bu terastan izleniyor. Kuzey terası batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 metre uzunluğunda bir tören yolu. Burada tamamlanmamış stel ve kaideler bulunuyor. Gerçekten 5 dakikaya sığacak gibi değil. İçimdeki duygulara tercüman olacak kelimeleri bulamıyorum. Çok etkileyici, çok. Mutlaka gelin, görün ve hissedin burayı. Biz 5 kadın, 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyari ile beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Bizim bir sanatçıdan özgün olmasını bekleyen çağdaş anlayışımızın geçmişte çoğu kişi tarafından paylaşılmadığını daha önce görmüştük. Bir Mısırlı, bir Çinli ya da bir Bizanslı usta özgün olma gibi bir taleple karşılaşsa çok şaşırırdı. Aynı şekilde Batı Avrupa'nın bir ortaçağ sanatçısı da eski yöntemler bu kadar uygunken neden bir kilisenin planlarını yapmak, bir ayin kupasını tasarlamak veya kutsal öyküyü betimlemek için yeni bir yol keşfetmesi gerektiğini anlayamazdı. Koruyucu azizine ait kutsal bir kalıntı için yeni bir türbe yaptırmak isteyen bir dindar bağışçı, sadece olanaklarının el verdiği en değerli malzemeleri tedarik etmeye çalışmıyor, aynı zamanda azizin söylencesini doğru bir şekilde betimleyebilmesi için sanatçıya göstereceği eski ve saygın bir örnek araştırıyordu. Böyle bir sipariş alan sanatçı da uyması gereken örneğin kendisini sınırladığını hissetmiyordu. Bir usta mı yoksa acemi'nin biri mi olduğunu gösterebileceği yeterli alanı vardı. Belki de müziğe yaklaşım tarzımızı ele alırsak bu durumu daha iyi anlayabiliriz. Bir müzisyenden bir düğünde çalmasını istersek onun bu düğün için yeni bir parça bestelemesini beklemeyiz. Aynı şekilde Orta Çağ sanat hamisi de İsa'nın doğuş sahnesiyle ilgili bir resim istediğinde sanatçının yeni bir buluş yapmasını beklemiyordu. Biz müzisyenimize ondan nasıl bir müzik istediğimizi ve bütçemize göre ne büyüklükte bir orkestra ya da koroyu karşılayabileceğimizi belirtiriz. Ama yine de her şey müzisyene bağlıdır. O eski bir başyapıtı mükemmel bir şekilde icra edebileceği gibi her şeyi berbat da edebilir. Nasıl eşdeğerdeki iki büyük icracı aynı parçayı çok farklı biçimde yorumluyorsa, iki büyük ortaçağ ustası da aynı temadan, hatta aynı eski örnekten yola çıkarak birbirinden çok farklı yapıtlar ortaya çıkarabilir. Aklımda kalan bu satırlar Ernst Gombrich'in Sanatın Öyküsü adlı kitabından. Erol Erduran ve Ömer Erduran'ın çevirisiyle Remzi Kitabevi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1+8 numaralı formasıyla hafızalara kazınan futbolcu Ivan Zamorano. 1967'de Şil'de doğan Ivan, futbola ülkesinde adım attı. 1988'de İsviçre'nin Galen takımında Avrupa macerası başladı. 2 sezon Sevilla forması giydi. 1992-96 yılları arasında Real Madrid'de bir lig şampiyonluğu, bir kral kupası ve bir de İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı. 1996'da transfer olduğu İtalya ekibi Inter'de 9 numaralı formayı terletti. 1998 Dünya Kupası'ndan sonra Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya 10 numaralı forma yerine 9 numara forma verildi. Zamorano ise 18 numaralı formayı seçti ve 2 rakam arasına artı işareti koydu. Matematiksel olarak hala 9 numaralı forvetti. Maçlara bu şekilde çıkmak için İtalya Futbol Federasyonu'ndan da izin alındı. Böylece Zamorano'nun 1+8 numaralı forması futbol efsanesine dönüştü. Inter'le UEFA Kupası kazanan Ivan Zamorano 2003'te futbolu bıraktı. 2004'te ise Pelé'nin derlediği yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine seçildi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.
4: Saat 5.
1: Haberler.
4: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerinde ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki gösterdi. Özgür Özel yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor. Bu iş artık haddini aşmıştır dedi. Vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ağrel ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları CHP'den attığını söyledi. Mahkeme kararına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, partiden atmazsam kirli insanlarla beraber yol yürüyeceğim, bu olmaz dedi. Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını cevapladı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Yeni operasyonda gözaltına alınanlardan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdireğin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale soruşturmasında 15 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski belediye başkanı Serdar Sandal da yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha ve Kral Halid uluslararası havalimanlarını hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suudi Arabistan'da iki havalimanına düzenlenen saldırıları kınadı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin

bilemiyorum. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimde ise neyse, bilemiyorum. Ve ben artık seninle

istesem de yapamıyorum. Ve sana dokunmak gelmiyor içimden. Aşk sözlerin batıyor. Sarılsam da yalvarsam da seni duyamıyorum.

Demiyorum. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimde ise neyse, bilemiyorum. Sen de mi, ben de mi, her neyse, her kimde ise neyse, bilemiyorum.

yanındayım ama neredeyim bilmem, kaybettim.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki.

Şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor dilim.

Notalar tembel, melodi ruhsuz, uymuyor sesler, halim umutsuz, varmıyor dilim, tutmuyor dilim.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. İletişim Başkanlığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Fonların tasfiye sürecine yönelik detaylar toplantıda değerlendirildi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.

AK Parti grubu mecliste de parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki aşamalar ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. CHP ve Yeni Parti arasında demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve demirbaşa kayıtlı araçla eşyaların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek iklim zirvesi COP31'in gücünün aksiyon olacağını belirtti. Bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz, artık söz verme dönemi bitti, sıra icraatta dedi. Bakan Kurum, Fiji'de düzenlenen pre-COP toplantısında konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Sağlığa yön veren lider ülkelerden biri olmalıyız dedi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin üreten sağlık anlayışıyla üniversite ve sanayicileri ortak hedefte buluşturduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yeni yaptırım kararı aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de ABD yaptırımlarına karşı görevini sürdüreceğini açıklayarak taraf devletleri harekete geçmeye çağırdı. Yaptırım kararının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkiler ard arda geldi. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara, hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege, hava durumu parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Akdeniz. Hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Sabah saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi olacak. Van Gölü, hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, gece saatlerine kadar yer yer 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Deniz Hava Tahmin Raporu'nu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sefa Saygılı. Sefa Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Hoş geldiniz hocam. Sefa Hocam, sizinle bu sabah rüyayı konuşmak istiyorum. Rüya nedir? Neyin ifadesidir? Buradan başlayarak girelim konuya isterseniz.
2: Evet, rüya insanlara özgü bir durum. Uyku sırasında canlı, çarpıcı, görsel ve işitsel halüsinasyonlarla ortaya çıkan yaşantıya biz rüya ya da diğer adıyla düş diyoruz. Rüyalar çok sıradan ve gerçeğe yakın olabileceği gibi bazen fantezilerle yüklü, gerçek üstü de olabiliyor. Rüya görmek, özgürlüğün, fantezinin, yaratıcılığın birbirine girdiği, birbirlerini doğurduğu bir alana girmek aynı zamanda. Zihnimiz amaç ve niyetlerimizle ilgilenmeden, toplumsal ve fiziki çevrenin beklentilerine dikkate almadan maruz kaldığı bir olay. Rüyalara çok eski çağlardan beri önem verilmiş. Yani evet. Rüyalardan anlam çıkarılmış, bir takım gelecekte yapılacak işler rüyalara göre ayarlanmış, toplumda evet. Önemli bir yer tutmuş, imparatorlukları dahi etkilemiş rüyalar.
1: Hazreti Yusuf'un rüyası aklıma geldi hocam.
2: Evet, rüyalar evet, hak rüya olabildiği gibi evet. Nefsani de olabiliyor
1: tabii,
2: dediğim
1: tabii.
2: Gibi.
1: Ama Hazreti Yusuf'un rüyası, Peygamber Efendimiz'in rüyası.
2: Evet.
1: Efendim, böyle şeyler var.
2: Şeyh Edeban'ın rüyası var.
1: Evet, onun rüyası. Ya Peygamber Efendimiz'in annesinin rüyası daha doğrusu. Mesela der ya bir hadisinde, ben Hazreti İbrahim'in duası, Hazreti İsa'nın müjdesi, annemin rüyasıyım der. Rüyasında görebiliyorsunuz evet. Böyle bir şeyi.
2: Evet, rüyada bilincin değişik durumları görüyor. Rüyada İnsan yönelimi, yani oryantasyon, çevresini, nerede olduğunu, kim olduğunu kaybedebiliyor. Yön dengesi gidiyor rüyada. Bilinmeyen sırlarla dolu bir rüya fenomeni söz konusu olabiliyor. Yani bilinç kayboluyor rüyada adeta. Yani rüyada gördüğümüz görsel imgeler, sesler, bedensel duyumlara eşlik eden duygular, düşünceler söz konusu. Bir adeta bir senaryo gibi, bir film gibi görebiliyoruz rüyayı, ama rüyadaki anlatıcı da, senaryoyu yazan da aslında rüyayı gören kişiden farklı değil şey olarak evet. Değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi rüyanın görülebilmesi için uykunun hafif olması lazım. Uyku sırasında uyandığı zaman gördüğü rüyayı hatırlayabilir. Eğer uykusu derinse gördüğü rüyayı hatırlamayıp ben rüya görmüyorum zannedebilir insanlar. Halbuki herkes rüya görür mutlaka. Rüya uyku için vazgeçilmez bir şey. Bizim için uyku nasıl vazgeçilmezse, uyku için de rüya vazgeçilmez.
1: Enteresan.
2: Yani ortalama günde 4 rüya gördüğümüzü hesaplamış bilim insanları. Evet. Diyelim 70 yaşına gelene kadar bir kişi, demek ki 100 bin civarında rüya görüyor. Ve rüya kişiye göre değişiyor.
1: Evet.
2: Herkesin gördüğü kişiye göre değişiyor. Yani insanlar kendi yapısına, toplumun değerlerine, ne iş yaptığına, yaşına, cinsiyetine göre değişik rüyalar görüyorlar şey olarak.
1: Evet, evet.
2: Ve bu rüya dediğim gibi uykuyu tamamlayan bir şey. Mesela rüya REM döneminde görüyor. Uyku ikiye ayrılıyor. REM dönemi, non-REM dönemi. REM döneminde göz hareketlerinin hızlı olduğu dönem diyoruz. Non-REM göz hareketlerinin yavaş olduğu dönem. Rüya REM döneminde görülüyor. REM dönemi engellenerek bir kişide mesela göz hareketleri hızlandı, uyandırırsanız, rüya görmesini engellerseniz, kişi de hırçınlık, sersemlik, uykusunu alamamış gibi bir hafıza zayıflığı, dengesiz, dağınık, tutarsız hareketler ortaya çıkıyor. Rüya o kadar insanlar için gerekli ki. Ve o kişi engelleme bırakılırsa günlerce bakıyorsunuz devamlı rüya görerek o eksikliği tatmin ediyor sanki. Kapatıyor yani. Bu yüzden rüyanın çok gerekli bir fenomen olduğunu görüyoruz bundan
1: evet,
2: dolayı.
1: Evet. Hocam bir de mesela rüya tabir etmek, rüyayı izah etmek, anlamlandırmak da çok önemli.
2: Evet.
1: Yani insanın gördüğü rüyadan geleceğini, olacak, bitecek olanı anlayanlar var. Bu işte uzmanlaşmış olanlar var ki İslam kültürü bu konuda epey ürün vermiştir. Rüya tabirleri kitapları var. Çok iyi rüya tabir eden kişiler var biliyorsunuz. Evet. Hazreti Yusuf örneğini verdim. Aynı zamanda kendisi çok iyi rüya tabir eden birisi malumunuz.
2: Evet. Böyle
1: bir kuraklığı haber veren, 7 yıl kuraklık, 7 yıl bulduk. Biliyorsunuz
2: İşte rüyayı tabir eden kişiler deriz. Bu konuyu bilen kişiler var ama herkes de rüya tabir ettirmek doğru değil.
1: Tabii.
2: Özellikle insanın dediğim gibi bu hele rüya tabiri kitaplarından da rüyaya bakıp bir şeyler elde etmek mümkün değil. Çünkü rüyanın yorumu, tabiri diğer deyimiyle kişiden kişiye, o kişinin cinsiyetine, yaşına, içinde bulunduğu kültüre, eğitim derecesine yaptığı

0: İşe mesleğe göre değişir yani şey olarak. Orada basma kalıp rüya kalıpları onu değerlendirmek doğru değil.
1: Haklısınız.
0: Ve bizim dinimizde peygamberimiz rüyayla amel edilmez buyuruyor. Yani rüyadan anlam çıkararak şöyle olacak böyle olacak demek de doğru değil. Bana çok böyle vaka geliyor. Rüyamda şunu gördüm. Herhalde ben öleceğim. Herhalde başıma felaket gelecek deyip aşırı derecede bir karamsarlığa, bir moral bozukluğuna giren kişiler gördüm yani. Bu da yanlış.
1: Anladım.
0: Yine peygamberin bir tavsiyesi var. Rüyayı hayra yorana tavsiye ettirin buyuruyor. Yani diyelim bir rüya gördünüz. Karamsar, ağzı kötü olan birine tabir ettirirseniz moralinizi bozar. Sizi
1: doğru,
0: depresyona sürükler. Rüyayı hayra yormak lazım.
1: Evet.
0: Şey olarak.
1: Doğru. Hocam bir müzik arası verelim. Müsaade ederseniz devam edelim. Nida Tüfekçi'den bir Kayseri türküsü dinliyoruz. Gesi bağlarında dolanıyorum. Buyurunuz.

0: Hocam rüyalardan bahsediyoruz. Yani mesela bir takım psikolojik rahatsızlığa işaret eden rüyalar da olabilir mi acaba?
1: Kesinlikle o konuda rüya bilimi diye bir dalı var. Türkiye'de de bununla ilgili uğraşan psikologlar var, değerli insanlarımız. Diyelim bir kişi rüyasında devamlı kan, ceset, bilim kavga, gürültü, karamsar şeyler görüyorsa onun psikolojik yapısını da yansıtır aynı zamanda. Bir atasözümüz var, aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder diye. Bu da insanların rüyalarla hayatındaki ihtiyaçlarına yakın ilgisi olduğunu gösterir. Hatta meşhur bir hikaye vardır. Adamın biri Peygamber Efendimiz rüyasında görmek istermiş. Uğraşır bir türlü göremezmiş. Sonra bir bilge zata gitmiş, ben görmek istiyorum, ne yapmam lazım diye. O da evladım demiş, hiç su içmeden bol tuz yiyerek birkaç gün yat demiş. Sonra gel bana rüyanı anlat. Ne gördün demiş. Her gün demiş rüyamda bir pınarın başındayım. Kana kana su içiyorum demiş. O da demiş ki sen demek ki Peygamber Efendimiz'e susamamışsın ki onu görmüyorsun. Bak susadığın şeyi görüyorsun. Biraz sevgini muhabbetini arttır demiş şey olarak. Yani rüyalarla dediğim gibi bu şeyin de anlamı var ama her rüya böyle değil tabii. Bazı rüyalar çok anlamlar da ifade edebiliyor. Özellikle şu an aklıma gelmiyor. Birçok bilim insanı mesela devamlı aynı konuyla yatıp kalktıkları için buluşlarını rüyada yapanlar oluyor. Yani o kadar kendilerini konsantre etmişler ki bir uyanıyor, o bulmak istediği ne bileyim bir formülü bulmuş, çözümünü bulmuş
0: Evet,
1: veya
0: evet.
1: yeni bir icat yapmış falan
0: Evet,
1: gibi
0: evet.
1: olabiliyor şey olarak. Yani rüya
0: Doğru.
1: insanlar için gerçekten uyku nasıl gerekliyse uykuda da rüya
0: Mesleki
1: temel bir
0: destek
1: işlev.
0: sağlıyor hocam.
1: Evet.
0: Naçizane ben de rüyamda böyle bir iki melodi işitmiştim. Onları yazdım, notayı aldım.
1: Çok ilginç, evet.
0: Reklam yazarlığı yaparken geçtiğimde mesela reklam filmleri görürdüm. Böyle bir reklam filmi de yapmıştım hatta. Yani gençliğimde reklam yazarlığı yaptığım dönem olmuştu. Bahsettiğiniz gibi insanın ilgi alanı, mesleği vesairesi ve ona bağlılığı belki de
1: Evet.
0: sadece ilgilen bağlı olması da az önce bahsettiğiniz Peygamber Efendimiz'i görmek isteyen şahsın aktivitesi gibi
1: Aynen
0: ortaya bir
1: öyle.
0: şey çıkarıyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: bu rüya bilimiyle uğraşan uzmanlar da onu diyorlar. Yatarken muhakkak

0: yastığınızın başucunda bir kalem, bir defter olsun. Çünkü rüyalar çok çabuk unutulur.
1: Doğru.
0: Hemen görür görmez yazın onu derler. O şekilde birçok yenilikler, icatlar, ne bileyim yeni fikirler ortaya çıkabiliyor.
1: Etkili yani. Rüyalar da var hocam ama bayağı insanın unutamadığı, hakikaten zihnine kazınan rüyalar da var. Bunlar bazen insanı ürkütüyor da, yani acaba bu rüyaya bağlı olarak benim fark edemediğim bir şey mi yaşayacağım diye insan tedirgin olabiliyor.
0: Değil mi? Onları değerlendirmek lazım.
1: Hakikaten yani.
0: Tabii bir hayatını gözden geçirmek lazım ve muhakkak hayra yormak lazım rüyaları.
1: Evet, evet. Yani şu demeye geliyor. İnsan hayatında sükuneti ne kadar yakalamayı başarırsa bunun yansıması olarak rüyalarında da onu görmeye başlar.
0: Sükunet olmaya başlar.
1: Evet. Huzuru görmeye başlar.
0: Rüyalarda huzur olduğu zaman hayatta da huzur olur. Böyle bir şey gibi zincirleme, birbirine bağlı olaylar bunlar, evet.
1: Evet, şimdi şunu diyeyim o zaman size. Yani rüyada huzur olduğunda hayatta huzur evet, kavuşuyor. Doğru. Huzur olmadığı vakit öyle rüyalar görüyoruz ki kabus hakikaten, yani bir de o boyutu var.
0: Evet, kalktığımız zaman oh be rüyaymış diyoruz.
1: Hem öyle rüyalar var hem de bizi ürküten rüyalar da var hocam.
0: Evet.
1: Onlar o zaman bizim psikolojik dengemizi bozuyor demektir. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz kesinlikle, tabii.
1: Nereye kadar götürür? Yani mesela az önce Peygamber Efendimiz'in hadisinden bahsettiniz. Yani rüyaları hayra yoran.
0: Hayra yorunuz diye, evet.
1: Şimdi biz genellikle bunu tek başımıza başaramıyoruz. Etrafta da güvenilir kimse yok. O zaman rüyayı kapanıp gitmiş bir şey olarak
0: görmek lazım veya hayra yoran birine yorumlatmak lazım veya diyelim kapanıp gitmiş bir şey olarak görmek
1: ya
0: lazım.
1: Kendine,
0: muhakkak karamsar açıklamalardan uzak durmak lazım.
1: Kendiniz hayra yoracaksınız.
0: Ha, kendiniz, evet.
1: Bunda bir hayır var. Zaten biliyorsunuz rüyayı anlattığımız zaman şu cevabı isteriz. Hayır olsun, hayırlı olsun, hayırlara varsın gibi
0: hayır
1: bir şey
0: olabilir,
1: söyleriz.
0: Evet. Aynen öyle deriz. Çünkü öyle rüyanın deriz. Hayır olması önemli, evet.
1: Doğru. Hocam rüyalara bakarak mesela dizi film görür gibi böyle rüya görenler de var. Anlatırlar bazen. Bunları nasıl anlamlandıralım? Nasıl bir ruh durumuna işaret eder bunlar?
0: Yani bunlar hayatta herhalde doyumsuz kişiler. Bazı istekleri gerçekleşmiyor. Bunlar işte rüyada görerek bir tatmin yoluna gidiyorlar. Yani şey olarak rahatlıyorlar. Kendilerine güven artıyor. Rüyada mutlu oluyorlar. Onu o şekilde değerlendirmek lazım.
1: Yani bu demektir ki şeytanın rüyaya müdahalesi mümkün olabilir. Yani insanın o psikolojik o ayarını bozmak
0: için. Rüyayla deşarj oluyor diyebiliriz. Yani bir takım kafasındaki problemlere, sıkıntılara günlük hayatta gideremiyor, rüyayla deşarj oluyor. Kişi rahatlıyor. Bir emniyet sübabı gibi görev yapıyor kişide.
1: Enteresan bir şey. Hocam bu rüya olayı gerçekten çok ilginç. Bir de bilimi ortaya çıkmış vaziyette buyurduğunuz gibi. Allah bize hayırlı rüyalar görmeyi nasip eylesin diyerek programımızı sonlandıralım.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kemal Altınkaya'dan alınan Rumeli türküsünü Sabriye Sayın'dan dinliyoruz. Bulut gelir seher ile, çiçek açar bahar ile.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ömer Kaya'dan iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi alacağız. Ardından Orson Welles'in Dünyalar Savaşı ve etkisi üzerine konuşacağız. İçinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı. Programımızın ilerleyen dakikalarında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Seçil Kuru Torun konuğumuz olacak. Kendisiyle meme kanseri farkındalık ayını ve hastalıkta erken teşhisin önemi üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Ömer Kaya'yla iyi tarım uygulamaları üzerine yaptığı söyleşisine kulak vereceğiz. Öncesinde Ümit Tokcan'ı Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Zakir Peksert ve Binali Selman'dan alınan Bayburt türküsünü de dinleyelim. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı.

0: değerli dinleyenler. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Ömer Kaya ile birlikteyiz. Kendisiyle iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: İyi tarım uygulamaları nedir? Nasıl yapılır?
1: İyi tarım uygulamaları üretimden tüketime kadar tüm aşamaları kayıtlı, kontrollü ve sertifikalı bir üretim sistemidir. Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için gerçekleştirilecek faaliyetler iyi tarım uygulamalarını oluşturur. İyi tarım uygulamaları ile ilgili yapılan işlemleri sıralamak gerekirse, üreticilerimizin bakanlık sistemlerine kayıtlı olması gerekmektedir. Açık alanda üretim yapılacaksa çiftçi kayıt sistemine, kapalı alanda üretim yapılacaksa da kapalı ortamda bitkisel üretim kayıt sistemine kayıt olması gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna müracaat edilerek sözleşme imzalanmaktadır. Bakanlıktan bu konuyla ilgili yetki almış 22 adet kontrol ve sertifikasyon kuruluşu mevcuttur. Üretim sürecinde birinci derecede, ikinci derecede yapılması gereken ve kontrol edilebilen denetim noktaları vardır. Bu noktalar kontrol kuruluşunun kontrolörü tarafından kontrol edilir. Varsa tavsiyelerde bulunulur, eksiklikler varsa da düzeltilmesi için süre verilir. Denetim ve izleme süreci içerisinde sulama zamanı, yönetimi ile toprak, su ve pestisit analizleri gibi bilgiler yer almaktadır. İyi tarım uygulamaları bitkisel üretimde kimyasal kullanımının en aza indirilerek insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek üretimin yapılmasıdır. Bunun için zirai mücadele uygulamalarında öncelikle kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri uygulanmaktadır.
0: İyi tarım sertifikasından söz ettik. Bu sertifikayı almak için hangi yollar izlenmeli?
1: Bu sertifikayı almak için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili sistemlerine kayıt olması gerekmektedir. Bunlar açık alanda üretim yapılacaksa çiftçi kayıt sistemi, kapalı alanda da üretim yapılacaksa kapalı ortamda bitkisel üretim kayıt sistemine kayıt olması gerekiyor. Kayıt işlemini yaptıktan sonra üreticilerimiz bakanlığımızın belirlemiş olduğu 22 adet kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu bu 22 adet kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna müracaat ettikten sonra kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca ilgili denetimler gerçekleşmekte, ürünler üretimden hasata, piyasaya sunumuna kadar tüm aşamaları yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunda kontrol edilmekte, kontrol işleminden geçen ürünler ise sertifika almaktadır.
0: İyi tarım sertifikası sahibi ürünler nasıl anlaşılıyor?
1: İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip bir ürün satın almak istiyorsanız öncelikle ürün ambalajı üzerinde ne aramanız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. İyi tarım uygulamaları ürünleri de diğer gıdalar gibi Türk Gıda Kodeksi etiketleme yönetmeliğinde yer alan bilgileri içerir. Ayrıca iyi tarım uygulamalarına ait logonun bulunması gerekir. Logonun hemen yanında ürünün kime ait olduğu, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediği, yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun adı, kod numarası ve ürün sertifika numarası aranmalıdır. İyi tarım uygulamaları sertifikalı bir ürün alıyorsanız bu ürünün üretiminin kayıtlı ve kontrollü yapıldığını, insan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel kalıntılar içermediğini, üretim sırasında insan ve diğer canlıların olumsuz etkilenmediği iyi tarım uygulamaları sertifikası ile garanti altına alındığı bilinmelidir.
0: Peki bu ürünler nereden alınır?
1: İyi tarım uygulamaları yalnızca yaş, meyve, sebze ile sınırlı kalmayıp hayvansal ve su ürünlerini de kapsamaktadır. Bu sertifikalı ürünler üreticiden temin edilebildiği gibi ülke genelinde birçok market ve AVM'den de temin edilebilmektedir. Bu ürünlerin etiketinde Türk Gıda Kodeksi kapsamında yer alan zorunlu belgeler bulunur. Ayrıca etiket üzerinde iyi tarım uygulamalarına ait logo, yetkilendirilmiş kuruluş kodu, ürün sertifika bilgilerinin de bulunması zorunludur. Talep halinde ilgili ürünün sertifikasına satış yerinde ulaşılabilir. Bu nedenle etiket bilgilerinden ürünün kaynağına ulaşılabilmektedir.
0: İyi tarım uygulamalarında desteklemeler nelerdir?
1: İyi tarım uygulamalarında destek başvuruları ilgili üretim yılının ÇKS kayıt başlangıç tarihiyle başlamaktadır. Son başvuru tarihi ise takip eden yılın Şubat ayının son iş gününe kadar devam etmektedir. Destekleme tutarları yetiştirilen ürüne göre değişmekle birlikte 48 lira 80 kuruş ile 414 lira 80 kuruş arasında destekleme yapılmaktadır. Bitkisel üretimde ilk tarım uygulaması yapan üreticiler alan bazlı destek ödemesinden faydalanmaktadır. Ayrıca üreticiler dönem dönem Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen ilk tarım uygulamaları indirimli kredi desteğinden de faydalandırılmaktadır. Destek başvuruları ÇKS'nin kayıtlı bulunduğu ilçe müdürlüklerinden, ziraat odalarından yapılabilmektedir. İlimizde 2025 yılı içerisinde 298 üretici 37 bin dekar alanda 236 bin ton üretim yapmıştır. Ülkemizde 68 ilde 7826 üretici ile 3 milyon 753 bin dekar alanda iyi tarım çalışmaları yapılmaktadır.
0: Ömer Kaya çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.

İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onu niçin arıyor, anıyor bu gönlüm. Nesrin Sipahi'yi güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki bir eserde dinledik. Günaydın Türkiye, yine Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi ve bestesi kendisine ait olan eseri Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Yayıncılığın gücünü gösteren belki de en bilinen örnek olarak Orson Welles tarafından Herbert George Wells'in aynı adlı romanından uyarlanan Dünyalar Savaşı isimli radyo tiyatrosunu gösterebiliriz. Yayın tarihler 30 Ekim 1938'i gösterdiğinde gerçek bir Marslı istilası yaşandığının sanılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir paniğe yol açmıştı. Wells o dönemde ünlü bir tiyatro ve radyo yapımcısıydı ve yayını The Mercury Theater on the Air adlı radyo programının bir parçası olarak gerçekleştirdi. Dünyalar Savaşı adlı radyo oyunu olağan bir müzik programı gibi sunuldu ve dinleyicilere olayın kurgusal olduğunu belirten bir uyarı verilmedi. Radyo oyunu dünya dışı varlıkların New Jersey'ye saldırdığı bir uzaylı istilasını anlatıyordu ve programın ilk bölümü sahte haber bültenleri ve canlandırmalarla dinleyicilere sunuldu. Programın gerçekçiliği ve bazı insanların uyarıyı kaçırdığı veya ciddiye almadığı bir dönemde dinleyiciler bir uzaylı istilası olduğunu düşünmeye başladı. Radyo yayınını yaklaşık 6 milyon kişi dinledi. Çoğu da duyduklarının kurgu olduğunun farkında değildi. Bu nedenle birçok kişi panikledi, telefon hatları yoğunlaştı ve halk sokaklara döküldü. Olayın ardından basın bu radyo yayınını büyük bir olay olarak ele aldı. Orson Welles ve radyo kanalı eleştirilere maruz kaldı. Welles, radyo oyununun dinleyicilerde korku ve paniğe yol açacağını tahmin etmemişti. Öyle ki bu olay medyanın gücünü ve yanlış bilgilendirme veya yanlış yorumlama durumunda nasıl büyük etkilere yol açabileceğine dair önemli bir örnek oldu. Orson Welles 1970'te BBC'ye yaptığı açıklamada insanların gerçek bir uzaylı istilası olduğuna inandıkları durumdan panik içinde nasıl kaçtıklarını anımsamış, birdenbire herkes saatte 210 kilometre hızla araba kullanmaya başladı demişti. Sonuç kitlesel panikti. İlk olarak 1897'de basılan Herbert George Wells'in romanında Mars'tan gelen metal silindirler İngiltere'nin Surrey bölgesi kırsalına düşüyor. Ölümcül ışın silahları olan bu devasa üç ayaklı savaş makinelerine karşı İngiliz ordusu göreve çağrılıyordu. 1938'de Howard Koch adlı genç bir yazar romanın radyo uyarlaması üzerine çalıştı. Koch daha sonra yaptığı açıklamada Wells'in romanından geriye bir şey kalmamıştı. Yaratıkların tanımlamaları, silahları ve tabii ki genel olarak istila fikri dışında demişti. Daha sonra dramayı daha heyecanlı hale getirmek için yapım ekibi mekanı değiştirmeye ve Marslıların Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletine inmesine karar verdi. Yayın gecesi oyuncular New York'taki bir radyo stüdyosunda toplandı ve Orson Welles bir hikaye anlatmaya başladı. Dinleyiciler bir başka radyo kanalındaki programı takip ediyordu. Bu program oyunun başlamasından 4 dakika sonra bitti ve çoğu insan bu noktadan sonra dinlemeye başladı. Yani giriş bölümünü kaçırdılar. Orkestranın çaldığı müziği duyuyorlardı ama müzik sürekli son dakika haberleriyle kesiliyordu. Yapım ekibi ayrıca dramanın kulağa gerçekçi gelmesi için akıllıca numaralar da kullandı. Bu korkunç olay hakkında diğer insanlarla konuşmaya çalışan amatör bir telsiz operatörü vardı ve ardından bir muhabir yayına girip Marslıların gelişini canlı ayrıntılarla anlatıyordu. Orman alevlere dönüşüyor, her yere yayılıyor, şimdi buraya doğru geliyor. Sonra en ürpertici an geldi. Sessizlik. Bir bölge sakini 1988'de yaptığı açıklamada Marslıların inişiyle ilgili hikayeyi anlatmaya devam ettiler ve her geçen saniye daha da korkunç bir hal alıyordu. Gitmemiz gerektiğine karar verdik, diyordu. Yapımcılardan birine göre yayın kaosa neden oldu ve birkaç kişinin hafif yaralanmasına yol açtı ama can kaybı olmadı. Ancak yaşananlar Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni radyoda suç veya felaketlerle ilgili sahte haberlerin

yayınlanmasını yasaklamaya yöneltti. Dramanın arkasındaki ekipse tarihe geçti. Daha sonra Orson Welles, yurttaş Kane ile sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden biri oldu. Uyarlamanın yazarlarından Howard Koch da Hollywood klasiği Casablanca'nın senaryosuna katkıda bulundu.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Seçil Kuru Torun'la meme kanseri farkındalık ayı ve hastalıkta erken teşhisin önemi üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye müzikle devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, içinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı. Biz de buradan yola çıkarak Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Seçil Kuru Torun'la birlikteyiz. Kendisiyle bu farkındalık ayının önemi ve meme kanseri üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, içinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı dedik. Bu ayın öneminden söz ederek sohbetimize başlayalım mı?

0: Tabii ki meme kanseri hem dünyada hem ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü. Öyle ki her 8 kadından birinde görüleceği öngörülmekte. Dolayısıyla çok önemli bir aydayız. Farkındalığın arttırılması, taramalara teşviğin artması ve herkesin taramalara katılımıyla erken teşhis edilebilir bir hastalık. Erken teşhis edildiğinde de tedavi edilebilir bir hastalık. Dolayısıyla herkesin bu konuda bilgi sahibi olup taramalara katılmasını istiyoruz. Meme kanseri dünyada her yıl yaklaşık 2,4 milyon kadına meme kanseri tanısı konulmakta. Ülkemizde her yıl yaklaşık 32 bin kadına meme kanseri tanısı konulmakta. İlimizde de benzer şekilde yaklaşık 850 kadına her yıl meme kanseri tanısı konulmaktadır.
1: Peki erkeklerde görülüyor mu bu hastalık?
0: Evet, kadınlara oranla çok daha az görülmesine rağmen erkeklerde de meme kanseri görülebilmektedir. Dolayısıyla erkeklerin de eline bir kitle geldiğinde ya da bir değişiklik olduğunda genel cerrahiye kontrole gitmesi önemli. Çünkü genelde erkekler önemsemediği için daha ileri evrede yakalanma durumu söz konusu olabiliyor.
1: Evet, sizin de söz ettiğiniz gibi erken teşhis önemli. Bu konuda üstünde durmak istediğiniz bir şey var mı? Erken teşhisin önemi hakkında.
0: Tabii ki her kişi sağlıklı olsa bile taramalarını yaptırması gerekiyor. Bir şikayeti olmadan taramalara gitmek gerekiyor. Ulusal Kanser Tarama Programı bu yüzden var. Ülkemizde meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramaları yapılmakta. Meme kanseri için 40-69 yaş arasında 2 yılda bir mamografi çekimi önerilmekte. Yine serviks kanseri için 30-65 yaş arası tüm kadınların 5 yılda bir HPV DNA numunesi vermesi önerilmekte. 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklerin de kolorektal kanser taraması için gaytada gizli kan testi vermesi gerekiyor. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Dolayısıyla erken teşhis bizim için çok önemli, taramalar çok önemli.
1: Bu yaş grubu aralığını ilerleyen dakikalarda bir kez daha sizden rica edeceğim. Ama şimdi dedik meme kanserindeki risk faktörleri ve belirtiler üzerine duralım mı?
0: Tabii ki risk faktörleri değiştirilebilir risk faktörleri var, değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri var. Değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri başta yaş. Yaş arttıkça risk artıyor. Onun dışında ailede meme kanseri öyküsünün olması, BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik mutasyonlara sahip olmak, yoğun bir meme dokusuna sahip olmak, bunun dışında erken mens olmak ve geç menopoza girmek, hiç doğum yapmamış olmak ya da geç doğum yapmış olmak, hiç emzirmemiş olmak değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri arasında ve değiştirebileceğimiz risk faktörleri de var. Bunlar neler? Sağlıklı beslenmek, fiziksel aktivite olarak yeterli fiziksel aktivite yapabilmek, alkol kullanmamak, tütün ürünleri kullanmamak değiştirebileceğimiz risk faktörleri arasında yer almaktadır.
1: Belirtileri olarak neler söylersiniz?
0: Gözlemleyebileceğimiz ya da dokunabileceğimiz belirtileri olabilir. Mesela memede, koltuk altında ele gelen kitleler olabilir, şişlikler olabilir, şekil değişiklikleri, boyut değişiklikleri, ciltte kalınlaşmalar, kızarıklıklar olabilir, portakal kabuğu görünümü dediğimiz dönük bir görünüm olabilir, meme ucunda çekilme olabilir, çöküntü olabilir, kabuklanmalar olabilir, yine meme başında kendi kendine kanlı akıntılar meydana gelebilir. Meme başında ve meme dokusu sadece meme ile birlikte değil, aynı zamanda koltuk altının da önemi yüksek. Koltuk altında yine kitleler meme kanserinin belirtisi olabilir.
1: Bu kontrolleri evde de yapabilir miyiz peki?
0: Tabii ki yine ulusal kanser tarama standartlarında 20 yaşından sonra her kadının her ay kendi kendine meme muayenesi yapması öneriliyor. Kendi kendine meme muayenesi bir gözlemsel iki elle muayene şeklinde oluyor. Gözlemsel olarak ayna karşısında kendimizi gözlemleyebiliriz. Sınırları belirtmek istiyorum. Biraz evvel de bahsettiğim gibi sadece meme dokusu yeterli değil. Köprücük kemiği üstte olmak üzere sonra yan tarafta koltuk altı, alt tarafta sütyen alt çizgisi, diğer yan tarafta da yani göğüs orta hattı sınırları çiziyor. Yani bu dokuların hepsi meme dokusu içerisine giriyor. Dolayısıyla bu dokuların hepsinin tek tek parmaklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Dairesel olabilir, ışınsal olabilir. Önemli olan hiçbir dokuyu atlamamak ve kontrollerini yapabilmek.

0: Aslında buradaki amacımız hani kendi kendimize tanı koymak değil, kendi meme dokumuzu fark etmek ve bir şekil değişikliği, bir işte kitle, bir kızarıklık olduğunda bu farklılığı tespit edip hekime başvurmak çok önemli.
1: Diyelim ki ailede meme kanseri olan kişiler var. Bu durumda ne yapılmalı?
0: Ailede meme kanseri öyküsünün olması yine risk faktörleri arasında yer alıyor. Bu kişilerin daha sık veya daha erken yaşta taramalarına başlanılabilir. Meme kanseri olan yakını, özellikle birinci derece yakınıysa, kızı olabilir, annesi olabilir, kız kardeşi olabilir. Bu kişilerde meme kanseri olan kişinin tipi nedir? Kaç yaşında meme kanseri tanısı almıştır? Bu tarz şeylerin sorgulanması ve gerekli uzmanlarca yine takip edilmesi ve taramalarının yine uzmanların uygun gördüğü şekilde devam etmesi gerekmektedir.
1: Tedavi yöntemleri ve taramalardan bir kez daha söz eder misiniz?
0: Ulusal kanser tarama standartlarından bahsetmiştik. Yine tekrar üstünde durmak istiyorum. 20 yaşından sonra her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması öneriliyor. Aynı şekilde 20 yaşından sonra her yıl klinik meme muayenesi öneriliyor. Klinik meme muayenesinde de hekim muayenesini yapar. Sonrasında ek tetkik, mesela ultrason isteyebilir. Bunun dışında özellikle riskin arttığı 40 yaşından itibaren 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi taraması yapılması önerilmekte. Taramalar KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, mobil kanser tarama araçlarında, yine fırsatçı taramalar hastanelerimizde yapılabilmekte. Sağlıklı hayat merkezlerimizin isimlerini, hangi ilçelerde olduğunu da belirtmek isterim. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez'de iki tane olmak üzere, Döşemealtı, Serik, Manavgat, Finike, Alanya'da sağlıklı hayat merkezlerimiz içinde KETEM'lerimiz mevcut. Bahsettiğim 3 kanser tarama tipinde işlemler yapılıyor. Yani meme, serviks ve kolorektal kanser taramaları ücretsiz olarak yapılabilmekte. Elmalı'da bir KETEM açıldı, yeni hizmete sunuldu. Orada da aynı şekilde 3 kanser tipinde taramalarımız sürüyor. Bütün ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve aile hekimlikleri yine kanser tarama hizmetleri veriyorlar. Ayrıyeten ilimizde 2 tane de mobil kanser tarama aracımız var. Bu hizmetlerin gidemediği yerlere araçlarımız gidiyor. Araçta yine tarama faaliyetleri yapılabilmektedir.
1: Tabii bunu Antalya için konuştuk, ilçeleri verdik, merkezlerin ilçedeki yerini söyledik. Tabii ki bu 81 ilimizde mevcut ve
0: Tabii
1: tüm
0: ki.
1: hastanelerde ya da hastanelere bağlı merkezlerde olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.
0: Tabii ki bütün hastanelerimizde zaten fırsatçı taramalar yapılabilmekte. Ben sadece ilimiz özelinde tarama merkezlerimizden bahsettim. Bütün illerde de benzer tarama faaliyetleri sürmekte.
1: Şöyle ki, mamografi radyasyon yayar, zararlıdır endişesi taşıyan dinleyicilerimiz vardır. Bu duruma ne söylemek istersiniz?
0: Şöyle, evet, mamografi cihazı X ışını yayar ve 0,4 milisievert dediğimiz bir dozda da radyasyon veriliyor. Fakat bir paket sigara içtiğimizde ya da uzun bir uçak yolculuğu yaptığımızda ya da hiçbir şey yapmasak bile durduğumuz yerden de radyasyona maruz kalmaktayız. Aslında bahsettiğimiz oran çok daha düşük bir oran ve korkulacak bir şey değil. Erken teşhis ettiğimiz kişiyi düşündüğümüzde elde edeceğimiz fayda radyasyondan korkumuzla kıyaslanamayacak kadar önemli. Dolayısıyla radyasyondan korkarak taramaları geciktirmemelerini dinleyicilerimize öneriyorum.
1: Tedavi sırasında psikolojik destek almak isteyebilir belki hasta, ya da hasta yakınlarının verdiği destek nasıl olmalı?
0: Tedaviler hastalığın tipine, hastalığın evresine, tümörün özelliklerine ve kişinin o anki sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Bahsettiğimiz kanser tedavileri gerçekten ağır tedaviler olabiliyor. Cerrahi tedavi, kemoterapi, ışın tedavisi, hormon tedavileri, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler alabiliyor kişiler. Bu süreci hem kabullenmesi hem de süreç sırasında yorulmak ve kendini kötü hissetmek olasılıklar içerisinde. Hasta yakınlarının kişiyi önemsemesi ve derdini paylaşabilmesi, geçecek edecek gibi telkinlerde bulunmadan kişinin duygularını algılaması ve sadece yanında olduğunu belli etmesi, bazen sadece elini tutmak, bazen sadece yanında oturmak bile destek olabilir. Yanında olduğunu kişilere hissettirmesi önemli. Zaten erken teşhis edildiğinde tedavisi olan bir hastalık. Psikolojik destekte hem sağlıklı hayat merkezlerinde psikologlar dolayısıyla hem de hastanelerde psikiyatristler ve psikologlar vasıtasıyla profesyonel bir yardım da almalarında kesinlikle fayda var.
1: Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı, onu sorayım, ondan sonra size teşekkür edeceğiz.
0: Eklemek istediğim son olarak vakit kaybetmeden taramayı ertelememek, farkında olmak, erken tanıyla güçlü olmak, kanserde erken teşhisini hayat kurtaracağını unutmamak, taramalarımızı aksatmamak olabilir. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, içinde bulunduğumuz ay meme kanseri farkındalık ayı. Biz hem bu farkındalık ayının önemini hem de meme kanseri hakkında bilmemiz gerekenleri Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Seçil Kuru Torun'la görüştük. Çok teşekkür ederiz.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Özgür Gül vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, efendim? Yeni Zelanda ve Venezuela'ya gittin mi hiç?
1: Yeni Zelanda'ya ve Venezuela'ya gitmedim. Sen büyük bir ihtimalle yanlıştan yola çıkarak doğrusunu vurgulamak istedin. Tabii ki her ikisi de tek L ile yazılan ve söylenen ülke isimleri Yeni Zelanda ve Venezuela.
2: Yeni Zelanda ve Venezuela iki ülke bu isimle var da Yeni Zelanda ve Venezuela adıyla yok.
1: Değil, evet. Her ikisi de tek L ile söylenir.
2: Evet. Bunun dışında bir de bir kıtadan söz edelim.
1: Hı hı.
2: Antarktika kıtasından.
1: Genellikle hem söylemedeki zorluk nedeniyle hem de belki bilgi eksikliği nedeniyle Antarktika denip geçiliyor. Halbuki Antarktika diye bir yer yok, bir kıta yok. Antarktika diye bir kıta var. Dünyanın güney ucunda yer alır. Meşhur o penguenlerin olduğu yerdir. Ama ne yazık işte orada da buzullar eriyor. Antarktika kalacak mı kalmayacak mı? O buzlar eriyince altından ne çıkacak? Bilim adamları onun merakı içinde. Antarktika'da çok sayıda ülkenin orada kurdukları bir takım tesisler var. Ne güzel ki Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı.
2: Evet, 50'den fazla ülke araştırma yapıyor orada. Gözlemde, bilimsel çalışmalarda bulunuyor.
1: Kuzeydeki yerin adı ne? Arktik Denizi.
2: Evet.
1: Orada bir kıta yok.
2: Antarktika, Arktika'nın karşısı. Doğrularını hatırlatalım bir kez daha dinleyicilerimize. Antarktika değil.
1: Antarktika.
2: Yeni Zelanda değil.
1: Yeni Zelanda.
2: Venezuela değil.
1: Venezuela.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sevgili dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin çamur atma peşinde olduğunu söyledi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar dedi. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parayla oy satın alanların çoğunu partiden attım dedi. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
2: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba, çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü dedi. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ise kendilerine umut bağlayan insanlara sırt dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde hitap etti.
2: Gazze kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
1: Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
2: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki gösterdi. Özgür Özel yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor, bu iş artık haddini aşmıştır dedi. Vatandaşın hakkını gasp edenlerin bedelini ödeyeceğini söyleyen Çelik, Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Arel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Arel ve Saymaz adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İletişim Başkanlığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun 4. toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Fonların tasfiye sürecine yönelik detaylar toplantıda değerlendirildi. Sosyal medya çocuklar için yeni dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı yasaklandı. 15-18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel hesap şartı getirildi. Yeni dönemde yaş doğrulaması e-devlet kapısı üzerinden alınacak özel bir belirteçle yapılacak. 15-18 yaş arasındaki gençlerin hesapları ise ayrıştırılmıştır. Hizmet kapsamına alınacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve canlı yayın açma, kesintisiz otomatik video izleme gibi özellikler engellenecek. Ayrıca gençlerin profilleri aramalarda veya önerilerde çıkarılamayacak, ekran görüntüsü alınamayacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları CHP'den attığını söyledi. Mahkeme kararına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, partiden atmazsam kirli insanlarla beraber yol yürüyeceğim, bu olmaz dedi. Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını cevapladı.
0: Partiyi kirlilikten arındıracağım. O rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanların hepsini partiden atacağım. Attım da zaten çoğunu. Mahkeme kararında isimler var. Şunlar, şunlar, şunlar diyor. Ben de onları aldım, partiden attım. Arkasından diğerlerini atacağım. Atmazsam ben o zaman suçlularla ya da kirli insanlarla beraber bu partide yol yürüyeceğim. Olmaz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını cevapladı. Butlan davasına taraf olmadığına dikkat çekti.
0: Davanın tarafı değilim ben. Gidip dava açan da değilim ben. Parayı verenlerle parayı alanlar arasında kavga çıktı. Olay yargıya intikal etti. Mahkeme dedi ki bu kurultayda şahibe var. Siz 38. kurultayı yeniden yapmak zorundasınız dedi.
1: Kılıçdaroğlu yeni partiyle ittifak olacak mı sorularına da cevap verdi.
0: Elbette ama yani kirli olanları asla kabul etmeyiz. Altını özenle çiziyorum. Adı yolsuzluğa bulaşanları asla kabul etmeyiz. Orada çok sayıda nitelikli Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi seven çok sayıda arkadaşımız var. Evet, onların başımızın üstünde yeri var.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında sanık Ali Nuhoğlu savunmasını verdi. Savcı Nuhoğlu'na villaları hangi parayla aldığını sordu. Nuhoğlu ifadesinde İSKİ'den gelen parayla aldığını söyledi. Savcı piyasa değeri 480 milyon lira olan villaların neden 48 milyon liraya satıldığını da sordu. Sanık Nuhoğlu işleri çözüp yaşamımı idame ettirebilmek için dedi. Savcı bütün bu işlemler sırasında Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine sanık Nuhoğlu başkanın bilgisi olur tabii bilgisi olmadan olmaz ki yanıtını verdi. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda kaçak katlar için yıkım kararı alındığı ancak yıkılmadığına yer verildi. Bina sahibi, şantiye şefi ve mimar kusurlu bulundu. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Binanın mal sahibinin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenildi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un çiftlik çalışanı ve cesedini ilk gören kişi olduğu iddia edilen Türkmenistan vatandaşı için kırmızı bülten formu hazırlandı. Böylece çiftlik çalışanı için Interpol üzerinden yakalama ve iade süreci başlatılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlardan biri olduğunu söyledi. İç kalemizi tahkim edip yolumuza devam edeceğiz dedi. Numan Kurtulmuş, Konya'da hitap etti.
3: Yapılan iş sıradan bir iş değildir. Siyasi bir iş de değildir. 86 milyonun ortak meselesi, ortak hedefi ve Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlarından birisidir. Biz aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağıtılan parçalarımızı bir asır sonra toplamaya başlıyoruz. Türkiye'nin bu çerçevede iç kaleyi tahkim etme inancı da sürecin en önemli motivasyonlarından birisini teşkil etmiştir. Ve dünyada büyük bir küresel aktör olmaya namzet olan Türkiye'nin içeride oyalanıp kaybedeceği ve iç çekişmelere harcayacağı ne vakti vardır ne de imkanı vardır. Dolayısıyla iç kalemizi tahkim edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de katıldığı Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda iki müjde verdi. Zorlu, Türk Dünyası'ndan Türkiye'ye gelen futbolcuların artık yabancı kategorisinde değil, Türk statüsünde oynamaları için çalışmalara başlandığını duyurdu. Kürşat Zorlu, başlatılan diğer bir çalışmanın ise Türk Kupası adıyla 2 yılda bir tüm Türk devletlerimizin katılımıyla ortak bir futbol turnuvası düzenleneceğini bildirdi. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yapıcı bir görüşme yaptığını söyledi. Trump görüşmede Rusya'nın ABD ve küresel pazara derhal 300 bin ton dizel yakıt sağlanması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ve tüm dünyada dizel fiyatlarının rekor hızla düşeceği iddia etti. Katil İsrail yine Gazze şeridini kana buladı. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen biri çocuk, 3 Filistinli hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik temas trafiği yeniden hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saat görüştü. Toplantının hedefi kış ayları öncesi Moskova'ya sunulacak ortak bir barış planı üzerinde uzlaşmak. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin çamur atma peşinde olduğunu söyledi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar dedi. Çerkezköy, Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parayla oy satın alanların çoğunu partiden attım dedi. Trump'la Putin'den de enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16.00'da Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Birinci Lig'de de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Bolu Spor Antalya.

0: Antalya Spor, saat 16'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor, saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü ve İstanbul Spor Turka Esenler Erok Spor.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Konya ve Eskişehir 25, İzmir, Bursa ve Muğla 28, Çanakkale 26, Denizli ve Manisa 29, Antalya ve Adana 33, Hatay 30, Diyarbakır 27, Zonguldak, Trabzon ve Rize 23, Kars 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Nurdağ-Gaziantep yolunun 39'a 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir-Aksek yolunun 30-33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Birkaç gün önce trafiğin hafif olması gereken bir saatte kendimi dur kalk trafiği içinde buldum. Hatta bir şerit solunda dalgınlık yaşayan bir sürücü önündeki araca çarptı. Yaklaşık 20 dakika sonra sıkışıklığa neden olan trafik kazasını karşı şeritte gördüm. Benim bulunduğum istikamet üzerinde herhangi bir kaza olmamasına rağmen yavaşlayarak kazaya bakan sürücüler trafik sıkışıklığı ve kazalar yaratıyordu. Sürücüler gözlerini trafik kazalarından alamıyor. Hele kaza yerinde bir ambulans veya itfaiye aracı var ise. Yurt dışında yapılan bir araştırmada sürücülerin gözleri elektronik olarak takip edilerek trafik kazasının kazaya karışmayan sürücülerin dikkatini ne kadar dağıttığı ölçülmüş. 3 simülasyon yapılmış. Kaza öncelikle paravan ile tam, ardından yarım kapatılmış. Sonuncu simülasyonda ise kaza açık bırakılmış. Sonuç olarak açıkta bırakılan ve yarım kapatılan kaza aynı derecede sürücü dikkatini dağıtmış. Ancak paravan ile tam kapatılan kaza sürücülerin dikkatini diğer yöntemlere kıyasla %70 daha az dağıtmış. Bu çok önemli bir veri. Zira trafik kazasına karışmayan sürücüler sadece meraklarından dolayı yavaşlayınca diğer kazalar ve sıkışıklık meydana geliyor. Yurt dışında trafik kazalarını paravan ile kapatan tek ülke şu anda İngiltere. Bu sistem ülkemizde devreye girene kadar sürücülerin güvenlik ve sağlık birimlerinin müdahale ettiği trafik kazalarına bakmak için yavaşlamamalarını öneriyorum. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye bu hafta ne konuştu? Bu sorunun cevabını arayacağız. Akabinde de yine bu hafta Kayseri ilimizdeki hikayeleri dinlemeye devam edeceğiz. Kayseri ilimizin ve ilçelerinin isim hikayeleri nerelere kadar uzanıyor? Değerli konuğumuz bizlere bunları aktarıyor. Bu hafta da yine Kayseri ilinin mutfağını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta kültür sanat ögelerinden soğanlı bebeğini konuşmuştuk. Bu hafta da mutfağına yer vereceğiz. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bugünün gazetelerine bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet. 9 adımda ödeme planı manşetini görüyoruz. AK Parti krize yol açan fonların

tasfiyesinde izlenecek yol haritası niteliğindeki yasa teklifini dün meclise sundu. Teklifte 455 bin yatırımcının alacaklarının nasıl ödeneceği ve öncelik sırası belirlendi. En fazla 1 milyon TL, yasa teklifi aynen yasalaşırsa yatırımcılara 1 milyon lira ara ödeme bu ay içinde tamamlanacak. Fonlarda 1 milyon lira ve üzerinde yatırımı olanlara da en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Yatırımcıların ana parasına enflasyon farkı da eklenecek. 17 Eylül kritik gün. Alacaklar fonlar için tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün önceki günün değerleriyle hesaplanacak. Ödemeler katılım payı oranına göre yapılacak. Fon mal varlığı tüm yatırımcılara tam ödeme yapmaya yetmezse net yatırım tutarı dikkate alınacak. Cerrah titizliğiyle olaya el koyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon vurgunuyla ilgili olarak milletim siyasi fırsatçıların tuzağına düşmesin, tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz dedi. Defalarca söyledim, yine söylüyorum, kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz, fakat yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun, biz gerekeni yapıyoruz dedi. Kapıkule'ye hızlı tren. 3 etaptan oluşan halkalı Kapıkule hızlı tren hattı 229 kilometre uzunluğunda, Erdoğan'ın hizmete açtığı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi projenin en uzun etabı. Proje bitince halkalı Kapıkule arası 4 saatten 1,5 saate düşecek. Güllü'nün kızına müebbet. Yalova Çınarcık'ta 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Güllü, sahne isimli şarkıcı Gültut davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Nereden baksan tutarsız. Başsavcıyken borsa manipülasyonu için uyaran Akın Gürley'in yolunu kesmeye çalıştığı ortaya çıkan Özel, şimdi de fon vurguncuları korunuyor iftirası attı. Uydurma belgelerle de diğer bakanları hedef aldı. Adalet Bakanı Akın Gürley geçen sene başsavcıyken bazı hisselerde manipülasyon yapıldığını belirterek SPK'ya yazı gönderdi. Bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamadığını belirterek üzerine gidilmesini söyledi. Yatırımcıyı koruyan bu adıma o dönem CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, Akın Gürley'i ne gazeteci bıraktı, ne siyasetçi, ne akademisyen, en son borsaya da el attılar, tam bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız diyerek eleştirdi. Bugün hükümeti fon vurguncularını gizlemekte suçlayan Özel, kendisine sızdırılan sözde belgelerle Aile ve Ticaret Bakanlarına iftira yağmuruyla hedefe koydular. Ancak iki bakan hodri meydan diyerek kendilerine yönelik iddiaları çürüttü. Çeşme'de rüşvetin belgesi bulundu. Çeşme Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda gizli çekimler, yazışmalar ve dekontlar dosyaya girdi. Yasal harcın 2,5 katı para istendiği ve bunun belediye personelinin hesaplarına aktarıldığı belgelendi. İftirayı bırakın da yargı işini yapsın. 9 maddelik fon düzenlemesini meclise sunan AK Parti Grup Başkanı Güler, yeni partinin iftiralarla soruşturmayı etkilediğini belirtip yargının işini yapmasını engellemeyin diye konuştu. Ege'de Osmanlı izleri aranacak. Özel tasarlanmış bir platform olan TCG Alemdar, Ege'de Osmanlı dönemi batıklarını, topları, gülleleri ve gemi kalıntılarını araştıracak. Savaşların izlerini aydınlatmayı ve su altındaki askeri mirası korumaya başlayan çalışma 18 Ekim'e kadar sürecek. Bakan çiftçi iade için Atina'da. İçişleri Bakanı Yunan yetkililerle İBB davası sanığı Murat Güllerimoğlu'nun dahil Türkiye'ye karşı suç işleyenlerin iadesini görüştü. Hayatımız deniz kabuğuna bağlı. Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binanın enkazı incelendi. Beton örneklerinden deniz kabukları fışkırdı. Bir diğer gazetemize bakalım hemen.

Yeni Şafak gazetesindeyiz. Güle güle Montella. A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. 3 yıl görevde kalan İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası ve ardından Uluslararası Ligi'nde çıktığı karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı. TFF yönetiminde seçim isteyen 5 isim istifa etti. Çocuklar hakkında konuşmalıyız diyen filmler. Çocuk yaşta böyle suçlarla meyledenleri ve sebeplerini doğru değerlendirmek mühim. Bu konuda Kevin hakkında konuşmalıyız filmi ve Adolescence dizisi önemli yorumlar içeriyor diyerek Sinema 15'te de sayfa 1. sayfada bununla ilgili öneriler de verilmekte. Kaçak katların yıkım kararları uygulanmamış. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada ruhsata aykırı yapılan 4 kaçak kat için 1989 ve 1990'da alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı bilirkişi ön raporuyla ortaya çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken binadan alınan beton örneklerin arasında deniz kabuğu görüldü. Villaları almamı İmamoğlu istedi. İBB'deki yolsuzluk davasında savunma yapan iş adamı Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 480 milyon TL'lik 2 villayı İSKİ'den yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlattı. Nuhoğlu, villaları alma talebinin kimden geldiğine ilişkin soruya İmamoğlu istedi cevabını verdi. İstanbul'da metan endişesi örnek gösterilen bir tesisti. Bir dönem dünyada örnek gösterilen İstanbul Silivri'deki katı atık tesisi İBB'nin kötü yönetimi ve bakımsızlık nedeniyle büyük çevre felaketine yol açacak bir tesis haline geldi. Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre Silivri sahasından atmosfere yayılan metan gazı artık uydulardan görülebilecek seviyeye geldi. Çöp sahasından saatte 7,4 ton gaz sızıyor ve bu 1,5 milyon su aracın yaydığı gaza eşdeğer görülüyor. 23 Temmuz 2025'te çıkan yangını söndürmek için çok fazla toprak kullanılmasının depolama alanının yapısını ve gaz toplama düzenini bozduğu belirtiliyor. 1993'te Ümraniye'de 36 kişinin öldüğü facia çöp patlamasının sonuçlarını göstermişti. Sıradaki gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. FETÖ tarzı cellatlık. FETÖ'cü alçakların taktikleriyle ellerine ne tutuşturulursa doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Bunun adı kamu adına hesap sormak değil, bir defa önce para kulelerinin hesabını vereceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilmiş. Trakya YHT'ye kavuştu. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule etabı dün düzenlenen törenle hizmete girdi. 153 kilometrelik hatta trenler 200 kilometre hıza ulaşabilecek. Hat üzerinde 31 köprü, 2520 metre uzunluğunda 8 aç kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçitle 175 menfez bulunuyor. Bir yılda 337 kez doktora gitti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, bir amcamız bir yılda 337, teyzemiz ise 316 kez hastaneye başvurdu. Hem sistemi hem kendilerini yordular dedi. Soykırım diyene Nobel. Güney Afrika'da ırkçılığa karşı savaşan ve BM raporlarında İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını yazan eski UCM yargıcı Neville Play, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hafta boyunca öne çıkan haberleri konuşacağız. Konuklarımızla söyleşimize başladığımız etaptayız artık. Gazeteci Gül Gündüz bu bölümde aktaracak bizlere detayları. Kendisi de telefon hattımızda. Günaydın Gül, hoş geldin.
1: Günaydın Büşra, güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Umarım öyle olur. Geçtiğimiz hafta bu zaman diliminde ilk olarak aslında sanatçı Gül'ünün davranışı.

0: Davasını konuşmuştuk seninle. Dava görülmüştü o zaman. Şimdi hemen bu sabah haberlere baktığımız zaman da kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet aldığını görüyoruz karar duruşmasında. Bir hafta içerisindeki böyle dengeleri de gözetmiş olduk seninle beraber. Ama ne yazık ki bu haberin de önüne geçen yine çok fazla detaylar da var bu haftanın içerisinde olan ve en önemlilerinden bir tanesiyle de başlamak istiyorum müsaadenle. Başakşehir'de bir okulumuzda bıçaklı saldırı gerçekleşti ve buradaki fail de çok küçük diyebileceğimiz bir yaştaydı ama son dönemlerde artık küçük dediğimiz çocuklarımızın karıştığı suçlar da hakikaten hepimizi şaşkınlıklara sürüklüyor ve artık onların yeterince küçük olmadığı belki de gerçeğiyle de yüzleşiyoruz. Bu bıçaklı saldırıyla ilgili detayları paylaşır mısın bizlerle?
1: Kesinlikle öyle. Büşra, bu aralarda hani maalesef ki çok sık gündemimizde olan bir konu, umarım son olur diyerek anlatalım bu haberi de. İstanbul'da Başakşehir'de bir ortaokula gelen 15 yaşındaki bir çocuk, aslında o da bir öğrenci. 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların tedavileri sürdü. 15 yaşındaki FM'de hızlıca gözaltına alındı. Bu sırada bakanlıklar devreye girdi. Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için hemen ilk andan itibaren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de iki müfettiş görevlendirildiğini duyurdular. Ama maalesef ki orada bir acı haber gelmiş oldu. 10 yaşındaki bir kız çocuğu Eslem Sare Bulut hayatını kaybetmiş oldu. Saldırgana ise pek çok iddia var aslında Büşra. Bugünlerde bu konuda hem bir yandan 15 yaşındaki bu saldırganın ders ortalamasının 96 olduğu, annesine akran zorbalığına maruz kaldım ve kendimi çirkin buluyorum gibi şeyler söylediği de yine aynı zamanda iddialar arasında diyelim çok konuşuluyor. Sosyal medyada da çok konuşulmuş oldu ve hemen bunun sonrasında da hemen Başakşehir'deki bu okul, ortaokul saldırısının sonrasında da sosyal medya platformlarında ilçedeki bir okula saldırı düzenleneceğine ilişkin bir ses kaydı dolaşıma sokulmuş oldu. Hızlıca aslında emniyet yetkilileri bu konuda da harekete geçtiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen konuya dair bir çalışma başlattı. Ki böylesi aslında o olumsuz durumlar en azından o korkuyu arttırma yönünde de bir etki yaratmasın diye hızlıca da müdahale ettiler ama maalesef ki 10 yaşındaki bir kız çocuğumuzu kaybetmiş olduk bu saldırıda.
0: Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Çok zor, çok önemli bir acı. Dileriz tekrarını yaşamayı, senin de temennilerine katılarak söylüyorum. Çünkü sadece 14 Eylül'den bu yana Manisa'da, İstanbul'da iki ayrı okul saldırısı yaşandı çok kısa süre içerisinde. Yani bazen fark edilme, değer görme istekleri diyoruz. Aile, okul, toplum iklimi diyoruz belki. Bu olaylar birbirine örnek oluyor mu? Haberlerde, sosyal medyada gündeme gelmesiyle. Bunların hepsini tabii ayrı ayrı tartıştığımız, inceleyeceğimiz bir günlerde bizleri bekliyor. Diğer tarafta da tabii haftaların konusu olan fon krizi gündemi de var. Şu an tabii toplumda, medyada böyle bir isim yer aldı fon krizi olarak. Hem Fon Koordinasyon Kurulu kendi toplantılarını takip etti. En son 4. toplantısı yapıldı. Diğer tarafta AK Parti'nin bir meclise sunduğu fon teklifi şu anda gündemde olan başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla yine AK Parti'nin fon teklifini birleştirelim mi? Neler aktarırsın?
1: Evet, aslında birkaç haftadır gündemimizde ve hemen bu fon krizi tartışmaları sonrasında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mecliste bir açıklama da yaptı. Kısa sürede 643 yatırımcıya, 43.643 yatırımcıya ödemelerin yapılacağına dair de bir bilgi vermiş oldu. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödemeyle 1 milyona kadar ana para ödemesi planlanmaktadır dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ve hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyeceğiz. Bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon

0: Manipülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir dedi. Ve bir yandan da o soruşturma süreçlerine de dair bilgi verdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı sahada 10 müfettişle Devlet Denetleme Kurulu bu çalışmaları yürütüyor dedi ve çalışmalar yapılacak, sonuçlar da ortaya çıkacaktır dedi. Sorunun sınırlı alanda yaşandığını söyledi. Tasfiye sürecine ilişkin o yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına dair de konuştu ve meclise sunulacağını söyledi ve kısa bir sürede de aslında o teklif tamamen şekillendi ve meclise sunulmuş oldu dün itibariyle. Peki detaylarda ne var onu da söyleyelim. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu teklifi. Kim ne yaptıysa asla yanına kar kalmayacaktır. Herkes müşteri olsun, biz birilerine benzemeyiz dedi. Ve taslağa dair 10 maddelik kanun teklifine dair de detayları açıkladı. Teklifle yine SPK'nın kararı doğrultusunda yatırım fonlarının tasfiyesi aslında düzenlenmiş oldu. 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi öngörüldü ve 1 milyon lira üzerinde olanlarsa 1 milyon lira tutarında ara ödeme yapılması düzenlenmiş oldu. Bu teklifle beraber Abdullah Güler duyurdu. Ama bir yandan da Büşra, muhalefete dair de bir eleştirisi vardı Abdullah Güler'in, AK Parti Grup Başkanı'nın. Ve burada baklava kutularında rüşvet paraları ortaya çıkan insanların utanmazlığını bizler asla gösteremeyiz dedi. Bir yandan da muhalefete dair de o eleştirileri sıraladı. Biz kimsenin arkasında durmayız, hak yiyenlerin de arkasında durmayız diye bir kez daha belirtti. Artık teklif mecliste kısa bir sürede de yine gündeme alınması bekleniyor.
1: Bu haftanın yine önemli haberlerinden bir tanesi, tabii haftanın sonuna doğru gerçekleşti. İstanbul'dan geldi bu da. Maltepe'de bir bina faciası yaşandı. Ne yazık ki can kayıpları da var. Arkasındaki hikayeler de gün be gün biraz daha aydınlanmaya başladı. Onlar da doğrusu bizi üzüyor. Yani kentsel dönüşüm yapılsın diye bu binaya geçen kişinin enkaz altında kaldığını, komşularıyla beraber hatta bunu yaşadığını görüyoruz. Ve betondan da çıkan parçalar da bugün epey bir soru işaretleri oluşturacak. Deniz kabukları çıktı gibi haberler de yer alıyor. Sen nasıl takip ettin yine buradaki bina faciasını?
0: Evet, 7 katlı bir bina Maltepe'de. Ve maalesef ki hayatını kaybeden 5 kişi. Ailelerine de bir kez daha başsağlığı dileyelim. Çünkü hem gece boyunca arama çalışmaları boyunca yakınlarından iyi bir haber almayı dilediler. Ama maalesef ki acı bir sonla karşılaşmış olduk. Yıkımın ardından da o enkaz kaldırma çalışmaları geçen zaman ekipler için de zorlu bir aslında andı. Onu da söyleyebiliriz. Ve 5 can kaybı var. AFAD koordinasyonunda yürütüldü çalışmalar ve 14 kişiden 5 kişinin can bedenine maalesef ki ulaşılmış oldu. 5 yaşındaki bir çocuğumuz da vardı hayatını kaybedenler arasında, Gülce Dora Turhan. Ve ailelere de maalesef ki o acı haber verilmiş oldu. Pek çok hikaye var aslında Büşra bu konuda. Böyle gün be günde yenisi, sen de söyledin, çıkıyor. Yine gece boyunca o arama çalışmaları devam ederken ulaşılan son kişi Zeynep İnan. Zeynep İnan'la da bir yandan gündüz göçük saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammed İnan ile kardeş oldukları da öğrenilmiş oldu. Ailenin yaşanan facia esnasında da Trabzon'da olduğu ortaya çıktı. Yine enkaz başında bekleyen isimler onlardan biriydi ama pek çok iddia var. O binanın fotoğrafı çok konuşuluyor günlerdir. Sabaha karşı çökme yaşanan binanın

0: da aynı zamanda söz konusu iş yerinin de bir tekstil atölyesi olduğu söyleniyor. Binanın bazı alanlarında sıvalar dökük o fotoğraflarda. Altındaki demirler görünür halde. Bu haliyle de acaba kolonlar mı kesildi iddiası da bir yandan konuşuluyor. Yani bir yandan evet devlet görevini yapacak diyoruz, her zaman görevini yapmalı diyoruz, ama biz de mutlaka mutlaka vatandaşların da üzerine düşen büyük bir sorumluluk var. Bu haliyle de eğer bu iddia, yani da henüz bir iddia konuşuluyor, ama kolon kesme konusu yine deprem döneminde de konuştuğumuz ve maalesef hepimizin aslında dikkat etmesi gereken bir konu. Umarım ki böylesi bir sonuç netleşmemiş olur diye ümit ediyorum.
1: Atölyenin sahibinin, aslında hanımefendinin de bir röportajını gördüm. Kendisi tabii kabul etmiyor bu durumu. Ben de evet, burada yaşıyorum. Nasıl böyle bir şey yapayım, ama eşim zaten uyarıyordu buradaki kolonların artık bittiğini, hasar aldığını, oturulmaması gerektiğini söylüyordu, ama alternatif bir şekilde kendimizi başka bir yerde bulamadık gibi bir çıkışı vardı. Tabii bunlar hepsi incelenecektir. Bugün 5 can kaybı karşımızda, çok küçük yaştan itibaren de var bu kayıplar, senin de arz ettiğin üzere. Çok daha hızlı bir şekilde yol almamız gerektiğini tekrar ayakta duramayan binalar bizlere bir kere daha hatırlatmış oldu acı bir hikayeyle. Siyasete tekrar döneceğim. Bu haftanın içerisinde tabii DEM Parti'nin yapmış olduğu ziyaretler de dikkat çekti. AK Parti ile de görüştü öncelikli olarak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir burada fikir alışverişi ya da süreç takibi mi söz konusuydu? Nasıl bir açıklamalar yapıldı?
0: Evet Aydın, bir yandan süreçte ziyaret trafiği de bir yandan arttı. DEM Parti'nin hem İmralı heyeti, Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüştü. Yine Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le de bir görüşme gerçekleştirmiş oldular. Hemen peşinden de MHP lideri Devlet Bahçeli ile de bir görüşme gerçekleştirdi DEM Parti. Tabii bu görüşmelerde sürecin geldiği aşama, bundan sonra yapılacaklar hakkında da görüş alışverişleri devam ediyor. Artık terörsüz Türkiye sürecinde uzun bir yol kat edilmiş oldu ve her defasında da bunun bir devlet politikası olduğu vurgusu da yapılıyor yine iktidar kanadından da. Bu yüzden de çok çok önem verilen bir konu, hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge vurgusu yapılıyor. Gerçekten de kritik bir gündem. Bu haliyle de bu görüşmelerin hızlanması önemli bir not olarak düşmüş olalım.
1: Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı ile ilgili son dönemlerde bazı açıklamalar da yapıyor. Bu hafta yine bir adaylıkla ilgili açıklaması vardı. Onu da bahsedelim hazır kendisini almışken.
0: Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şimdi 28. dönemin 5. yasama yılı artık başladı Büşra. Grup toplantıları başladı ve kritik mesajlar da yine meclis kürsüsünden veriliyor. Yine benzer bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli de o mesajlardan birini verdi. Güvenlikte, ekonomide, demokraside o tahribata yol açılmaması için etkili ve denetim sisteminin uygulanması gerektiğini söyledi MHP lideri ve bu çerçevede yasamada güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi kurumsallığının da tesis edilmesi gerektiğini söylerken, bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır diyerek vurgu yaptı. Bir kez daha aday olması gerektiğine işaret etti ve mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır diyerek vurgu yaptı. Bir de tarih verdi Büşra, onu da söyleyelim. Seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek diyerek de not düşmüş oldu. Kritik bir grup toplantısı mesajıydı.
1: Gül Gündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra. İyi yayınlar diliyorum sana da. Güzel bir cumartesi olsun dinleyen herkese.
1: Kolaylıklar diliyoruz biz de sana. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuzdu.

0: Konuğumuz gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Büşen, günaydın.
0: Şimdi aslında Gülgündüz'e de soracaktım ama yakından takip ettiğiniz için sizinle konuşmayı tercih ettim doğrusu. AK Parti Genel Merkezi'ndeydiniz. Bu haftanın önemli bir belediye başkanlığı konusunda bir transfer yaşandı. Gördüğüm kadarıyla dünya basınında da dikkat çekmiş. Özgür Özel bilsem selam bile vermezdim diyerek tepkisini ortaya koydu. Ve CHP'nin tabii İzmir Belediyesi'nde de gördüğüm kadarıyla yer yer istifalar var. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi neler yaşandı genel merkezde?
1: Yani uzun zamandır bu kadar kalabalık bir AK Parti genel merkezi yoktu. Ve hani gözlemim benim tabii bu. Çok heyecanlıydı AK Partililer. Yani vekiller bazında da oraya gelenler bazında da. Çünkü hani iktidar olunduğu süreçten beri belki de. Yani yerel seçimlere girildiğinden beri de. İki kez İzmir kazanıldı diye bakılabilir bir tarafından da. AK Partililer için söylüyorum. Özür dilerim. Ya bir diğer taraftan da tabii baktığımızda Özgür Özel'in çok sert ithamları var. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Özgür Özel de bu noktada. Çünkü İzmir'i kimse kaybetmek istemezdi.
0: Evet.
1: Ama böyle bir gelişme dahi yaşadı Özgür Özel cephesinden baktığımızda. Sabah saatlerinde daha hala belli değildi. Acaba geçecek mi geçmeyecek mi bizim de gittiğimizde. Biz de yayınlarda emin konuşamadık. Ama benim dikkatimi şu çekti, çok fazla 35 plaka vardı. Yayında da söyledim. Dedim bu kadar 35 plaka normal değil. Sonra zaten
0: İşaret veriliyor diyorsun.
1: Ya işte 10.30-11'e doğru Cemil Tugay'ın geldiği haberi geldi artık. Sonra bizim yanımızdan geçti. Çok kısa bir açıklama yaptı. İzmir'i çok seviyorum dedi. Sonrasında kürsüde konuştu. Eşli de oradaydı. Rozeti de takıldı. Tabii ki yani mecliste ama İzmir'deki belediye meclisindeki sayılar CHP'nin lehine daha fazla. Orada bir anlaşmazlıklar çıkacak mı? Bu da önümüzdeki dönem için merak konusu. Ama İzmir şu anda AK Parti'ye geçmiş durumda. Yerel seçime kadar da Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında o sinyalleri verdi. Yani fazlasıyla hizmet yapılacak İzmir'e, göreceğiz bunu belki de.
0: Ama yakın zamanda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir görüşme yaşanmıştı.
1: Evet,
0: İzmir'in ihtiyaçları üzerine, projeler üzerine bir görüşme olduğu söylenmişti. Ama tabii transferle ilgili söylentileri de hemen peşinden getirmişti. İster bu hafta gerçekleşti bu durum.
1: Kararsızım diyordu Cemil Tugay. Kararını da vermiş.
0: Diğer yer tabii bu konudan bağımsız olarak İzmir'in sosyal devlet çalışmalarıyla ilgili konuyu yöneten taraf belediye oluyor. Belediye hizmetlerinin daha iyi olmasıyla ilgili haberleri çok duyuluyor, okuyor. Hepimiz burada yorumluyoruz. Siz de aktardınız. Tabii İzmir'in bir de o tarafıyla ilgili umarım çok daha iyi haberler
1: inşallah
0: alacağımız zamanları da konuşuruz. Şu an tabii bir parti değişimi var ama Cemil Tugay'ın bundan sonraki işi de çok da kolay olmayacak. Eğer meclis
1: şüphesiz
0: içerisinde de böyle bir belediye meclisi içerisinde sayı farklılığı da varsa. Şimdi 10 Ekim günündeyiz. Ekim dediğimiz zaman şu an tabii dünya gündeminde artık Ekim'in anlamı çok daha farklı bir yere de oturdu. Ama ne yazık ki işte Gazze'de yaşananların yıl dönümünü yıl yıl takip ediyor, konuşuyor, aktarmak zorunda kalıyoruz. Bir sonu ne yazık ki konuşamıyoruz. Yine siz de saldırıların ilk olduğu zaman dilimlerinde özellikle Filistin'de bulunan bir gazeteciydiniz. O zaman haber yorum programı yaptığımız dönemlerde de sık sık bağlantılarla da desteklemiştiniz. Bugüne kısmetmiş bu konuyu yüz yüze konuşmak.
1: Evet.
0: Neler aktarırsınız o dönemde?
1: Saldırıların, o 7 Ekim saldırılarının 3. yılı. Ama yani bir ittifak, daha doğrusu saldırmazlık anlaşmasının yapıldığının da 1. yılı bugün. Tam 10 Ekim 2025'te bir anlaşma yapıldı karşılıklı ama binlerce insan hala öldürülüyor. Şimdi size izleteceğim bir video var. Gazze'yi anlatan, dinleyicilerimize de tasvir edeceğim. Bir bebek. Bebekler hani tabii üstlerinde böyle gece yattıklarında yıldızlar şeklinde böyle küçük oyuncaklar olur. O üst etrafında döner tepesinde. O da uyur.
0: Evet.
1: Bir tane video var. Şimdi size de izlettim Büşra Hanım. 4 tane su şişesi küçük. Onlar etrafında dönüyor. Kafasının üstünde bir bebeğin. Daha küçücük zaten. Onlarla oynayarak belli ki uyuyor. Gazze'de durum bu.
0: Yani yokluğun artık çok zirvesinde olunan.
1: Ve sanki bu 3 yıldır böyleymiş gibi. Hayır, Gazze'de yani o 7 Ekim saldırılarından önce de zaten insanlar, çocuklar, gençler, yaşlılar öldürülüyordu. Ya bir deney alanı yaptı İsrail orayı ve dünya buna hiçbir şey yapamıyor. Çok acayip. Ya bunu yapacak aslında dünya dediğimizde belli kimin ne yapacağı, Amerika. Amerika'nın da işine gelmiyor. Trump

0: işte belki şu dönemde baktığımızda en çok işte İsrail Gazze arasında o Filistin'deki yaşananları destekleyen biri gibi görünüyor ama ya Amerikan başkanlarının hepsi böyleydi. Biden döneminde zaten böyleydi. Trump döneminde daha da zirve oluyor.
1: Yine kış geldi.
0: Yine kış geldi.
1: Şartlar çok daha zorlaşacak.
0: İnanın yani ben yani hepimizde vardır ama bir yemek yerken ya bitmeye yakın artık böyle doyuyorum ya. Ya bu basit olacak belki ama aklıma gerçekten oradaki çocuklar geliyor. Böyle de gidecek gibi duruyor daha. Taş üstünde taş kalmadı Gazze'de. Umarız seneye farklı bir şey konuşuruz Gazze için ama gerçekten dünyadan birçok ülke oraya böyle akbaba gibi üşüşmüş durumda. Bu kadar söyleyeyim.
1: Bu yüzden
0: Çok üzücü
1: utançlar.
0: ülkeler var onların arasında da. Sırf işte biliyoruz neden oralarda olduklarını daha çok. Petrol savaşı var Gazze'de, bunu çok iyi biliyoruz. Ama insanların öldüğü bir yerde ve akbaba gibiler. Geriye kalan ne varsa onu almaya çalışacaklar.
1: Yani aslında dünyanın nabzını atmayı durdurması gereken çok sahne yaşandı orada ama geçtiğimiz senelerde bir yardım organizasyonu, sözde yardım organizasyonu kurulmuştu. Hatta bunu da İsrail başını çekiyordu.
0: Evet,
1: Biz bu
0: evet.
1: organizasyonu yapıyoruz diye ama daha küçücük yaştaki çocukların, belki 4-5 yaşlarındaki çocukların işte o yemek verilen saatte koşmak için verdiği mücadelede bir namlunun ucuna hedef olduğu anlarda dahi dünya ne yazık ki yeterince sesini yükseltemedi.
0: Maalesef.
1: Bununla ilgili gerçekten de bizler de üzüntülü bir şekilde haberleri aktarmak zorunda kalıyoruz. Yıl dönümü ama dileriz artık daha fazla bu yıl dönümlerini anmak zorunda kalmayız. Şimdi gündeme tekrar döneceğim, iç gündemimize. Mersin'de bu sefer tabii büyükşehir
0: Evet.
1: belediyelerindeki soruşturmaları da takip ediyoruz ama Mersin'deki soruşturma evresinde tabii burada haneye gidilen ve burada çekim yapıldıktan sonra
0: Evet.
1: saat itibariyle de işte kapıyı açan hanımefendinin üzerine müsaitliği tabii bulunan saat itibariyle elbette ki ev giyimiyle karşılayacak. Bu görüntülerin servis edilmesi çok konuşuldu. Yine neler söylemek istersiniz?
0: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de konuşuldu. Grup toplantıları dışında genel kurulda da AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin özellikle bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın devreye girdiğini söyledi. Ve evdeki kadının rahatsız olduğunu belirtmesine karşın kameraların kayda devam etmesini de sert sözlerle de eleştirdi Özlem Zengin de. Hangi saatte olursa olsun kendi evinde kendini en rahat hissettiği yerde görüntüsü çekiliyorsa ve bu da yayınlanıyorsa bu bir suçtur dedi. Yine bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın daha da hassas çalışmalar yürüteceğini de aslında önümüzdeki süreçte paylaştı yine Özlem Zengin. Aynı şekilde grup toplantılarında hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel de değindi bu konuya. Yani gerçekten hoş bir görüntü değildi. Daha dikkat etmek gerekiyor. Yani oradaki suçlu da olabilir. Ama kişi hakları var sonuçta. Yani o görüntülerin ki görüntülerde işte Özgür Özel mesela şunu söyledi. Polis kamerası diyorlar ama dedi. Ya tamam şimdi bunu diyorsa mesela oradaki polis kamerası merak etmeyin demek istiyor değil mi? Yani bir güven veriyor. Ama o güven verilen güvenin sonrasında bu görüntülerin servis edilmesi hiç hoş değil. Şuna şüphe yok polis onu servis etmez. Öyle bir duruma girmez ama nerelerden nasıl servis ediliyor mutlaka bunlar bakılacaktır. Dikkat çekilmesi mecliste çok önemli. Suçlu da olabilir, hiç suçsuz olması daha da acayip bir şey yani. Fark etmiyor. Orada bir kapıyı açan bir kadının o durumda öyle gösterilmesi.
1: Olayın merkezine intikal
0: Tabii.
1: edebilecek bir konu değil.
0: Başka bir şey
1: Bu
0: konuşuluyor yani
1: kişisel hakları
0: haliyle.
1: ilgilendiren bir
0: Tabii
1: durum
0: ki.
1: ama siyasetin bütün paydaşlarında rahatsız eden bir içerik olmuş belli ki mecliste de tartışıldığına göre. Şimdi Türkiye'nin huzurlu,
0: Evet.
1: sakin ilçeleri gündemimizde olacak. Bununla ilgili bir liste hazırlanmış.
0: Doğru.
1: Kimler çıkmış, hangi ilçeler
0: Ya
1: var?
0: bu hafta çok dikkatimi çekti bu hani
1: Bize bu
0: bunların.
1: ilçe sakinleri tabii kızmasınlar şimdiden. Aktardıktan sonra buradaki hareketlilik artar
0: Yok,
1: diye ama
0: en
1: merak
0: huzurlu ve
1: ettik.
0: sakin ilçeler ama niye kızacaklar?
1: İşte daha çok
0: Hani
1: ziyaretçi
0: anladım
1: akını
0: doğru.
1: olur diye.
0: Doğru. Tabii yani İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan birçok yer var. İzmir'den Bitlis'e kadar uzanıyor. 29 tane var ama tabii birinci sırada Akyaka, Muğla.
1: Evet.
0: Hayatımda hiç gitmedim daha Akyaka'ya.
1: Çok güzel.
0: Görmeyi çok
1: Bir
0: istiyorum.
1: kere gördüm ama gittiğimden beri ben de
0: Öyle mi?
1: sürekli diyorum ki bir kere daha, bir kere daha
0: Gittiğim
1: istekli.
0: yerler arasında baktığında mesela Finike Antalya diyor. Hakikaten böyle Antalya'nın hani işte Manavgat, Side falan böyle
1: Hepsi
0: tabiri
1: birbirinden
0: caizse
1: güzel.

0: patlayan ve güzel yerler.
1: Tabii.
0: Kemer biraz da hatta Finike'ye yakın. Şimdi Kemer'i geçtikten sonra işte Finike, Demle falan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kaş falan gidiyor. O Kaş'la işte Antalya'nın Kemer arasında kalan yerler. İnanılmaz güzel sahili var. Daha az kalabalık diyeyim. Çok kalabalık değil. Denizi çok güzel. İşte Mavi Yengeç var mesela Demre'de. Hmm. Bilinmiyor. En uzun yerlerden birisiymiş. Şu an canım istedi.
1: Tam da kışa doğru ilerlemişken.
0: Mavi Yengeç olsa da yesek. Hakikaten ama yani denizde görüyorsunuz işte karette karettalar var. Kocaman kaplumbağalar var. Onlara isim vermişler. Bazı restoranların deniz kenarındaki yanlarına yanaşıyorlar. Demre'de evet. Mesela. Demre'yi ben hiç unutamam ama burada o yok Finike varmış. Onu pardon Demre 27. sırada evet. Hmm. Demre Antalya en çok dikkati çeken yerler. Seferihisar İzmir'de yine huzurlu yerlerden birisiymiş. Şöyle Erzurum'a baktığımda da Uzundere, Bolu'da da Göynük. Bunlar en huzurlu, en sakin ilçeleriymiş Türkiye'nin.
1: Ama gidip gördüğümüz yerlere nasıl enerjimiz artıyor? Değil daha görmediğimiz yerlerle ilgili kim bilir nasıl güzellikler saklı. Şimdiden duyurmuş olalım biz bize. Yine tabii. Bu ilçenin sakinleri kızmasın ama
0: bunu bekliyorum. İspanya'da Eğirdir varmış mesela şu an. Bize Eğirdir yani daha Komando Togay'ı falan biliyoruz ya.
1: Ama huzurlu sakin tarafını atlamışız.
0: Onları komandolarımıza sormamız lazım.
1: Bu sayede öğrenmiş olduk. Şimdi bu hafta yine Yargıtay'dan bir haberimiz var. Bu da evlenecek kimseleri de aslında yakından ilgilendiren bir konu. Ve kötü de bir haber geliyor aslında boşananlara. Neden böyle bir kötü haber var? Bunun detayını size bırakmış ya, olayım.
0: Tabii şöyle kötü haber, onlar için kötü haber. Çünkü bu suistimal ediliyor. Yani mesela annesi babası vefat etmiş bir kişi, evliler. Ve oradan maaş gelecek. Evli olduğu için alamıyor. Şimdi bu durumda ne yapıyor? Boşanıyor işte eşler ve o maaşı daha doğrusu kadın tarafı işte bunu bu maaşı almaya devam ediyor ama evli aslında evde kalmaya devam ediyorlar. Ama işte usulen boşanmış durumdalar. Tabii burada bir normal bir durum yok. Yani suistimal var.
1: Tabii ki.
0: Ve 2002 yılında yaşanan bir olaydan buraya geliniyor. 2002 yılında dosya konu bir kadın işte 2001 yılında eşiyle boşanıyor. Sonrasında SGK durumu tespit ediyor. Maaşı kesiyor ve 2002 yılından 2008'e kadar 2008'de iptal ediliyor. O bütün ödedikleri maaşları da geri istiyorlar. O günden bugüne artık olay devam ediyor ve artık Yargıtay diyor ki burada illa bir ispata gerek yok. Yani ispat derken SGK görevlileri gelip bunu tespit ettiği anda bu olay tamamdır, bitmiştir ve maaş anında kesilir. Geriye dönük de faiz işlem uygulanır. Ya dikkat etmek lazım. Çok duyuluyor böyle konular.
1: Evet, son birkaç senedir de aslında bununla ilgili haberleri daha fazla vermeye evet, başladık sanki
0: biraz daha
1: biz
0: fazla.
1: De. Üzerine gidildiği için de aslında daha fazla veriyoruz. Belki daha öncesinde de çok ama bununla ilgili şüphesiz. Tespit konuları belki çok daha fazla ön plana çıkıyor. Buradan bir haksız kazanç sağlayayım derken ödemelerde de çok daha belinize bir ağır yük inebilecektir. Şimdi yine bir Yargıtay haberimiz olacak. Bu da yine evlenecek gençlerle alakalı bir durum ama yine tatsızlığa giden bir tarafta tam düğün günü evlenmekten evet. Vazgeçen bir erkeğin konu olduğu Yargıtay davası. Nasıl sonuçlanıyor?
0: Olay şöyle başlıyor Büşra Hanım. Kına gecesinde işte eline altın koyuyorlar. Bizim adettir ya.
1: Evet.
0: O kınayı yakacakken altın koyuyorlar. Orada bir tartışma yaşıyor. Onun detayı yok. Altını az mı verdiler, ne yaptılar, erkek ona mı kızdı bilmiyorum. Sabah da kalkıyor diyor ki direkt yani ifadeler böyle çünkü mahkemedeki. Evlilikten korkuyorum yapamayacağım diyor, kız tarafına bildiriyor. Hediyeleri geri istiyor kız tarafı da haliyle. Ortalık karışıyor tabii. Sonrasında Bakırköy 13. Aile Mahkemesi hediye ziynetlerin bir bölümünün iadesine karar veriyor. Hediyelerin iadesine ilişkinde bir bölümünün tarafların manevi tazminatlarını taleplerini de reddediyor. Ardından da yani bu konuda son olarak da artık vazgeçen kişinin tazminat ödemesine karar veriyor yüksek mahkeme.
1: Yani o ya bu tazminatı manevi tazminat olarak mı adlandırıyor?
0: Tabii manevi tazminat olarak reddinin yönüne yani kadın yararına ve kararın bozma kapsamı dışında kalan temize konu bölümlerinde onuyor. Yani burada bir aslında manevi tazminat kararı çıkıyor. Öyle ben vazgeçtim gidiyorum olmaz.
1: Sonra Yargıtay kararı ilgili de ilginç haberler duymuyor evet. Muyuz hakikaten?
0: Yargıtay işi gücü bırakmıyor tabii de ama en çok bu düğünlerle ilgili.
1: Geçen haftaki değil.

0: işlere bakıyorlar.
1: Alışılagelmiş hediye.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet,
1: Geçen hafta
0: evet.
1: öyle bir şey vardı.
0: Doğru. Düğünlerde,
1: Yüzüğü alışılagelmiş hediye olarak kabul edip geri verilmesini kabul
0: Evet.
1: etmemiştim. İlginç haberler var. Şimdi son haberimizde de Türkiye-Alman yarısını kıyas yapacağız
0: Evet.
1: biraz da. Burada tabii tütün ürünleri üzerine olacak. Sigaraları karşılaştıran
0: Hı.
1: yeni bir araştırmayı takip etmişsiniz siz de. Ama aynı markanın iki ülke içerisindeki
0: Evet.
1: satışındaki içerik farklılığı dikkat çekmiş değil mi? Nedir
0: Doğru.
1: bunun ayrıntıları?
0: Ya daha zararlı. Yani
1: Türkiye'deki.
0: %51 Türkiye'deki daha zararlı. Yani o salınımlar, içindeki parçacık maddeler Türkiye'deki sigarada ve bu ünlü de bir sigara. Tabii isim veremiyoruz şu anda. Türkiye'de Almanya'ya göre %51 daha fazla. Bu parçacık madde dediğimizde aslında en çok çevremizdeki etkileyen maddeler. Yani öyle bir ortamda bu araştırmaları yapıyorlar ki hem siz nefesinizle çektiğiniz andaki giden parçacıkları ölçüyorlar hem de üflerken etrafa yaydığınız parçacıkları ölçüyorlar. Pasif içici diyoruz ya, işin özü bu. Ya pasif içicileri de en çok zarara uygulayacak sigaralar maalesef Türkiye'de üretiliyor. Ya bu son dönemde çok dikkat
1: Çok
0: çeken bir
1: önemli
0: konu.
1: ama gerçekten
0: Evet.
1: çok önemli bir
0: Ya.
1: konu. Normalde gıda ürünleriyle ilgili böyle bir konumuz muhakkak olur. Ya
0: Evet.
1: siz de bilirsiniz. Hani ekmeğe sürülen çikolatanın oradaki içeriğiyle buradaki
0: Katkı
1: içeriği
0: maddesi sürüsü,
1: karşılaştırılır.
0: evet.
1: Genelde şekerli gıda ürünleriyle ilgili böyle bir takip de vardır. Acaba buradaki nasıl, oradaki nasıl, neden tat farklılığı var diye ama
0: Maalesef.
1: ben hani şunu düşünüyorum. Buradaki 3'e satılıyor da oradaki 30'a mı satılıyor? O yüzden mi içerikte böyle bir fark mı var? Ama yok, o da yok. Yani
0: O da
1: öylesine
0: yok, doğru.
1: ekstrem bir fiyat farkı
0: Yok.
1: da yok. Hani bu konu belki biraz daha sayfanın gerisinde kalıyor ama böylesine zararlı olan bir tüketim ürünü, yani sigarayı konuşuyoruz nihayetinde, %51'e kadar daha tehlikeli görülüyorsa, daha zararlı görülüyorsa Türkiye'de, bunu daha yüksek sesle de tartışmalı
0: Şu
1: diye düşünüyorum.
0: gösteriliyor orada, yani neden hani ülkeler arasındaki fark bu kadar fazla? Tütün harmanı katkı maddeleri, kağıt ve filtre tasarımı gibi üretim özelliklerinden kaynaklanabilir deniyor.
1: %50 fark edecek
0: Yani
1: kadar.
0: o da fark eder diyorlar ama ne kadar doğru tabii, enteresan. Tütün olarak da biz çok kıymetli de bir ülkeyiz. Yani ve önümüzdeki yıllarda sigara gerçekten Türkiye'de sokakta bile içmesi yasak olacak. Ki mesela Asya ülkelerine gittiğinizde bunu çok net görüyorsunuz, öyle dışarıda
1: Şu
0: sigara
1: anda da
0: içemezsiniz.
1: restoranlarla ilgili
0: Kırgızistan'da
1: baya
0: falan.
1: bir çalışma
0: Tabii.
1: geliyor değil mi? Artık sigara içilen alanla içilmeyen alanın ayrımı
0: Tabii
1: olacak. Eğer
0: 2005'lerden
1: bunu
0: sonrasında sigara satılmayacak falan.
1: onun konuda şu anda biraz daha teklifte geri
0: Bir
1: gelinmiş
0: var
1: gibi geliyor.
0: gibi.
1: Belki daha sonrasında devreye girecek
0: Evet.
1: ama mesela eğer iki kişiye de, yani içen ve içmeyene yer sağlayamıyorsa
0: Hı
1: restoran,
0: hı.
1: içmeyen öncelik tanıyabileceği bir alan
0: Evet,
1: inşa
0: oraya doğru
1: edecekmiş.
0: gidiyor gibi, evet.
1: Böyle bir durum zaten garipti doğrusu. Yani içenlere bu alanın sağlanıyor olması biraz enteresandı. İçmeyen
0: Doğru.
1: biri oldu mu çok mu belli etti bilmiyorum ama
0: Doğru.
1: burada izninizle kendi
0: Doğru.
1: tarafımızı sağlamlaştıracağım. Çok teşekkür ederiz Arman Bey.
0: Ben teşekkür ederim Şen. Sağ
1: Zihninizde yine böyle farklı soruları, tartışmaları uyandırabilecek haberlere yer verdiniz. Önümüzdeki hafta yine güncel başlıklarla bir arada
0: İnşallah.
1: olacağız. Gazeteci Arman Canbaz konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda Kayseri ilimizi konuşarak devam edeceğiz birlikteliğimize. Bu ilimizin hem kendi ilinin isim hikayesini hem de ilçelerinin isim hikayesini konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta başlamıştık. İkinci bölüm. Değerli hocamın sesini böyle alttan azıcık da olsa duydunuz. Evet. Araştırmacı yazar Nezih Küreğin bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Büşra, iyi misin?
0: Çok teşekkür ederim. Siz iyisiniz umarım.
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Kayseri tabii böyle zengin bir ilçemiz olduğu için ilçe sayısı açısından. Evet. Bir de tarih açısından da böyle bir başladık. Kısa merkezi ve bir ilçeyi konuştuk. Program bitmişti.
0: Evet, NATO'ya kadar uzandınız hocam bize. Doğru. İsmi hikayelerinde değil mi?
1: Böyle çok enteresan ama çok yani tarihi nedenlerden dolayı çok böyle güzel hikayeleri de olan çok fazla ilçesi var.
0: Evet. Melikgazi'den mi devam edelim?
1: Başlama, yoksa... Evet, yani merkez ilçelerden başladık. Merkez ilçelerden tamam. Biraz devam edelim. Bu

0: merkez ilçeleri de çok önemli. 1086 bakın 1071 Türklerin şeye girişi biliyorsunuz Malazgirt'te. 1086 neredeyse 15 yıl sonra Kayseri Danişmentoğulları tarafından ele geçirilmiş, Türklerin eline geçmiş. Şimdi bu burayı ele geçiren Melik Mehmet Gazi, tabii çok adı var kendisinin. Melik Gümüştekin Gazi de deniyor. Emir Gümüştekin Gazi de deniyor. Adı çok ama bu ele geçirmiş ve buraları çok abat da etmiş. Bütünleşmiş de şeyle, ilçeyle kendisi Melik Gazi Köyü diye bir köy var. Onu Pınarbaşı ilçesinde görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tarihi şey var. Ama çok daha enteresan bir şey var bu ilçemizin sınırları içerisinde. Çok 12. yüzyılda kurulmuş bir mahalle var, Germir Mahallesi. Ve bu Germir Mahallesi'ndeki evler kesme taşlardan yapılmış vaziyette. Bu ünlü yönetmen Elye Kazan'ın köyü burası. Daha da enteresan bir şey, hep dilimizde vardır. Yine yeşillendi Germir bağları. Evet. Buranın da türküsü. Çok şey bir yer. Yani nüfusu giderek azalıyor tabii. Mesela bundan 5-6 sene önce 10 binken nüfusu, şimdi 2000'e düşmüş ama tarihi dokusu çok görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Bu ilçemizin sınırları içerisinde. Kayseri Arkeoloji Müzesi bu ilçemizin sınırları içerisinde. Burada çok enteresan bir şey var. Bu hani hep anlatıyoruz ya, Herakles'in 12 görevi. Herakles'in mezarının, yani Herakles adına yapılmış bir şey var, lahit var. Ve bunun üzerinde de bu Herakles'in 12 görevi mermere işlenmiş vaziyette. Evet, çok ziyaretçi alan bir lahit bu. İlginç yani hocam. Evet, çok kıymetli bir şey.
1: Zonguldak'ta konuşmuştuk mağaranın içerisinden son görevi yerine getirmek için. Evet. Demek ki mezar yeri.
0: Mezarla böyle bir mezar şeyi yapılmış Herkül'le ilgili olarak. Çok tabii ilginç. Bir de Tirmizli Seyit Burhanettin Türbesi var şeyde, Melik Gazi'de. O da Mevlana'nın hocası olduğu için aslında çok ziyaretçi alan bir yer. Dolayısıyla böyle kültürel şeyi çok yüksek bir ilçemiz.
1: Zaten böyle yürüyen açık hava müzesi gibi ortamı diyorsunuz ya, siz hemen her yürüdüğünüzde bir tarihe dokunuyorsunuz.
0: Kesinlikle
1: diye.
0: Çok.
1: Bunu yansıtıyor bu anlattıklarınızdan. Evet.
0: Sonra Talas ilçesi var. Talas bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz bir isim. Talas Türkçe'de, eski Türkçe'de ova demek. Talas kenti var Kırgızistan sınırları içerisinde şimdi ve burada 751 yılında yapılan savaş çok önemli. Türklerin Müslüman olmasına neden olan savaş da bu. Çinlilerle Araplar arasındaki savaşta Kalmıklar Türk boyu savaş sürerken, iki ordu savaşırken Türk boyları Araplardan yana tavır alıyorlar ve o zamana kadar ki şaman şeyler bu savaştan sonra 751 yılından sonra Müslüman olmaya başlıyor. Yani
1: İslamiyet'le konuşmaya başlıyor.
0: Evet ve dolayısıyla bunu Talas'ın bizim şeyde çok önemli bir yeri var. Talas'ta kaya oyma kültürü içerisinde su müzesi var. Bu da görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Germir kadar olmasa da Talas evleri de çok tarihi özellikler taşıyor. Bizim Ankara konakları, Ankara evleri gibi. Dolayısıyla orası da yani görülmeye değer yer.
1: Ve aslında şehir içinde ulaşım da çok kolay.
0: Çok ben kolay. Bu merkez ilçe bunlar.
1: Ben uzak diye düşünüyordum gittiğim zaman aslında, ama hemen bir raylı sistemle birkaç durak sonra Talas'tasınız. Merkez ilçe olunca
0: bunların üçü bir arada zaten. Mesela bizim Altındağ, Çankaya, Yeni Mahalle falan gibi. Düşünün ki bizimkiler daha uzak yani. Daha şey, bunlar daha yakınlar birbirine. Şimdi bunlar iç ilçeleri. Bir de dış ilçelerine bakalım. Çok orijinal adı olan ilçelerimiz var tabii şeyde. Akkışla var. Eski adı Conalı'ymış buranın. Kışlık, hayvanların kışın dışarıda kalabileceği için zannediyorum şey bir yer. Bu nedenle Akkışla adı verilmiş ilçeye sonradan. Buraya Bayat boyunun Kuzu Güdenli aşireti yerleşmiş. Dolayısıyla Kuzu Güdenli benim üniversitede de tanıdığım arkadaşlarım var. Mesela soyadı Kuzu Güdenli olan insanlar var. Bu yaygın bir şey.
1: Soy isim.
0: Evet, soy isim.

0: Buraya yerleşmişler ve o bir sürü
1: direkt
0: böyle
1: ismini taşıyor muhtemelen.
0: Evet, taşıyor.
1: Kuzu Güden.
0: Kuzu Güden. Evet. Sonra Bünyan biliyorsunuz çok önemli. Halısıyla da bu Kayseri'nin 3 ayrı ilçesi var. Üçünün de halısı birbirinden merdane. Yani evet, her birinin kendine özellikleri var. Bünyan aslında buranın adı Bünyan-ı Hamit olmuş. Eskiden sarımsaklıymış. Şöyle bir durum olmuş. Bu Sarımsaklı diye bir köy var. Bir de orada Zamantı Havzası diye Zamantı Nehri var. Zamantı Nehri'nin o tarafa Avşarlar yerleştirilmiş Türkmen boyu olarak. Onlar gelince de oradaki yerleşik köyler, Ağlınpınar, Eyiset, Bahroğlu gibi köyler rahatsız olmuşlar ve Sarımsaklı köyüne taşınmışlar. Sarımsak üretimi yapıyormuş. Hakikaten köyünde işi bu olduğu için Sarımsaklıymış adı Bünyan'ın. Fakat Osmanlı padişahlarından Abdülhamit burayı ilçe yapmaya karar vermiş ve orayı yapılaşması için destekte bulunmuş zannediyorum. Çünkü Bünyan yapı demek Arapça'da. Şehrin adı yani ilçenin adı bir dönem Bünyan-ı Hamit olmuş. Yani Bünyan-ı Hamit olduktan sonra da Hamit işte sonradan düşmüş ve Bünyan olarak devam etmiş. Develi ilçesi var. İkinci halı yerimiz aslında bizim halısı ikinci derecede önemli yerlerden bir tanesi. Çok eski bir yer. Milattan önce 2500 yılından beri yaşam var şeyde Develi'de. Fakat tabii eski adı Everek'miş bunun. Everek. Everek. Bu bizde hani viran var ya. Viran denilen bir şey, o eski Anadolu dillerinden Everek olarak geçiyormuş. Fakat sonradan 1071'den sonra Alparslan'ın komutanlarından Dev Ali isminde birinin orayı ele geçirdiği için oraya Develi dendiği söyleniyor. Bu Dev Ali'nin hem mezarı hem de parkı, hem de parkın içinde bir heykeli var şeyde Develi'de. Yani Develiler Dev Ali'yi yaşatmışlar.
1: Güçlü
0: bir hikaye olarak var. Yani diğer hani bazı şeylerde böyle bu tip şeyler uyduruluyordu ama burada karşılığı olan bir şey Dev Ali. Böyle bir şey. Felahiye de bir ilçesi. Eski adı Rum Digin'miş Felahiye'nin. Osmanlı bunun yönetimine girdikten sonra kurtuluş anlamında gelen Felahiye adı vermişler. Kurtuluş yani kurtulduk başka şeylerden anlamıyla kendilerine.
1: Ferah çıktık gibi.
0: Felahiye. Haydin ezanda da vardır ya haydin felaha, haydin kurtuluşa yani Felahiye böyle bir isim olarak geçmiş.
1: Kurtuluş anlamına geliyormuş.
0: Kurtuluş anlamına
1: önemli.
0: Geliyor.
1: Son bir tane daha alalım mı hocam?
0: Ben iki tane anlatayım son olarak.
1: Tamam sizi kırmak istemem. Lütfen.
0: Bir tanesi Sarız. Sarı Öz'den bozuluyor. Biliyorsunuz Öz'ün dere olduğunu konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Sarı Nehir, Sarı Öz bir süre sonra
1: bizdeki Söğüt Öz'ü
0: Sarız olmuş. İkincisi de Tomarza diye yani insan merak edilecek bir ilçe adı olduğu için eski bu Tomarza Tomar Arda'dan geliyormuş. Tomar Arda ise ırmak kenarındaki sulak arazi demekmiş. Kullanıla işte Tomarza almış. Hala sürüyor. Tomarza çok enteresan bir ilçe adı. Bir de tabii orijinal bir ad da var. Özvatan.
1: Evet.
0: Turgut Özal'ın zamanında olmuş. Turgut Özal'ın soyadındaki Öz ile Ana Vatan Partisi'nin vatan sözcüğü bir araya getirilerek Öz Vatan olarak bir ilçe adı kurulmuş. Bu da böyle bir
1: eski adı da
0: buranın eski adı Çukur'muş. Çukur. Yani evet Çukur deyince insanlar ya bu niye Çukur oluyor?
1: Ama şimdi Öz Vatan olarak değiştirilmiş. Onun da demek ki Turgut Özal'ın böyle bir hikayesi var.
0: Evet.
1: Sayenizde neler keşfediyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ne demek?
1: Bu görüşürüz. Hafta Kayseri'deydik sevgili dinleyicilerimiz. Yine biliyorum ki vakit olsa hocamızdan neler anlatmak isteyecek ama işte şimdi de mutfağı da çok geniş olunca.
0: Evet şu asıl ya Kayseri mutfağı şimdi ben de hemen dinlemeye başlayacağım. Merakla ben de şey yapıyorum. Kusura bakmasın

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kayseri mutfağını konuşacağımızı az önce de belirtmiştik. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu bizlerle beraber. Tolunay Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Nezih Hocam'dan sizlere selam vardı, aldınız
1: evet,
0: belki de onu.
1: Evet, aldım, teşekkür ediyorum kendisine. Estağfurullah, zamandan çalmak olur mu? Bilgi her güzel, her haliyle çok güzel. Ben de Nezih Hocam'ı merakla dinliyorum. Kayseri'yi çok güzel ilçelerini anlattı. Mutfağına da biraz böyle bir girizgah yaptı kendisi.
0: Siz de eksik olmayın. Develi'ye çok şaşırdım mesela ben az önce. Evet. Dev Ali'den böyle bir dönüşümü aktardı Sayın Hocam. Ki hani evet, Develi evet. Cıvıklısı çok konuşulur. Ankara'da aynen, da bununla aynen. ilgili de böyle çok sevdiğimiz ha. yerler var doğrusu. Nereden evet. başlayalım dersiniz? Çok geniş bir mutfak ama.
1: Madem Develi'den devam edelim. Develi Cıvıklısı zaten evet o civara giden herkes eğer ilk defa duyduysa ya da daha önce hiçbir arkadaşından vesaire hani duyup yemediyse bu cıvıklı ne ola diye bir bakar. Çünkü yollarda hep dönüşür Develi cıvıklısı diye geçiyor. Gerçekten inanılmaz güzel, lezzetli. Aslında bir çeşit pide diyebiliriz ama işte Konya'nın kendine özgü, işte Aydın yöresinin, Deniz yöresinin kendine özgü, Samsun yöresinin, Karadeniz yöresinin nasıl kendine özgü pideleri varsa Develi'nin de kendine özgü harika bir yemeği bu. Ve gerçekten de çok güzel örnekleri yapılıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de Develi cıvıklısını iyi yapan ustalar var zaten. Bu Develi cıvıklısı bildiğiniz gibi güzel işte doğranmış etlerin iyi kaliteli bir unla, hamurla, tabii ki İç Anadolu olunca biraz İç Anadolu'nun güneyi de olsa, batısı da olsa, kuzeyi doğusu da olsa unun iyisi, hası, has un kullanılması ve güzellikle pidenin böyle uzayarak ince çıtır çıtır belki piştikten sonra üzerine süren biraz yağlı çıtır çıtır hale gelmesiyle güzel bir lezzetten söz ediyoruz. Hı,
0: çok lezzetli.
1: Tabii Kayseri deyince herhalde herkesin aklına ilk gelen şey ne oluyor?
0: Mantı olur.
1: Mantı oluyor. Evet, mantı gerçekten.
0: Sabrın temsili.
1: Evet, herkes yani Kayseri deyince hemen bir Kayseri mantısı hani böyle bir şey tamlama halinde herkesin aklına geliyor. Ya Osmanlı mutfağında da tabii çok çok yapılıyor mantı. Yani eski Türklerden bu yana bizim çok sevdiğimiz bir lezzet. Ve işte mantı kelimesi bildiğiniz gibi kökeni çok eski. İşte Moğolca'da, Çince'de anlamları var. Orta Asya'dan bu yana getirdiğimiz bir lezzet. Türk dünyasında çok farklı türleri var. Ama biz Kayseri mantısı deyince bakıyoruz eski Türk tariflerine, işte o dönemden hani böyle Şirvani'nin tariflerinde Evliya Çelebi'de falan geçtiğini yani mantı çeşitlerinin geçtiğini görüyoruz. Yani baktığımız zaman kıymaya böyle farklı şeyler de katılıyor dönem. Hani nohuttur, tarçındır, sirkedir, tepsi üzerinde pişenleri var vesaire. Ama şimdi biz en temelde artık Kayseri mantısı deyince kıymalı yapılan, işte küçük böyle bir kaşığa 40 tane soğan, ki ben sığdıramıyorum 40 tane soğan, böyle küçük lezzetli, sonrasında işte piştikten sonra kendisi işte sarımsaklı yoğurdu ve baharatlarıyla yenen bir yiyecekten bahsediyoruz. Bir kaşığa 40 tane sığdıran kadınlara da selam olsun.
0: Çok incelikli şey yani. Hakikaten çok incelikli, çok lezzetli, iyi ki varlar. Onların o gösterdiği sabrın lezzetini dolayısıyla yaşıyoruz, eksik olmasınlar, ne kadar ölsek evet, yeri evet. değil. Mesela, ben ama mantı buyurun, kadar buyurun. Övülmesi gerektiğini düşündüğüm yağlaması da var. Sanki o kadar tabii, ön planda değilmiş tabii, gibi geliyor. Tabii. Bence o da çok lezzetli.
1: O da çok lezzetli ve özellikle hani artık son dönemlerde biraz daha böyle bilinip çevrede de yapılmaya başladı. Yağlama da zaten çok güzel. Yine şebit ekmeği dediğimiz aslında ekmekten yapılan bir şey. Şebit ekmeği dediğimizde Osmanlı'dan ya da eski Türklerden beri gelen diyelim, Osmanlı demeyelim. Aslında bir nevi yufka ekmek gibi düşünebilirsiniz. Daha küçüğü tabii ki. Biraz daha işte pişerken kabarıp içinin de güzellikle pişmesiyle. Şebidin tabii hazır alınması değil de evde hazırlanmasıyla yapılan yağlamanın tadına gerçekten doyum olmaz. Tabii ki piyasada da çok güzel hazırlar var ama hani ben evde o ekmek kokusunun da ya da yağlama yapılana kadar o çocukların işte tavadan kaçırıp işte arasına istediklerini koyup yemesinin de ritüelin bir parçası olduğunu düşünüyorum. O yüzden de gerçekten de yağlama da çok önemli bir lezzet. Yine hazırlanan kıymalı için bol yağlı biraz da suyuyla beraber şebitlerin üst üste dizildikten sonra aralarına dizilerek üst üste dizildikten sonra kesilmesiyle oluşan bir lezzet. Tabii bu da yine belki hani biz Türkler sarımsaklı yoğurdu çok severiz. Yoğurdu severiz daha doğrusu. Üzerine bazen onun dökülmesi. Bazıları da tercih etmiyor. O tamamen tercihe bağlı bir şey. Ama inanılmaz güzel, lezzetli ve ne kadar yediğimizin anlaşılmadığı lezzetlerinden biri.
0: Geçen hafta Nezih Hocam, tabii Evliya Çelebi'nin de sözlerine yer vermişti. Kayseri'den İstanbul'a pastırma gider diye Evliya Çelebi'ye aktarmıştı. Aynen. Öyle ki artık Kayseri'de de İstanbul'da pastırmayı buluyoruz diye de bir özetleyebileceğim bir sözdü bu. O kadar güzel hakikaten
1: evet.
0: Pastırması.
1: Yani gerçekten İç Anadolu'nun biraz da havasının böyle, özellikle şimdi pastırma yazın zamanında böyle kurutmaya müsait olması ve gerçekten de güzel kurutulması, inanın çok bu bastırmanın, yani pastırmanın her yerde çok güzel kurulmasına sebep oluyor. Tabii İç Anadolu'nun diğer illerinde de olsa da en ünlüsü zaten Kayseri'de. Aslında bu Kaşgarlı'da da yazok et, kuru et olarak da geçiyor. İşte kurutulmuş et. Çok eskiden işte lehçe olarak hani bastırma geçtiği biliniyor. Ama Kayseri'de yapılan pastırma gerçekten de çok meşhur. Çünkü bunun işte çevresinin çemeni olsun, çemenin otları olsun, kurutulma işte kuru rüzgarlı, çok sıcak olmayan, çürütmeyen, çünkü kokutmayan, çok sıcak olmayan bir havada cereyan alan bir yerde kuruması olsun, bir sürü ayrıntısı var. Tabi kullanılan etin özelliği de inanılmaz önemli. Osmanlı döneminde biz biliyoruz ki keçi, hatta bazen camus dedikleri manda etinden bile yapılıyor, ama saray için özel olarak hani inek etinden yapılması ve bunun da işte özellikle Ramazanlarda iftar açarken veya işte bir davet sofrasında bir ön çeşni olarak sunulması çok yaygın. Pastırma Kayseri deyince herhalde aklımıza gelen bir değer lezzet gerçekten de öyle.
0: Tabii bu tarz yemeklerinin ağırlığı sebebiyle Kayseri'li bizi dinleyenler varsa alınmasınlar, tatlılarına yer veremedik aslında. Tatlılarda da çok güzel içerikleri evet. Var, pekmez, kökenli içerikleri
1: falan.
0: Ama
1: evet, öyle.
0: Tabii ana yemek lezzetleri bugün biraz daha sohbetimizin önüne geçmiş oldu. Tolunay Hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız
1: için. Ben teşekkür ederim. Afiyetle kalın bütün dinleyicilerimiz için söylüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bundan sonrasında tabii eve gidip de kahvaltı yapacak olan bizler için de sofrayı şenlendirmek vazifesi oldu. Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu konuğumuzu, sevgili dinleyicilerimiz, Kayseri Mutfağı'nı konuştuk. Böylelikle veda ediyoruz sizlere. Melek Baysal, Soner Yiğit, Büşra Tayır'dan. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş iftira atanlar da iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti

hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler için ise E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcu Kent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel

0: ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16.00'da Korendon Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü ve Samsunspor Trabzonspor. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yersiz ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTTAVM.com. Değerli yolcularımız, AJET'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJET Mobil ve AJET.com'da. Hemen AJET Mobil ve AJET.com'a gelirsin, uçarsın.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken, Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Şarkılarla anlam kazanacak bu duygular, düşünceler. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda

Bazı renklerin bir sesi vardır. Maviyi düşündüğümüzde içimiz biraz sakinleşir. Yeşil bize doğayı hatırlatır. Kırmızı heyecanı. Peki ya sarı? Sarıyı düşündüğümüzde aklımıza ilk ne geliyor? Güneş mi? Bir yaz sabahı mı? Çocukluğumuzdan kalan sarı bir oyuncak mı? Belki de sonbaharda yere düşen yapraklar. Sarı, garip bir renk. Bir yandan sıcak ve neşeli, bir yandan da insana hüzünlü bir sonbahar akşamını hatırlatabiliyor. Çünkü sarının içinde hem güneşin ışığı var, hem de solmaya başlayan bir yaprağın sessizliği. Belki de bu yüzden sarı tek bir duyguyu anlatmıyor. Bazen mutluluk oluyor, bazen özlem, bazen dikkat, bazen de geçmişten kalan güzel bir hatıra.

Sarı denince aklımıza gelen ilk şeylerden biri elbette güneş. Güneşli bir günün verdiği o hafiflik, pencereden içeri giren ışık, sabahın ilk saatlerinde odanın sarıya çalan aydınlığı. Sarı bize ışığı hatırlatıyor. Belki de bu nedenle neşeyle, enerjiyle ve canlılıkla ilişkilendiriliyor.

Çocukların resimlerinde güneş çoğu zaman sarıdır. Çünkü çocuk için güneş yalnızca gökyüzündeki bir cisim değildir. Oyun demektir. Dışarıya çıkmak demektir. Yaz demektir, tatildir. Sarı biraz da çocukluğun rengidir. Ama sarının başka bir yüzü daha var. Sonbahara geldiğimizde ağaçların yaprakları sararmaya başlar. Yeşilin yerini sarı alır. Sonra sarı kahverengiye döner ve yapraklar birer birer yere düşer. İşte burada sarı bize başka bir şey söyler. Değişim.

Bir şeylerin eskisi gibi kalmadığını, bir mevsimin sona erdiğini ama aynı zamanda başka bir mevsimin başlayacağını. Bu yüzden sarı bazen tatlı bir hüznü de taşır. Eski bir fotoğrafın rengi gibidir. Geçmişten kalmış bir mektup, yıllar önce okunmuş bir kitap, bir çekmecenin içinde unutulmuş çocukluk eşyaları. Sarı bütün bunlara dokunur. Bir de sarının dikkat çeken tarafı vardır. Trafik işaretlerinde, uyarılarda, yol levhalarında sarıyı sık sık görürüz. Çünkü sarı uzaktan fark edilir. Sanki bize buraya dikkat et der. Yani sarı yalnızca neşeli değildir. Bazen bizi uyaran bir renktir. Görmemizi ister, fark etmemizi. Belki de sarının ilginç tarafı tam burada ortaya çıkar. Bir tarafta güneş, diğer tarafta uyarı. Bir tarafta çocukluk, diğer tarafta sonbahar. Bir tarafta mutluluk, diğer tarafta hüzün. Sarı, bütün bu duyguların arasında durur. Ve belki de bu yüzden bize hayatı anlatır. Çünkü hayatta tek bir renkten oluşmaz.

Sarıya baktığımızda belki yalnızca bir renk görürüz. Ama biraz durup düşününce bir yaz günü çıkar karşımıza. Güneşli bir sabah. Çocukluğumuz eski bir fotoğraf. Sonbaharda savrulan yapraklar ve bazen de hayatın bize verdiği küçük uyarılar. Belki sarının en güzel tarafı da budur. Bize aynı anda hem başlangıçları hem de bitişleri hatırlatır. Bazı renkler gözümüze değil, hafızamıza dokunur.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.

0: Hindistan'a bir geçit. 4. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur Tülin Oral, Hamidullah Kerem Yılmazer, Aziz Köksal Engür, Mahmud Ali Ahmet Açıkgöz, Hasan Özgür Erkekli, Doktor Cenk Sözeri, Fielding Enis Fosforoğlu.
1: Hindistan'da yerli halk İngilizlerin kaba davranışlarından çok rahatsızdır. Genç bir Hintli doktor olan Aziz de için için onlara kızmakla birlikte genelde uzlaşmacı bir tavır içindedir. Aziz İngiliz yargıcın annesi Bayan Moore'la tanışır ve ondan çok hoşlanır. Bayan Moore ve oğlunun nişanlısı Adela İngiltere'den yeni gelmişlerdir. Her iki kadın da Hindistan'a karşı büyük bir hayranlık beslemekte, Hint kültürünü ve Hint insanını anlayabilmek için büyük bir çaba göstermektedir. Doktor Aziz, Bayan Moore ve Adela'yı Brahman Profesör Godbold ve Devlet Koleji'nin İngiliz yöneticisi Bay Fielding ile birlikte Marabar mağaralarına pikniğe davet eder. Godbold mağaralar hakkında anlaşılmaz ve gizemli sözler eder.

0: Ya, beni inandırmaya çalışmayın. Bu piknik hiçbir zaman olmayacak. Bu sabahki davet fiyaskosu gibi. Sizi ısrarla çağırıp sonra ortadan yok oldular.
1: Bence sen yanılıyorsun.
0: Hiç dikkat etmedi mi Aziz'in yakasına? Nasıl da ceketinden dışarı fırlamıştı.
2: Ben de Doktor Aziz'i sevdim.
0: Aziz pazar günü baştan aşağı iyi giyinmişti. Ama yaka iğnesini takmayı unutmuş. Hintlilerin hepsi 3 aşağı 5 yukarı böyledir zaten. Bahse girelim, mağaraların istasyondan kilometrelerce uzakta olduğunu bile unutmuştur.
1: Sen hiç onunla uzun süre birlikte oldun mu?
0: Hayır, ama doğal olarak hakkında çok şey biliyorum.
1: Doğal olarak.
2: Bu sıkıcı tartışmayı daha fazla duymak istemiyorum.
0: Bağışla anne, birden sinirlendim. Neden böyle sinirlendim bilmiyorum. Aslında ben sizi kulübe polo seyretmeye götürecektim. İyi olur değil mi?
2: Benim için değil oğlum. Ben dinleneceğim. Sen Adire'yi alıp gidebilirsin.

0: Nasıl? İyi oynuyorlar değil mi?
1: Evet, fena değil. Rani.
0: Evet.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Ama önemli bir şey. Rani. Sonunda karar verdim. Seninle evlenmek istemiyorum.
0: Hiçbir zaman seninle evlenirim demedin ki. Ama çok haklısın. Bu güzel bir düşünce.
1: Bu konuda tam bir İngiliz gibi davranıyorsun, öyle değil mi?
0: İngiliz olduğumuza göre bu çok doğal değil mi? Hadi gel biraz dolaşalım.
1: Eve dönmek zorunda değil miyiz?
0: Neden?
1: Ben kararımızı annene söylememiz gerektiğini düşünüyorum da. Ne yapacağımızı bilmek onun da hakkı.
0: İsim verirsen aradan bir iki gün geçsin ha. Onu şu anda üzmek istemiyorum.
1: Pekala.
0: Bu arada senin de düşünecek zamanın olur tabii.
1: Evet. Aslında Rani, ne yapmak istediğimi ben de bilmiyorum. Bocalıyorum işte. En iyisi, evet, lütfen demin söylediklerimi unut.
0: Benimle evlenmeyi istiyor musun Adel?
1: Evet, istiyorum.
0: Öyleyse sen yine düşünceni değiştirmeden nişanımızı bir an önce ilan edelim ha. Tamam mı?
1: Peki canım, tamam.

0: Peki neden böyle bir sorumluluk aldın?
1: İngiliz konukların evimi görmelerini önlemek istedim. O berbat eve nasıl çağırabilirdim onları?
2: Ama yine de sonuç değişmedi.
0: Şimdi hepimiz ona yardımcı olmalıyız. Benim karım tabakları, bıçakları ve çatalları getirir.
2: Evet, bayanlara oturacak birer sandalye.
1: Ve yiyecek. İngilizler hep çok yer.
0: Ve Profesör Godboy.
1: O İngilizlerden daha çok yer. Ama meyve, sebze ve pirinçten başka hiçbir şey istemez.
2: Ve yalnızca bir brahman pişirirse. Eğer önüne bir parça biftek konulursa kesinlikle fırlatıp atacağından eminim.
0: İngilizler koyun yiyebiliyorlar.
1: İyi.
2: Hatta domuz.
1: Ne? Domuz mu? Yani şimdi ben domuz eti de mi almalıyım?
0: Daha neler. Ama İngiliz hanımlar asla yere oturmazlar. Hatta İran halısının üzerine bile.
2: Masayla sandalyeler de götürmen gerekiyor.
0: Elbet uşağa da ihtiyacın olacak. Tren yolculuğundan sonra bütün bunları taşıma sorunu ortaya çıkıyor. Mağaralar tren istasyonundan oldukça uzakta.
1: Tamam. Ben uşaklarla birlikte istasyonda beklerim. Eşyaları birlikte indiririz.
0: Eşyalara bir şey olmaması için bazı önlemler alman gerekecek. En iyisi geceyi orada geçirsen ha?
1: Of sefalet.

0: Bu gece çok güzelsin Adela.
1: Tabii ki güzel olacağım. Nişanlandım.
0: Dans pistindeki en güzel kadın sensin. Övünüyorum seninle.
1: Sağ ol Ronnie.
0: Adela, ne oldu?
1: Biraz başım döndü.
0: Dinlenmek ister misin canım?
1: Bayılıyorum galiba.
2: Anne!
3: Ne oluyor oğlum?
0: Adela fenalık geçiriyor.
3: Öyle mi? Gel, onu hanımlar tuvaletine götürelim Ronnie. Sen dışarıda bekle Ronnie. Birazdan kendini toparlar sanırım.
0: Bir şey isterseniz bana seslenin.
3: Tamam oğlum, merak etme. Adela şimdi daha iyi. İyisin değil mi Adela?
1: Evet, evet. Özür dilerim.
0: Özür dileyecek ne var sevgilim? Sıcak yüzünden oldu eminim.
3: Hadi git Ronnie.
0: Peki anne.
1: Sizi üzdüm Bayan Moore.
3: Önemli değil Adela. Önemli olan senin şimdi iyi olman.
1: Evet, iyiyim. Bana ne oldu bilmiyorum. Biliyor musunuz? Çok garip.
3: Nedir garip olan?
1: Aslında hiç heyecanlanmıyorum. Sanki nişanlanmak sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Hoş, ben de sıradan bir kızım ya.
3: Duyguların en iyisi de budur.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Sorun çıkarttığım için üzgünüm.
3: Oh, sorun çıkartmadın. Bu daha çok bu ülkenin ve çevrendekilerinin etkisi.
1: Yani sizce şimdi benim rahatsızlığım Hindistan'la mı ilgili?
3: Hindistan insanı kendi kendisiyle yüz yüze gelmeye zorluyor. Bu rahatsız edici olabilir. Ne garip. Şimdi İngiltere soğuk olmalı. Evet. Evet, şimdi içeri dönmeliyiz. Ve sen Ronnie ile dans etmelisin. Kendine gelmeye çalış.

0: Bir an önce iyi olmalısın. Ortalıkta kolera söylentileri var.
1: O söylentiler her zaman vardır.
2: Evet Aziz, hoşça kal. İlaçlarını al, kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim doktor. Güle güle.
3: Merhaba.
2: Bay Fielding, hoş geldiniz. Ben Doktor La.
3: Çok memnun oldum.
2: Doktor sahibi şimdi muayene ettim. Albay Callender'ın emriyle.
3: Nasıl?
2: Biraz ateşi var. Mevsim değişikliğinden. Neyse ben de gidiyordum. Buyurun buyurun lütfen, siz içeri buyurun.
3: Teşekkür ederim. Merhaba Aziz. Girebilir miyim?
4: Bay Fielding. Tabii lütfen lütfen. Girsenize içeri.
3: Hamidullah.
0: Hoş geldiniz Bay Fielding.
3: Hastamız nasıl bakalım?
0: Bay Fielding'in hastamızı ziyaret ederek şereflendirmesi çok güzel. Bunun için hepimiz ona müteşekkiriz.
4: Böyle konuşma. Hiç hoşlanmaz. Üç sandalye birden hiç işine yaramaz. Onu üç kişi mi sanıyorsun?
3: Evet. Şimdi hasta mısın değil misin?
4: Hiç kuşku yok ki sana mahsus yaptığımı söylemişlerdir.
3: Öyle mi yapıyorsun?
4: Sıcak hava dalgası geliyor. Benim de ateşim var.
5: Bay Fielding, bir soru soracaktım size.
3: Evet buyurun.
5: Kişisel bir soru değil. Bizler burada olduğunuz için çok memnunuz. Ama İngiltere Hindistan'ı elinde tutmakta nasıl haklı olabilir?
4: Bu gereksiz bir soru. Üstelik politik.
3: Yok hayır. Bakın ben buraya işe ihtiyacım olduğu için geldim.
5: İşe ihtiyacı olan yetişmiş Hintliler de var.
3: Demek ki ben daha önce davranmışım. Ve burada olmaktan çok memnunum. Cevabım ve tek gerekçem de bu.
0: Ya burada olmaktan hoşnut olmayanlar?
3: Boş ver onları.
5: Hintliler de böyle düşünüyor.
4: Lütfen biraz dışarı çıkar mısınız? Bay Fielding de yalnız konuşmak istiyor.
0: Elbette. İzninizle Bay Fielding. Sizi gördüğüme çok sevindim.
3: Ben de öyle.
5: Ben de öyle Bay Fielding. Sözlerim size karşı değildi.
3: Biliyorum, biliyorum Mahmud Ali.
4: Bay Fielding.
3: Evet Aziz.
4: Görüyorsunuz. Doğu'nun ünlü konukseverliği. Şu pisliğe bakın. Şu sineklere. Şu duvarların haline bakın.
3: Rica ederim.
4: Burası benim evim. Buraya kadar gelip dostlarımdan hakaret gördünüz.
3: Yok, görmedim. Ben hakaret görmedim. Sen artık uyusan iyi olacak.
4: Ama o zaman siz de gidersiniz.
3: Dinlenmen gerek.
4: Bütün gün dinlenebilirim. Doktor Lel sağ olsun. Patronum Albay Callender'a casusluk etmiş. Herhalde bunu biliyorsunuz.
3: Bay Callender kimseye inanmaz. İngiliz ya da Hintli. Bu onun karakteridir. Keşke onun emrinde çalışmasaydım. Ama çalışıyorsun. Ne yapalım? Hadi biraz uyumaya çalış.
4: Gitmeden önce...
3: Evet.
4: Lütfen saatin altındaki çekmeceyi açabilir misiniz?
3: Bir dakika Aziz.
4: Evet. Bakın orada kahverengi bir şey olacak.
3: Evet.
4: Evet o. Açın onu. O benim karımdı. Onu gören ilk İngiliz erkeği sizsiniz.
3: Ya.
4: Şimdi fotoğrafı yerine koyabilirsiniz.
3: Bu resmi bana neden gösterdin bilmiyorum ama teşekkür ederim.
4: Yok, hiç önemli değil. Okumuş bir kadın değildi karım. Hatta güzel bile değildi. Ama onu seviyordu. Koyun onu yerine. Nasıl olsa artık onu gördünüz.
3: Peki Aziz. Hayatta olsaydı onu görmeme izin verir miydin?
4: Neden olmasın? Ona örtünmesini söylerdim. Ama ona senin benim kardeşim olduğunu söylerdim.
3: Sana inanır mıydı dersin?
4: Elbette inanmazdı. Her neyse boş verelim. O öldü nasıl olsa. Sana onu gösterdim. Çünkü sana gösterecek başka bir şeyim yoktu. Bay Fielding. Siz niçin evlenmiyorsunuz?
3: Hoşlandığım kadın benimle evlenmedi. Asıl nedeni bu. Aradan çok zaman geçti. Savaştan önceydi.
4: Hiç çocuğunuz yok mu?
3: Hayır.
4: Lütfen merakımı bağışlayın. Evlilik dışı çocuğunuz var mı?
3: Yok canım, hayır.
4: Yani adınız yok olacak öyle mi?
3: Öyle.
4: İşte bir doğulu bunu hiçbir zaman anlayamaz.
3: Belki daha sonra çocuklarım olabilir.
4: Neden Bayan Quested'le evlenmiyorsunuz?
3: Aman tanrım, müthiş ukala bir kız.
4: Nasıl? Ukala mı?
3: Ukala.
4: Ne demek o? Olumsuz bir sözcük mü?
3: Bilmiyorum. Ama o kız bana Batı eğitiminin acıklı bir ürünü gibi görünüyor. Beni hasta ediyor.
4: Ama ukala. Değil mi?
3: Ukala, ukala.
4: Nasıl ukala yani?
3: Sanki nutuk verir gibi konuşuyor da konuşuyor. Hindistan'ı anlamak için çok fazla çaba harcıyor. Notlar filan alıyor.
4: Ben onun çok nazik ve çok içten olduğunu düşündüm.
3: Herhalde öyledir. Ama onunla evlenmem söz konusu olamaz. Zaten geçenlerde Bay Hoslop'la nişanlandı. Mahkemenin baş yargıcıyla.
4: Öyle mi?
3: Aa,
4: çok memnun oldum. Bence bu yaşlı hanımın işi. Sevgili oğlunun kendi seçtiği bir kızla evlenmeye kalkışmasından korktuğu için bu kızı getirdi. Onları bir arada tutuyor ki bir an önce evlensinler.
3: Bayan Moore bana böyle bir planı olduğundan hiç söz etmedi.
4: Yani belki de ben yanlış anlamışımdır. Ne de olsa kulüp dedikodularının dışındayım ben. Neyse canım, sonuçta ikisi nişanlanmışlar işte. Çok iyi, sen sıyırdın bu işten demektir. Sana göre değildi zaten o kız. Hem o kadar güzel de değil. Sıskanın biri.
3: Ya.
4: Senin durumunda tehlikeli olur bu. İnsan her an çok dikkatli olamıyor ki Bay Fielding. Bu Tanrı'nın cezası ülkede ne yapsan, ne söylesen arkanda biri gambazlamak için bekler.
3: Bana söylediğin için teşekkür ederim. Evet, daha dikkatli olmalıyım. Gerçi kimseye pek bir zarar verdiğim yok ama...
4: Ama konuşmak insanın başını derde sokabilir.
3: Evet, geçmişte olmuştu.
4: Gördün mü bak, bu sözüme kulak ver. Sonunda işini bile kaybedebilirsin.
3: Kaybedersem kaybederim, ne yapalım? Ucunda ölüm mü var? Sırtımda yumurta küfesi yok ya Aziz.
4: Yumurta küfesi mi?
3: Hı-hı.
4: Sırtında.
3: He?
4: Sen ilginç bir türsün. Belki ülkenizin iklimi yüzünden böylesiniz.
3: Hindistan'da da benim gibi insanlar var. Sizin insanlarınızın en beğendiğim yönlerinden biri de bu. İnsanın karısı ve çocukları yoksa sırtında yumurta küfesi de yoktur. İşte ben de bunun için evlenmeyi pek düşünmüyorum.
4: Yalan da değil.
3: Artık gitmem gerek. Sen de dinlen. Lütfen uşağına atımı getirmesini söyler misin?
4: Aa, tabii.
3: Ben onun dilinden pek anlamıyorum da.
4: Hasan!
6: Sahip.
4: Bay Fielding'in atını getir.
3: Şu Marabar gezisinden söz edecektim. Masrafın oldukça fazla olacak. Sana yardımcı olmamı ister misin?
4: Yo, hayır. Her şey ayarlandı. Kesin tarihi yarın öğreneceğim.
3: Güzel. Fazla için...

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Fransızca kökenli bazı sözcükler var. Bunlardan bir tanesi dinozor sözcüğü. Hı hı. Dinozorun dino, yani o ile yazılıp o ile telaffuz edildiğini karıştırıyor, evet, ya da unutuyor olabiliriz.
1: Halbuki TRT'de de yayınlanan bir çizgi film vardı. O çizgi filmde bir dinozor karakteri vardı. Onun kısaltılmış ismi Dino'ydu. Buradan yola çıkarak bu sözcüğün söyleminin dinozor olduğunu fark edebiliriz.
2: Taş devrinden söz ediyoruz. Taş devrinden. Dinozor, dino'dan dinozor. Hı-hı. Aynı biçimde Fransızcadan gelen erozyon sözcüğünde var bir hata.
1: Hı-hı. Erozyon deniyor. Halbuki doğrusu erozyon olmalı.
2: Bu aynı zamanda mecazi olarak da kullanılan bir sözcük olduğu için,
1: yani aşınma anlamında zaten, yani erozyonu biz genellikle toprağın aşınması olarak kullanırız ama her şeyin aşınmasını yine erozyon olarak da tarif etmek mümkün.
2: Evet, Fransızca sözcüklerden biri de izolasyonla ilgili.
1: Yalıtım.
2: Ama bunu nasıl söylüyorlar? İzolasyon.
1: İzolasyon. Halbuki izolasyon demek daha zor geldi bana.
2: Çok zor. Bizim için zor. Evet. Alıştığımız için belki. Ama doğrusu
1: izolasyon.
2: İzolasyon. Evet, buradaki L'nin ince söylendiğini de sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Son bir sözcük daha söyleyelim mi?
1: Söyleyelim.
2: O da tıpla ilgili bir terim. Anatomi bizim bildiğimiz sözcük.
1: Vücut yapısı. Evet. Yanlış söylemi nasıl? Anatomi. Halbuki orada o yerine A'yı kullanmamız lazım.
2: Anatomi. Doğrularını hatırlatalım. Dinozor değil.
1: Dinozor.
2: Erozyon değil.
1: Erozyon.
2: İzolasyon değil.
1: İzolasyon.
2: Anatomi değil.
1: Anatomi.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kuruluysa olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolladı.

0: ayrıldığı duyuruldu. Zehir taciriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcu Kent 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlanacağını aktardı. Putin ise Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namalum takıp kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16.00'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19.00'da ise Çaykur Rize Spor Fenerbahçe.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yersiz ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: masalcı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Masalcı programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Özgür Aras Tüfek, program yapımcımız Ayda Çınar, teknik yönetmenimiz Zahide Ağırel ve stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğum Gönül Yonar'la birliktesiniz. Hoş geldin Gönül.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Gönül Yonar, Türk Edebiyatı'nda mitler ve fantastik üzerine akademik çalışmalarını tamamlamış çok kıymetli bir edebiyatçı, yazar, arkadaşım. Tekrar hoş geldin Gönül'cüğüm. Bugün seninle neler konuşacağız? Şöyle bir dinleyicilerimize sen de kendinle ilgili birkaç cümle söylemek istersen sözü sana önce bırakayım ben.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm, her şeyden önce davetin için. Bugün seninle biz masallar neden ölmez diye konuşalım. Mitlerden, romanlardan, efsanelerden, hikayelerden ve onların biçim değiştirilmiş formu olan fantastik edebiyattan bahsedelim istiyorum.
1: Harika, çok güzel bir soframız var. Dinleyicilerimiz de şimdi sofranın başında yerlerini aldılar. Gerçekten Gönül, neden bu masallar ölmüyor? Bir türlü böyle yüzyıllar değil, bin yıllar geçse de insanoğlu hala masal anlatıyor. Araştırmalar gösteriyor ki gitgide masallarla ilgilenen insanlar, işte arama motorlarından masal anlatıcılığıyla ilgili aramalar yapan insanlar arttı. Eğitimlere koşa koşa gidiyorlar. Masal seansları düzenlendiğinde, biletleri satışa çıktığında hemencecik bitiveriyor. Nedir bu masalın büyüsü? Niye ölmüyor bu masallar?
2: Evet, masallar gerçekten ölmüyor. Masalların ölümsüzlüğü aslında içindeki kahramanlardan, olağanüstü yaratıklardan, mekanlardan, o büyülü yerlerden ileri gelmiyor. Masallar her dönemde yeni bir forma girerek yaşadıkları için ölmüyorlar ve devam ediyorlar, yaşamaya devam ediyorlar. Bunun da temel nedeni aslında mitler. Yani biz masalları mitlerin torunları olarak gördüğümüzde, böyle algıladığımızda mitlerin o ölümsüz, o bitimsiz yapısının masal formuna dönüşerek günümüze kadar geldiğini görüyoruz. Söylediğin çok doğru. Bugün artık hikayeler, masallar, anlatılar mitlerden itibaren form değiştirmiş olarak günümüze kadar gelmiş oluyorlar. Yani biz bugün bir sinema filminde görüyoruz, bir romanda, bir hikayede görüyoruz ve son olarak biraz önce söylediğim gibi fantastik edebiyatta da artık bu masalların izlerini çok ciddi anlamda görebiliyoruz. Form değiştirerek bizi, aslında bize anlatıyorlar. Bizim anlattığımız bir form değil, bizi bize anlatan hikayelere dönüşüyorlar.
1: Evet, bir hocamız şey demişti, masallar ölmez, masallar anlatılır. Çünkü hani virüsler gibi dönüşerek devam eder. İnsanların vücuduna girer ve onunla birlikte bir bütün oluşturur ve oradan başka bir insana, başka bir insana, başka bir yüzyıla, tabii virüs deyince olumsuz şeyler gelmesin aklımıza, her insanda, her nefeste yeniden doğduğu için diyorsun. Harika. Peki mitler dedin, ilk defa duyanlar ya da hep duyup da nedir bu mit meselesi diye düşünen dinleyicilerimiz olabilir. Mitleri şöyle biraz açalım mı, nedir bu mitler?
2: Mit aslında insanlığın hikayesi. Tarih öncesi devirlerde, yani yazının bulunmadığı dönemlerde insanlar birbirleriyle anlaşabilmek için çeşitli sembolleri ve işaretleri kullanıyorlardı. Dolayısıyla yazının olmadığı dönemde hikayelerini anlatabilecekleri, duygularını, düşüncelerini, inançlarını, çeşitli ritüellerini, evrene dair tasavvurlarını, kendilerine dair tasavvurlarını ortaya koyabilecekleri hikayeler anlatmaya başladılar.
1: Ben vardım, varım demek
2: hem
1: için
2: ben
1: belki.
2: Vardım, hem de evren nasıl yaratıldı? Şimdi düşün, ilk insandan sonra, yani ilk insanın, ilk yaratılmış olan insanın çocukları baba ve annelerine evren nasıl yaratıldı diye sorduklarında o ilk insanlar nasıl cevap verdiler? Şimdi biz bunun cevabını aslında dini metinlerde görüyoruz ama ondan da önce mitler bu nedenle oluştu, bu sebeple oluştu. Yani mitler tarih öncesi dönemlerdeki insanların evrene dair, kendilerine dair, kainata dair, etraflarındaki olaylara dair tasavvur ettikleri düşüncelerin hikayeleşmiş hali. Dolayısıyla mit aslında efsanelerin, destanların, masalların, halk anlatılarının, halk hikayelerinin

0: çeşitli söylence edebiyatlarında var olan hikayelerin aslında bir devamı niteliğinde. Bu nedenle biz masalın kökenini mitlere bağlıyoruz. Çünkü mitler insanın ilk hikayesi.
1: Evet. Mitler dedik ve masallar mitlerin torunlarıdır dedi. Ne kadar güzel bir ifade. Lütfen devam et. Çok güzel anlatıyorsun. Çok da bölmek istemiyorum
0: seni. Teşekkür ederim. Mitler aslında çok büyülü bir dünya. Örneğin yağmur ilk ne zaman yağdı? Nasıl yağdı? Neden yağdı? Buna dair insan bir fikir ediniyor. Ya da kainat nasıl yaratıldı? Buna dair bir fikri oluşuyor. Ve bu fikri hikayeleştirerek gelecek nesillere aktarıyor. Yani aslında mitler kültürel hafızayı sonraki nesillere aktarılan bir hafıza deposu gibi adeta. Ve bunun da sözlü kültürle devam etmesi çok cezbedici. Çünkü 3-5 kişi bir araya geldiğinde ne anlatır? Ya dedikodu yaparlar ya da hikaye anlatırlar. Ve hikaye anlatmak aslında insanı çok diri tutan bir şey. Benim hep aklıma Binbir Gece masallarındaki Şehrazat gelir. Şehrazat orada Şehriyar'ın gazabından kurtulabilmek için sığındığı bir şey vardır. Dedikodu değildir, hikaye anlatıcılığıdır. Evet. Ve Şehrazat aslında kendini kurtarmak için bir hikaye anlatır ama hikayeyi hikayeye bağlar, onun başını sonuna bağlar ama aslında orada var etmek istediği, hayatta tutmak istediği şey hikayedir. Çünkü eğer hikaye sürerse, hikaye hayatta kalmaya devam ederse insan hayatta kalmaya devam edecektir.
1: Harika.
0: Binbir Gece masallarında biz şunu da görüyoruz Özgürcüğüm. Binbir Gece masallarında Şehrazat'ın anlattığı hikayelerde aslında hikaye tektir. Ve Şehriyar bu hikayeyi bilmeyen bir insandır. Neden bilmediğini çıkarıyoruz buradan? Çünkü Şehrazat'ın anlattığı her hikayede şaşkınlık içinde kalır. Ve bir gece sonraki hikayeyi daima merak eder. Eğer hikayeyi biliyor olsaydı hani kes bu kadar yeter deyip kendi işine bakabilirdi. Merak uyandırıcı bir hikayenin içinde buldu kendisini. Ve bu hikayeler Şehriyar'ı da yavaş yavaş dönüştürdü aslında.
1: Bulunduğu o karanlıktan çıkarttı değil mi aslında?
0: Şehriyar'ın karanlıkta olmasının en büyük sebebi hikayeye yakın olmaması diyebiliriz. Masala, anlatıya yakın olmaması diyebiliriz. Aslında burada bir alt okuma da var. Nasıl hikayeye yakın değil? Çünkü kültürel hafıza deposuna yakın değil. Yani insanlığın kültürel birikimine sahip olmadığı için kötülük işlemeye niyet eder Şehriyar. Halbuki Şehrazat tamamen kültürel bilincin farkındadır.
1: Evet.
0: Ve hikayenin hem insanı dönüştüreceğinin farkındadır hem de insanı hayatta tutacağının farkındadır. Bu nedenle hikayeye sığınır.
1: Şehriyar'ın o belki de dürtüsellik olarak adlandırabileceğimiz o anında harekete ve yüzeysel verdiği tepkileri daha bir bilinçle hikayenin gölgesinde ve daha şefkatli bir yere taşıyor Şehriyar. Özür diliyorum. Şehrazat belki de şefkatli bir kadın eliyle, kadın kalbiyle, bunu da belirtelim. Peki bugün fantastiğe doğru gidelim istiyorum. Bugün bakıyoruz ki çocuklar fantastiğe çok ilgi duyuyor. Yani fantastik kitapları, öğretmenlerimiz de buna muhakkak katılacaktır. Hiç kitap okumayan bir çocuk, klasik edebiyatın herhangi bir eserini okumakta zorlanan bir çocuk, önüne 600 sayfa, 700 sayfa, 800, 900 sayfalık bir fantastik anlatıyı, modern bir anlatıyı koyduğumuzda bakıyoruz okuldan, dünyadan, çevreden kopup içine gömülü veriyor. Bundan bazen öğretmen arkadaşlarımın tedirgin olduğunu da görüyorum, duyuyorum. Ya da ebeveynlerin nedir bu okuduğu, ya da bunu okumasa olmaz mı, keşke okumasa dedikleri. Senin bu fantastiğe bakışın çok farklı. Kendi hem akademik çalışmaların bununla ilgili hem de gözlemlerin var. Hem kendi kızının çocukluk zamanlarından da biliyorum. Nedir senin hem bir anne hem bir edebiyatçı, bir bilim insanı olarak fantastiğe bakışın?
0: Öncelikle bilim insanı olarak bakmaktan hareket edeceğim. Çünkü bilen insan gerçekten korkmayan insandır. Yani bir şeyden korkuyorsak onunla ilgili bir bilgimiz mutlaka eksiktir. Ya da ön yargılarla kuşatılmış bir bilgiye sahibizdir de bu nedenle korkuyoruz. Yeryüzünde hiçbir şey korkutucu değil. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Akademik noktada

0: Buradan baktığımda fantastik edebiyatın aslında ne diyorlar 18. yüzyıldan itibaren çeşitli tanımlarla, kuramlarla bir edebiyat türü olarak benimsendiğini görmekteyiz. Peki gerçekten fantastik dediğimiz tür 18. yüzyılda mı ortaya çıkmış?
1: Öyle mi?
0: Değil. Buna biz mitlere, destanlara, efsanelere, halk hikayelerine baktığımız zaman 18. yüzyılda fantastik edebiyatın kesinlikle ortaya çıkmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü fantastik edebiyatın içinde var olan olağanüstü olaylar, olağanüstü yaratıklar, korkutucu mekanlar, sihirli kapılar, sihirli nesneler ya da olağanın dışında değerlendirebileceğimiz her şeyin fantastik edebiyatın içinde olduğunu görüyoruz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Peki bu içeriği alıp mitlere, destanlara, efsanelere, masallara götürdüğümüzde aynı karşılığı yok mu? Var.
1: Tabii ki.
0: Birebir aynı karşılığı var. O halde biz literal olarak yani sistemleştirilmiş bir edebi tür olarak fantastik edebiyatı 18. yüzyılda başlatıyoruz. Fakat içerik ve öz itibariyle mitlerden itibaren olağan olan her şeyin dışında var olan bir olağanüstünün varlığını bildiğimiz mitlere kadar fantastik edebiyat götürüyoruz. Burada korkutucu olan şey bilinmeyene karşı, normal olanın dışında olana karşı bir korku. Fantastik edebiyatta da bu var. Örneğin fantastik edebiyatta bir insan hemen bir sonraki sahnede devleşebilir. Ya da bir büyülü nesne sizin elinizde bir bardaktır, sıradan güncel bir bardaktır, fakat bir anda sihirli bir nesneye dönüşebilir ya da evinizin kapısı bir anda sihirli bir kapıya dönüşebilir. Dikkat edin, sürekli işte masallarda ve mitlerde gördüğümüz şey. Ya da gökyüzü yarılır, bir anda içinden bambaşka yaratıklar çıkar. Bu normal ve modern düşünen, klasik düşünen insan için korkutucudur. Mevzunun eğitim kısmına geldiğimizde İstisnaları bir kenara bırakacak olursak genellikle öğretmenler şunu söyler: çocuklar fantastik edebiyat okumasın, hayale kapılmasın, hayali dünyalara açılmasın, gerçekçi dünyada kalarak eğitimlerine sadık bir şekilde devam etsinler.
1: Çünkü sınavlar var önlerinde bekleyen, değil mi? Test çözsünler. Öğretmenler de burada biraz sıkışmış durumdalar, evet, veliler de belki, ama çocuğun fantastik dünyadan ayrılmasını bir türlü sağlayamıyorlar. Çünkü bu gerçek bir şey.
0: Aslında burada iki yönlü bakmakta fayda var. İnsanın iki yüzü var. Biri gerçekçi, ayakları yere basan, sorumluluk üstlenen, vazifelerini yerine getiren, yeteneklerini kullanabilen ve bir işe yarayan insan. Ama insan bundan ibaret midir? Modern dünya insanın bundan ibaret olduğunu söylemekle aslında çok büyük hata yaptığını postmodern dönemde gördük. Dolayısıyla insanın bir de arka tarafı var. Yani madalyonun bir de arka kısmı var. İnsanın bir başka yüzü var. O da hayalle, fantazyayla, muhayyile dediğimiz hayal alemleriyle var olan ve aslında üretkenliğini, üzerine düşen vazifeleri iyi yapmasını, duyguların zenginleştirmesini, ziyadeleştirmesini sağlayan bir yöndür bu. Hayal olmadan insan motomot, düpedüz, klasik bir açıda devam edemez hayatına. Üstelik bunu gençlerden istemek de çok büyük bir
1: haksızlık.
0: Çok büyük bir haksızlık. Ben zümre toplantılarında ya da çeşitli toplantılarda hocalara ders verdiğim zaman, hocalarla toplantılar yaptığım zaman genellikle edebiyat hocaları, hocam fantastik edebiyat konusunda romanlara bakıyoruz, 500 sayfa, 600 sayfa. Çocuklar, özellikle sayısal bölümdeki çocuklar, iki günde bitiriyorlar, bir gecede bitiriyorlar diye şikayette bulunuyorlardı. Ve hocam bunu nasıl engelleyebiliriz diyorlardı. Bunu engellemenin hiçbir yolu yoktur. Aksine engellenmemesi gerekir. Fantastik edebiyat okuyucusunun engellenmemesi gerekir. Ben de bir şeye şahit olmuştum. Bir alışveriş merkezinde çocuk bir kitaba uzandı ve anne dedi ki, sana her şeyi alırım ama bu abuk subuk kitapları almam dedi. Bir, kitabın abuk subuğu yoktur. İki, fantastik edebiyat hayal mahsulü olan şeylerle çocuğu bu dünyadan koparmaz. Bilakis çocuğu bu dünyadan koparan şey sert gerçekliklerdir.

0: vazifelerdir.
1: Fantastik edebiyatta ya da masallarda da bunu görüyoruz. Hani ebeveynin veya yetişkin bireyin çocuğu korumak istediği bütün o korkutucu öğeler aslında birer sembol. Burada bizim zaten sanırım

0: çözüldüğünü, çözülebileceğini, en azından umutla doluyor. Olabilir, olmaz dediğim her şey olabilir diye bir umut besliyor. Ama biz o sembol diline galiba biraz daha uzağız.
1: Erişkinler, yetişkinler sembollerin boşa harcanan bir zamanın içinde göstergeler olduğuna inanırlar. Halbuki semboller hayatı daha anlamlı kılabilmek için vardırlar.
0: Evet.
1: Yani biz bugün mitleri eğer ağacın kökleri gibi görüyorsak, masalları ağacın gövdesi gibi görüyorsak, fantastik edebiyatı ve diğer edebi türleri, hikayedir, öyküdür, ağacın dalları gibi görmeliyiz. Dallar budanır, dallar yeşillenir, dallar yapraklarını döker, yapraklar tekrar yeşillenir. Ama gövde ve kök asla çürümez. Çürüdüğü noktada başka bir mevzudan bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla biz mitlere ve masallara doğrusal bir şekilde, iyi niyetli bir şekilde bakarsak, bilen bir şekilde bakarsak, fantastik edebiyata da o anlamda olumlu bakacağız. Gençlerin yapraklarını dökmesine, dallarını koparmasına kimsenin hakkı yok. Bırakalım okusunlar. Peki burada tehlike nerede? Sanırım hocaların rahatsız olduğu nokta şu: daima batıdan gelen bir fantastik edebiyatla karşı karşıyayız. Kabul. Peki biz kendi kültürel donelerimizi işlediğimiz fantastik çalışmalar yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Çünkü bu alana zaten çok mesafeliyiz. Halbuki Doğu dünyasının devasa bir mitolojik kaynağı var.
0: Tam burada senin kitabınla ilgili bir bilgi vermek isterim. Türk edebiyatında fantastik üzerine yazdığın çok kıymetli bir eser var. Dinleyicilerimizden bu esere de başvurmalarını rica ediyorum, bu alana özellikle ilgi duyanlar için.
1: Türk edebiyatında fantastiğin kökenleri, yakında ikinci baskısını alacağız inşallah, okuyucuyla buluşacak. Orada benim iddia ettiğim ve ispat edip ortaya koymaya çalıştığım şey şuydu: Doğu dünyasının blok halinde çok zengin, çok güzel, çok büyük alanlara yayılmış bir mitolojik kaynağı var. Ve bu mitolojik kaynağı kullanarak, bilerek biz edebi eserler oluşturabiliriz, sinema filmleri yapabiliriz, hikayeler yapabiliriz, sempozyumlar düzenleyebiliriz. Yunan mitolojisinin bu kadar favori olmasının ve mitoloji dediğimizde hemen aklımıza Yunan'ın pagan mitolojisinin gelmesinin tek sebebi, kullandıkları kendi alanlarındaki mitolojinin sinemada, edebiyatta, evet, ve diğer alanlarda endüstriyel bir malzeme haline gelmesidir. Biz kültürün endüstrileşmesinden korkmamalıyız.
0: Çok önemli bu.
1: Kesinlikle. Çünkü bir kültür endüstrileşmediğinde, endüstrileşmiş kültür gelir onu baskın hale getirir. Erek kültür denen bir şey vardır. Ve daima siz baskın kültürün maruz bıraktığı her türlü opsiyona gençlerinizi de maruz bırakmış, evet, olursunuz.
0: Evet, çok kıymetliydi bu açıklamalarımız. Lütfen devam et, ben çok bölmek istemiyorum seni. Değineceğim başka konular da varsa, süremiz hızla ilerliyor. Ben istiyorum ki o sofraya koyduğun her şeyden tadalım.
1: Teşekkür ederim. Dolayısıyla aslında benim söylemek istediğim şu: masallar hiçbir zaman ölmez. Kökeni mitlere dayandığı için, yani hakikatin parçaları olan, insana ilişkin ilk büyük hikaye olan mitlere dayandığı için ölmez. Mitlerden itibaren destanlarda, masallarda, halk anlatılarında kendisini var eder ve son olarak form değiştire değiştire geldiği için bunun izlerini biz aslında fantastik edebiyatta görüyoruz. Bir bakalım şöyle: ejderhalar, cadılar, uçan ejderhalar, işte atlar, filler,
0: uçsuz bucaksız ormanlar, evet, kuyular dipsiz, evet, içinden çıkılamıyor,
1: evet, sihirli kapılar, sihir nesneler, evet, kaybolan yüzük, ölümsüzlük iksirinin aranması, sürekli bir arayış, gidilen yerden çıkılamama, adım adım gidilen zorlukların aşılması ve insanın erginlenmesi, bunların tamamı
0: hakikat.
1: Evet, insanın hikayesi, evet, insanın hikayesi. Ben Türk mitolojisinde uzmanlık alanım Türk mitolojisi olduğu için bakıyorum. Oğuz Kağan destanı, Oğuz'un destanı, benim destanım, senin destanın, yoldan geçen herhangi bir insanın hikayesiyle örtüşen bir yapıda. Evet. O halde masallar

0: gücünü mitlerden almış çınar ağaçları olarak yapraklarından verdiği büyük sürgünlerle edebiyatı daima zenginleştirir. Bu edebiyattan korkmamak, bu edebiyata yakın durmak ve kendi kültürümüze ilişkin donelerin olduğu edebi mahsulleri de sürekli üretmek durumundayız.
1: Bir bilim insanı olarak mitolojiye ve fantastiğe bakışını anlattın. Peki bir anne olarak nasıldı o süreçlerde? Ayşe küçükken, o da böyle biraz hatırlıyorum, meraklıydı bu alanlara. İçine girdi mi çok? Sen nasıl yönlendirdin? Ebeveynlerimiz de dinliyor. Nasıl baksınlar? Çocuğun elinde böyle bir kitap var. Artık ortaokul çocuğu kendi başına da kitap temin ediyor. Hani yabancı kültürlerin o fantastik edebiyatla birlikte sunduğu bir takım rahatsız edici öğretiler de olabilir. Bunu için nasıl bir yol izlemeli ebeveyn?
0: Çok önemli bir noktaya değindin Özgürcüm. Benim kızım Ayşe Beyza orta birde Talihsiz Serüvenler dizisiyle başladı fantastik edebiyata. Önce ben bir yöntem olarak kendim okudum. Tam hepsini satır satır okumadıysam da, örneğin kitabı aldığımda, kızım başladığında, ben gece kitaba bakıp biraz didikleyip biraz orasını burasını kurcalayıp ne var ne yok, çocuk neye maruz kalacak, bunu gördüm. Velilere tavsiyem, kitaba bir baksınlar, mümkünse bir okusunlar ve çocuğun okuma serüvenine de birlikte katılsınlar. Sorular sorsunlar, bu kitapta ne vardı, ne anlatıyordu, en etkileyici karakter hangisiydi, neden sana etkileyici geldi gibi, aslında interaktif bir okumayı gerçekleştirsinler.
1: Hem bu aralarındaki bağı da güçlendirecek.
0: Çok
1: ortak
0: fazla.
1: Alan üretmek. Son bir dakikamız. Ben istiyorum ki aklımda bir şey kalmasın ama yine kalacak. Hep böyle oluyor zaten. Süremiz bu kadarcık maalesef. Bugün stüdyomuzda Doktor Gönül Yonar konuğumuzdu. Türk mitolojisi ve fantastik üzerine, masallar üzerine, mitler üzerine sohbet ettik. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Masalcı.

0: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
1: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50
1: bozularak
3: geri dönüşsüz hasar sürecine başlar. 40 miligram desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır. Balık popülasyonu %70 azalırsa plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
0: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.

0: halk sağlığından yaşam için büyük tehdit oluşturan ekoloji bağlantılı sorunlara, dezavantajlı bireylerin korunmasından bilinçli birer tüketici olabilmenin ipuçlarına dek uzanan oldukça geniş bir konu yelpazesiyle doğru bildiğimiz yanlışlara ve gözden kaçırdığımız yaşamsal detaylara mercek tutabilmek için her cumartesi günü sizlerle İzmir Radyosu'nda buluşuyoruz. Gündelik yaşantımızdaki basit ve sıradan gibi görünen seçimlerimizin ve eylemlerimizin yaşamsal sorunların ana kaynağına dönüşüp dönüşmediğini bilimi de referans alarak sorgulama fırsatı yakalayabilmeyi umuyoruz. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı büyük ve olumlu değişimleri düşleyen kritik eşik bu hafta 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'ne odaklanıyor.
1: Kritik eşik, gücünü farkındalıktan alan ve çözümde birleşenlerin yeni adresi.

sağlık. Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması durumu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu

0: sağlık tanımında da görüldüğü gibi sağlığın iyileştirilmesinin merkezinde 3 hedef yer almaktadır. Hastalık yokluğundan daha fazlasını ifade eden ruh sağlığı ise sağlığın ayrılmaz bir parçası ve fiziksel sağlıkla yakından ilişkili bulunmaktadır. Uzmanlara göre ülkeler, kültürler, sosyal sınıflar ve cinsiyetler arasındaki değer farklılıkları ruh sağlığına yönelik tek bir tanım üzerinde uzlaşma sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün kültürler arası yorum farklılıklarını kısıtlamadan kavramsallaştırmaya imkan veren tanımına göre ruh sağlığı, bireyin kendi yeteneklerinin farkına vardığı, yaşamın normal gerginlikleriyle başa çıkabildiği, üretken ve verimli bir şekilde çalışabildiği ve içinde yaşadığı topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir. Bu tanımda belirtilen durum ve yetilerin her biri kendi içinde bir değere sahiptir. Peki bağımsız tıp kurullarının güncel klinik yaklaşımlarına göre geleneksel psikiyatri anlayışından çağdaş ruh sağlığı paradigmasına geçişi belirleyen temel yaklaşım farkı ve yeni dönemin öncelikleri hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Uzmanlara göre günümüzün çağdaş ruh sağlığı paradigmasını belirleyen temel nitelikleri 4 temel başlıkta değerlendirmek mümkündür. Kimyasal izolasyon değil, biyopsikososyal iç denge. Buna göre bireyin ruh sağlığı sadece dopamin veya serotonin seviyesiyle ölçülemez. Çağdaş tıp, insana zihin ve beden arasında harmonik bir bağ kurma ve değişen dış dünya şartlarına karşı psikolojik esneklik geliştirme niteliği kazandırmayı da hedefler. Bu bağlamda öncelikli olarak semptomları yani şikayetleri ilaçla bastırmak yerine kişinin stresörlerle anlamlı bir şekilde baş etme gücü desteklenmelidir. İlaç bağımlılığı değil, özerklik ve hak temelli irade. Eski ruh sağlığı paradigması bireyi klinik bir tanıyla örneğin kronik depresyon hastası şeklinde etiketleyip edilgenleştirmekteydi. Eleştirel tıp otoritelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ruh sağlığı ve ilgili hizmetlerdeki bakım kalitesini iyileştirmeyi ve psikososyal, zihinsel ve bilişsel engelli kişilerin haklarını desteklemek için başlattığı küresel bir girişim olan Quality Rights inisiyatifinin savunduğu yeni yaklaşıma göre ruh sağlığı, insana kendi tedavi süreçlerinde söz sahibi olma, insan onuruna yakışır bir yaşam sürme ve toplumda bir birey olarak özerkliği koruyabilme niteliği sağlamalıdır. Dijital izolasyon yerine derin ve anlamlı bağ kurma yetisi. Yeni paradigma, bireyin sosyal medya beğenilerinden arınmış, gerçek ve derin insani ilişkiler geliştirebilme, duygularını kendi iradesiyle düzenleyerek maskelemeden ifade edebilme kapasitesine odaklanır. Bağımsız psikologlar, modern ruh sağlığı anlayışının bireye kazandırması gereken en büyük niteliğin, kronik yalnızlığa karşı panzehir üretebilecek topluluk bağları kurma yeteneği olduğunu belirtmektedir. Toplumsal değerlerle uyum ve varoluşsal anlam. Ruh sağlığının çağdaş tanımı, bireyin sadece iş gücüne katılan, üretken bir robot olmasını reddeder. Bunun yerine kişiye hayat amacını keşfetme, evrensel insani değerlerle uyum içinde yaşama ve ait olduğu topluluğa organik, yapıcı bir şekilde katkı sunma niteliği kazandırmalıdır.
1: Erken uyarı, geliştirilen direnç ve kısır döngüden çıkış. Kritik Eşik devam ediyor.

Bu yılki Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün resmi teması deneyimlerin sesi. Gerçek hikayeler, gerçek değişim olarak belirlenmiştir. Bu tema bugüne kadar nesneleştirilen hastanın bundan böyle kendi hikayesinin öznesi ve hak sahibi haline gelmesinin önünü açabilecek nitelikte olması bakımından son derece anlamlıdır. Peki 2026 yılının resmi temasını şekillendiren klinik, epidemiyolojik ve sosyolojik gerekçelerle bunlara yönelik atılması gereken somut adımlar hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Bu yılki Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün resmi temasını şekillendiren klinik, epidemiyolojik ve sosyolojik gerekçelerle bunlara yönelik atılması gereken somut adımları dört temel başlıkta değerlendirebiliriz. Deneyim sahibi bireylerin liderliği. Sadece dinleme, karara kat. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun 2026 yılındaki en büyük çağrısı, ruh sağlığı mücadelesi vermiş ya da vermekte olan bireylerin sadece hikayelerini anlatan özneler olarak kalmaması, politikalara ve klinik kararlara doğrudan yön vermesi yönündedir. Bu çağrı tıp literatüründe kurumsallaşmadan arındırma ve insan hakları temelli yaklaşımın merkezinde yer alır. Ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerin edilgen birer hasta değil, çözümün mimarı ve hak sahibi uzmanlar olduğunu vurgulamaktır. Toplumu bu bireylerin sesini sadece sempatiyle dinlemeye değil, sosyal ve profesyonel hayatta onlara alan açmaya davet etmeyi hedeflemektedir. Değişen dünyanın yeni yükü, ekolojik kaygı ve iklim psikolojisi. Son yıllarda nöropsikiyatri ve halk sağlığı literatüründe ekopsikiyatri ve geopsikiyatri kavramları hızla yükselmektedir. Küresel iklim krizi, doğal afetler ve buna bağlı gelişen gelecek kaygısı yani ekoanksiyete özellikle Z kuşağını ve genç yetişkinlerin ruh sağlığını sistematik olarak tehdit eden en yeni bilimsel odak noktalarından biridir. Neler yapılabilir? Uzmanlara göre ruh sağlığının sadece genetik ya da bireysel bir olgu olmadığını, soluduğumuz hava, yaşadığımız çevre ve gezegenin geleceğiyle doğrudan bağını görünür kılmak atılacak ilk adımı oluşturmaktadır. Ekoloji krizlerinin yarattığı kolektif travmayı ve geleceğe yönelik belirsizlik hissini normalize ederek toplumsal dayanışmayı geliştirmek de bir diğer önlem başlığını oluşturmaktadır. Geliştirilecek her politikada ruh sağlığını öncelemek, sektörler arası sorumluluk paylaşımı. Dünya Sağlık Örgütü'nün hükümetlere yönelik yayınladığı güncel stratejik kılavuzlar, ruh sağlığının sadece sağlık bakanlıklarının tek elinde olamayacağını açıkça belirtmektedir. Buna göre çalışma koşullarından adalet sistemine, ekoloji politikalarından şehir planlamasına ve ekonomik güvenceye dek uzanan, yaşama dokunan her alan bireysel ruh sağlığını şekillendiren temel yapı taşları olarak kabul edilmelidir. Neler yapılabilir? Buna göre ruh sağlığı bir lüks ya da sadece klinik bir mesele olarak görülmemelidir. Tıpkı barınma, adil çalışma koşulları ve ekonomik güvenlik gibi temel bir insan hakkıdır fikrini işlemek ilk adımı oluşturmalıdır. İşverenleri, yerel yönetimleri ve tüm karar vericileri kendi alanlarında ruh sağlığını koruyan yapısal reformlar yapmaya çağırmak önemli bir eylem başlığını oluşturmaktadır. Görünmez duvarlar, dijital izolasyon ve yeni nesil yalnızlık. Özellikle dijitalleşmenin ve yapay zeka teknolojilerinin zirveye ulaştığı son dönemde klinik araştırmalar hiper bağlantılılık çağında yaşarken bireylerin derin ve anlamlı insan ilişkilerinden koparak kronik bir yalnızlığa sürüklendiğini ortaya koymaktadır. Neler yapılabilir? Sosyal medya paylaşımları ve benzeri gibi dijital etkileşimlerin ruhsal yalnızlığı iyileştirmediği gerçeğine odaklanmak atılacak ilk adımı oluşturmaktadır. Toplumu ekranların ötesinde gerçek bağlar kurmaya, mahalle kültürünü ancak yüz yüze yakalanabilen topluluk desteğini ve akran dayanışmasını yeniden canlandırmaya teşvik etmekse atılabilecek bir diğer eylem adımı olarak kabul edilmektedir.

Yapılan epidemiyolojik araştırmalara göre son 20 yılda dünya genelinde antidepresan kullanımında %100'ün üzerinde bir artış kaydedilmiştir. Uzmanlar küresel depresyon ve anksiyete vakalarında aynı zaman diliminde yaşanan bu belirgin tırmanışı mevcut psikiyatrik yaklaşımların etkinliğini sorgulatan düşündürücü bir klinik tablo olarak kabul etmektedir. Dünya Ekonomik Forumu verileri de bu görüşü destekler niteliktedir. Buna göre ruhsal ve zihinsel sağlık sorunlarının küresel ekonomiye yıllık doğrudan ve dolaylı maliyetinin yaklaşık 2.5 ila 6 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Tüm bu göstergeler ruh sağlığını yalnızca semptomları yani şikayetleri baskılayan tıbbi ve farmakolojik müdahalelere indirgemenin yetersizliğini gözler önüne sererken şu can alıcı soruyu da gündeme getirmektedir. Gelişen tedavi yöntemleri ve harcanan devasa ölçekli sağlık bütçelerine rağmen küresel ölçekteki psikososyal işlevsellik kaybı neden hala engellenememektedir? Dünya Sağlık Örgütü, The Lancet Psikiyatri Komisyonu ve yürütülen küresel epidemiyolojik çalışmalar, harcanan bütçelere ve artan ilaç kullanımına rağmen ruhsal çöküşün yani psikososyal işlevsellik kaybının engellenememesinde dört temel nedene odaklanmaktadır. Biyomedikal modelin sınırları ve semptom baskılama yanılgısı. Mevcut bütçelerin çok büyük bir kısmı hastalığı ortaya çıkaran kök nedenleri çözmeye değil, ortaya çıkan semptomları farmakolojik yöntemlerle baskılamaya harcanmaktadır. Antidepresanlar beyindeki nörotransmitter dengesini düzenlemeye yardımcı olsa da kişiyi depresyona sürükleyen kronik stres, yalnızlık, travma veya ekonomik güvencesizlik gibi faktörleri ortadan kaldırmamaktadır. Araştırmalar sadece ilaçla tedavi edilen hastaların psikososyal destek ve terapi alan hastalara göre uzun vadede daha yüksek oranda nüks yani depresyon tekrarı yaşadığını göstermektedir. Sosyal belirleyicilerin göz ardı edilmesi. Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığının önemli bir kısmının sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler

0: ile şekillendiğini, biyolojik etkenlerin ise bu bütünün yalnızca bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Bu sorunu çözmek için oluşturulan küresel bütçeler ağırlıklı olarak hastanelere ve klinik tedaviye harcanırken, ekonomik güvencesizlik, gelir adaletsizliği ve gelecek kaygısı gibi yapısal sorunlar büyümeye devam etmektedir. Dahası sosyal bağların zayıflaması, dijitalleşmenin getirdiği izolasyon ve topluluk aidiyetinin yitirilmesi, klinik müdahalelerin tek başına çözemeyeceği yeni psikososyal krizleri tetiklemektedir. Bütçenin yanlış dağılımı ve hizmet boşluğu. Uzmanlara göre ruh sağlığını korumak için ayrılan kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Mevcut bütçeler ise verimsiz ve yanlış alanlara tahsis edilmektedir. Birçok ülkede ruh sağlığı bütçesinin %70'inden fazlası hala büyük psikiyatri hastanelerine ve yataklı servislere aktarılmaktadır. Koruyucu ruh sağlığı uygulamalarına, erken müdahale programlarına ve toplum temelli psikososyal merkezlere ayrılan pay ise kritik düzeyde düşüktür. Oysa koruyucu nitelikteki toplum temelli hizmetlerin desteklenmesi, sorunların henüz ortaya çıkmadan önlenmesini sağlayacağı için yaşamsal bir öneme sahiptir. Küresel ölçekte ruh sağlığı yatırımları genel olarak yetersiz bulunurken, dünya nüfusunun büyük kısmının yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde ise bu pay ne yazık ki kişi başına $1 bile altında kalmaktadır. Yaşanmış deneyimin dışlanması ve sistemik güvensizlik. Sağlık sistemleri uzun süre boyunca hastaları kararlara dahil etmeyen, onları sadece tedavi edilmesi gereken birer vaka olarak gören katı bir hiyerarşi ile çalışmıştır. Oysa hastaların kendi sesleri, yan etki şikayetleri ve sosyal ihtiyaçları gerçek anlamda dinlenmediğinde tedavi çabaları işlevselliğini yitirmekte, bu durumda harcanan bütçelerin boşa gitmesine ve hastalıkların kronikleşmesine neden olmaktadır.
1: Bir sigara izmariti toprağa ya da denize düştüğünde ne olur?
2: Bir ağaç kesildiğinde ciğerleriniz ne kadar eksilir?
1: Her nefeste, her adımda ve alınan her kararda yaşam hangi yöne doğru akar?
2: Farkındalıktan aldığı gücü, çözümden yana olanların umudu ve kararlılığıyla zirveye taşıyan kritik eşik, her cumartesi günü saat 10.30'da Sözün Merkezi TRT Radyo 1'de. İhtiyacımız olan büyük dönüşümün düşüğüyle değişime hazırlananların kutup yıldızı kritik eşik devam ediyor.

Dünyanın en eski ve saygın hakemli tıp dergisi olan The Lancet'in güncel küresel hastalık yükü araştırması, dünyada 1.2 milyar insanın, yani neredeyse her 7 kişiden birinin aktif bir ruh sağlığı bozukluğuyla yaşadığını ortaya koymaktadır. Peki bu son derece endişe yaratan durum karşısında Dünya Sağlık Örgütü ve Ruh Sağlığı Federasyonu'nun güncel stratejik raporlarıyla ve nörobilim araştırmalarının rehberliğiyle belirlenen en yeni kriz başlıkları ve bunlarla ilgili mücadele alanları hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz? Uzmanlara göre ruh sağlığımızı etkileyen yeni nesil krizleri ve bunlarla mücadele alanlarını dört temel başlıkta değerlendirmek mümkündür. Kurumsallaşmadan arındırma ve insan hakları. Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anki en sert politik hamlesi, büyük psikiyatri hastanelerinin kademeli olarak kapatılması veya dönüştürülmesi üzerinedir. Amaç, ruh sağlığı hastalarının toplumdan izole edilerek kilit altında tutulması yerine toplum temelli bakım modelleriyle tedavi edilmesidir. Öyle ki bu yenilik, insan hakları ihlallerine ve hastaların sistem tarafından görünmez kılınmasına neden olan eski anlayışı ortadan kaldıran adeta çığır açıcı bir girişimdir. Hassas psikiyatri ve biyobelirteçler, nörobilim devrimi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli, dünyanın en prestijli, kar amacı gütmeyen küresel sivil toplum

0: buluşlarından biri olarak kabul edilen Beyin ve Davranış Araştırmaları Vakfı'nın son raporları, ruh sağlığında uzun yıllardır uygulanan deneme yanılma yöntemiyle doğru ilacı bulma döneminin artık geride kalmaya başladığına dikkat çekmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte genetik haritalama ve nörolojik biyobelirteçler kullanılarak kişiye özel nokta atışı tedavi protokollerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda dünya genelindeki bütçe yetersizlikleri ve uzman eksikliği nedeniyle bu ileri düzey tedavilere erişimde yaşanacak küresel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasıysa yeni bir mücadele alanı oluşturmaktadır. Yalnızlık pandemisi ve sosyal reçeteleme. Dünya Sağlık Örgütü, kronik yalnızlığı sigara içmek kadar tehlikeli bir küresel halk sağlığı sorunu olarak tanımlamaktadır. Buna göre klinikler artık depresyon ve anksiyete hastalarına sadece antidepresan yazmakla kalmamalı, kamu yararına gönüllü çalışmalar, sanat atölyeleri ve doğa yürüyüşü gruplarına katılmak gibi sosyal reçeteler oluşturarak hastaların yeniden anlamlı bağlar kurabilmesini sağlamalıdır. Bu yenilik, tedavi sadece tıbbi ilaçlarla sınırlamak yerine insanın bağ kurma ihtiyacına vurgu yaparak ruh sağlığı yaklaşımında bütüncül ve radikal bir dönüşümü savunur. İş yerlerindeki sessiz tükenmişlik ve ekonomik maliyet. Küresel ekonomik dalgalanmalar, kronik enflasyonist baskılar ve iş güvencesizliği iş gücü piyasalarındaki psikososyal risk faktörlerini tırmandırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre sadece depresyon ve anksiyete kaynaklı üretkenlik kaybının küresel ekonomiye yıllık maliyeti 1 trilyon dolar seviyesindedir. Oysa krizin asıl görünmeyen kısmını sessiz tükenmişlik sarmalındaki çalışanlar oluşturmaktadır. Gallup'ın araştırmalarına göre dünya genelindeki çalışanların %60'ından fazlası işine psikolojik olarak bağlanmamakta, %20'si ise aktif olarak tükenmişlik yaşamaktadır. McKinsey Health Institute çalışmaları da tükenmişliğin en büyük tetikleyicisinin toksik iş yeri davranışları olduğuna dikkat çekmektedir. Günümüzde iş yerlerindeki geleneksel mobbing mekanizmaları, hibrit ve uzaktan çalışma modelleriyle birlikte evrilerek dijital platformlara taşınmıştır. Bu bağlamda Uluslararası Standartlar Örgütü'nün Haziran 2021'de psikososyal risk yönetimi kılavuzunu yayınlayarak ruh sağlığını korumayı tıpkı fiziksel iş güvenliği gibi yapılandırılmış ve denetlenebilir bir standart haline getirmiş olması da çözüme yönelik en somut küresel gelişmelerden biri olarak kabul edilebilir.
1: Kalp durmadan, akciğerler iflas etmeden, ormanlar kül olmadan, endemik türler tükenmeden, toprak çölleşmeden. Kritik eşik, sistem geri dönüşsüz olarak çökmeden önceki son aşama.

Harvard Business Review çatısı altında yürütülen ve yüksek güven kültürüne sahip organizasyonları inceleyen nörobilim araştırmalarına göre çalışanların kendilerini güvende hissettiği iş yerlerinde kronik stres oranının %74 daha düşük, üretkenliğin %50 daha yüksek ve tükenmişlik riskinin %40 daha az olduğu saptanmıştır. Buna göre sağlığın ayrılmaz bir parçası, hatta belirleyicisi olan ruh sağlığını görmezden gelmek sadece insan hayatı için değil, sistemlerin sürdürülebilirliği için de büyük risk oluşturmaktadır. Peki ruh sağlığının korunması ya da geliştirilmesi için ne tür önlemler alabiliriz? Belki de başlangıç için sadece dayanışma ve güven ikliminin insan ruhunu nasıl özgürleştirdiğine ve potansiyelini zirveye taşıdığına dair sayısız örneğe odaklanmak yeterli olacaktır. Ne dersiniz? Yaşamsal hiçbir sorunu yatsımadan, hiçbir paydaşı da geride bırakmadan yoluna devam edenlerin ve gücünü farkındalıktan alanların buluşma noktası kritik eşikteki beraberliğimizin sonuna geldik bile.

0: ve zaman ayırarak ortak iyi amaçlayan kolektif iradenin ve kritik eşik ailesinin parçası olduğunuz için siz değerli dinleyenlerimize müteşekkiriz. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı, büyük ve olumlu değişimleri düşleyenlerin kutup yıldızı kritik eşikte haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek harekete geçme arzumuzun hiç tükenmemesini diliyoruz. Esen kalın.
1: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
0: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
3: skal şekeri 40 mg desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır.
0: Altına düşerse,
3: balık enflasyonu %70 azalırsa, plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
1: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel

piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İstikçe iyi hissedeceksin.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Bugünkü Müzikle Bir Ömür programımın ilk konuğu Aurea Jade. Şarkısında Anche Nunca Io Sepa diyor. Yani sen asla bilmesen de.

Hiçbir zaman bilmeyecek olsan da diyordu şarkısında Aurea Ziade. Anche nunca io sepas. Şimdi de Maria Salina bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkıyı sizlere söylüyor. Amor mio, aşkım benim diyor.

Amor Mio, Maria Salina'nın güzel yorumundan dinledik. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait bir şarkısını sizlere söylüyor. Fırtına.

geçti bana, savruldu anılar, dağıldı fırtınayla, bir toz bulutuyla

Fırtına. Ömür Göksel'den dinledik bu güzel şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel söyleyeceği şarkıda birdenbire baktım aşık olmuşum diyor.

kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında rüyaya dalmışım. Savunmasız, kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında rüyaya

Umur Göksel söylüyordu birdenbire. Şimdi de Rafael Sure'nin şarkısına kulak verelim. A esta edad se quiero más. Bu yaşta insan daha çok seviyor diyor söylediği şarkısında Rafael Suelo.

Rafael Tuello söylüyordu kendi yazdığı şarkısını. İnsan bu yaşta daha çok seviyor, daha da çabuk aşık oluyor diyordu. Şimdi de Bolero Romantica grubunu dinliyoruz. Keşke seni daha önce tanısaydım diyor şarkılarında iki sevgili birbirlerine.

Seantes te hubiera conocido. Keşke daha önce seni tanısaydım diyordu iki sevgili birbirlerine. Bolero Romantico grubunun güzel sesli solisti söylüyordu bu güzel şarkıyı. Şimdi Salome'yi dinliyoruz. Çok sevdiğiniz bir şarkıda. Adoro.

0: Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

0: Baba Ocağı. Efendim merhaba. TRT Radyo 1'den Baba Ocağı programından selamlar. Ben Ayla Aydemir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, programımıza, stüdyomuza ve elbette gönlümüze. Bu haftada her hafta olduğu gibi çok kıymetli bir misafirimizin Baba Ocağı'na yolculuk yapacağız. Misafirimize öncelikle teşekkür ediyorum çünkü epey zamandır peşindeyim. Fırsatını bulamadık. Bugün sağ olsun bereketiyle geldi kendisi. Bizim misafirimiz olacak ve bizi Baba Ocağı'na misafirliğe götürecek inşallah. Yazar Sıtkı Aslanhan. Sıtkı Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kırmadınız.
1: Estağfurullah. Şeref duydum. Estağfurullah.
0: Çok teşekkürler. Bizim formatımızda şöyle bir güzellik var. Bazen unuttuğumuz, bazen aslında dünya koşturmacasından ya da hatıralar o kadar yoğun oluyor ki bazı hatıraları unutmuş olabiliyoruz. Bazı sorularla ya da bazı misafirliklerle ben şunu nasıl unutmuştum hatırladığım dediği çok şey oluyor konuklarımızın. Sizi Baba Ocağınıza götüreceğiz ve orada bizi misafir etmenizi rica edeceğiz. Baba Ocağınız nerede yandı?
1: Ben şimdi bazen seminerlerde konuştuğum zaman ya da işte videolarımızı izleyen dostlarımız diyor ki hocam siz konuşunca sanki dedem konuşuyormuş gibi geliyor. 70-80 yaşında bir büyüğümüz konuşuyormuş gibi geliyor. Siz kaç yaşındasınız? Nerede yaşadınız? Bu anlattıklarınız 1950'ler, 60'lar mı falan? Ne zaman diyorlar? Tabii hakikaten o anlamda çok şanslıyım. 1976 yılında Malatya'da çok tatlı, çok şirin bir köyde bir Temmuz günü Cuma ezanı okunduğu saatlerde annem yayladan inmiş doğum yapmak için eve ve beni dünyaya getirmiş. Çok güzel bir çocukluk, güzel bir aile. Şu an aile sorunlarını konuştuğumuzda, çocuk eğitimiyle ilgili problemleri gündeme getirdiğimizde, gençler niye evlenmiyorlar, gençler niye evleniyorlar, hızlı boşanıyorlar, bunların çözümleri, sorunları ne diye konuştuğumuzda, bugün işte nüfusla ilgili problemleri hep konuştuğumuzda, o güçlü aile bağlarının kaybolmasından bahsediyoruz. Dedelerin, babaannelerin, amcaların, halaların, yoğun büyük ailelerin kaybolmasından bahsediyoruz. Herhalde onu yaşayan Türkiye'deki son dönemdeki çok az insanlardan biriyim diyebilirim. Kendi yaş grubum açısından söylüyorum. Geniş bir ailede dedemin babasının, babamın dedesinin başta olduğu.
0: Evet. O zaman o, evet. Muhteşem.
1: Kesinlikle o nur yüzlü, aksakallı efendim, herkesin Hacı Ramazan diye hürmet ettiği çok kıymetli, çok değerli büyük dedem diyeyim efendim. Yine

0: Dedem çok kıymetli, çok değerli. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Amin. Onların yanında 6-7 yaşlarına kadar büyüme nasip oldu. Aynı evde yaşıyorduk. Anadolu'da öyledir. Aynı evde olunur. İşte evlenen çocuğa bir oda açılır böyle. O odada yaşamlarını sürdürürler. Babam bir tarafta İstanbul'da çalışıyor. Biz Malatya'dayız, oradayız. İşte küçük bağ bahçe işleriyle uğraşılıyor. Ama en önemlisi büyük dedemin olması, dedemin olması, babaannemin olması, hemen az ileride anneannemin olması, dedemin olması, yaklaşık çok sayıda teyzem, 4 tane teyzem var efendim ve beni çok seven, çok böyle benimle yakından ilgilenen teyzelerim var. Benden büyük amcam var birkaç yaş, benden 2 yaş küçük amcam var böyle.
1: Çok amcamı güzel. Amcamı parka götürdüm, olay sizde vardı yani.
0: Bazen amcama böyle ismiyle hitap ediyorum, böyle Bayram, Hacı Bayram diyorum. Hı-hı. Çocuklarım diyor ki baba amcan değil mi? Ya amcam ama benden küçük diyorum falan. Yeri gelince amca diye hitap ediyoruz. Yeri gelince ismiyle de tabii, küçük olunca beraber de büyüyünce ismiyle evet. de hitap ediyoruz. Böyle bir ailede dünyaya geldim. Ama en önemli şanslarımdan bir tanesi bugün eğitimci olmamın ve değerlerimizi, aileyle ilgili kavramları aktarmamın temelleri oralarda oluştu. Çünkü bugün kimse yok bizde dediğimizde en az 15-20 kişiye yatak serilen bir evde. Misafir ağırlanan bir yerde. 70'li 80'li yıllarda kıtlığın, yokluğun Anadolu'da gerçekten sıkıntılı olan dönemde bir yerlerden bir yerlere giderken insanlar her yerde misafir olamazlardı. Her ev misafir ağırlayamazdı. Belli yerlerde ve belli evler ve bu insanlar buraları bilirdi. Adıyaman'dan, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan başka bir yere gidecekleri zaman bizim o güzergahtan insanlar bilirdi ki orada Hacı Ramazan'ın evinde kalınır.
1: Küçük bir butik otel
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, aynen öyle. Ama ücret alınmıyor bir butik otel. Gelirlerdi, hayvanları affedersiniz bağlanır. Kar yağdığı zaman bir hafta 10 gün kalınır. O insanların sabah, öğlen, akşam yemekleri hazırlanır. Babaannem yemek kazanının başında, annem ekmek ocağının başında böyle. Ekmekler yapılır, yemekler ortaya, sofralar. Akşam tabii misafir olduğu için diğer bütün köylülerin de toplandığı, 40, 50, 60 kişinin toplandığı. Ben de böyle küçük olunca sevdikleri için de oturduk biz. İşte insanlar anlatmaya başlarlardı. Hani bazen Türkiye'de işte büyükler, insanlar, anneler, babalar kitap okumuyor. Biz de bunu eleştiriyoruz ama unuttuğumuz bir şey de var. Bu milletin çok muhteşem bir sözlü edebiyat kültürü de var. Yani Anadolu'nun herhangi bir yerine gittiğiniz zaman okuma yazma bilmeyen, okul yüzü görmemiş, belki köyünden çıkmamış bir insanla bir yaşlıya mikrofon uzattığınızda ya da oturup sohbet ettiğinizde hayretler içerisinde kalırsınız. Hangi konuyu açarsanız açın, size orada mutlaka bir şeyler söyler. Böyle hemen gönlüme geldi. Yıllar önce bir il milli eğitim müdürü dostum, Adıyaman, Ankara'da üniversite okuyorum, 70'li yıllar, arkadaşlarımı ev misafir ettim Adıyaman'da, tutturdular illa Nemrut'a gideceğiz. Ya dedim ki ben gitmedim, Nemrut'ta ne işimiz var o taşlarda, illa Nemrut'a gideceğiz deyince biz de diyor tabii yol yok, bir şey yok, vurduk dağlar taşlar, perişan olduk. Bir yerden geçerken halimiz perişan, bir yaşlı amcaya denk geldik. Dedim ki ya amca, bu Nemrut'un yolu ne kadar bozuk dedim. Ah benim akılsız evladım demiş, hiç Nemrut'un yolu düzgün olur mu demiş. Şimdi bir an durdum diyor, hala o kulaklarım, Nemrut'un yolu hiç düzgün olur mu yani? Şimdi bunu kitap okumakla, başka şeylerle elde edilecek şeyler değil. Orada Muhammediyeler okunurdu, kitaplar okunurdu, Mızraklı İlmihal okunurdu. Evet. Orada sohbetler edilirdi. Herkes erdem öyküleri anlatırdı. İşte başlardı oradan biri, arkasından öbürü. Hani aşıkların atışması gibi hikaye atışmaları olurdu. Köyün birinde, zamanın birinde, efendim adamın biri, çocuklar, verilmesi gereken bütün o değerler ve kavramların anlatıldığı böyle bir ortamda, büyüklerin sofraya oturmadan oturulmadığı, efendim besmele çekilmeden, dedem başlamadan bizim yemeğe başlamadığımız, herkesin belli yerde, belli zaman dilimi nerede olması gerektiğini çok iyi bildi. Çok tatlı, çok hoş, böyle güzel bir çocukluk yaşadık. Baba aslında, ocağımız gerçekten baba hani ocak kavramı, ocak kavramı. Bugün tabii birçok insan, ben gerçekten de size de teşekkür ediyorum. Baba ocağı kavramını gündemde tuttuğunuz için, böyle bir program, hiçbir şey yapmasak, hiçbir şey anlatmasak bile baba ocağı kavramını çocuklarımızın gönlüne aktarmak lazım. Çünkü baba denince şu an çocukların zihninde canlanan şey sadece kredi kartı ve alınması evet. gereken şeyler olarak bakılıyor. Bu bile başlı başına yeterli bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir baba ocağınız var. Tekrar döneceğiz. Şu anda birçok gence, hatta birçok benim yaşımdaki insana söylesek, böyle bir ocaktan, varlığından bahsetsek insanlar çok ütopik gelir. Yani hakikaten hadi dede bir yerde kurtarır. Dedenin babasının olması, herkesin aynı evde olması ve gelen o kadar, zaten kendi nüfusu 20'nin üstünde. Ona rağmen misafir ağırlayabilmek. Şu anda insanların kendi yakın arkadaşları

0: kardeşine, kardeşine, kuzenine bile haber vermeden gidemediği, yatılı misafir zaten çok çok artık üst düzey bir maalesef zahmet gerektiriyor insanlar için.
1: Ben uzun süre tasavvur edemedim. Yani kıtlık zamanı 80, 81, 82'li yıllar hakikaten şekerin, çayın olmadığı, yemek, un, ya bir de dağlık bir yerdeyiz. İşte biraz buğday ekiliyor, mısır ekiliyor, ondan un yapılıyor falan. Hani böyle üzüm var, pekmez yapılıyor. Pekmez ve yan ürünleri ondan yapılıyor. İkramlar işte çuvallarla, bulgurunuz var, makarna alıyorsunuz falan, ekmekler yapılıyor. Yıllarca hep düşündüm, yani bu nereden geliyor bu kadar insana ikram etmek. Sonra bir dostum da anlatmıştı, böyle bizim de evimiz var hocam, sizin anlattığınız gibi işte misafirler geliyor. Bir gün babama dedim ki, ya baba bak batıracaksın bizi dedim. Yani evimiz misafir odasına bakmaktan artık batacak dediğimde, evladım sen yanlış görüyorsun. Misafir odası eve bakıyor dedi.
0: Doğru.
1: Ev oraya bakmıyor. Ora bakıyor. Tabi hadis var, misafir 10 rızkıyla gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Bu insanlar iman ederek kabullenmişler ve hayatlarında yaşıyorlar bunu. Oysa bugün işte dolaplarımız, derin dondurucularımız 2-3 tane, bırakın bugünü, bir haftayı, 6 aylık, 1 yıllık yiyecek stoğu olmasına rağmen, velev ki olmasa bile 2 adım ötede marketlerin olmasına rağmen, ayda 1-2 misafir çağırmaktan, birilerine ikramda bulunmaktan korkuyoruz. Evimizin ekonomisi sarsılacak, ne yapacağız? İnce ince oturup hesaplar, kitaplar yapmak zorunda kalıyor insanlar. Bunları söylediğin zaman da, hocam siz hangi ülkede, ekonomik kriz, ya kardeşim o dönemden daha büyük bir ekonomik kriz olabilir mi? Ama bu sadece bize özgü değil, bizim kültürümüzde var olan bir şey. Yazın 2 hafta kadar Özbekistan'daydım. Orada da hala aynı bizim 70'li 80'li yıllardaki gibi aile hayatımızın devam ettiği ata yurdu Özbekistan'da. Evet, evet. Evlenen gençlere hemen bir oda açılıyor, birlikte yemek yiyorlar. Mutlaka evlenen bir genç kız uzun süre kayınvalidesinin yanında, hatta kızın annesi, eğer delikanlı başka eve çıkacaksa ben sana kız vermem. Benim kızım kayınvalidesine hizmet etmeyecekse, kayınvalidesinin yanında uzun bir süre kalıp onun tedrisatından geçmeyecekse, öyle hemen kızımı alıp başka bir eve çıkacaksanız ben sana kızımı vermem diyorlar.
0: Usta elinde pişsin yani.
1: Şimdi bizi taşlarlar yani bugünkü gençler. Ne demek yani, ben kaynanama hizmet mi edeceğim? Senin bakış açın o. O hizmet olarak görüyorsun ama o bir tedrisattan geçme olarak görüyor. Kızını kayınvalidesinin eğitiminden geçme olarak görüyor. Dedeler bahsettiğim zaman, hocam işte bugünün dedeleri, ya kardeşim bir dakika, yani elbette yanlış örnekler olabilir ama bir hakikat var. Bizi dedelerimiz, babaannelerimiz ve anneannelerimizden kopararak geçmişimiz, tarihimiz, kültürümüz de kopardılar. Mesele dedenin evden çıkması değil. Mesele anneannenin, dedenin, babaannenin evden çıkması değil. Onların çıkmasıyla beraber kaybettiklerimize bir dönüp bakmamız lazım. Bunları görmüyoruz. Hiç şöyle bir durup bir sorgulama. Ya doğru olabilir, yanlış olabilir değil. Hemen bir itiraz, hemen bir saldırı oluyor. Bu da beni tabii çok üzüyor. Ama bir gerçek var. İşte bizim yetişmemizde bugün kendi çocuklarımızı ayaklarımızın üzerinde duralım derken, eşimle beraber ben kendi çocuğumu kendim yetiştireceğim derken, ben aktarırım onlara değerlerimizi derken, hangi değerleri aktardığımızı da şu an gençlerin haline bakarak çok net bir şekilde görmüş oluyoruz.
0: Yani orada bir kopan damar var. Evet. Az önce sizin anlattıklarınızı dinlerken, şimdi elbette ki ev hanımları için bunun zorluk kısmı mutlaka vardır ama bereket dediğimiz şeyin canlı şekliyle görme hali de bu. Belki de bereket dediğimizde buraya bakacağız ve bazı şeyler söze gelmez ya, bazı şeylerin tarifi yoktur ya, böyle bir şeydi bu hakikaten. O dediğimiz işte marketlerde zaten her şey var, dolaplar dolu ama hala bir yokluk, hala bir orada
1: maalesef.
0: Maalesef. İşte bu,
1: bir de tabii bakış olarak da bakmak. Şimdi nasıl baktığınız çok önemli. Evet. Ya ben hizmetçi miyim diye bakmak var. Allah size misafir göndermiş. Onlara hiçmet etmeyi. Evet. Onu ben mesela hiçbir gün babaannemin suratında bir asıklık, bu misafir nereden çıktı, dün yaptık, bugün yaptık, yarın da mı yapacağız, sabah erken kalkıp, hani böyle bir serzeniş yok. İşte yapamıyordu, belki vardı söylüyor. Hayır kardeşim, yani bu insanları yüzlerine bakıyorsun. Hatta Vanlıların çok güzel bir atasözü var. Misafir ev sahibinin aşına değil kaşına bakar derler.
0: Ne kadar
1: yani,
0: güzel.
1: Ne getirdiği sofraya önemli değil. Kaşına bakar. Evet, mutlu mu mutsuz mu? Hani senin orada olmandan keyif alıyor mu? Şimdi bakıyorsun, annem o ekmek ocağın başındayken serzenişte bulunmuyor. Nereden çıktı şimdi bu kadar insana ekmek yapacağım? Onu bir lütuf, ikram olarak görüyorlar. Allah'ın misafirleri gelmiş. Bizim eve gelmiş. Biz bu hizmeti ederek sevap kazanıyoruz. Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Hizmet ediyoruz. Evimize bereket. Ve bunu mutlulukla yapıyorlar. Yani bu bir zorla yapmıyorlar. yaptırılan, memnuniyetsizlikle yaptırılan bir şey değil. Beyin modları öyle. Ama şimdi siz kendinizi yanlış kodladığınız zaman bunu bir hizmetçilik olarak ben kaynanama evet. hizmet mi edeceğim? Ben dışarıdan gelen insanların hizmetçisi miyim? Bırakın onu, şu an evimin hizmetçisiyim. Yani çocuklarına yaptığı, eşine, bakın eş diyorum, bay bayan fark etmiyor. Bunun artık tartışılmaya başlandığı, senin görevlerin, benim görevlerim, ben tek miyim? Ama evin bereketini arttıran şeyler belli. Bir hanımefendinin evde yapması gereken şeyler belli. Beyefendinin yapması gereken, bunlar yapıldığı zaman ev, ev oluyor, yuva oluyor, ocak oluyor. Yoksa rezidansta işte bir taş duvarların arasında çok güzel bir ev, ev oluyor ama o yuvaya dönmüyor ve yarın çocuk baba ocağı kelimesini kullanmıyor. Hangi baba ocağında yetiştin dediğin zaman ocak falan. Evet. Yani,
0: bizde ocak yoktu.
1: Bizde ocak yoktu. Bizde doğalgaz vardı.
0: Ocak bilmiyoruz eskilerden evet. mi? İşte bu dediğiniz şeyler, hayatı yaşamak başka bir şey, ömrü tüketmek başka evet. bir şey. Yani ömrü herkes tüketiyor ama yaşayarak tüketmek, yaşayarak o biraz daha herhalde farklı bir şey. Programın başında şöyle bir şey dedim ya, baba ocağına misafirliğe gideceğiz. Şimdi bugün siz seminerlere gidiyorsunuz, onlarca kitabınız var, birçok takipçiniz var, okurunuz var. Hatta sizin yetiştirdiğiniz insanların artık çocukları var. Onlar da geliyorlar. Şimdi biz sizi buralardan biliyoruz. Şöyle bir şey işte, okuyun bak, Sıtkı Bey gibi olun, şunu yapın. Ya onun zaten çok kitabı var. O zaten ünlü. Onun zaten takipçisi var. O zaten belediyelere, programlara gidiyor. Onun ihtiyacı mı var? Şimdi böyle bir şey çıkar. Ama Sıtkı Bey'in geliş hikayesini bilmez. Baba ocağını bilmez. Herkesin hayatı gümüş tepsilerle önüne gelmedi. Şimdi bu yüzden çok önemsiyorum. Ya biz bugün tanıdığımız isimlerin baba ocağını, geçtiği yolu, kendi hikayesini, nasıl yerden geldi, nasıl çileler çekti, nasıl bedeller ödedi, nasıl güzellikler, nasıl zorluklar yaşadı. Bunu da bilmek gerekiyor ki gençler öyle her baktığını oldu bitti gibi algılamaması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle, bazen üniversite öğrencilerine, üniversitelerde seminer verdiğim zaman böyle seminerin sonunda işte sorular olduğunda affınıza sığınarak bu kelimeyi kullanıyorum. Ya hocam diyorlar, senin tuzun kuru konuşuyorsun tabii diyorlar. Yani konuşma kolay ya yani. Diyorum ki tuz kuru da nasıl kurudu onu hiç sormuyorsunuz gençler. Yani hep görünene bakıyorsunuz. Bir film izliyoruz. Diyelim ki 2 saat. Aa, muhteşem bir film diyoruz. Ama kimse dönüp de o 2 saatlik filmi binlerce insanın aylarca, belki yıllarca setlerde hangi emekleri çektiklerini görmüyorlar. Bir kitap okuyorsunuz. Ya çok güzel yazmış diyorsunuz ama yazarı hangi acılar ve ızdıraplar içerisinde neler çekerek onu. Bir oyun izliyorsunuz tiyatroda. Çok güzel bir oyun diyorsunuz. Ama aylarca, yüzlerce provayı hiçbirini görmüyoruz. Tabii ki başarıların arkasında mutlaka bir şeyler var. Çok güzel bir kitap var. Yayın evimizden çıkan, çok hoşuma gittiği için, Adem Dönmez kardeşimin Hikayene Sahip Çık, Kariyerin Orada Saklı diye. Ben çok önemsiyorum. Bunu şunun için önemsiyorum. Hep bize başkalarının başarı hikayeleri evet. anlatılıyor ya. Şu şunu yap değil. Hikayene sahip çık, kariyerin orada saklı. Ben kendimi o başlıkta buldum. Dönüp bakıyorum. Evet, benim bugünler bir şeyler yapabiliyorsam, insanlara bir faydam varsa, Sıtkı Hasanhan diye biri insanlar tarafından seviliyor, takip ediliyorsa, kendi hikayemden kaynaklı bir şey. Önümüzde rol modeller yoktu bizim. Örnek alabileceğimiz kimse yoktu. Birileri çıkıp bize şu başarı noktasına gelebilmek için, şunlar hani bugün kişisel gelişimle ilgili var, danışmanlar var, koçlar
0: beş
1: var.
0: Kural, şu işin beş kural.
1: Hepsi var. Bizim bunlarla ilgili hiçbir şey. Ben 7 yaşında Malatya'dan kalktık, Manisa'ya geldik. 2 kardeşiz o zaman. Babam fabrikada çalışıyor. Annem okuma yazma bilmiyor. Babam böyle birkaç sefer okula gitmiş. İlkokul diploması almış, bir fabrikada çalışıyor. İlkokula Manisa'nın bir köy okulunda 5 sınıf biz bir aradaydık. 1, 2, 3, 4, 5 sınıf. Efendim köy enstitüsü mezunu bir öğretmenimiz var. Ben ilkokul 5'i bitirdiğimde bugünkü ilkokul 1 bitiren bir öğrencinin seviyesinde değildim. Bakın bunu çok net olarak söylüyorum. Ama hep söylediğim bir şey var. Taht yapan, baht yapamayan zavallı anne babalarız. Bizim anne babalarımızın bizim bahtımızı yapmak gibi bir dertleri yoktu. Tahtımızı yapmak gibi de bir dertleri yok. Tek bir dertleri vardı, bizim iyi insan olmamız. Hep bize aşıladıkları, aman oğlum dürüst ol, ahlaklı ol, vatansever ol, vatanına, milletine, insanlara faydalı ol, Allah'ın rızası sını kazan, aman namazlarına, ibadetlerine dikkat et, aman oğlum kimseye, aman şu yanlışı yapma falan. O bakıyorum, psikoloji bilmeyen, pedagoji bilmeyen, çocuk eğitimi bilmeyen annemin küçükken bana öğrettikleri, başkasının bir şeyini almamayla ilgili, sınırlarımı bilmeyle ilgili, başkalarıyla olan hak ve hukuk konusundaki tavrımla ilgili, o tırnak içinde cahil dediğimiz annemin yaptıklarını bugün benim yapma şansım yok üniversite mezunu olarak. İlkokulu bir köy okulunda okuyorsunuz, hasbelkader öğretmeniniz size bir gün bir cümle kullanıyor. kullanıyor. Böyle takıldım, bir arkadaşlarım vardı. Oğlum dedi, bak falanca arkadaşın dedi okulu bitirdiğinde dedi ilkokulu traktörün tepesine çıkacak. Şu kadar dönüm üzüm bağı var, pamuk bağı var, şu var, bu var. Zeytinlikler. Şunun bak şu kadar bağ bahçesi var. Sen ne yapacaksın dedi. Babanın yanına gideceksin, fabrikada çalışacaksın dedi. Ha bu babanın işine gelir dedi. Bak baban dedi senin okumanı o kadar çok istiyor ki dedi. Ve bana da söylüyor, hocam okuyacaksan ne gerekiyorsa yapalım. Tercihini yap dedi. O benim hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Evet, arkadaşlarımın çalışmasına gerek yok çünkü imkanları var. Ama benim yapabilecek başka bir şeyim yok. Ve ortaokul hayatımız başladı. O benim bir dönüm noktam oldu. Manisa'da normal bir ortaokul, lise, üniversiteye geldim. Bir kitap okudum, hayatım değişti derler ya böyle. Hocam bazen hangi kitap diyorlar? Diyorum ki benim hayatımı değiştiren kitap size hiçbir şey katmayabilir. Sizin bir filmdeki bir kelime, bir cümle ya da kitaptaki bir cümle, bir şiir, karşılaştığınız bir olay, yaşadığınız bir hadise sizin hayatınızı değiştirebilir. Ve o kitap benim eğitim alanına girmemi sağladı. Uykusuz geceler, yorgunluklar, kimsin, akademik bir başarın yok, normal bir okul hayatım var, ailen ortada, sana yol gösterecek kimse yok. 90'lı yıllar, 2000'li yıllara geldiğinde işte öğretmenlik beklerken, öğretmenlik de verilmedi bize o dönemler, KPSS'nin geldiği dönemler derken Rabbim bize bir kapı açtı, bir hedef belirledim. Ben eğitimci olacağım dedim. İstanbul'a geldik, ailemle, eşimle beraber evlenmiştik. Paramız yok, pulumuz yok, işimiz yok, kızım hasta, doktora götürüyorum, antibiyotik yazıyor, eczaneye gidiyorsunuz. O zamanlar şimdi gençler bilmiyorlar, Bağkur'umuzu yatırmadığımız için ilaç alamıyoruz. Musluğun altına tutuyoruz. Almışım böyle ucuz bir sirke. Onunla falan ateşini düşürmeye çalışıyoruz. Ocak, bir tüp var, onu götürüyorsunuz. Sadece akşam bir çorbayla zaman geçiriyorsunuz. Ama o anda bile en büyük hayalim binlerce insana faydalı olabilmek. Seminer, kitaplarım çıkmış, konuşuyorum. Ya hani şimdi dönüp baktığımda psikoterapinin bir ilkesi var. Düşündüğünüz her şey gerçek olur diye. Bu biraz inancımıza da ters gibi geliyor. Ama bir kutsi hadiste de Cenab-ı Allah diyor ki ben kulumun zannı üzereyim diyor. Kul ne zannederse. Onun için gençlere diyorum ki yani Yakup Aleyhisselam ne diyor evladı Yusuf'la ilgili? Oğlum başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Efendim seni kurtlar kaptı derler diyor ve dediği her şey başına geliyor. Diyorum ki ya gençler korkmayın. Hayal kurmaktan korkmayın. Ama kuru hayal kurmak da değil. Bugün zengin olmak istiyorum. Eyvallah.
0: Olmuyor.
1: Ben de başarılı olmak. Eyvallah ama ödenmesi gereken bir bedel ver. Bakkaldan bir sakız al. Parasını ödemeden çık bakalım neler oluyor ya. Bir sakızın, bir ekmeğin, küçük bir çikolatanın bir karşılığının olduğu, bir değerinin olduğu ve onu ödemediğin zaman alamadığın bir dünya da, kusura bakma bir şeyleri hayal ediyorsan bunun da bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödediğinde Cenab-ı Allah sana hayal etmediğin başka güzellikler de nasip ediyor.
0: Şimdi Sıtkı Bey çok az vaktiniz kaldı ama baba ocağınıza tekrar dönmek istiyorum. Kaç kardeştiniz?
1: Biz 5 kardeşiz.
0: 5 kardeşiz maşallah.
1: 5 kardeşiz. 2 erkek 3 kız. Allah bize de 5 evlat nasip etti. 2 erkek 3 kız. Çocukları çok seviyoruz. Eşim çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Allah sıhhat sağlık afiyet versin İnşallah. Herkese. Böyle... Zor tabii. Çocuk yetiştirmek çok zor. Ama kesinlikle sonra çok pişman oluyorlar. Söylüyorum ben. Yıllardır söylüyorum. Acam ekonomi falan filan. Her çocuk rızkıyla geliyor. Biz hiç çocuklarımız olduğunda darlandığımızı görmedik. Her çocuk kendi rızkıyla, bolluğuyla, bereketiyle geldi.
0: İhtiyacı kafamızda şekillendiriyoruz. Tabii, başka şeylere ihtiyaç zannediyoruz ama şuna dönmek istiyorum ben şimdi. Allah bahçenize inşallah güzel çiçekler, güzel nimetler vermiş. Bereketiyle iki cihanda uzak ve eylesin. Şimdi anne Sıtkı Bey'in bugünkü hayatında, bugünkü kimliğinde annenin imzası nerede durur?
1: Valla annemin imzası hani böyle ne diyeyim, mühür vurulur, kaşenin üzerine imza atılır ya, tamamen orada. Dönüp baktığımda bütün kişilik ve şahsiyetimin oluşmasında annemin rolü var. O okuma yazma bilmeyen ama çok güçlü bir karakterdir. İnanılmaz analizleri vardır. İyi insan olarak anılıyorsam, bunu tırnak içinde söylüyorum, ben kendimi çok öyle görmüyorum ama bugün bir şeyler yapabiliyorsam emin olun bunda tamamen ta küçük yaşlardan itibaren, hatta bazen kardeşlerim anneme takılırlar, sen abimi daha çok seviyorsun derler, ben evim büyüğüm. Bir gün annem de patladı çocuk. Dedi ki ben dedi abinizi niye çok seviyorum, ben dedi abiniz dünyaya geldiğinde 16-17 yaşındaydım dedi, ben abinizle büyüdüm dedi, abinize sarıldım, gece derdimi ona döktüm, onunla dertleştim, onun için o dedi benim için biraz bir daha farklı oluyor. Hakikaten öyle, annemle tabii özel bir bağımız var ama annem mesela babamı inanılmaz bir otorite olarak bize gösterdi. Bazen seminerde espri olarak da söylüyorum. Yani işte babam bilir, baban duymasın, babana söylememiz falan. Baba gözümüze sonra öğrendim, fark ettim büyüyünce. Babamın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Ama arkada bütün işleri zaten annem. Fakat bugünkü hanımefendilerin problemi o. Parmaklarını göze sokuyorlar. Ben ya sen değil baba otorite olacak ki. Çocuk durması gerektiği yeri
0: aslında bilsin. Anne de orada rahat ediyor da farkında canım, değil. Tabii. Maalesef süremizin sonuna geldik ama şöyle bir şey rica edeceğim sizden Sıtkı Bey. Şimdi desem ki hayatınız boyunca şu güne geldiğiniz ana kadar bir kareyi çerçeve yapma şansınız olsa. Yani çerçeve yaptıracaksınız ve baş köşenize asacaksınız desem hayatınızın bir bölümünü. Hangi kareyi çerçeve için almak istersiniz?
1: Evet, zor bir soru. Hiç düşünmediğim bir soru oldu. Ya kesinlikle çocukluğumdaki o sofra, büyük dedem, dedem, babaannem, annem, babam hep beraber olduğumuz o anı kesinlikle, o çok büyük bir nimetmiş.
0: Dede ve dedenin babasının olduğu kocaman sofra.
1: Bir de çok özel bir insandı büyük dedem. Gerçekten çok özel bir insandı. Dedem de aynı şekilde o geleneği sürdürüyorlardı. Bir tasavvufi yönleri de vardı. Evimize gelen insanlar, gidenler, yani ben gece uyanırdım bir yorganın altında Allah'ı anan bir dede.
0: Ay maşallah. Rabbim rahmet eylesin.
1: Gözyaşları içerisinde o ses, o Allah diye inleyen bir dede. Şimdi bunları size etkilerini kelimeler ve cümlelerle ifade etme şansınız yok. Bugün çocuklar bunlardan mahrum. Allah diyen, sohbet eden, diyalog kuran, hoş güzel konuşmalar yapan, anne ve babaların ağzından çıkan kelimeler ve cümleler. Evlerde sohbet ortamları, onun için hani bu programda bir güzelliği olsun. Kim çocuklarınızla sohbet ediyorsa çocuklarınızın sahibi onlardır diyor. Sohbet ve sahip aynı kökten geliyor. Evet. Çocuklar sohbet dinlemek istemiyor. Yalan. Bu asrın en büyük yalanı. Bugünkü çocuklarımız dünyada hiçbir dönemdeki gençler kadar sohbete muhtaç bir gençlik olmadı. Gençler sohbete muhtaç. Onun için benim hayatımın en önemli anlarından bir tanesi herhalde o çocukluğumu unutmamak için çerçeveletirim diye
0: o
1: düşünüyorum.
0: O çerçeveyi aldık, astık ve bu cümleyi de aldık. Bence çok enfes bir cümle oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Çok güzel bir sohbet oldu. Tadına doyamadık.
1: Estağfurullah.
0: Keşke bir program daha yapsaydık dediniz. İnşallah vaktiniz yoğun biliyorum ama.
1: Rabbim tesirini hak etsin. Dinleyen kardeşlerimizin gönlüne küçük de olsa, bir damla su olsa bırakabildiysek ne mutlu bizlere.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Sürçülisan eylediysek affola, bugün yazar, kıymetli bir insan. Sıtkı Aslanhan'ı misafir ettik ve baba ocağına yolculuk ettik. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayan yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mahmut Dağıslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayla Aydemir. Mikrofonumuzun yakasına, gönüllerimizin raflarına son bir cümle iliştirelim. Tebessüm edelim hayata. Evet, şu anda anın tam ortasına tebessüm edelim. Kim bilir, belki de son sadakamızdır. Selametle.

0: Baba Ocağı.
1: Reklamlar.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Kar Servis noktalarında.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Hayatın ve sanatın tüm renklerine kaparıldığımız kültür turundan hepinize merhabalar. Teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, yapımda Özlem Demir ve ben Bünyamin Yılmaz, TRT Radyo 1'de her cumartesi sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz sanatçı ve akademisyen Doktor Nevzat Yıldırım. Onunla fotoğrafı ve kitabını konuşacağız. Yerimize hoş geldiniz Nevzat Bey.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Avrupa barok resminin ışık, gölge ve kompozisyon anlayışının çağdaş Türk fotoğrafındaki yansımalarını ele alan çalışmanızı konuşacağız.

0: Ama öncesinde fotoğraf olan merakınızı konuşmak istiyorum. Yani nasıl yola çıktın, seni öncelikle hangi fotoğraflar etkiledi, uluslararası alanda da çalışmalar yapan bir isim olarak baktığımızda başlangıcı merak ediyorum Nevzat.
1: Evet, aslında öncelikli olarak TRT ailesine, TRT Radyo 1'e ve size çok teşekkür ederim. İncelik gösterip davet ettiğiniz için burada olmaktan çok mutluyum. Fotoğraf hakikaten çok uzun yolculuklu ve son derece bitmeyen tatlı bir rüya. Çeken için, izleyen için de keyifli bir düşünme biçimi, bir anlatı biçimi. Çünkü fotoğraf bir dildir. Ben çok erken yaşlardan itibaren sanatla ilgilenmeye başladım. Lisede aslında resim bölümünde eğitim görüyordum ve o dönemde resimle kendimi tam manasıyla ifade edemediğimi hissetmeye başladım. O dönem öğretmenim, işte Türkiye'nin en iyi okullarından mezun, bugün alanında özellikle gösterge bilimi ve resim alanında otoriter bir hoca olan Profesör Rasim Soylu hocamız, benim fotoğrafa dair sözümün daha güçlü olabileceğini ve o yönde ilerlemem gerektiğini, yeteneğimin o yönde daha güçlü olduğunu söyledi. Aslında resim bölümüne de biz tabii ki yetenek sınavlarıyla girmiştik. Tabii fotoğraf dersi aldığımız dönemde de fotoğrafla ilgili olan yolculuğum ilk olarak lise yıllarında 2003-2002'li yıllarda Adapazarı'nda başladığını söyleyebilirim. O dönem benim için hayatımın en kırılma noktası, en değişimlerin, dönüşümlerin, geleceğe dair adımlarımın başladığı yıllar olduğunu düşünüyorum. Ve bugün de ısrarla vazgeçmeden, tüm zorluklara rağmen pes etmeden aynı heyecan ve motivasyonla fotoğrafa dair bir şeyler söylüyorum. Sözümü fotoğrafla söylüyorum, fotoğrafla anlatıyorum. Bir taraftan da fotoğraf aracılığıyla bu ülkenin hem doğal tarihi güzelliklerini hem de kadim medeniyetinin izlerini fotoğraf sanatı aracılığıyla uluslararası sanat mecralarında, fuarlarında, Paris'te, Londra'da, New York'ta, tabii ki İstanbul'da hem bize, çünkü biz de tam neye sahip olduğumuzun farkında değiliz ülke olarak, hem de bu kadim şehrin meraklısı yeryüzünde yaşayan diğer insanlara da fotoğrafın evrensel diliyle anlatmaya gayret ediyorum.
0: Kitabı konuşacağız ama buraya biraz detaylandıralım. Çünkü uluslararası alanda fotoğrafların dolaşımında birçok müzede, galeride ve sergilerle de insanlara ulaştı. Yani burada Türkiye biraz dışarıdan da bakarak, yani bizim olanı vurguladığın şey dışarıdan nasıl gözüküyor? Sen neler görüyorsun dünyadaki fotoğraf sanat açısından da bakarak değerlendirirsen? Ya
1: şimdi Türkiye'de birçok alanda çok olağanüstü yetenekli insan var. Yani bu müzikte de var, sinemada da var, fotoğrafta da var, resimde de var. Ama biz gerçekten hani sadece neye sahip olduğumuzu farkında olmadığımız gibi bir taraftan da bu yeteneklerimizin yurt dışına açılmasıyla ilgili tam manasıyla desteği sağlayamıyoruz. Yani o yönetimi de sağlayamıyoruz. Neyi sağlayamıyoruz? Çünkü sanat, özellikle fotoğraf alanı özelinde konuşacak olursak, fotoğraf tüm dünyada futboldan sonra en büyük ikinci hobi olduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm dünyada inanılmaz bir ilgi var fotoğraf sanatına karşı. Ve Türkiye'de de işte bizden kuşak olarak çok daha önce 60'lardan itibaren, 80'lerden itibaren ve bugüne dair bakıldığında kronolojik olarak çok değerli sanatçılar yetişmiş. Bu memleketin sözünü, derdini, meselesini fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmışlar. Dünyada özellikle İstanbul fotoğraflarıyla, İstanbul'un bir gözü olarak bilinen, tanınan Ara Usta'nın, Ara Güler'in fotoğrafları elbette biliniyor. Çok önemli müzelerde, galerilerde, koleksiyonlara satın alınmış ve muhafaza ediliyor. Çünkü bir sanat eseri olarak bir kıymet veriliyor. Ve işte benim de 2010'lu yıllardan itibaren Ara Güler'le beraber aynı müzede, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Amerika'da fotoğraflarım müze tarafından alındı ve koleksiyona dahil edildi. Bir taraftan da en böyle beni heyecanlandıran, geleceğe dair o yıllardan itibaren bu işi yapmama teşvik eden en önemli gelişmelerden birisi de budur. Türkiye'de fotoğraf alanında çok değerli sanatçılar var. Hayatını, 50 yılını, 60 yılını bu hafızayı oluşturmaya ve görsel belleğe katkı sunmaya, bu ülkenin güzelliklerini anlatmaya adamış sanatçılarımız var. İşte elbette ki İbrahim Zaman, Hüsnü Gürsel, İzzet Keribar, işte Ara Güler, bunlardan bazıları, ama Ozan Sadıç var Ankara'da aynı şekilde. Bu hocalarımızın, sanatçıların ortaya koymuş olduğu kültürel iz, hafıza, Türkiye'nin daha iyi ve estetik fotoğraflarla dünyada tanıtılmasını sağladığı gibi, diğer taraftan da akademideki fotoğrafa dair heyecanlı, öğrenmeye kendini bu alandaki araştırmalara adayan insanlara da ilham kaynağı olan

0: sanatçılardır, hocalardır.
1: Evet, peki şunu konuşalım. Türk fotoğrafçıların eserlerini görsel analiz yöntemini inceliyorsunuz. Kitaba geldim. Usta sanatçılarla da mülakatlar var. Aslında bir doktora çalışması bu. Buradan yola çıkarak emek verdiğiniz bir çalışma. Türk fotoğrafında barok resmin izleri. Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlandı.
0: Evet.
1: 17. yüzyıla gidelim ve soralım. Fotoğrafın alfabesi ışıktır diyorsunuz. Avrupa barok resmindeki örneklerle çağdaş Türk fotoğrafından seçtiğiniz eserleri karşılaştırıyorsunuz. Bu nasıl bir ışık etkisidir?
0: Şimdi tabii diğer taraftan akademik çalışmalarımı da sürdürüyorum. Hani sanatçı kimliğimi ve ürettiklerimin yanında. Bunu yaparken de aslında fotoğrafa dair ana temel sözlerin söylendiğini gözlemledim. İşte 2024 yılında tamamlamış olduğum Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki doktora çalışmamda iki değerli hocamla beraber çalıştım. Doktor öğretim üyesi Mehmet Nuhoğlu ve Profesör Doktor Ozan Bilgeseren Mimar Sinan Üniversitesi'nden iki farklı hoca, iki farklı uzmanlık. Birisi sanat tarihi, diğeri ise fotoğraf alanının profesörü. Bu beni fotoğrafın sanat tarihiyle olan, ışığın, plastik sanatların sanat tarihiyle olan ilişkisini, hem de fotoğrafın en önemli yapı taşı ışık kavramının birbiriyle ilişki kurması gerektiğine dair bir araştırmaya etti. Zaten kendim de çektiğim fotoğraflarda hep böyle ışık meselesini önemserdim. Yani rastgele fotoğraf asla çekmezdim. Sabahın ilk ışıklarında veya akşamın güneşin batma saatlerinde çektiğim fotoğraflar hep böyle etkili fotoğraflar olmuştur. Çünkü fotoğrafta biz aslında ışıkla sözümüzü söylüyoruz, oluşturuyoruz. Yani ışıkla bir kompozisyon oluşturuyoruz. Mesela burası bir stüdyo, buranın kendine ait bir ışığı var. Daha difüz bir ışık var burada. Bir radyo stüdyosu, bir televizyon stüdyosu olsaydı başka olacaktı. Haliyle portre fotoğraflarında, işte mekan fotoğraflarında bir şekilde ışıkla bir söz oluşturuyorsunuz. Özellikle mimari fotoğrafta yine bunu ışıkla oluşturuyorsunuz. Çünkü ışık, hep ifade ederim, belki bana ait bir sözle değil, bilmiyorum, ama fotoğrafın alfabesinin ışık olduğuna inanıyorum. Yani çünkü fotoğraf ışıkla yazı yazmaktır. Yani fotografi oradan gelen bir şey. Foto, ışık, graf, yazı demek. Fotoğraf böyle bir şeye sahip. Bu çalışmada da Türk fotoğrafında barok resmin izleri. Aslında çok böyle şaşırtıcı bir konu. Ve ilgilisinin böyle merakla sayfalarını karıştırabileceği bir içerik olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü barok resmi Avrupa sanatında çok böyle sıra dışı bir dönem. Yani Rönesans var, Manyelizm var, daha önce bir sürü sanat akımları dönemleri var ama baroğu bu dönemlerin tamamından ayıran en önemli özellik hem müzikte hem mimaride hem resimde ışık ve hacim etkisiydi. Yani aslında ışıkla biz hacimsel etkiyi ortaya çıkartıyoruz ve boyut kazandırıyoruz bir esere. Mesela Rönesans'a baktığımızda Rönesans'taki etki daha düz. Yani daha böyle hacimsel etkisinin olmadığını görüyoruz. Ama Barok'ta özellikle Caravaggio'da İtalyan ressam, Hollandalı Rembrandt'ın eserlerine baktığımızda inanılmaz bir boyut var. Ve adeta bir stüdyo ortamında çekilmiş portre fotoğrafları gibi bir ışık kurgusunu görüyoruz. Kitapta da var bunların örnekleri. Ve bu ışık kurgusunu aslında biz ister istemez bilinçli veya bilinçsiz fotoğrafa dair üretim yapan birçok sanatçı ışığı biliyorsa eğer ki bunu arıyor, oluşturmak istiyor. İyi fotoğrafın bir şablonu var kafamızda. O şablonu aslında bizden yüzlerce yıl önce 16. yüzyılda, 17. yüzyılda usta ressamların bugüne gelen eserlerinde gördüğümüz bu ışık formu üzerinden kurgulamak istiyoruz fotoğrafta. Sinemada da var bu. Mesela Rembrandt Aydınlatmış diye bir şey vardır. Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasında bunu görürüz. Daha öteye gidelim. Stalker'da, Tarkovski'nin filmlerinde de bu ışık formunu görürüz. Yani sinemanın da ışığı iyi kullandığı zaten hani bilinen bir gerçek. Fotoğraf da zaten aynı şekilde. Bu kitapta da ben özellikle içeriği oluştururken çok araştırma yaptım ve çok yani 3 yıl falan sürdü kitabı oluşturmak. Bakıldığında 170 sayfalık bir şey. İnanılmaz bir emek, gayret var. Burada da işte Türk fotoğrafında değerli eserler üretmiş sanatçıların ortaya koyduğu eserlerin analizleri ve ışık bağlamında analiz var. Zaten aslında kitabın yekününe baktığımızda 20-25 sayfalık bir bölüm barokla ilgili bölüm. Çünkü 17. yüzyıldan beri hep söylenmiş, yazılmış. Çok iyi kaynaklar var. Dünya ünlü yayın evlerinin bastığı, Thames Hudson Paydın gibi yayın evlerinin, Paydın gibi yayın evlerinin bastığı oldukça güzel eserler var. Tabii ki bu araştırmayı yaparken hem Londra'da hem Almanya'da hem Fransa'daki müzelerde eserlerin bizzat orijinallerini de Rembrandt ve Caravaggio'nun eserlerini de orijinallerini de gördüm ve uzun uzun baktım. Aslında bu hız çağında, bu koşturmaca içinde durup yapılmaması gereken bir işi yapmış bulunuyorum yani. Her şeyin hızlıca tüketildiği bir dönemde. Ama bu bana çok keyif verdi. Çok böyle keyifli bir şeydi. Bu analizlerle de aslında fotoğraftaki ışık kavramını ilişkilendirmiş oldum. Barok bağlamında resim sanatında ışık kullanımını ışığın tanımı üzerinden, koyu açık bağlamında ışık kontrast etki, kompozisyon etkisi gibi temel meseleler üzerinden ele aldıktan sonra da Türk fotoğrafındaki ışık kavramını işledim. Aslında ana konumuz burası.
1: Evet.
0: Burada da tabii ki fotoğrafın Türkiye'deki gelişimine şöyle bir iki sayfa. Daha sonra fotoğraftaki ışık ve kompozisyonun önemi ve Türk fotoğrafındaki ışığın ustaları. Aslında burada az solistler devreye giriyor bir anlamda da. Şinasi Burutçu, Sabit Kahfegil, İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kamburoğlu gibi, Faruk Akbaş gibi son derece önemli hocalar var. Burada işte Şinasi Burutçu ve Sabit Kahfegil hocamız dünyadaki vazifelerini daha önce tamamladılar, vefat ettiler. Onların da aziz hatıralarına, hem onların çalışmalarını literatüre kazandırmak da benim için. Elbette ki var literatürde ama akademik literatürde daha fazla olması gerekiyor bu hocalarımızın eserleri. Diğer taraftan da İzzet Keribar, İbrahim Zaman, Özer Kamburoğlu, Faruk Akbaş gibi sanatçılarla da birebir mülakatlar yaparak yapmış olduğum bu çalışmanın aslında teorik tarafını uygulamayla birleştiren sanatçıların bizzat görüşleriyle de ortaya koymuş olduğum doktrini, iddiayı yani bir anlamda onaylatmış oldum. Evet, eyvallah. Böyle bir ilişkinin olduğunu biz de analiz ediyoruz. Böyle bir şey var. Özellikle mesela İzzet Keribar barok müziğini de çok seviyor. Çocukluğundan itibaren evinde bulunan işte ansiklopedilerde bu eserleri görmüş, incelemiş ve bir şekilde buna dair benzer kompozisyon ve etkileri kullandığını söyleyebiliriz. Eyvallah. Özetle kitabın şeyi bu aslında.
1: Eyvallah. Benim dikkatimi çeken, yani çok kıymetli olduğunu düşündüğüm şey de şu. Eserinizin kapağında İbrahim Zaman'ın fotoğrafı yer alıyor.
0: Evet.
1: Bu elbette ki usta işi bir onurlandırma.
0: Evet.
1: Sende nasıl bir hissiyat oluştu?
0: Şimdi ben Adapazarı'nda doğdum ve aslında bizim çocukluğumuzdan itibaren Adapazarı'nda çok değerli sanatçılar, Türkiye'ye mal olan isimler oldu. Hüsnü Gürsel ve İbrahim Zaman da bunların en başında gelen sanatçılarındandır. Burada ben özellikle Türk fotoğrafında barok resmin izleri kavramını ortaya koyarken kitapta kendime dair eserler de var, kendi fotoğraflarım da var kitapta ama özellikle Mevleviler isimli eserini, İbrahim Zaman'ın 92 yılında çektiği bir eseri koymak istedim. Hocamın da rızasını aldım. İşte ziyaret ettim defaatle evinde. Bir araya geldik. Büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. 37 doğumlu bu arada.
1: Evet, yani
0: aşağı yukarı İzzet Keribar da o yaşlarda. Ve beni bir taraftan da mutlu eden diğer önemli şey bu iki sanatçının, Türk fotoğrafının iki dev çınarının hem kitaba dair ve hem benim eserlerime dair bir sözleri var. Yani ifadeleri var kendi dillerinden çıkan. Buna da böyle kitabın giriş bölümüne Nobel Akademi sağ olsun koyulmasını uygun gördü. Gerçekten bu özellikle kapaktaki İbrahim Zaman'ın Mevleviler fotoğrafı 92 yılında orta format bir kamerayla çekilmiş. Işık kompozisyon ve yapı dengesinin çok güçlü olduğunu, estetik olarak etkili bir fotoğraf olduğunu söyleyebiliriz. Ve insanı içine çeken bir aurasının olduğunu görüyoruz fotoğrafın. Bu sanatçıların hazinesi, kültürel hazinesi belli. İlelebet yaşamalı. Elbette çok fazla kitapta konu edilmiş sanatçılar, eserler. Ama bir akademik çalışmayla da bir araya getirilmiş olması. Diğer taraftan da genç nesil. Usta isimler var. 80'li yaşlarda, 70'li yaşlarda usta isimler var. Bir de günümüzdeki uygulamalarını yapan daha genç nesilden örnekler var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ve görsel analiz yöntemi açısından da eserleri değerlendirdiğimizde oldukça anlamlı bir eser ortaya çıktığına kanaat getiriyorum diyeyim.
1: Eyvallah. Ya çok kıymetli olan eyvallah. Yani iki usta ismin bir el vermesi bir anlamda, bir destek olması ve gerçekten sendeki ışığı fark etmesi ve bunu onurlandırması çok kıymetli. Ya benim dikkatimi çeken oydu.
0: Teşekkür ederim. Sizin de yakın ilginiz ve konuya karşı olan yaklaşımınız beni heyecanlandırıyor doğrusu. Çok sağ olun.
1: Şimdi Türk fotoğrafındaki biçimsel ve estetik sürekliliğinin izini sürerken bir taraftan da fotoğrafın diğer sanat disiplinleriyle kurduğu ilişkiye eğiliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken ve önemsediğim bir konu bu. Özellikle modern sanat içinde fotoğrafı nasıl konumlandırırsın?
0: Çok güzel bir soru. Açıkçası dünyada çağdaş

0: müzeleri var işte. Birçok metropol şehirde inanılmaz müzeler var. İstanbul'da İstanbul Modern Müzesi var.
1: Evet.
0: O da önemli ve kıymetli bir merkezimiz, kurumumuz. Ama daha fazla olması gerekiyor. Evet. Neden daha fazla olması gerekiyor? Bir Berlin'e gittiğiniz zaman, bir Frankfurt'a gittiğiniz zaman veya Paris'e gittiğiniz zaman şehrin kıyaslayabildiğimiz İstanbul belki daha büyük bir şehirdir ve elbette ki daha derinlikli bir şehir olduğunu düşünüyorum. İşte Londra aynı şekilde. Bu şehirlerin hepsinde modern sanat müzeleri çok fazla var. Hı. Ve bir şekilde sanatçısını o müzelerin koleksiyonuna eserleri alma yoluyla sanatçıları destekliyor. Sanatçılar o kültürel hafızayı, kendi zenginliklerini bir şekilde işliyorlar ve bu ülkelerinde büyük ölçüde kültürel otorite olarak varlık sürdürmesini bu şehirlerin sağlamış oluyor. Şehirlerin ve ülkelerin. Bu önemli bir şey. Neden önemli bir şey? Çünkü kültür sanatın geliştiği ortamlarda birçok şeye gelişir. İnsanların düşünme biçimi de gelişir. Birçok şey gelişir. Özellikle Londra'da National Portrait Gallery çok güzel. İnanılmaz sergiler yapıyorlar. İşte bir taraftan da İstanbul Modern'lere güzel eserler, güzel sergiler oluyor. Yani bizim şehrimizin, İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehrin bu tip müzelere daha fazla ihtiyacı var. Kurumlara daha fazla ihtiyacı var. Çünkü fotoğraf elbette ki resmin çok yaşlı bir sanat, resim sanatı fotoğrafa nazaran. Fotoğrafın bu arada tam 200. yılındayız. Kitabın da ön sözünde Profesör Doktor Uzan Bilgeseren hocamız çok güzel bir bağlamla ifade etmiş. Aslında fotoğrafın 200. yılındayız ama buna dair yapay zeka da hayatımıza girdi. Başka şeyler de var. Prompt yazarak çok kısa sürede fotoğraflar, fotoğraf gibi, mış gibi olan görseller üretilebiliyor aslında. Evet. Ama fotoğraf değil, ruhu yok, duygusu yok. Bu anlamda da özellikle bu müzelerin koleksiyonlarındaki sergiler, fotoğraf bu arada resim gibi koleksiyonerler tarafından satın alınıyor ve sanatçılar limited edition olarak imzalıyor işte 10 edisyon, 5 edisyon. Her bir edisyonun ayrı sertifikası var ve mesela sanatçılığında o fotoğrafın bir tane kendisine ait veya maksimum iki tane kendisine ait baskı hakkı olmuş oluyor. Yani fotoğraf yüzlerce basılabilir mi dijital tekniklerle? Evet, basılabilir ama sanat eseri olabilmesi için o fotoğrafın ve sanatçının bir hikayesinin olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Mesela işte müzelerde, müze koleksiyonuna girmiş mi? Özel sanat koleksiyonlarına girmiş mi? Mesela benim en çok eserim Londra'da satıldı. Daha bu senenin başında Ramazan'da falan olsa gerek Deutsche Bank bir eserimi satın aldı. Oranın üst düzey bir yöneticisi galeri aracılığıyla Londra'daki galerinin sitesinden bir İstanbul fotoğrafımı satın almıştı. Bu oldukça güzel. İstanbul'da da aynı şekilde Sayın Murat Ülker beyefendi çok müstesna ve güzel yürekli bir insan. O da Türkiye'deki fotoğrafın ve sanatın en önemli hamilerinden bir tanesi.
1: Nasıl fark etmiş? Ne söyledi? Nasıl konuştunuz? Sergi de açıldı ama öncesi var herhalde.
0: Yani öncesi tabii şöyle, Murat Bey uzun zamandır bir diyaloğum olan bir insan. Sanatı seven bir insan. Fotoğrafla ilgili İstanbul'u çok seven bir, İstanbul'u seven fotoğrafı sever yani.
1: Evet.
0: Fotoğrafı seven sanatçıyı sever.
1: Doğru.
0: Böyle işte bir sergi yaptık. Temmuz'un 27'sinde bitti ve 2 ay sürdü. İstanbul'daki önemli kültür, sanat, entelektüel dünyasından hocaların, akademisyenlerin, sanatçıların, yazarların olduğu çok seçkin bir zümreyle açılışı gerçekleşti. Yıldız Holding sergi salonunda bu oldukça üst düzey müze kalitesinde baskılardan oluşan bir sergiydi. Bir e-kitap olarak da yayınlandı sergideki eserler. Basit bir Google aramasıyla bulunabilir Gök Kubbe. Gök Kubbe de aslında çok güzel bir tema.
1: Evet, evet.
0: Kısaca izniniz olursa bahsedeyim.
1: Buyurun, buyurun.
0: Gök Kubbe aslında Yahya Kemal'in 1960'lı yıllar sonlarında yazdığı şiirlerin
1: kendi Gök Kubbemiz
0: teması üzerine ortaya çıkan bir kavram. Türkistan medeniyeti üzerine söylenen bir söz. Burada da tabii ki şey çok önemli. İstanbul'un kubbe formları bu şehrin en önemli alameti farikaları. Yani bütün şehirlerin, batıdaki şehirlerde de olmak üzere büyük çoğunluğunun kendine ait bir silüeti var. Ama ruhu olmayan silüetler bunlar. Mesela Londra'ya gidin, London Eye diye bir şey var. Yuvarlak bir dönme dolap. Yani herhangi bir şey yok aslında. Bir ruhu yok yani şehre dair. Evet, Big Bang var, işte başka yerler var falan ama İstanbul'da ise kadim bir İslam medeniyetinin en önemli alameti farikası olan kubbe ve mimari kubbe formu ve minarelerden oluşan bir silüet var. Peki bu silüet diğer İslam şehirlerinde yok mu? Yok. İstanbul'da olduğu kadar yok.

Kubbe Rusya'da da var. Hı-hı. Kubbeler kavramını ele alırken şunu düşündüm. Bu şehrin hem en önemli alameti farikası hem de yüzyıllardır farklı düşünceden, görüşten, inançtan insanları aynı kubbe altında

0: Fazıl'ın şiirlerinde de İstanbul'u görüyoruz. Diğer taraftan Orhan Kemal'in şiirlerinde de İstanbul'u görüyoruz. İstanbul birçok şaire, birçok sanatçıya, birçok yazara, fotoğrafçıya, ressama ilham olmuş son derece benzersiz ve göz kamaştırı bir şehirdir.
1: Eyvallah. Peki bu arada şey de söyleyeyim, ben şu detayı vereyim. İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası sanıyorum Turing yayınlamıştı. Evet. Bir de 15 Temmuz Şehitleri kitabı vardı. Kültür AŞ o dönemde yayınlamıştı. Burada Nevzat Yıldırım'ın çok özel fotoğrafları var. Yani bir metin, rahmetli Davut Göksu'nun yazdığı bir metne eşlik ediyordu. Ve İstanbul hakikaten sende karşılığını bulan bir şehir. Yani o duyguyu sadece gök kubbeyle değil birçok yönüyle de veriyor fotoğrafların. Ben şu detayı da vereyim. Gök Kubbe sergisiyle birlikte İstanbul'u Sevmek Fotoğraf Sergisi Türkiye Fotoğraf Vakfı'nda açılmıştı. Çatışmadan sonra Londra'da ziyaretçilerini ağırladı. Belgesel fotoğrafçılar ve çağdaş sanat alanındaki çalışmalara devam ediyorsun. Yeni sergiler var mı diye soracağım ve kitap çalışmaları sürecek mi?
0: Bir kitap çalışmam var. O kitapta Anadolu Ajansı'nın AA Kitap markasıyla okuyucuyla buluşacak bir fotobook. Diğer taraftan da Anadolu Ajansı'nın fotobook çalışmaları da biliyorsun bir şekilde içindeyim bu projelerinde. Orada da çok güzel fotobooklar yapıyoruz. Ve bir fotoğraf dergisi projesi var. O da yakın zamanda bir lansmanla print artık tabii basılmış şeyin çok okunmadığı, görülmediği, görmezden gelindiği bir çağdayız ama bir şekilde batıda insanlar aslında bunu talep ediyorlar. Yani ekranlardan sıkılacağımız bir döneme doğru yaklaştık belki. Yani ben gerçekten çok heyecanla üreten ve projeler yazan bir adamım. Yani sadece fotoğraf rastgele çekmiyorum. Hep böyle bir proje üzerinde, bir kavram üzerinde bir şeye odaklanıyorum ve onu çıkartıyorum. Çok sık da sergi açmıyorum aslında. Bütün bu sergilerin şeyine baktığımız zaman yıllarına 2019 Londra'daki çatışmadan sonra 2025 İstanbul'u Sevmek Türkiye Fotoğraf Vakfı'nda ve 2026 Mayıs'ta da Gök Kubbe Yıldız Holding. Şimdi bu aslında çok güzel bir şey. Yani sıklık. Son dönemde iki tane oldu arka arkaya. Belki önümüzdeki sene bir şey daha var aklımda. İstanbul'la ilgili çok tatlı bir konu. Bir de yeni bir kitap projem var. O kitap projesini de bir sergi projesiyle birlikte gün yüzüne çıkmasını hayal ediyorum. Gök Kubbe'yi de aynı şekilde dünyaca ünlü bir yayın eviyle belki bir Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle veya başka bir kurumun himayesiyle, iletişim başkanlığı olabilir. Bir uluslararası yayın eviyle anlatmamız lazım. Yani bu Nevzat'ın, Nevzat'a ait, Nevzat'ın sözü değil, bu ülkenin, bu şehrin sözü. İstanbul'un gök kubbesi bu şehrin önemli sözüdür. Dolayısıyla eğer öyle bir yayın eviyle bu kitabı basabilirsek ve bununla beraber de Londra'daki Tet Modern Müzesi'nin koleksiyonuna, Amerika'daki Metropolitan Müzesi'ne veya Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin kitap mağazalarına girebilirse İstanbul'un fotoğrafları, ne mutlu bizlere.
1: Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Sanatçı ve akademisyen Doktor Nevzat Yıldırım'la hem kitabını hem de fotoğraf sanatını, ülkemize yansımalarını ve uluslararası çalışmaları konuştuk. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin, uçarsın.

0: biz. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Hayatın gündemi.
2: Değerli dinleyenler, merhabalar. Mutlu bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Ben Ayşe Çağlayan, ekip arkadaşlarımla birlikte Hayatın Gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Bugün hayati bir meseleyi, yaşamımızın en önemli gerçeklerinden birini konuşmak üzere bir aradayız. Coğrafyamızın gerçeği olan afetleri sadece kapımızı çaldığı anlarda değil, henüz kapımızı çalmadan önce nasıl karşılamamız gerektiğini masaya yatırıyoruz. Afet geliyorum der mi? Ya da biz afet gelmeden önce ne kadar hazırız sorularına cevap arayacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir başlık. Tabii afetler deyince de aklımıza en başta deprem geliyor ve doğal afetler geliyor ama daha geniş bir bakış açısıyla bize afetleri nasıl anlatırsınız?
3: Evet, tabii öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Gerçekten özellikle afet deyince tabii Türkiye afetlere çok açık bir ülke. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle baktığınızda dünyanın belki de afet tehlikelerinin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Ama buna karşın tabii afetleri yaratacak olan tehlikelerin kaynaklarını bildiğimiz için de artık son yıllarda özellikle afet yönetimi konusunda çok ciddi bir şekilde mesafe aldığımızı söylemek istiyorum. Tabii 6 Şubat ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle bu programımızın hemen başında 6 Şubat'ta yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Hakikaten o dönem çok olağanüstü bir çabayla afetin acılarını, yaralarını çok hızlı bir şekilde sararak bugün artık 455 bin konutun üretildiği bir noktaya geldik. Tabii orada hayat her geçen gün normale dönüyor ama afet dediğimiz şey aslında insanın kendisini yarattığı bir doğa olayı. Çünkü dünya var olduğundan bugüne kadar zaten doğa olayları her zaman var. Bugün baktığınızda depremler, dünyanın canlı olduğunu gösteren bir takım doğa olayları, sel ve taşkın yine keza öyle, yangınlar, orman yangınları, bunların hepsini tetikleyen bir takım tehlikeler var. Dolayısıyla afet dediğimiz şey aslında baktığınızda toplumun tamamını veya bir kesimini etkileyen, aynı zamanda bu toplum üzerinde bir takım fiziksel ve ekonomik ve sosyal kayıplar yaratan ve baktığınızda çoğu kez de doğa kaynaklı olan, bazen de insan kaynaklı olabilen olaylara afet diyebiliyoruz. Aslında afet bir olayın kendisi değil, tamamen doğurduğu bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bugün baktığımızda aslında afetleri biz iki ana kategoride toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi doğa kaynaklı afetler, içerisinde birçok farklı afet türleri var. Deprem başta olmak üzere sel, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri, çığ, fırtına, birçok şey bu kategoriye girebiliyor. Bir de özellikle son yıllarda insan kaynaklı afet diye adlandırdığımız, içerisinde teknolojik afetlerin olduğu, biyolojik afetlerin olduğu bir takım farklı afet türleri var. Dolayısıyla bunların hepsine karşı hazırlıklı olmak, bunların hepsini yönetebilmek son derece büyük önem taşıyor. Bu açıdan da özellikle bugün baktığımızda dünya ölçeğinde en fazla can kaybına sebebiyet veren afetlerin başında da aslında hidrometeorolojik afet diye adlandırdığımız sel ve taşkın türü afetlerin olduğunu görüyoruz. İşte en son Nepal'de yaşadığımız olay 26 Ağustos tarihinde çok büyük bir olay. Yani orada hakikaten çoklu bir tehlike diye adlandırdığımız ve birbirini tetikleyen birden fazla olayın bir araya geldiği ve sonuçta büyük bir felakete dönüştüğü bir olayla karşı karşıya kalmıştık.
2: Evet, iklim değişikliği de tabii bunda önemli etkenlerden biri sanıyorum. İklim değişikliği ile ilgili de bilgi ve bilincimizin giderek artması gerekiyor sanıyorum. Farklı afetlerle karşı karşıya kalabiliriz bu noktada da. Şimdi ülkemiz tabii 6 Şubat'tan bahsettiniz hocam, biz de tüm hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. AFAD tabii bu süreçte sahada kahramanca vazifesini gerçekleştirdi. Tüm AFAD çalışanlarına da bu vesileyle hem teşekkürlerimizi sunalım hem selamlarımızı göndermiş olalım. Tabii sadece deprem değil, acı tecrübelerle depremler yaşamış olsak da farklı afetler açısından da ülkemiz riskli bir ülke midir hocam? Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'nin afet durumunu?
3: Tabii Türkiye aslında dünyanın en güzel coğrafyalarından birisinde biliyorsunuz. Yani baktığınızda hakikaten üç tarafı denizlerle çevrili, birbirinden farklı coğrafik özellikleri var. Bir doğuya gittiğinizde farklı bir doğayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Batı da aynı şekilde öyle, kuzeyimiz, güneyimiz öyle. Ama tabii bu kadar güzel bir coğrafyada bulunmanın da bir bedeli var açıkçası. O açıdan baktığımızda hem Türkiye jeopolitik açıdan çok kritik bir coğrafyada bulunmakla beraber aynı zamanda jeolojik tehlikeler açısından da son derece kritik bir coğrafyadayız. Tabii deprem dediğimiz olay çok hakikaten dünya ölçeğinde en fazla hasarın, en fazla can kaybının oluştuğu afetlerden bir tanesi. Bugün Türkiye bizim Alp Himalaya kuşağı diye adlandırdığımız, ta ki İspanya'dan başlayıp işte uzak doğuya kadar uzanan kabaca doğu batı uzantılı bir kuşak üzerindeyiz. Tabii diğer kuşakta biliyorsunuz işte Pasifik kuşağı ve aynı zamanda daha batıdaki Peru ve Şili'den daha kuzeye doğru çıkan bir hat var. Şimdi tabii Türkiye aslında ülke olarak baktığınızda çoklu afetlere maruz kalabilecek bir ülke. Ve ülkenin her bir farklı bir coğrafyasına gittiğinizde farklı bir afet türünün öne çıktığını görüyorsunuz. Örneğin bugün kuzeye gittiğinizde oralarda özellikle heyelan riskinin çok yüksek olduğunu, sel ve taşkın riskinin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bir başka bölgeye gittiğiniz örneğin Akdeniz'e, Ege'ye geldiğinizde orman yangınları, özellikle son birkaç yıldan bu yana biliyorsunuz çok ciddi şekilde orman yangınlarına maruz kaldık. Bunların öne çıktığını görüyorsunuz. Örneğin Konya bölgesinde, İç Anadolu'nun belli bölgelerinde bugün obruk diye adlandırdığımız o çökme yapılarının oluştuğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde kaya düşmesinin çok daha yoğun olarak yaşandığı yerler var ama tabii bütün bunların hepsinin önlemini yapmak mümkün. Özellikle bu tür yerlerde AFAD'ın çok ciddi şekilde şu ana kadar yaptığı çok önemli çalışmalar var. Diğer yandan tabii baktığımızda bugün ülkemizin yaklaşık %92'lik bölümünün şu veya bu şekilde bir deprem tehlikesi altında olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bugün ülkemiz aslında dünyanın toprakları üzerinde en fazla diri faya sahip olan ülkesi konumunda. Hatırlarsanız 2026'nın Mayıs ayında META'mız en son Türkiye diri fay haritasını güncelledi ve 2013'teki diri fay haritasında diri fay sayısı 485 civarındayken şu anda bu sayı 700'e çıktı. Bu ne demek? Toplam baktığınızda ülkemizin her tarafında toplam uzunluğu 19.500 kilometreyi bulan ve her biri her an bir 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli bulunan faylar veya fay segmentleri bulunmakta. Dolayısıyla bunlara karşı önlem almak çok son derece önemli. AFAD'ın da özellikle afet risk azaltma sistemi diye adlandırdığımız, kısaca ARAS diye adlandırdığımız bir sistem var. Bu sistem içerisinde AFAD'ın yaptığı çalışmalar, diğer kurumlarımızın yaptığı çalışmalar da toparlayarak özellikle tehlike ve risk haritalarını bütün kamunun ve bütün vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz.
2: Evet, burada hocam afet risklerini azaltmaktan, önlemlerden bahsediyoruz. Ama çoğu söz konusu ettiğimiz afet de böyle aniden meydana gelen hadiseler. Dolayısıyla ya nasıl önleyeceğiz, nasıl riskleri yöneteceğiz, yani bu mümkün değil ki gibi düşünülebiliyor. Dolayısıyla burada afetlere karşı önlem perspektifini, tedbir kültürünü bir masaya yatırmak isterim. Bu boyutta neler söylersiniz?
3: Tabii afet dediğiniz şey aslında, yani afet yönetiminde çok klasik bir laf vardır. Beklenmeyeni beklemek, en kötüsüne hazırlıklı olmak. Bu çok son derece önemli bir yaklaşım. Çünkü afet dediğimiz doğa olayının insanın kendisini yarattığını az önce söylemiştim. Tabii tehlikenin aslında baktığınızda kırılgan ve hazırlıksız bir toplumla birleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir kayıp. Eğer toplum buna hazırsa, kırılgan yapısı tam tersine daha dirençli bir hale gelmişse, herhangi bir doğa olayı meydana geldiğinde, bu bir deprem olabilir, sel taşkını olabilir, heyelan olabilir, bunlara karşı hazırlıklı olduğumuz takdirde bunların zararlarını azaltmak mümkün olabilir. Dolayısıyla buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi bir kere güvenli yaşam kültürünü zihnimizde oluşturmamız gerekiyor. Bu yapıyı, bu kültürü oluşturabildiğimiz takdirde zaten çok ciddi bir mesafe almış oluyoruz. Böyle bir yapıya, böyle bir anlayışa sahip olduğunuz anda ise tabii güvenli yapılar inşa etmek, mevcut yapı stoğunu güçlendirmek, tehlikeli alanlarda yapılaşmaya izin vermemek, kritik altyapılarımız var bugün baktığınızda çok çok göz bebeği diyebileceğimiz bizim çok ciddi ülkemizin her yerinde kritik altyapılarımızın olduğunu görüyoruz. Bunları tabii dayanıklı hale getirmek son derece önemli ve özellikle de afet yönetimindeki önemli hususlardan bir tanesi de erken uyarı sistemleri geliştirmek. Erken uyarı deyince sadece aklımıza bir deprem sonrasında erken uyarı gelmesin. Bir hidrometeorolojik afetlerde, sel taşkında dahi çok basit bir yöntemle geliştirdiğiniz bir erken uyarı sistemi bile çok ciddi şekilde canların kurtarılmasına sebebiyet verebiliyor. Tabii daha bireysel anlamda baktığınızda aile afet planlarımızın olması, eğitim tatbikatlar son derece önemli. Bunların tabii hepsi bir yandan bir baktığınızda afet risk azaltmanın en temel parçaları olarak karşımıza çıkıyor.
2: Evet, riskleri azaltmak mümkün. Bunu buradan anlamış oluyoruz. Tabii tam da bu noktada hocam, risk yönetimi ile kriz yönetimi arasındaki farkı da vurgulamak gerekiyor sanırım. Nasıl açıklarsınız bize?
3: Kriz dediğiniz şey bir acil durum aslında. Baktığınızda artık olay olmuş. Yani kriz anı var demektir. Biz afet yönetiminde aslında jeolojik tehlikelerden kaynaklanan veya insan kaynaklı durumlardan kaynaklanan hususları bir silsile şeklinde olay, herhangi bir etkisi yok. Herhangi bir yerde bir heyelan olmuştur. Bu heyelan örneğin hiçbir yerleşim yerini etkilememiştir. Hiçbir şekilde bir ekonomik zarara sebebiyet vermemiştir. Herhangi bir altyapıyı, üst yapıyı etkilememiştir. Bu bir olaydır. Olup bitmiştir. Ama bunun bir adım sonrasına geçtiğinizde artık yavaş yavaş bu bir krize dönüşebiliyor. Kriz arkasından eğer bir miktar zarar vermişse, bir takım işte yaralanmaya sebebiyet vermişse bir acil durumla karşı karşıyasınız. Artık acil durumda sizin muhakkak çok hızlı bir şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Ve bunun tabii bir sonraki boyutu da eğer hakikaten kırılmışsa

0: kurulan bir yapıdaysa etkilenen alan doğal olarak bu afete dönüşebiliyor. Dolayısıyla aslında baktığımızda çok basit bir tanımla kriz yönetimi dediğimiz şey afetten sonra bir hayat kurtarmaya odaklanırken, ki bizim çok istediğimiz bir şey değil, keşke hiçbir şey afete dönüşmesin. Ama risk yönetimi dediğimizde ise tamamen afet olmadan önce yaptığımız bütün faaliyetlerin hepsine biz risk yönetimi diyoruz. Bunun içerisine özellikle hazırlık dediğimiz ve risk azaltma dediğimiz iki temel bileşen giriyor. Bunların içerisinde erken uyarı sistemlerinden tutun da işte hazırlıklı olmaya kadar, tatbikatlara kadar, önlem projelerine kadar farklı farklı faaliyetler olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet değerli dinleyenler, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar hocamız stüdyomuzda ve önemli konuları detaylandırıyoruz. Programın başından itibaren risk azaltmanın mümkün olduğunu ve risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz hocam. AFAD da bu noktada sadece afetler olduktan sonraki müdahaleleriyle değil, afetler olmadan öncesinde de, yani sizin tam da bahsettiğiniz risk yönetimi alanında da çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bahsettiğiniz pek çoğundan. Yine bu boyutu biraz detaylandıralım. Neler söylersiniz?
0: Evet, biz tabii daha çok AFAD olarak bu boyutuyla anılmayı çok arzu ediyoruz ama tabii müdahale de çok önemli. Yani bir olay olduktan sonra müdahale kapasitenizin de çok güçlü olması gerekiyor ama AFAD özellikle son yıllarda risk azaltmaya odaklanmış bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 6 Şubat'ta yaşadığımız ve oradan edindiğimiz dersler ışığında hakikaten risk azaltmanın hayati öneme sahip bir kavram olduğunu söylemek mümkün. Bugün baktığımızda aslında çok basit bir örnek vereyim. Yani bugün Türkiye Avrupa'nın şu anda en fazla, en geniş deprem gözlem ağına sahip ülkesi konumunda. Toplam 1204 tane deprem gözlem istasyonumuz da bugün Avrupa'nın en geniş deprem gözlem istasyonuna sahibiz. Ve 17 Ağustos 1999 tarihine geldiğimizde sadece bütün ülke çapında işlettiğimiz deprem gözlem istasyonu sayımız, analog istasyonlar 18 taneymiş. 2003'e geldiğimizde bu sayı 433'e çıkmış. AFAD'ın kurulmasından sonra 2009 yılında AFAD kurulan bir önemli kuruluş. 3 tane büyük genel müdürlüğün birleşmesiyle beraber ve şu anda Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ülkesine sahip bir ülkesiyiz. Toplam 1204 tane deprem gözlem istasyonumuz var. İSMEP yine çok önemli. İstanbul'da sismik riskin azaltılması projesi, İstanbul Valiliğimiz tarafından yürütülen çok önemli bir proje. Oraya AFAD olarak biz de desteğimizi veriyoruz. Tabii az önce ifade ettiğim gibi ARAS sistemi içerisinde çok fazla sayıda tehlike ve risk haritalarımızı üretiyoruz ve bunları imar planlarına entegre ediyoruz ve yine bize özgü, dünyanın büyük bir gıptayla baktığı ve örnek olarak aldığı İl Afet Risk Azaltma planlarımız var. Şu anda bu planların ikinci 5 yıllık hazırlığını yapıyoruz. Bütün illerimizde üniversitelerimizin katılımıyla, kurumların, belediyelerin katılımıyla İRAP toplantıları yapıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planları ve her ilimizin kendine özgü bir risk azaltma planı var. Her biri kalın büyük büyük kitapçıklar şeklinde ve bunlar bizim için aslında risk azaltmanın anayasası niteliğinde diyebileceğimiz çalışmalar ve buralardan yola çıkarak da bugün Türkiye'nin her yerinde sessiz sedasız ama kararlı bir şekilde onlarca hatta yüzlerce önlem projesini hayata geçiriyoruz. Kimi yerde heyelan önleme, kimi yerde kaya düşmesi, kimi yerde çığ projeleri, kimi yerde sel ve taşkın projeleri yapıyoruz ve şu ana kadar da çok ciddi bir bütçe harcamış durumdayız. Üniversitelerimizde TÜBİTAK'la, MYTA'yla, DSİ'yle, Harita Genel Müdürlüğümüzde çok önemli faaliyetlerimiz, işbirliklerimiz var. 6 Şubat'tan sonra özellikle az önce ifade ettiğim o 700 tane farklı diri fay diye adlandırdığımız deprem üretme potansiyeli bulunan fayların paleosismolojik özelliklerini ortaya koyuyoruz. Yani geçmişten ne kadar büyüklükte bir deprem üretmiş, gelecekte bu ne kadar üretebilir ve ne zaman üretebilir, bunun cevabını arıyoruz. Ve bir başka önemli projemiz devlet su işleriyle. Özellikle DSİ'yle yaptığımız bir protokol kapsamında AFAD DSİ'ye 120 tane ekskavatör ve 20 tane kamyon tahsis ederek Karadeniz'de 14 ilimizde, Akdeniz'de 5 tane ilimizde, toplam 19 tane ilimizde 2 yıl aşkın süreden bu yana sessiz sedasız ama çok kararlı bir şekilde dere temizliği, dere ıslahı çalışmaları yapıyor ve şu ana kadar 35 milyon metreküp'e yakın bir malzeme temizliği yapıldı. Bu tabii tek başına sel ve taşkın önlemesi mümkün değil ama çok ciddi şekilde zarar azaltmanın en iyi örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan TÜBİTAK MAM'la çığ önlem projeleri geliştiriyoruz ülkemizin belli bölgelerinde, özellikle doğuda biliyorsunuz çığ riski çok yüksek. Yine aynı şekilde harita genel komutanlığımızla yaptığımız bir protokolle LIDAR dediğimiz çok hassas haritalama yöntemlerini ülkemizin tümü üzerinde çok yakın bir zamanda başlatacağız.
1: AFAD dolu dolu çalışmalarına her alanda, her sahada bilimsel donelerden de faydalanarak çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz tüm bu çalışmalar için. Tabii Ekim ayı afetlere karşı bilince yönelik çalışmalarında yoğun olduğu bir ay. 13 Ekim'de Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Bu ayda ne tür çalışmalar yapılıyor hocam?
0: Fırsat aslında bizim için. Aslında afet farkındalığı eğitimi AFAD bünyesinde yılın 12 ayında yapılan bir faaliyet. Bu faaliyeti okullarımızda, vatandaşlarımızın olduğu her alanda, sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, üniversitelerimizle gerçekleştiriyoruz ama Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü aslında baktığınızda 1989 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı bir kararla başlayan bir süreç. Sonra 2009 yılında bu resmileşmiş ve her yılda belli bir temayla bu gün özellikle anılıyor ve bu günde bir takım faaliyetler yürütülüyor. 2026 yılının teması da çok önemli. Özellikle bu temaya baktığımızda dirençlilik evde başlar teması var. Yani ne demek istiyoruz? Özellikle afetlere karşı dirençli toplumun ilk halkasının aile ve konut olduğu, insanların yaşadıkları yerdeki tehlikeleri bilmesi gerektiği ve güvenli konutlarda yaşaması gerektiği, yine erken uyarı sistemlerini anlayıp doğru davranış şekillerini öğrenmesi, bunları tatbik edebilmesi, aynı zamanda aile afet planına sahip olması gerektiği bu temayla vurgulanıyor ve ülkelere de devletlere de özellikle güvenli yapılaşma, risk duyarlı arazi kullanımı ve yapı standartlarının uygulanması ile ilgili bir takım sorumluluklar yüklüyor. Bu anlamda da tabii biz Ekim ayını diğer 11 aydan biraz daha farklı olarak algılayıp özellikle afet risklerinin azaltılması konusunda bir fırsat olarak görüyoruz.
1: Evet, bu temanın belirlenmesi de gerçekten çok kıymetli. Tabii tüm dünyada belirlenen bir tema sanıyorum. Dirençlilik evde başlar. Gerçekten devletlerin ve devletimizin de AFAD aracılığıyla yaptığı tüm bu çalışmaların daha etkili olması bizlerin, her bireyin, vatandaşların bilinciyle gerçekleşiyor. Daha da güçlü olmasının etkeni sanıyorum bu. Bizler evlerimizin afetlere karşı hazırlıklı olup olmadığını bir kontrol etmeliyiz. Bu noktada nasıl anlayabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz hocam?
0: Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var, aslında buradan başlamak lazım. Ne yazık ki ülkemizin halen birçok bölgesinde yapı stoğumuzun çok iyi olmadığını biliyoruz. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor öncelikle ama tabii deprem başta olmak üzere bir takım afetlere karşı dirençli olmanın en temel hususlarından bir tanesi bir kere binamızın, evimizin güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edilmiş olması son derece önemli. Tabii bunu yaparken sadece yönetmeliğe uygun inşa etmeniz gerekmiyor. Doğru işçilik kullanmanız gerekiyor. Proje dışı tadilatta olmaması gerekiyor. Evinizin aynı şekilde düzenli bakım görmesi gerekiyor. Farklı bir amaçla kullanıp işte kolon keseyim onu yapayım falan gibi bir takım yollara başvurmamanız gerekiyor. Ve yine eğitimli işçiler tarafından bunun inşa edilmesi olması gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii düzgün mühendislik ve yapı denetim hizmetini almış olması son derece önemli. Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlara göre bizim en son bina deprem yönetmeliğimiz 2018'de yayınlandı ve 2019'un başında yürürlüğe girdi. Şimdi tabii bu Türkiye bina deprem yönetmeliğini 6 Şubat'tan çıkarılan derslerin de ışığı altında güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda özellikle bir takım zorunluluklar getiriyoruz. Daha dirençli binalar, daha sağlam binalar, daha depreme dayanıklı binalar yapabilmek adına özellikle en temel değişikliklerden bir tanesi yeni bina deprem yönetmeliği içerisinde binanın oturma alanının belli bir oranına kadar binalarda artık perde duvar diye adlandırdığımız sistemin kullanılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Bu tabii aynı zamanda bize özgü. Bunun işte ilk örneğini Japonya ve Şili'de görüyoruz ama bu da Türkiye için ayrı bir yeni bir model olacak.
1: Evet, deprem değil aslında bina, yanlış yapılmış binalar ne yazık ki hayat kayıplarına yol açabiliyor. Büyük şehirlerde pek çok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarının da yapıldığını biliyoruz. Bu uyarılarınız çok kıymetli. evlerini kentsel dönüşüme verecek, yeniden yaptıracak olan kişilerin muhakkak bu hususlara dikkat etmesi çok çok önemli. Bunu da vurgulamış olalım hocam. Tabii evin yapısından bağımsız olarak dikkat etmemiz gerekenler de var. Bunlara da biraz değinelim. Günlük yaşamımızda nasıl bir tedbir kültürüne sahip olmalıyız hocam afetlere karşı?
0: Tabii önce sizin ifade ettiğiniz kentsel dönüşüme ben de vurgu yapayım. Yani o da çok önemli. Özellikle bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü hakikaten kafanızı yastığınıza koyduğunuzda güvenli bir evde yaşadığınızın farkına varmanız kadar daha değerli bir şey yok. Belki kentsel dönüşüm sonucunda evinizin metrekaresi bir miktar düşecek ama sonuçta günün sonunda siz orada gerçekten depreme dayanıklı bir binada oturmanın verdiği huzuru ve rahatlığı yaşayacaksınız. O açıdan olabildiğince vatandaşlarımızın imkanlar ölçüsünde bu kentsel dönüşüme sıcak bakmaları ve buna destek olmaları son derece önemli. Hı hı. Tabii evin tek başına sağlam olması da yeterli değil. Aynı zamanda depremlerde yaralanmaların önemli bir bölümü de, çok önemli bir bölümü de işte o deprem sırasında düşen dolaplar, bir takım objeler, eşyalardan kaynaklanıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evimizde almamız gereken çok basit küçük bir takım tedbirler var ama esas en önemli kavram hakikaten baktığınızda tedbir kültürünü kafamızda olgunlaştırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yaptığımız takdirde biz afet yaklaştığında hazırlık yapmak değil, her gün küçük küçük riskleri görüp ortadan kaldırdığımız takdirde çok daha farklı bir noktaya gidebileceğimizi düşünüyorum. O açıdan da özellikle evlerde ailelerin acil durum planlarını yapması, en kötü senaryoya göre işte evin içerisinde bir afet yaşadığında bu bir deprem olabilir, eğer bir nehir yatağında oraya yakın bir yerde yaşıyorsa ne yapması gerektiğini bilmesi gerekir. Özellikle faylardan uzak yapılaşmaya dikkat etmek gerekiyor. Bir nehir yatağının içerisindeyseniz muhakkak nehrin taşkın sahasının dışında yapılaşmaya özen göstermek gerekiyor. Böyle bir olayla karşı karşıya kalındığında yüksek yere çıkılması gerektiğini, işte bir deprem anında nasıl bir doğru davranış biçimine sahip olmanız gerektiğini, bunların hepsinin öğrenilmesi gerekiyor. Bu açıdan da baktığımızda aslında AFAD'ın hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de web sayfasında hazırım.gov.tr diye yeni bir web sayfasını şu anda kullanıma açtık. Orada her yaş grubuna özgü, çocuklara özgü çok daha böyle güzel bölümlerimiz var. Bunları vatandaşlarımızın muhakkak izleyip inceleyip buralardan afet farkındalıkla ilgili düzeylerini geliştirmelerini çok istiyoruz.
1: Evet, burada her aile biz afetlere karşı hazırlıklı mıyız, bilinçli miyiz, bu konuda eksiklerimizi nasıl giderebiliriz, bu soruları kendilerine sormaları gerekiyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi AFAD'ın bu noktada farkındalık eğitimleri ve internet üzerinden de ulaşılabilecek pek çok bilgi ve eğitimleri söz konusu. Bunlara başvurarak bu konudaki eksikliklerin giderilmesine buradan ifade etmiş olalım. Sizin de söylediğiniz gibi afet öncesinde alınması gereken tedbirler olduğu gibi afet anında, yani o işte paniğin, telaşın en yüksek olduğu anlarda da nasıl bilinçli hareket etmek gerektiğini bilmek gerekiyor hocam. Bu açıdan neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii bir kere öncelikle AFAD'ın bu afet farkındalık eğitimleri 81 ilimizde yapılıyor. Bizim bazı illerimizde çok daha geniş afet farkındalık eğitim merkezlerimiz var. Buralarda eğitim alabilirler. Onun dışında az önce ifade ettiğim hazırım.gov.tr önemli bir sitemiz. Her okula bir afet farkındalık eğitmeni projemiz var. Şu anda ülkemizin her bir okulunda bir afet farkındalık eğitmeni yetiştiriyoruz. Bu son derece önemli. Bunun dışında AFAD gönüllülük sistemi çok önemli. AFAD gönüllülük gerçekten 6 Şubat'tan sonra gittikçe ilgi görmeye başladı ve şu anda 90 bin civarında destek AFAD gönüllümüz var. Sisteme kayıtlı 1.7 milyon civarında AFAD gönüllümüz var. Bunlar önce online eğitim alıyor, sonra destek AFAD gönüllüsü olmak istiyorsa illerimizde 5 günlük bir uygulamalı eğitime sahip oluyor. Bu son derece önemli. Bunun dışında da özellikle tabii AFAD'ın akreditasyon sistemi çok güçlü. Bugün şu ana kadar baktığımızda 655 ekibimizin birbirinden farklı farklı akreditasyon alanlarında akrededildiğini görüyoruz. Bunların kimisi arama kurtarma, kimisi eğitim farkındalık, kimisi lojistik destek, kimisi barınma, kimisi psikososyal destek vesaire. Dolayısıyla özellikle toplumumuzun risk azaltma kültürünü, tedbir kültürünü, güvenli yaşam kültürünü özümsemesi ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmesi son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.
1: Evet, AFAD'la gönüllülük esasında bir araya gelmek isteyen ve herhangi bir afet anında aslında yardıma koşan ilk kişi olmak çok kıymetli. Gönüllülük çalışmalarına da katılmak isteyenlere buradan duyurumuzu yapmış olalım böylelikle hocam. ve programımızın sonuna geldiğimizi üzülerek belirtiyorum. Afetler üzerine konuşmamız gereken, bilmemiz gereken çok şey var ama siz programımızın el verdiği süre içerisinde

0: ve çok güzel bilgiler verdiniz. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar hocamız, verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için hayati uyarılar ve en önemlisi de bizlere aşıladığınız bu tedbir kültürü perspektifi için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, bugün bir kez daha anladık ki afetleri tamamen durduramasak da riskleri azaltmak, doğru bilgiyle kuşanmak ve tedbiri elden bırakmamak bizim elimizde. Afet bilincini sadece kulaktan dolma bilgilerle değil, hayatımızın bir parçası haline getirerek kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabiliriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve hazırlayan ve sunan ben Ayşe Çağlayan. Haftaya yeni bir gündemle yeniden buluşmak üzere. Mutlu ve huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Hayatın gündemi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüs. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin çamur atma peşinde olduğunu söyledi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar dedi. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parayla oy satın alanların çoğunu partiden attım dedi. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu.
2: Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize satışanlar ne yapıyor? Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın. Boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldüğünü belirtti. Bu durum tüm dünya için bir insanlık testidir ifadesini kullandı. Türkiye'nin ise kendisine umut bağlayan insanlara sırtını dönmeyeceğinin altını çizdi. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde hitap etti.
2: Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören, kibirli, radikal ve öldürmeye doymayan bir soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Şunu bugün bir kez daha ve altını çizerek dile getirmek durumundayım. Bu tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için bir samimiyet testidir. Türkiye gerekirse

0: sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara da sırtını dönmez. Gazze'de işlenen soykırımın failleri hukuk önünde hesap vermedikçe, uluslararası sistemin adaletli olduğunu kimse iddia edemez.
1: Sayın dinleyiciler, Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete açıldı. Hattın devreye girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Açılışta hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyle yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Yeni hatla ihracat ve istihdam daha da artacak dedi.
0: Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek. Seyahat süreci azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerine katılacak. Program İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlardan biri olduğunu söyledi. İç kalemizi tahkim edip yolumuza devam edeceğiz dedi. Numan Kurtulmuş, Konya'da hitap etti.
2: Yapılan iş sıradan bir iş değildir. Siyasi bir iş de değildir. 86 milyonun ortak meselesi, ortak hedefi ve Türkiye'nin geleceği için en önemli atılımlarından birisidir. Biz aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağıtılan parçalarımızı bir asır sonra toplamaya başlıyoruz. Türkiye'nin bu çerçevede iç kaleyi tahkim etmek inancı da sürecin en önemli motivasyonlarından birisini teşkil etmiştir. Ve dünyada büyük bir küresel aktör olmaya namzet olan Türkiye'nin içeride oyalanıp kaybedeceği ve iç çekişmelere harcayacağı ne vakti vardır ne de imkanı vardır. Dolayısıyla iç kalemizi tahkim edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturmasına ilişkin iddiaları nedeniyle Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la milletvekilleri Ümit Özdağ'la ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Göktaş, iftira atanlar da, iftirayı yayanlar da hukuk önünde hesap verecek dedi. Göktaş, iddiaları manşetlerine taşıyıp bunları çürüten somut delillere dayalı açıklamalara yer vermeyen basın kuruluşlarına karşı da hukuki yollara başvuracağını belirtti. Fon soruşturmasında dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla savcıya ifade veren Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel de şüpheli sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gitti. Ağrel ve Saymaz adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlker Kaya da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredildi. Sayın dinleyiciler, sosyal medyada çocuklar için yeni dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı yasaklandı. 15-18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel hesap şartı getirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle sosyal ağlarda yaş sınırı 15 olarak belirlendi. 15 yaşını doldurmayan çocukların hesap açması tamamen engellenecek. Yeni dönemde yaş doğrulaması e-devlet kapısı üzerinden alınacak, özel bir belirteçle yapılacak. 15 ile 18 yaş arasındaki gençlerin hesapları ise ayrıştırılmış hizmet kapsamına alınacak. Bu hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve canlı yayın açma, kesintisiz otomatik video izleme gibi özellikler engellenecek. Ayrıca gençlerin profilleri aramalarda veya önerilerde çıkarılamayacak, ekran görüntüsü alınamayacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Sosyal ağ sağlayıcıları mevcut tüm hesapların yaş doğrulamasını 31 Mart 2027'ye kadar tamamlamakla yükümlü olacak. Gümrük muhafaza ekipleri kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 5 yılda 80.150 kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini bildirdi. Bakan Bolat, İstanbul'da kültür ve sanatla büyüyen ticaretin hikayesi forumunda konuştu.
3: Kültür varlıklarımızın korunması konusunda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün önemli çalışmaları var. Gümrük muhafaza birimlerimiz son 5 yılda 2026 Eylül sonu itibariyle, yani bir hafta öncesine kadar olan süreçte tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdiler ve 80.150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu. Çünkü bize göre bir kültür ve tarihi eser yalnızca maddi değeri olan bir eşya değil, aziz ve necip milletimizin tarihi ve bugünün hafızasıdır. Bunun kaybolmasına izin veremeyiz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kargo taşımacılığında Avrupa'da söz sahibi bir konuma geldiğine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi planlıyoruz dedi. Bakan Uraloğlu, Sakarya'da havacılık zirvesinde konuştu.
4: İstanbul Havalimanı 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi bir konuma geldi ve FedEx ve Trendyol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileriye taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına biz de bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi de bir taraftan planlıyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları CHP'den attığını söyledi. Mahkeme kararına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Partiden atmazsam kirli insanlarla beraber yol yürüyeceğim, bu olmaz." dedi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.
5: Partiyi kirlilikten arındıracağım. O rüşvet dağıtanları, parayla oy satın alanları hepsini partiden atacağım. Attım da zaten çoğunu. Mahkeme kararında isimler var. Şunlar, şunlar, şunlar diyor. Ben de onları aldım, partiden attım. Arkasından diğerlerini atacağım. Atmazsam ben o zaman suçlularla ya da kirli insanlarla beraber bu partide yol yürüyeceğim. Olmaz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, butlan davasında taraf olmadığına da dikkati çekti.
5: Davanın tarafı değilim ben. Gidip dava açan da değilim ben. Parayı verenlerle parayı alanlar arasında kavga çıktı. Olay yargıya intikal etti. Mahkemede

0: ki bu kurultayda şaibe var. Siz 38. kurultayı yeniden yapmak zorundasınız dedi.
1: Kılıçdaroğlu yeni partiyle ittifak olacak mı sorusuna da cevap verdi.
0: Elbette ama yani kirli olanları asla kabul etmeyiz. Altını özenle çiziyorum. Adı yolsuzluğa bulaşanları asla kabul etmeyiz. Orada çok sayıda nitelikli, Türkiye'yi bilen, Türkiye'yi seven çok sayıda arkadaşımız var. Evet, onların başımızın üstünde yeri var.
1: Rusya kısa zamanda küresel piyasalara 4 milyon 800 bin ton dizel yakıt sağlayacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Rus dizelinin tedariki için anlaşma sağlandığını duyurdu. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrolle petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra uyarı kaldırıldı. Depremde

0: 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin çamur atma peşinde olduğunu söyledi, FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar dedi. Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hizmete girdi. 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parayla oy satın alanların çoğunu partiden attım dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler, saat 16'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor, saat 19'da ise Çaykur Rize Spor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'de 9. hafta dün oynanan 4 maçla başladı. Sonuçlar şöyle. Ekenler Beton Sivas Spor 4, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Artı Değer Van Spor Kulübü 0, Bandırma Spor 2, Ümraniye Spor 1, SMS Grup Sarıyer 1. 1. Lig'de günün programı ise şöyle. Saat 13.30'da Bolu Spor, Antalya Spor, saat 16'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Batman Petrol Spor, saat 19'da Metro Holding Kayseri Spor, Manisa Futbol Kulübü ve İstanbul Spor, Turkay Esenler Erok Spor karşılaşmaları oynanacak. Sayın dinleyiciler, Ümit Milli Futbol takımımız 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası Playoff turunda Çekya ile eşleşti. Playoff eleme maçları 11-17 Kasım tarihlerinde oynanacak. A Milli Kadın Futbol takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri Playoff 1. turunda konuk ettiği Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanş maçı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Euroleague 4. haftada Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'a 89-66 mağlup olurken Beşiktaş ise İspanya'da Baskonya'yı 92-84 yendi.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, Konya ve Eskişehir 25, İzmir, Bursa ve Muğla 28, Çanakkale ve Siirt 26, Şanlıurfa, Denizli ve Manisa 29, Antalya ve Adana 33, Hatay 30, Bolu ve Diyarbakır 27, Zonguldak, Trabzon ve Rize 23, Samsun 24, Erzurum ve Kars 17 ve Van 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
3: Bellona, Bellona.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

TRT Radyo 1 ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz Süper Lig'de, Trendyol Süper Lig'de. 7. haftanın heyecanı devam ediyor ve günün ilk karşılaşması başkentte Eryaman Stadyumunda birazdan başlayacak. Gençler Birliği Amed Sportif faaliyetleri konuk edecek. Ben Eren Koca, radyo teknisyeni arkadaşlarım Soner Abacı ve Ertuğrul Kaya ile birlikte sizlere mutlu günler diliyoruz. Evet, haftaya, daha doğrusu milli maç nedeniyle lige verilen araya lider giren ve o sürede liderliğin mutluluğunu yaşayan, averajla da olsa, Amed Sportif faaliyetler dün Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmesiyle birlikte şu anda ikinci sırada bu maça çıkıyor. Gençler Birliği lige iyi başlamıştı ve ilk 3 karşılaşmada aldığı 7 puanla zirveye yakın, zirvede bir takım görünümündeydi ama sonrasında 3 yenilgi aldı üst üste. Onlar da 13. sırada 7 puanla bu karşılaşmaya çıkıyorlar. Değerli dinleyenler, önemli bir mücadele bizi bekliyor. Bir takım yeni teknik direktörüyle, diğer takım da yardımcı teknik direktörüyle bugün kulübede temsil edilecek. Gençler Birliği Metin Diyadin'le yollarını ayırdı. Aslında milli maç arasının son günlerinde yollar ayrıldı Metin Diyadin'le. İstifa etti, kabul edilmedi. Tekrar yönetimle görüşmesinde o istifası kabul edildi ve göreve Alman teknik direktör Bernd Storck getirildi Gençler Birliği'nde. Bugün ilk maçına çıkıyor. Bir de taktik değişiklikle, üçlü savunmayla Gençler Birliği'ni bu maça çıkardı Storck. Besnikasi, Arnavut teknik direktörü, Amed Sportif faaliyetlerin gerçekten dikkat çekici bir performansa imza attı. O ve takımı ilk 6 haftada milli araya kadar ve 13 puan topladılar. Bugün Beşiktaş maçı sonrasındaki aldığı ceza nedeniyle kulübede değil, yardımcısı Steff Wills onun yerine kulübede olacak. Maç başlamak üzere, kadroları da, bilgileri de sizlere aktaracağım. Ümit Öztürk maçın hakemi ilk düdüğünü çalacak. Gençler Birliği maça başlıyor. Kırmızı forma, şort ve çoraplarıyla Gençler Birliği, beyaz forma, şort ve çoraplarıyla da Amed Sportif faaliyetleri bugün görüyoruz ve sizlere o şekilde aktaracağım. İlk düdük geldi. Gençler Birliği'nin vuruşuyla mücadele başladı. İleriye doğru gönderilen topta kafayı vuran Pedro Mendes'den top dışarıya çıktı. Taç atışını Amed Sportif faaliyetler kullanacak. Maçı Ümit Öztürk yönetiyor. Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil yardımcılar, Turgut Doman dördüncü hakem, VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR'da Erkan Engin görev yapıyor değerli futbol severler. Benimle birlikte maçı takip ettiğinizde ben basın tribününün biraz üzerinde bir alanda bu maçı takip edip sizlere aktarıyorum. Benimle birlikte maçı takip ettiğinizde şu anda maça başlangıç itibarıyla sol tarafta kalan kaleyi İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği filebekçisi korurken sağ taraftaki kaleyi de Alban Lafon koruyor. O da Amed Sportif faaliyetlerin kalecisi. Gençler Birliği'nde ev sahibinde İrfan Can kalede, Metehan Baltacı, Dimitrios Kutas, Talisson bir geri üçlü. Yeni teknik direktör Bernd Storck üçlü savunmayla takımını sahaya sürdü. Kendi sevdiği diziliş olan 3-4-3 dizilişiyle takımını bugün sahaya çıkardı. Şimdi sol kanatta Abdurrahim Bursun topla buluştu. Onun pası Tonga'nın önünden geçti. Diasaba topu aldı. İleride Orban var. Ona doğru bir pas. Harika bir pas. Orban topla buluştu. Ceza sahasına girmek üzere. Gutas'tan sıyrıldı. Orban içeride. Son anda kritik müdahale Talisson'dan. Ve maçın hakemi de orada bir faul tespit ediyor. Ümit Öztürk, Orban'ın rakibine bir faul ünümü tespit etti. Görebildiğim kadarıyla faul. Top çünkü sanki Talisson'dan çıktı. Evet, şimdi Orban'ın olduğu yere de topu dikecek sevgili dinleyenler. İrfan Can ve serbest duruşta oyun hareketlenecek. Evet, üçlü savunma İrfan Can'ın önünde. Metehan Gutas, Talisson demiştim. Kanatlarda sağda Fırat Can, solda Abdurrahim olacak. Rafael Luiz ve Osman Diabate orta ikili. İleri üçlüde de sağda Gouveia, solda Tonka. En ileri uçta da Pedro Mendes var. Bir baskı Gençler Birliği'nde. Lafon ileriye doğru gönderdi. O topa kafayı vuran Diabate oldu. Amed Sportif faaliyetler atağa çıkmak isterken araya giren, savunmasına yardım eden Pedro Mendes. Top yeniden Gençler Birliği'nde. Şu anda mücadelenin 3. dakikası. Golsüz beraberlik devam ederken Amed Sportif faaliyetlerinde kadrosunu sizlere aktaracağım. Top Amed Sportif faaliyetlerde, orta alana yakın bir noktada. Alban Lafon kalede, Ermal Krasniç, Lombard Delova, David Bates ve Umut Meraş geri dörtlü. Ryan Ravelison,
Furkan Soyalp onların önündeki ikili. Samuel Bale ve Muhammed Halil Suriyeli oyuncu. Muhammed Halil kanatlarda. 10 numara mevkiinde Diaz Saba var ve en ileri uçta da Gift Orban yer alıyor ki Gift Orban Ahmet Sportif faaliyetlerin ilk 6 haftada 7 gol 2 asiste dikkat çeken oyuncusuydu. Onu da Diaz Saba 3 golle takip etti. Gençler Birliği'nde şu ana kadar 2 gol atan bir oyuncu yok. Birer gol atan oyuncularla Gençler Birliği skoru buldu ve 7 puanı topladı. İlk 3 maç 7 puan, sonraki 3 maç 0 puan. Gençler Birliği sağ kanatta Gouveia topu almıştı. Ardından Umut Meraş top dışarıya çıktı. O top Gouveia'ya çarpıp dışarıya çıkıyor ve kendi yarı alanının son bölümünden taç atışını Umut Meraş kullanacak. Sol kanattan Ahmet Sportif Faaliyetler takımında. Başkent'te maça ilgi azımsanacak düzeyde değil. İki tabii hem kapalı tribün, yine VIP tribün, kapalı tribünler büyük oranda dolu, hem de karşı tribünler, maraton olarak adlandırdığımız tribünler %70'in üzerinde, yani %80'e yakın bir doluluk oranında. Kale arkaları Gençler Birliği tarafından çok doldurulmuş değil, yarının altında hemen hemen diyebilirim, ama büyük oranda karşılıklı tribünlerden oluştuğu için stadyum 12-13 bin dolaylarında bir seyircinin de bu karşılaşmayı Gençler Birliği tarafında tribünde takip ettiğini söyleyelim. Ahmet Sportif Faaliyetler taraftarları da kendilerine ayrılan yeri onlar da bin dolaylarında tamamen doldurmuş durumda. Onlar da bu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Yoğun güvenlik önlemleri var. Maç öncesinde bize gelen bilgi bir tabii en üst düzeyde bir Ankara'daki maçlara alınan önlemlerden alındığı yönünde bilgi de vardı. Gerçekten maça da yoğun ilgi var. Şimdi Gençler Birliği sol kanattan geliyor. Tonga verdi pasını. Orada Abdurrahim ortasını yaptı ama çok yüksek bir orta. Hiçbir arkadaşı yok. Top da penaltı noktası hizasından Gençler Birliği'nin atak yönüne göre sağ kanattan dışarıya çıktı ve taç atışını kullanacak şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler. Mücadelenin 5 dakikasında hem gol yok hem de herhangi bir takımın bir şutu olmadı sevgili dinleyenler. Şimdi taç atışını kullanıyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Diaz Saba orada, Bale'nin pası tekrar Diaz Saba sol kanatta. Muhammed Halil'i buldu. Muhammed Halil top hızlı ama yetişti. Penaltı noktası hizası. Oyun devam ediyor. Yerde kaldı Muhammed Halil ve maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu durduruyor. Tam penaltı noktası hizası sol kanat ve ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisinin arasında kalan bir nokta. Gerçekten tehlikeli olabilecek bir nokta Ahmet Sportif Faaliyetler adına. Bir duran top şansı şimdi sevgili dinleyenler. Bakalım nasıl değerlendirecek bu fırsatı konuk ekip. Diaz Saba topun başında ve Thiago Gouveia barajdaki oyuncu. Savunmadan şu anda bakıyorum 5 oyuncu geldi Ahmet Sportif Faaliyetler'den, savunmadan gelenlerle birlikte 5 oyuncu ceza sahasında. Furkan tam ceza yayı üzerinde. Şimdi bir oyuncu oraya gitti Gençler Birliği'nde. Orta ön direğe doğru kimse dokunamadı. Savunma uzaklaştırdı. Ardından Furkan Soyalp vuruşu yaptı ama top kaleye doğru gitmedi. Kalenin 3 metre kadar sağından dışarıya çıktı sevgili dinleyenler. Evet, şimdi mücadelede şimdi kale vuruşunu İrfan Can kullandı. Sevgili dinleyenler, gönderdiği noktada Gouveia var ama o top Gouveia'dan dışarıya çıkıyor ve taç atışını şimdi kullanacak Ahmet Sportif Faaliyetler. Yine Umut kullandı. Gift Orban dokundu. İstediği dokunuşu yapamadı. Diabate araya girdi ama Diabate'nin gönderdiği top pas oldu. Sağ kanatta Ermal Krasniç topu aldı. Karşısında Abdurrahim Dursun var. Rakip yarı alanda, yerde Krasniç ve ona yapılan hareketin Ümit Öztürk faal olduğunu belirtti. İki takımda tekrar söyleyelim. Kenarda normalde gördüğümüz isimler yok. Metin Diyadin'le yollarını ayırdı Gençler Birliği ve ilk maçında Ben Stork bugün. Diğer tarafta da Hasin'in cezası sebebiyle yardımcısı Steph Wills bugün yedek kulübesinde
Ama hiç sportif faaliyetlerde Besnik Hasi de

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Ankara'dan mutlu günler değerli dinleyenler.

tribünde bu karşılaşmayı takip ediyor. Şimdi sağ kanada doğru gönderilen top kaleci İrfan Can'dan rakip Yaralı'nın hemen ilk bölümünde Fırat Can dokundu. Tekrar kendisine gelen top hakem avantaja bıraktı. Tomga sol iç boşlukta topla hareket halinde pasını aktardı. Orada Abdurrahim Dursun. Krasniç'ten sıyrıldı. Abdurrahim

direkten döndü. Bir plase direkten döndü. Gençler Birliği gole çok yaklaştı. Atak devam edecek. Filipe Luis'in harika vuruşu. Tonga şimdi vurdu, kaleci Lafon. Atak devam edecek mi? Bakıyorum. Orada şimdi savunma uzaklaştırma çabasında ve bale ile çıkıyor değerli dinleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler takımı bale rakip yarı alana taşıdı topu. Şimdi sol kanada oynadı. Gönderdiği nokta. Orada orta şut karışımı bir vuruş. Halil'den, Muhammed Halil'den. Gift Orman'da arkadaşına şöyle bir kızdı açıkçası. Az önce gole çok ama çok yaklaşmıştı. Bu arada bir köşe vuruşu kararı geldi. Son müdahalenin Gençler Birliği savunmasından olduğunu belirtiyor yardımcısının uyarısıyla Ümit Öztürk. Sevgili dinleyenler, az önce gerçekten çok önemli fırsat yaşandı. Ahmet Sportif Faaliyetler Kalesi'nde Gençler Birliği takımı adına ve direkten dönmüştü top. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor Diaz Sabah'la. Sevgili dinleyenler, Ahmet Sportif Faaliyetler bale. Bale ceza sahasına girdi sağ kanattan. Bale içeride çevirdi kale sahasına. Orada kimse yok. Top dışarıya doğru çıkıyor ve taç. Bu kez de Ahmet Sportif Faaliyetler etkili geldi sevgili dinleyenler. Bale'nin çevirdiği topta kimse dokunamadı o topa. Talisson'un da bacağının arasından, iki bacağının arasından top geçti ve dışarıya doğru çıktı. Taç atışıyla oyun sürecek. Taç atışını sağ kanatta Fratcan kullandı. Gönderdiği top Gouveia. Dokunan Filipe Luis. Şimdi Gouveia tekrar Diabate. Kendi yarı alanında Gençler Birliği. Sağ kanat Fratcan Üzüm. Sol ayağıyla pas Gouveia. Ondan Filipe Luis. Orada güzel bir üçgen. Rakip yarı alanı geçer geçmez Gouveia'nın önüne doğru attı Filipe Luis. Ama o kadar hızlı bir pas ki bu topa Gouveia'nın yetişme ihtimali yok. Ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Out oluyor sevgili dinleyenler. Kale vuruşunu Lafon hemen kullandı. Sağ kanada doğru gönderdi. Delova, Krasniç yerden pası baleye gelmeden araya girdi. Ve topu kazandı sevgili dinleyenler. Abdurrahim, şimdi top Filipe Luis'de. Rafael Luis'de, onun pası. Ama alamadı topu sevgili dinleyenler. Gençler Birliği'nde atağa katılan Talisson sürpriz şekilde atağa çıktı. Talisson ve bu topa yetişemiyor. Şimdi sol kanatta Umut Meraş, mücadelenin 12. dakikası ve 0-0'lık eşitliğin devam ettiğini belirtelim. Eryaman Stadyumunda bale iyi döndü. Bale sıyrılamadı. Abdurrahim araya girdi ve sevgili dinleyenler top Abdurrahim'den dışarıya çıkıyor. Taç atışını şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler takımı kullandı. Ravelloson kullandıktan sonra pasını Delova'ya verdi. Delova'dan David Bates'e. Bates kalecisi Lafon. Ondan merkeze, orta yuvarlan sahne. Topu alan Bale rakip yarı alana geçti. Sağ iç koridoru kullandı. Krasniç pas istedi, atmadı. İçeriye doğru gönderdi. Şimdi Ravelloson'dan aldı. Tekrar Bale vurdu uzaktan sol ayağıyla ama şutunda savunmaya çarpan top dışarıya çıkıyor. Talisson'dan taç. Taç atışı kullanılıyor. Topu alan Ravelloson. Hemen yanında stoper arkadaşı Delova var. Ondan kalecisi Lafon'a. Lafon sol kanada doğru gönderdi. Umut Meraş aldı. Gouveia karşıladı onu. Umut'un pası çizgiye. Muhammed Halil. Muhammed Halil sıyrıldı. Ardından Gift Orban'ın top arkasında kalıyor. Gençler Birliği topu kazandıktan sonra Rafael Luiz'den sol kanada Franco Tonga'ya iyi pas. Tonga kontrol etti. Tonga birebir kaldı Krasniç'le. Tonga içeri baktı. İçeride iki arkadaşı var. Abdurrahim. Onun ortası kafa savunmadan David Bates kafayı vuran oyuncu oldu. Ahmet Sportif Faaliyetler'de top dışarıya çıktı sevgili dinleyenler ve sağ kanattan atak yönüne göre taç atışını kullanıyor şimdi Fratcan'la Gençler Birliği takımı. Fratcan kafa, Mendes ceza sahası, Gouveia son çizgiye yönelmek istiyor.

istedi. Savunma iki oyuncu birden kapattı önünü. Bu arada bir penaltı beklentisi var. Hayır dedi Ümit Öztürk. Orada yerde kalan oyuncu Gouveia, Ümit Öztürk hayır dedi. Şimdi Amed Sportif Faaliyetler oyuncularının da kendisini yere attığı için bir kart görmesi yönünde beklentisi vardı Gouveia'nın. Şimdi Gouveia'nın yanına gidiyor Ümit Öztürk. Ona bir şeyler söylüyor. Uyardı. Kendini kolay bırakma demiş olabilir. Çünkü Amed Sportif Faaliyetler oyuncularının da bir hakem aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart beklentisi vardı sevgili dinleyenler. Mücadelenin 15. dakikası oynanıyor. Birkaç dakika önce, 4-5 dakika önce yaklaşık Gençler Birliği Filip ve Rafael Luiz'le çok önemli bir pozisyonda direği geçememişti. Direkten dönen top şu ana kadarki en net fırsat olarak da önümüzde duruyor. Evet, bir sakatlık var. Amed Sportif Faaliyetler'de Bale, Samuel Bale kendini yere bıraktı. Ümit Öztürk oraya doğru gidiyor. Sağlık görevlileri kenarda. Oyun birazdan yeniden hareketlenecek. İki takım arasında daha önce dört karşılaşma oynandı sevgili dinleyenler. Bu dört karşılaşmada Gençler Birliği'nin rakibine büyük bir üstünlüğü var. İki maçı kazandı. O maçlar 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. 6-0 ve 5-0'la iki maçta rakibini mağlup etti Gençler Birliği. 2024-2025 sezonunda da birinci ligde bu iki takım birbirine rakip oldu ve iki maçta, iki statta da bir birlik beraberlikle sona erdi sevgili dinleyenler. Ve bakalım ilk kez Süper Lig'de birbirlerine rakip oldukları bu maçta sonuç ne olacak? Samuel Bale'nin tedavisi yapıldı. Bale ayağa kalktı oyunda. Az önce hakemin avantaja bıraktığı bir pozisyondu bu arada. Ve orada sarı kart gördü. O pozisyon nedeniyle Metehan Baltacı. Tabii oyuncu sakatlandığında bildiğiniz gibi sağlık görevlileri oyun alanına girerse oyuncunun bir dakika kenarda bekleme durumu artık gündemde kurallar gereği. Ama rakip oyuncu bir sarı kart görürse, yaptığı faul sonrasında ya da o müdahale sonrasında oyuncu sakatlanırsa, tedavi sonrası o oyuncunun bir dakika kenarda kalmasına da gerek kalmıyor değerli dinleyenler. Evet, sarı kartı Talisson gördü. Metehan değil, onu hemen düzelteyim. Talisson maçtaki ilk sarı kartı gördü. 15. dakikada, şu anda dakika 17 ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Furkan'ın bir pası öncesinde düdüğünü çalmıştı. Maçın hakemi Diyasaba'ya yapılan faul nedeniyle Ümit Öztürk kendi yarı alanından sağ iç koridordan şimdi kullanacak serbest vuruşu sevgili dinleyenler. Amed Sportif Faaliyetler takımı Süper Lig'de ilk 6 maçta 4 galibiyet aldı. Bugün kazanırsa 7. maçında 5 galibiyet olacak. Bunu daha önce Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda başaran Altay'dı, 2021-2022 sezonunda. Onlar da ilk 7 maçta 5 galibiyet alarak dikkat çekmişlerdi. Ama o sezonun sonunda da ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçlarla birlikte de küme düşen bir Altay vardı. Şimdi sol kanat, bir müdahale, Tonga, top dışarıda, yardımcı hakemin işaretiyle Gençler Birliği'nin taç atışı kullanacağını belirtiyor. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Karşılaşmada 19. dakikaya gireceğiz. Golsüz beraberlik var. Taç atışını şimdi kullandı Gençler Birliği sol kanattan Abdurrahim'le. Talisson döndü İrfan Can'a. Kendi yer alanının ortalarına kadar çıktı İrfan Can Eribayat. Ayak içi

ile pası Metehan Baltacı'ya. Metehan'dan şimdi Rafael Luiz, baskı vardı, Diabate gönderdi ileriye, çok iyi pas, topla buluşan Fratcan, içeride Pedro Mendes, ceza sahasına girdi, sert top gönderdi, kalenin biraz üzerinden, az farklı üzerinden top dışarıya çıktı. İçerideki arkadaşlarını değil şutu düşündü Fratcan ama isabetli bir şut gönderemedi. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı yaşanıyor ve 3-1 Galatasaray Kasımpaşa'yı mağlup etti haftanın açılış mücadelesinde. Bugünün ilk maçı bu değerli dinleyenler. Saat 16'da da Korendon Alanyaspor, Erzurumspor, Samsunspor, Trabzonspor maçları dönüşümlü olarak bu frekansta sizlerle olacak. Sol kanada doğru Diasaba, sol iç boşluk, rakip yarı alanın ortaları, merkeze Krasniç, sağ kanat Bale, karşılayan Abdurrahim. Abdurrahim dokundu, top açıldı, rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ravelloson ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktasının 2-3 metre kadar solunda, sağında kafayı vuran Metehan uzaklaştırdı. Top yeniden Ahmet Sportif faaliyetlerde, orta yuvarlakta topu alan David Bates, sola döndü Umut Meraş. Rakip yarı alanda şimdi Halil, Muhammed Halil topla buluştu. Ardından o topta araya giren Fratcan Üzüm'e faul yaptı Muhammed Halil ve top kaybı, serbest duruşu Gençler Birliği kullanacak. Top kaybı Ahmet Sportif faaliyetler takımında. Şimdi topun başında Metehan Baltacı var. Metehan yerden oynadı. Topla buluşan Gutas ileriye doğru baktı. Sol kanada doğru uzun gönderdi Abdurrahim Dursun. İyi kontrol Abdurrahim ama araya girmeyi başardı Krasniç ve bir faul kararı geliyor sevgili dinleyenler. Serbest vuruşu Ravelloson'la kullandı Ahmet Sportif faaliyetler. Sağ kanatta Krasniç, merkeze Furkan'a, kendi yarı alanının ortalarında Furkan pası, orta yuvarlan sağında Bale, sağ çizgiye Krasniç, onun yerden pası Ravelloson. Rakip yarı alanda merkezde ortaya doğru döndü Umut Meraş, pası sol kanata Muhammed Halil, tekrar Umut düşüncesi ama top hızlı ve dışarıya çıktı bu top. Kale vuruşunu kullanacak Gençler Birliği İrfancan Eğribayat'la. Şu anda 21 dakikayı geride bırakıyoruz sevgili dinleyenler. 22. dakikaya girdik. Kale vuruşunu İrfancan kullandı, uzun gönderdi ama gönderdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Ve top da dışarıya çıktı. Taç. Taç atışını kullandı Krasniç. Delova, ondan David Bates'e. Bates'in pası yeniden Delova. Sağ kanatta Krasniç ileriye doğru gönderdi. Gönderdiği topta savunmada Talisson kafayla topu taca bıraktı. Şimdi sağ kanattan taç atışı kullanıldı Krasniç'ten Delova. Ondan geriye doğru Lafon, rakip yarı alanı doğru gönderdi. Ters bir kafa. Gutas, kalecisi İrfan Can topu kontrol ediyor. Şimdi İrfan Can indirdi topu, elinden yere bıraktı ve uzun gönderiyor. Topla buluşan o noktada Fratcan kafayla pası Pedro Mendes ama araya giren David Bates oldu. Şimdi tek top Diasaba'dan Furkan, orta yuvarlaktan rakip yarı alana geçti. Savunma arkasına gönderdi Gift Orban. Kaleci çıktı İrfan Can, Gift Orban yerde ve penaltı kararı. Penaltı kararı geliyor. Sarı kart İrfan Can Eğribayat'a. Gift Orban Diasaba'nın savunma arkasına gönderdiği topu hareketlendi. İyi pas, iyi derin top. Ceza sahasında. Top da kaleden uzakta aslında. İrfan Can büyük bir risk aldı. Şöyle söyleyeyim, hemen ceza sahasının 1,5-2 metre kadar içi ama ceza sahasının hemen hemen köşesi.
sevgili

dinleyenler. Yani İrfan Can'ın çıkışı belki de teknik direktörünün de sonrasında ona uyarıda, sistemde bulunacağı bir hareket oldu. Zaten penaltı kararı geldikten sonra şöyle iki elini başına götürdü. Ne yaptım ben dercesine bir tepki geldi İrfan Can Eğribayat'tan. Gift Orban takımın en golcüsü yerde kaldı ve şimdi penaltı vuruşu kazandı Ahmet Sportif Faaliyetler. Mücadelenin 24. dakikasının son saniyelerindeyiz ama penaltı kullanıldığında muhtemelen evet 25. dakika olacak. Yavaş yavaş bu dakikayı da geride bırakıyoruz. Hakem oyuncuları uyarıyor. Ceza sahasına erken girmemeleri yönünde, çizgiye de basmamaları yönünde. Oyuncuların çizgiye de, ceza sahasını sınırlayan çizgilere de temas etmemesi gerekiyor. Diyasaba topun gerisinde. Ümit Öztürk düdüğünü çaldı. Diyasaba vurdu ve top filelerle buluşuyor. Sağına gelen topa uzandı ama yetişemedi İrfan Can Eğribayat. Diyasaba'nın golü. 1-0 önde Ahmet Sportif Faaliyetler. İrfan Can köşeyi bildi, uzandı ama yetişemedi topa. Yeterli olmadı çabası. 25. dakika mücadelede ve Ahmet Sportif Faaliyetler Gençler Birliği deplasmanında Diyasaba'nın attığı golle 1-0 üstün. Bir penaltı golü Ahmet Sportif Faaliyetleri öne geçiriyor. Diyasaba da gollerine devam ediyor. Bu sezonki 4. golü. 7 gol Orban'dan, 4 gol Diyasaba'dan geldi şu ana kadar. Ve şimdi kenarda yedek kulübesinin hemen önünde Ahmet Sportif Faaliyetler oyuncuları Steph Wills oyuncularına bir şeyler söyledi. Şimdi oyunda yeniden hareketlenecek sevgili dinleyenler. Maçın 25. dakikasında penaltıdan Diyasaba'nın attığı golle Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanda 1-0 önde. Başlama vuruşuyla birlikte de oyun yeniden hareketlilik kazandı. Şimdi ileriye doğru gönderilen top. Diyasaba çok şık dokundu. Tekrar savunma arkasına. Yine Gift Orban hareketlendi. Gerçekten şu ana kadar büyük zorluk çıkarıyor bu savunma arkasına atılan toplarda Gençler Birliği savunmasına ama bu kez Fıratcan araya girdi. Rakip yarı alana kadar da topu taşıdı. Fıratcan Furkan'ın bir müdahalesi var ve yerde kaldı Fıratcan Üzüm. Sarı kart beklentisi var sevgili dinleyenler. Gençler Birliği cephesinin Furkan'a ama maçın hakemi Ümit Öztürk kart çıkarmadı. Şimdi serbest duruşta Gençler Birliği. Bakalım neler yapacak. Rafael Luis topun gerisinde. 27. dakika Gift Orban barajda, savunmadan stoperlerde gitti ileriye. Oyuncular ceza sahasının 1 metre kadar önüne dizildi. Rafael Luis'in ortası, kafa vuruşu savunmada Bates'ten geldi. Diabate sol kanat, Diabate bir orta daha içeriye, iyi noktaya kafa, son anda Lafon. Metehan Baltacı savunmadan çıktı, kafayı vurdu ama offside bayrağı da kalkıyor. Sevgili dinleyenler, atak bittikten sonra yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Kerem İlitangil sevgili dinleyenler ve Lafon'un iyi bir kurtarışı vardı Metehan'ın kafa vuruşunda ama kale vuruşuyla oyun yeniden hareketlilik kazanacak. Alban Lafon ileriye doğru gönderdi. Gift Orban'ı geçti. Orada Muhammed Halil'den önce Metehan kafayı vurdu ama bir de faul kararı var. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ten serbest duruş kullanılacak. Gençler Birliği tarafından tam kendi yarı alanının ortasından, merkezden kullanıldı bu serbest duruş. Metehan topu aldı. Rafael Luis ona baskı, Furkan topun Luis'den çıktığını belirtiyor. Ümit Öztürk ve taç atışını kullanacak takım Ahmet Sportif Faaliyetler atak yönüne göre sol kanattan, rakip yarı alanında hemen hemen ortalarından. Umut Meraş gitti taç atışını kullanmaya sevgili dinleyenler.

Bale istedi. Orban'a doğru göğsüyle kontrol. Gutas iki kez ardı ardına kafa vuruşları. Şimdi Diabate rakip yarı alanı doğru gönderdi. O topa Pedro Mendes hareketlendi. Araya girdi ve topu taca gönderdi. Delova. Gueye sağ kanattan taç atışını kullanacak. Bıraktı. Fıratcan Üzüm'e. Fıratcan topu eline aldı. Luis Gueye. Sağ iç boşluk. Diabate. Luis. Geriye döndü. Metehan Baltacı. Kendi yarı alanının son bölümü orta yuvarlağın soluna doğru topu gönderdi. Orada Talisson. Şimdi rakip yarı alanda Abdurrahim Dursun. Taç çizgisi yakınları sol kanat. Yerden pas penaltı noktası hizasında. Topu alan Krasniç dengesini kaybetti ve top ondan dışarıya çıkıyor. Taç. Atak yönüne göre sol kanat penaltı noktası hizasından. Abdurrahim taç atışını kullanıyor Gençler Birliği'nde. Ceza sahasına yüksek top geldi. Sekti Tonga'dan. Ceza sahası içinde bir oyuncu yerde. Delova kalk. Ravelosson kalk dedi ona maçın hakemi. O da kalktı. Oyun devam ediyor. Şimdi top Gençler Birliği'nde. Talisson aldı. Ondan kalecisine. İrfan Can. İrfan Can Eğribayat ileriye doğru gönderdi. Gueye'ye doğru ondan önce. David Bates araya girdi. Muhammed Halil sol kanat rakip yarı alan çok şık bir hareketle topu rakibinden kurtardı. Ama ardından Gençler Birliği savunması araya girdi. Fıratcan şimdi geriye döndü. Metehan Baltacı. Metehan'ın pası Talisson. Yarı alanının hemen hemen ortaları merkeze döndü. Topu kontrol eden Gutas takım kaptanı aynı zamanda. Şimdi yerden bir pas. İleride gelmedi Mendes'e. Dokunan Bates'ti. Top Ahmet Sportif faaliyetlerde. Ravelosson sağ kanadı doğru gönderiyor. Araya giren Talisson oldu. Şimdi top yeniden Ahmet Sportif faaliyetlerde. Krasniç geriye döndü. Ravelosson orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan dilimindeydi. David Bates de oynadı. Ondan sola Umut Meraş. Umut Meraş'ın pası hatalı. Şimdi Fıratcan Üzüm topla buluştu. Fıratcan yerden pas geçmiyor. Sağ kanada doğru gönderilen top. Gueye ceza sahasına yan çizgiden girme düşüncesi. Sıyrılamadı Gueye. Top kendisinde hala. Şimdi ceza sahasına doğru bir çalım daha denedi ama top geçmedi. Fıratcan'a geldi. Fıratcan yaptı ortayı. Ravelosson kafayı vurdu. Umut Meraş topun kornere çıkmasına izin vermedi. Furkan'dan bir kafa daha ileriye doğru. Diabate şimdi orta yuvarlakta topu kontrol etti. Tam orta yuvarlakta orta çizgi üzerinde sağ kanada doğru gönderdi Metehan. Onun pasında topu kontrol eden Rafael Luis sol kanada iyi bir pas attı. Genç Portekizli topu kontrol eden Abdurrahim Dursun. Onun pasında Franco Tonya. Tonya baktı şöyle bir arkadaşlarına. Ekseni etrafında döndü. Tekrar Abdurrahim'e. Abdurrahim topla hareketli. Ortası geçmedi. Araya giren Bale. Bale Abdurrahim'in önüne tekrar geldi. Topla rakibi arasına girdi. Bir faul almayı başardı. Ve Samuel Bale'nin faul sonrasında Gençler Birliği serbest duruşu kullanacak ama Abdurrahim Dursun orada ayağa kalkabilmiş değil. Bir sakatlık yaşıyor. Maçta şu anda 33. dakika. 25. dakikada penaltıdan Diyas Saban'ın attığı golle Ahmet Sportif faaliyetlerin Gençler Birliği karşısında deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi kullanılacak serbest duruş tam rakip yarı alanın ilk bölümü taç çizgisinin 2 metre kadar içi sol kanat. Gençler Birliği takımı kullanıyor serbest duruşu. Ceza sahasına geldi top. Gutas kafayı vurdu. Top kale sahası sağ yan çizgisinin hizasından dışarıya çıkıyor. Bu arada offside bayrağı da kalktı sevgili dinleyenler. Yardımcı hakem tarafından kaldırıldı offside bayrağı ve kale vuruşuyla değil endirekt serbest duruşla oyun hareketleniyor. Lafon sağ kanada doğru gönderdi. Delova ile oynadı. Delova'nın yerden pasında Krasniç rakip yarı alanda.

sağ iç koridorda. Gift Orban'la duvar pası, ceza sahası Krasniç. Yerden gönderdi Talisson. Şimdi top o noktada Luiz'de. Luiz'in pası geçmedi. Araya giren Delovay'dı ama dokunan Abdurrahim arkadaşı Tonya'yı buluşturdu. Tonya topla hareket halinde. Tonya gitti, Abdurrahim'e bıraktı. Abdurrahim Ravelosson'la mücadelesi. Ravelosson Abdurrahim'e izin vermedi. Tonya da sürekli düşüyor. Yani kramponunda mı acaba bir sorun var? Ayakta kalmakta güçlük yaşıyor Gençler Birliği'nde Franco Tonya. Az önce de dengesini kaybetmişti. Yine düştü. Şimdi top da Diaz Saba'da. Diaz Saba rakip yarı alanda orta yuvarlakta. Pasını verdi Furkan'a. Ondan sağ kanada topla buluşan sağ kanatta Bale. Ceza sahasına giriyor sağ yan çizgiden. Bale. Pası etkili değil. Savunma uzaklaştırdı. Orta yuvarlakta kendi yarı alanında şimdi topu kontrol eden Ahmet Sportif faaliyetlerde Bates. Maçta 35. dakika. Konuk ekip 1-0 üstün. Topla buluşan Krasniç. Penaltı noktası hizası sağ kanat. Taç çizgisinin 1 metre kadar içi. Krasniç bekledi. Arkadaşlarına baktı. Şimdi yerden ceza yayının hemen sağ. Furkan geriye çıkardı. Diaz Saba uzaktan baktı kaleye. Sol ayağıyla vurdu. Top asfaltta dışarıya giriyor. Uzandı İrfan Can ama top dışarıya çıktı. Şimdi oyun alanında bir top daha var. Kullanma dedi maçın hakemi. Bu arada bir de sakatlık var. Az önce Abdurrahim bir pozisyonda sakatlanmıştı Bale ile mücadelesinde. Şu anda yine kendini yere bıraktı. Hakem Ümit Öztürk onun yanına gitti. Abdurrahim oyuna devam edebilecek mi bakalım. Ayağa kalktı. Şimdi kenara doğru gidiyor. Abdurrahim sanırım, evet, sağlık görevlileri de oraya doğru geliyor. Bir tedaviye ihtiyaç duyuyor. Abdurrahim elinde bir problem var görebildiğim kadarıyla. Ve şu anda Gençler Birliği takımı da sahada 10 kişi. İleriye doğru gönderdi İrfan Can. Bates yükseldi. Mendes'ten önce kafayı vurdu. Diabate'ye geldi top. Gençler Birliği rakip yarı alanda sağ kanatta. Gouveia iki rakibi arasından çıktı. Şimdi pası Luiz. Ceza sahasına. İyi orta değil. İkam ve Delafon. İlk anda elinden kaçırır gibi oldu. Ama hem Tonya'nın hem de Mendes'in uzağına gönderdi Rafael Luiz topu. İyi bir orta gelmedi. Şimdi top yeniden Ahmet Sportif faaliyetlerde. Krasniç sağ kanatta. Şu anda hala 10 kişi sahada. Gençler Birliği merkezde Bale. Duvar pası. Diaz Saba. Gift Orban'ı kaçırma düşüncesiydi ama Gift Orban ayağını istemişti. Diaz Saba savunma arkasına gönderdi bu pası. Dakika 37. Şimdi sağ kanada doğru gönderilen top. Orada Fratcan. Bir bandaj yapıldı. Sağ el, sağ bileğine sanıyorum, sağ el baş parmağı da olabilir Abdurrahim'in, bir problem vardı ama tedavisi sonrasında, o bandaj sonrasında tekrar oyun alanına döndü. Gençler Birliği de şu anda sahada 11 kişi yeniden. Bu arada Pedro Mendes Bates ile bir çarpışma içinde, hakem oyunu durdurdu, bekleyin dedi. Bates Mendes mücadelesi. David Bates de İskoç oyuncu, biraz sert tabii, ada futbolunun, Britanya futbolunun o sertliğini yansıtan bir savunma oyuncusu. Mendes yerde kaldı, hakem oyunu durdurdu, bir şey yapmadım diyor Bates ama karar serbest vuruş. Şu anda 38. dakikadayız. Gençler Birliği serbest vuruşu kullanacak orta yuvarlakla. Sağ taç çizgisi arasında kalan nokta rakip yaralının ilk bölümü. Tamamen tam orta yuvarlağın ön bölümü hizası hemen hemen. Kaleye çok uzak bir nokta ama bu duran topları en azından ceza sahasına topu gönderip ikinci bir fırsat kovalama düşüncesiyle ileride kalabalık şekilde değerlendirmek istiyor Gençler Birliği. Topun başında Rafael Luiz var. Paslaşarak yakın kısa kullandı Fratcan'a. Fratcan sağ ayağıyla ortayı yaptı. İyi orta gelmedi. Sekti. Gouveia hamle yaptı. Ceza sahası bir kafa. Penaltı noktası üstü. Şimdi pas Gouveia. Sağ çapraz Gouveia yanalar. Tam ceza sahası içinde kale sahası yan çizgisiyle, sağ yan çizgisiyle ön çizginin kesiştiği noktadan vuruşunu yaptı ama kaleyi bulan bir vuruş olmadı Gouveia'dan. Maçın ilk 10 dakikasında Gençler Birliği etkiliydi.
10. dakika 10-11. dakika civarında bir vuruşu da Rafael Luiz ile direkten dönmüştü. Maçtaki en önemli fırsatıydı Gençler Birliği'nin, aslında tek fırsatıydı da demek mümkün. Şimdi İrfan Can topu yere bıraktı, ileriye doğru da gönderdi. Kafayla dokunan Pedro Mendes. Gueye yerde, rakip yarı alanın ortalarında bir sakatlık yaşıyor. Oyun devam ediyor. Gift Orban sağ kanada gönderdi. Samuel Bale. Bale bekledi, geriye döndü. Hala kalkamadı Gueye. Ümit Öztürk biraz bekledi. Oyunu şimdi durduruyor karşılaşmanın hakemi ve Gueye'nin yanına gidiyor. Gueye da sağ ayağını Ümit Öztürk'e gösterdi. Ve sağlık görevlilerinin oyun alanına girmesini istiyor maçın hakemi Ümit Öztürk. Evet, hemen sizlerle şu bilgiyi de paylaşayım. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın ilk karşılaşması dün akşam oynandı. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu günün, bugünün ilk maçı bu ve haftanın da ikinci mücadelesi. Bugün Korendon Alanyaspor, Erzurumspor ve Samsunspor, Trabzonspor maçları 16'da. 19'da da Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı var. Tabii ki TRT Radyo 1 Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu maçları dinleyebileceksiniz. Yarın 13.30'da Tümosan Konyaspor Başakşehir mücadelesi var. 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum maçı oynanacak. 19'da yarın Beşiktaş Kocaelispor karşılaşması var ve 20'de de Eyüpspor Göztepe maçları oynanacak. Pazartesi günü oynanacak Eyüpspor Göztepe maçıyla hafta kapanacak. Hafta içerisinde Trendyol 1. Lig'de maçlar var, hafta sonu, hafta içi ve tabii ki Avrupa kupalarının heyecanı var. Takımlarımızın maçları TRT ekranlarında, TRT 1'de sizlerle buluşuyor. Onu da hatırlatmak isterim bu boşlukta. Evet, tedavisi yapıldı Gueye kenarda. Şimdi oyun yeniden hareketlendi. O bir dakikanın dolmasını bekliyor kenarda Gueye, oyuna tekrar girmek için. Ahmet Sportif faaliyetlerde top maçta 41. dakika. Konuk ekip 1-0 üstün. Şimdi Gift Orban ceza yayının biraz gerisinde topu aldı. O pas Ravelosson'a geldi. Ravelosson'dan Furkan'a, Furkan'dan geriye tekrar Ravelosson. Rakip yarı alanın ortaları merkezde. Furkan'la paslaştı. Furkan sağ iç koridor. Delova, ondan çizgiye doğru Krasniç. Rakip yarı alanda pas yapıyor Ahmet Sportif faaliyetler. Yine orta yuvarlan biraz önünde Furkan topu aldı. Ravelosson pası geçmedi. Tekrar kendisinde. Şimdi oynadığı yerde Umut Beraş. Sol iç koridor. Ravelosson sıyrıldı. Ravelosson baktı arkadaşlarına, pas verecek birini bulamayınca geriye döndü sevgili dinleyenler. Ve şimdi pas Diasaba'ya. Diasaba sıyrılamadı. Diabate araya girdi ama gönderdiği top Franco Tonya'nın uzağında, ani atak fırsatını da değerlendiremedi. Bu nedenle Gençler Birliği takımı, ileriye doğru gönderilen top, göz kontrol Samuel Bale'den kendi yarı alanında. Samuel Bale iyi döndü, Abdurrahim'i ekarte etti, geçti pası Krasniç. Krasniç yerden Diasaba, müthiş bir çalım. Diasaba ceza sahasına girdi. Sol çapraz. Şimdi Halil içeriye, Diasaba vurdu. Metehan çok iyi attı topun önüne. Bir sakatlık yaşıyor Metehan. Sağ kanatta şimdi Gueye. Araya girdi Umut Meraş, topu takımına kazandırdı. Krasniç çok uzaktan kaleyi düşündü. Top da dışarıya çıkıyor. Evet, Metehan'ın bir sakatlığı var bu kez. Gençler Birliği'nde Diasaba'nın şutunda top karnına yakın mesafeden sert geldi. Diasaba da maçın şu ana kadar en iyi ismi. Gift Orban'la birlikte iyi bir çolumla önünü boşalttı ama vuruşunda Metehan'dan döndü. Metehan yakından gelen bu sert topun etkisiyle önce yerdeydi ama şu anda ayağa kalktı ve yeniden oyun hareketlenecek. Kaleci İrfan Can kale vuruşunu kullandı. 43. dakikadayız. Yaklaşık 2 dakikalık bir duraklama bölümü olacaktır en az. Çünkü oyun sakatlıklar nedeniyle zaman zaman durdu sevgili dinleyenler. Şimdi yerden pas, sol kanat. Baktı kaleye Diasaba, yine uzaktan sol çapraz, hemen hemen sol kale direği hizası. Kaleye de yaklaşık 25 metre, 22-23 metrelik bir mesafe ama kaleyi bulan bir şut değil bu. Üstten dışarıya çıktı top.
İrfan Cankale vuruşunu kullanıyor.

sağ kanada doğru Fıratcan düşüncesi. Umut'la Fıratcan'ı aşan top dışarıya çıktı. Taç. Taç atışını Ahmet Sportif Faaliyetler kullanacak. Umut Meraş sol kanattan kullanılacak taç atışı. Umut gönderdi Gift Orban'a. Gift Orban indirdi. Muhammed Halil onun pası Bale'ye. Bale Talisson yakın. Kalecisine döndü İrfan Can. Bale'nin presi var. İrfan Can'ın pası sola doğru. Abdurrahim verdi pasını Tonya'ya. Franco Tonya geriye döndü Metehan'a. Kendi yarı alanında pas yapıyor Gençler Birliği. Gutas ondan merkeze Metehan Baltacı. Metehan baktı şöyle bir arkadaşlarının dağılımına bekledi. Koşta birini aradı. Şimdi pası geriye. İrfan Can uzun gönderiyor ama gönderdiği noktada takımından kimse

Lafon gönderdi sol kanada. Umut Meraş, onun yerden pası Halil ve top kaybı. Fratcan araya girdi, rakip yarı alanda topu kazandı. Şimdi Gutas orta yuvarlağın sağına doğru, Metehan ondan solundaki Talisson'a. Talisson

0: Topu kazandı. Vale sağında Krasniç vardı, onu atmak istedi. Geçmedi. İyi baskı Gençler Birliği oyuncularından. Şimdi Yates yerden pası. Araya giren Diabate. Orta yuvarlakta topu kazandı. Pasını verdi Pedro Mendes'e. Pedro Mendes kaptırıyor. Yerde bir faul beklentisi var. Evet, 2 dakika. Tahmin ettiğim gibi 2 dakikalık bir duraklama eklendi ilk yarının sonuna sevgili dinleyenler. Şimdi topu Furkan aldı. Furkan'ın pasında topla buluşan David Bates, ondan Umut'a, Umut Meraş sıyrıldı. Rakip yarı alanda sol kanatta topla ilerledi. Gouveia'nın müdahalesi var. Ümit Öztürk faul yaptığını belirtti ve bir serbest duruş. Ahmet Sportif faaliyetler için sol iç koridordan rakip yarı alanın hemen hemen ortaları ve bir duran top fırsatı konuk takım için ilk yarının sonunda. Şu anda 45+1'deyiz. Fırat orada Gouveia'nın da bir itirazı var maçın hakemi Ümit Öztürk'e, faul yapmadığı yönünde ama karar serbest duruş. Ryan Raveloson topun başında bekledi. Oraya gelen Diasaba ilk duraklama dakikasını da geride bırakıyoruz. Belki de son pozisyon olacak ilk yarıda, göreceğiz. Furkan ceza sahasına gönderdi. Krasniç orada kafa vuruşu Talisson'dan Krasniç bıraktı. Delova, Delevo'dan Bale, Bale sol ayağını aldı. Bale pası Furkan. Rakip yarı alanda baskıyı kurdu. Ahmet Sportif faaliyetler sol kanat penaltı noktası hizası. Diasaba geriye döndü. Furkan sol iç koridor. Ondan daha da geriye orta yuvarlağın solundaki Umut'a. O pasını aktardı sağ kanada doğru. Muhammed Halil sağ çizgide şimdi Krasniç topu aldı. Krasniç içeri baktı. Yaptı ortayı. David Bates'i geçti Diasaba. Bomboş sol çapraz vurdu ayağıyla. İrfan Can Eğribayat. Çok önemli fırsat. Ceza sahası içinde, kale sahası sol yan çizgisiyle ön çizginin kesiştiği noktanın bir metre kadar daha çaprazı gerisi. Orada topu aldı. Bomboş. Bomboş Diasaba. Yani sürse biraz daha kaleye yaklaşabilecek zamanı var. Etrafında müdahale edebilecek kimse yok. Yerden vurdu İrfan Can. Penaltıdaki belki hatasını telafi eden önemli bir kurtarış yaptı. Ayağıyla gole izin vermedi. İki duraklama dakikası bitti. Orta geldi ceza sahası dışına. Furkan gelişine vurduğu anda top dışarı gitti ve Ümit Öztürk de ilk yarının son düdüğünü çalıyor. 25. dakikada Diasaba'nın penaltıdan attığı golle ilk yarı bitti. Gençler Birliği 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 1. İlk yarının sonucu. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.

petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.

Yaşal Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep ileride.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Her yeniden değerli futbol severler, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler karşı.

0: karşılaşmasının ikinci 45 dakikasının Nakden yayınında yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda 25. dakikada Diyasaba'nın penaltıdan attığı golle Ahmet Sportif Faaliyetler'in Gençler Birliği karşısında deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü vardı. Şu anda ikinci yarı için iki takım da sahaya geldi. Bir değişiklik hazırlığı var. Gençler Birliği takımında Salih Uçan kenarda, bakıyorum. Çıkan isim Abdurrahim Dursun.
1: Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 77 numaralı formasıyla Abdurrahim Dursun. Yerine giren oyuncu 48 numaralı formasıyla Salih Uçan.
0: Salih Uçan oyuna girdi. Acaba bir diziliş değişimi olacak mı? Bakıyorum. Sağ bekte Fırat Can. Sol bekte Talisson'u görüyorum. Üçlü savunmayla başlamıştı maça Gençler Birliği. Sanırım dörtlüye dönecekler. İkinci yarının ilk düdüğü geldi ve Ahmet Sportif Faaliyetler'in vuruşuyla maçta ikinci yarı başladı sevgili dinleyenler. İleriye doğru gönderilen top Ahmet Sportif Faaliyetler'de dışarıya çıktı bu top. Taç atışını kullanacak Gençler Birliği takımında Talisson ileriye doğru gönderdi. Evet, Talisson sol bekte, Fıratcan sağ bekte, stoper ikilisi Metehan ve Butas şeklinde. İlk yarıda üçlü savunmaydı, şu anda dörtlü savunma olarak Gençler Birliği sahada. Bir pas hatası Lafon'dan ama Fıratcan iyi kontrol edemedi, ayağından açtı. Şimdi Halil'in pası, Umut Meraş gitti. Halil, Muhammed Halil hakem avantaja bıraktı. Umut Meraş yerdeydi. Gift Orban, Diabate ardından geldi. Salih topu aldığı pası Fıratcan'a. Fıratcan Salih'e. Gençler Birliği rakip yarı alanda. Salih'ten Fıratcan Üzüm'e. Fıratcan Üzüm topla gidiyor. Ravelosom karşısında. Fıratcan Salih ceza sahasına doğru Tonga düşüncesi. Kafayı vuran savunmada Delova. Ceza sahası dışında Salih gitti. Topla rakibi arasına girdi Umut Meraş. Ki iki eski Beşiktaşlı Taç Gençler Birliği'nin hemen kullandı Salih Butas'a. İkinci yarıda baskı ile birlikte şimdi rakip yarı alanda Gençler Birliği topu alan Talisson, ondan sol kanada Gouveia. Gouveia bu arada şimdi bir oyuncu yerde. Gouveia sol kanada geçti. Üçlü savunma devamda ediyor gibi sanki. Abdurrahim'in yerine sanki Gouveia'yı almış gibi teknik direktör Bernstorff. Ama şu anda daha dörtlü gibi bir diziliş ilk yarıya göre. Evet, Gouveia sol kanatta sanki bir 4-4-2 gibi daha çok bir diziliş. Hatta 4-3-3 gibi. Ama Tonga'da Gouveia'da sol kanatta. İlk yarıda ikisi farklı kanatları kullanmıştı. Bu yarıda ikisi de sol kanatta. Sevgili dinleyenler, şimdi sağ kanatta Gençler Birliği'nde topu alan Salih pasını verdi. Talisson. Evet, şimdi çizgiye Tonga geldi. Biraz daha sol çizgide oyuncuların dizilişi anlamında yeni bir teknik direktör olunca tabii biraz daha farklı düzenler getirebiliyorlar takımlara. Gençler Birliği'nde de böyle oldu. Orta sahada top kaybı Rafael Luiz. Sağ kanat Fıratcan, geriye döndü Gutas, ondan Metehan'a. Örneğin maça Metehan üçlü savunmanın sağında, Gutas merkezinde başlamıştı. İlk yarının ortalarında hemen hemen Metehan ortaya geldi. Gutas sağ stoper olarak oynamaya başladı. Şimdi ileriye doğru uzun top. Orada Pedro Mendes indirdi. İyi indirdi. Gouveia'ya pas. Gouveia topla buluştu. Sol kanat Gouveia sıyrılma çabasında, top hızlı. Oo, bu arada çok kötü bir şekilde reklam panosuna çarptı Gouveia. Yani Delova topla rakibi arasına girdi. Gouveia bir anda hızlandı topu almak adına. Duramadı, yavaşlayamadı ve reklam panosuna çarptı. Tabii metal bir reklam panosu. İki Amit Sportif faaliyetler oyuncusu hemen Gouveia'nın başında centilmence gittiler oraya. Umuyoruz bir önemli sorunu yoktur Gençler Birliği oyuncusu Gouveia'nın. Evet, şimdi ayağa da kalktı Gouveia. Sağlık görevlileri oraya doğru gelmişti ama Gouveia biraz canı acıdı ama ayakta oyuna devam edebilecek durumda. Bir an şöyle kendini yere bırakır gibi oldu, tekrar kalktı. Evet, bir müdahaleye gerek kalmadı. Oyun yeniden hareketlendi, ileriye doğru gönderilen top Vale ile Talisson arasında. Vale'nin faulünü tespit etti maçın hakemi. Samuel Vale şöyle Talisson'u çekti belinden. Maçın hakemi Ümit Öztürk oyunu durdurdu. Bir kart itirazı var Gençler Birliği oyuncularının. Hakem Vale'yi yanına çağırıyor. Bakalım bir kart mı gelecek, sözlü uyarı mı olacak. Şu anda Samuel Vale maçın hakemi Ümit Öztürk'ün yanında. Ümit Öztürk uyarıyor Samuel Vale'yi ve oyunda yeniden hareketleniyor serbest vuruşla birlikte. Maçta 51. dakika, 1-0'lık Amit Sportif faaliyetler üstünlüğü. Fıratcan'ın pası, Mendes, tekrar Fıratcan, Gençler Birliği geliyor. Fıratcan ortası ceza sahasına sekti, top dışarıya çıktı ve korner, köşe vuruşu kullanacak sevgili dinleyenler. Gençler Birliği takımı atak yönüne göre sağ kanattan karşı tribünler önünden kullanılacak bu köşe vuruşu. Oraya giden Rafael Luiz Gouveia yanına yaklaştı. Paslaşarak kullanılabilir. Öyle de oluyor. Portekizliler paslaştı. Orta Gouveia'dan açtı Gutas'ı. Savunma karşılıyor. Topun indiği noktada şimdi Salih Uçan. Geriye Osman Diabate. Ondan tekrar Salih Uçan. Tam orta çizgi üzerinde Salih topu Diabate'ye tekrar attı. Orta yuvarlağın kendi yer alanına bakan diliminde Diabate aldı. Fıratcan. Fıratcan Üzüm arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Şimdi topla buluşan kaleci İrfancan Eğribayat. İrfancan uzun gönderdi. Top Salih Uçan'a geldi. Salih Uçan indirdi. Ceza sahasına girdi ama savunmada Delova araya girdi. Şimdi Rafael Luiz iyi aldı topu. Pası güzel. Pedro Mendes harika top ondan. Elle oynama itirazları var. Oyun devam ediyor. Elle oynama itirazı var Gençler Birliği oyuncularında. Bekleyin dedi Ümit Öztürk. Şimdi evet, yardımcısına baktı. Ümit Öztürk ilk anda düdüğünü çalmadı. Yardımcısının itirazıyla bir serbest vuruş kararı sanıyorum. Ümit Öztürk dışarıda dedi anladığım kadarıyla. Hakem oraya gitti, köpüğünü çıkardı cebinden. Tam ceza yayının biraz gerisi. Evet, bir sarı kart görebildiğim kadarıyla Umut Meraş. Onun bir elle müdahalesini tespit etti maçın hakemi. Ahmet, ceza sahasına yönelen topla pasta çok şıktı bu arada Pedro Mendes'ten. Evet, Umut Meraş sarı kartı gördü, yanlış görmemişiz. Şimdi tam ceza yayının o yayın ceza sahası ön çizgisiyle birleştiği noktaya doğru sağ çaprazdan hemen hemen kale direğinin hizası sevgili dinleyenler. Kaleye 21-22 metre civarında bir uzaklık. Sağ çapraz Gençler Birliği adına lafonunda solunda kalan direğin hizası Gençler Birliği için çok önemli bir beraberlik fırsatı. Rafael Luiz topun başındaki iki isimden biri, diğeri Gouveia. Gençler Birliği'nin Pedro Mendes ve Gouveia ile birlikte 3 Portekizlisinden biri Rafael Luiz. Hatta Pedro Pereira var. Bugün kadroda değil. O da 4. Portekizli. Vuruş ve gol! Serbest vuruşta Rafael Luiz harika bir gol atıyor. Muhteşem bir gol atıyor. Gençler Birliği beraberliği yakalıyor.

0: Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Portekizli genç Rafael Luiz öyle bir vurdu ki topa, sol ayağıyla kaleci Lafon'un sağına doğru vurdu. Muhteşem vurdu, topu ağlara gönderdi. Skorda denge var. 54. dakika. 1-1.
1: Gençler Birliği'nde golün adı 83 numaralı formasıyla Luiz.
0: Rafael Luiz Gençler Birliği'ne Benfica'dan geldi. Ve çok gerçekten umut vadeden genç de bir isim Rafael Luiz, 21 yaşında, harika bir serbest duruş, müthiş bir vuruş, sol ayağıyla barajın ve Lafon'un sağına doğru vurdu. Sol kale direğinin hizasındaydı top, o sağ kale direğinin dibine vurdu, topu ağlarla buluşturdu ve skorda denge var. 54'te durumu 1-1 yaptı Gençler Birliği muhteşem bir golle ve skorda şimdi 1-1'lik eşitlik var. Yeniden hareketlendi oyun. Bir sakatlık var Ahmet Sportif faaliyetlerde. Furkan Soyalp yerde. Yardımcı hakeme doğru koştu Diyasaba. Oo, bu arada Diyasaba Metehan oyunda oyuncular arasında bir gerginlik. Ortalık bir hayli şu anda karıştı diyebilirim. Diyasaba'nın da bir yardımcı hakeme itirazı var. Tabii hakemin elinden sarı kartı çıktı. Onu söyleyelim ama o kartları kimler görecek? VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Maçın hakemine kırmızı kart noktasında onu göreceğiz. Maçta şu ana kadar Talisson, İrfan Can Eğribayat ve Umut Meraş sarı kart gören oyuncular oldu. Az önce tabii üç sarı kart var. İkisi golle sonuçlandı. Biri İrfan Can'ın faulü sonrasında penaltı. Geri Umut Meraş'ın elle müdahalesi sonrasında da Rafael Luiz'in serbest duruştan attığı harika gol. Diyasaba sanırım sarı kart görecek. Onun yardımcıya sert bir itirazı vardı. Yine Delova'yı çağırıyor maçın hakemin yanına. Evet, Metehan, Diyasaba, Delova. 3 kart birden çıktı maçın hakeminden. Metehan Diyasaba'ya bir tepki gösterdi. Diyasaba yardımcıya tepki gösterdi.

0: Arka arkaya kartlar çıktı. Şimdi taç atışının kullanılmasını istiyor maçın hakemi Ümit Öztürk. Orada bir gerginlik ve bu gerginliğin ardından ardı ardına çıkan kartlar.
1: Ahmet sportif faaliyetlerde sarı kartı gören oyuncu 5 numaralı formasıyla Delova.
0: Evet, şimdi Ahmet sportif faaliyetler Krasniç'le taç atışını kullanıyor. 58. dakika. Delova'ya bıraktı, yakın kullandı. Furkan'dan geriye, Delova'dan pas. Hareketlenen Bale, o top dışarıya çıkıyor. Ve sevgili dinleyenler, taç. Gençler Birliği kullanacak mücadelenin. Şu anda 59. dakikasındayız. Bir birlik denge var. 25 Diasaba penaltı, 54 serbest vuruştan Rafael Luiz ilk yarı Ahmet önde tamamladı. İkinci yarıda golü bulan Gençler Birliği dengeyi getirdi. Gerçekten muhteşem bir gol izledik. Haftanın en güzel gollerinden birini attı Rafael Luiz. Gift Orban, Orban'ın pası Diasaba. Şimdi sağ kanatta topla buluşan Bale. Bale sokuldu ceza sahasına. Talisson dokundu korner. Köşe vuruşu kullanacak Ahmet sportif faaliyetler. Atak yönüne göre sağ kanattan, basın tribünü önünden sağ kanattaki bu köşe vuruşunu kullanmaya Diasaba gitti. Sol ayaklı bir oyuncu, Bale hemen önünde. Ceza sahasında 5 oyuncu var. Orban, Krasniç, Delova içeride. Orta geldi, arka direğe doğru kafa. Top dışarı gitti. İrfan Can boşa çıktı. Savunmadan gelen bir başka isim David Bate.

kafayı vuruyor. O top üstten dışarıya çıkıyor. Oyunda iki top vardı. Kale vuruşunun tekrarlanmasını istiyor maçın hakemi Ümit Öztürk. Şimdi İrfan Can şöyle bir baktı arkadaşlarının dağılımına. Arkadaşları ileriye gitti, uzun kullanacak bu kale vuruşunu İrfan Can Eğribayat. Top sekti, dışarıya çıktı taç. Evet, Ahmet Sportif Faaliyetler takımında kenarda oyuncu değişikliği için hazırlık yapılıyor. Değerli dinleyenler, Ali Turap Bülbül'ü görüyorum. Oyuna girmek için hazır. Sol kanada pas. Şimdi Halil, Muhammed Halil'in pası Umut Meraş ceza sahası. Orta geldi. İrfan Can ön direkte çıktı ve topu kontrol etti. İrfan Can kaleci vuruşunu da yaptı. Tonga'ya doğru uzun gönderdi ama Tonga'nın o top uzağından geçti, dışarıya çıktı ve şimdi oyun duruyor. Bakıyorum. Muhammed Halil oyundan çıktı. Şimdi Muhammed Halil'in çıkışıyla birlikte Muhammed Halil bir sol ön oyuncusu. Muhammed Halil'in yerine Ermal Krasniç ön tarafa geçecek. Bale sol kanada geldi. Ali Turap Bülbül de Ermal Krasniç'in yerine sağ beke geliyor. Oyun içinde bir değişiklik oldu. Böylece Ahmet Sportif Faaliyetler takımında sevgili dinleyenlerimiz. Karşılaşmada şu anda 62. dakika. Bale sol kanada geçti. Topu da aldı. İyi gitti. Ceza sahasına girdi Bale. Bale sol çapraz ortayı yaptı. İrfan Can. İrfan Can topu kontrol etmeyi başardı. Şimdi ileriye doğru gönderiyor. O topu İrfan Can ama gönderdiği noktada dokunan Pedro Mendes takım arkadaşını bulamadı. Uzun top Gift Orban kontrol etti ama kademede Gutas var. Topu takımına kazandırdı. Şimdi Salih Uçan. Salih ileriye doğru gönderilen top. O top Gouveia'ya gitti. Gouveia kontrol etti. Gouveia topukla bıraktı. Pedro Mendes'i düşündü. Bu arada offside bayrağı da kalkıyor sevgili dinleyenler. Şimdi topun hızı biraz arttı. Yani iki takım da ileriye uzun oynuyor bu bölümde ve hemen topu oyuna soktu. Tempo arttı. Topun hızı bu bölümde biraz arttı sevgili dinleyenler ama bunun pozisyona çok fazla yansıdığını söylemek mümkün değil. Maç boyunca da çok fazla pozisyon yoktu. Rekabetçi, sertlik düzeyi, mücadele düzeyi yüksek ama çok pozisyonun olduğu bir karşılaşma değil. Şu dakikaya kadar başkentte Eryaman Stadyumunda güzel de bir hava var. 25 derece dolaylarında pastırma sıcağı denilen bu mevsimde yazdan kalma kısa kollularla, tişörtlerle çok rahatlıkla Ankara'da geçirilen bir gün. Şimdi sol kanada gönderilen top. Orada Bale rakip yarı alanda Ahmet Sportif Faaliyetler'de ceza sahasına sokuldu. Bale, Bale vurdu, sekti top. Metehan uzaklaştırıyor. Gutas vurdu kafayı. Ardından Luis gönderdi ama gönderdiği noktada Ali Turap var. Onun pasında Krasniç, tekrar Ali Turap. Ali Turap sıyrılma çabasında geçemedi rakibi Rafael Luiz'i. Rafael Luiz taç çizgisi yakınında. Top dışarıda bu arada. Bakıyorum yardımcı hakem ama Ahmet Sportif Faaliyetler kullanacak dedi. Köşe gönderin hemen yakını sağ kanat. Ali Turap kullandı, tekrar aldı. Ali Turap sıyrılamadı. Şimdi Pedro Mendes, onun pasında Tonga hareketlendi. Gençler Birliği çıkıyor Tonga ile. Tonga gitti, bir çalım daha önünde kaldı. Tonga verdi pasını, geçmedi. Umut Meraş'a geçse o pas. Umut Meraş'ı geçse o pas hemen arkasında Gouveia kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. O topu şimdi Salih Uçan orta yuvarlakta kontrol etti. Pasını verdi Metehan'a. Metehan'dan şimdi topla birlikte hareket halindeydi Metehan, pas Diabate'ye. Diabate orta yuvarlağın sağında rakip yarı alanda sol kanada doğru gönderiyor. Tonga kontrol etti. Ali Turap karşı.

0: karşıladı onu. Tonga Ali Turap birebir. Tonga bekledi, geriye oynadı. Topu alan, golü atan Luis. Luis'in pası Diabate. Bir duvar pası olabilir mi? Salih aldı. Diabate'yi düşündü, geçmiyor. Şimdi karşı atak fırsatı. Metehan araya girdi. Orban'dan önce yatarak müdahale. Ama top yeniden Ahmet Sportif faaliyetlerde. İleriye doğru Lafon gönderdi. İleride gönderdiği noktada Ahmet Sportif faaliyetlerden kimse yok. Şimdi topla birlikte orta yuvarlakta hareket halinde Diabate. Sağ kanat Gouveia. Gouveia karşılayan Umut Meraş. Gouveia ortası, Mendes'i geçiyor top. Mendes topa yetişemedi ve top dışarıya çıkıyor. Out. Bir birlik beraberlik var. 65. dakikanın da son saniyelerindeyiz. Sevgili dinleyenlerimiz, kale vuruşu kullanıldı. Albon Lafon. Lafon yerden oynadı. Samuel Bale. Bale, Bale ile Fratjan arasındaki mücadelede Fratjan faulü yaptı ve bir sarı kartta Fratjan üzüme çıktı. Gençler Birliği'nde kart gören 3. oyuncu oluyor Fratjan Üzüm. Ahmet Sportif faaliyetlerde de kart gören 2 isim var. Diasaba ile Delova. Bu arada Gençler Birliği'nde bir değişiklik. Fratjan o sarı kartı gören isim oyundan çıkıyor.
1: Yerine giren oyuncu 3 numaralı formasıyla Yiğit Hamza
0: Aydar. Yiğit Hamza Aydar oyunda. Gençler Birliği'nde Fratjan Yiğit Hamza Aydar değişikliği yapıldı. Oyun yeniden hareketlendi sevgili dinleyenler. Şimdi Delova, Furkan ayağının dışıyla Ali Turab'ı düşündü ama pası isabetli değil. Taç Gençler Birliği'nin Gençler Birliği taç atışını kullanıyor. Tonga topu aldı. İleriye doğru gönderdi. Talisson şimdi savunmanın sağına geçti. Solda Yiğit Hamza var. 3-4-3'ün sağında ve solunda oynayan iki isim Abdurrahim ve Fıratcan oyundan çıktı. Şimdi sol bek Yiğit Hamza gibi, sağ bek Talisson gibi görebildiğim kadarıyla böyle bir diziliş var Gençler Birliği'nde. Rakip yarı alanda Bale, sağ kanada attı Ali Turap, karşılayan Tonga. Franco Tonga karşısındaydı, pas geriye. Furkan, ondan en geriye Albon Lafon. Lafon'un pasında şimdi Bates. Rakip yarı alana doğru baktı, yerden oynadı. Diabate araya girdi ama kaptırıyor Ravelloson. Onun pası ceza sahası, Krasnic sağ çapraz soluna aldı, önü boş. Vurdu, direkten dönüyor Ravelloson. Bir pas daha şimdi ondan. Bale, Bale, Bale. Çok klas bir gol. Harika gol attı Samuel Bale. 68. dakikada öne geçiyor yeniden Ahmet Sportif faaliyetler. Gol Samuel Bale. Direkten dönen topun ardından Samuel Bale ceza sahası ön çizgisinden tam sol kale direğinin hizasından sağ kale direğine doğru harika bir ayak içi sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru gönderdi. Müthiş plase, yapabileceği hiçbir şey yok. Öncesinde Krasnic sol ayağıyla sağ çaprazdan ceza sahası içinden vurdu. Direkten döndü o top. Atan devamında topu filelerle buluşturan Samuel Bale oluyor. Direkten dönen topun ardından tam bu gol nasıl kaçar diye üzülürken Ahmet Sportif faaliyetler oyuncuları Bale harika bir gole imza atıyor ve takımını bir kez daha öne geçiriyor. Güzel goller ardı ardına başkentte. Önce harika bir serbest vuruş golü izledik Rafael Luiz'den. Şimdi de Samuel Bale sahneye çıktı ve takımını bir kez daha öne geçiriyor. 68. dakikada Samuel Bale ile golü buldu Ahmet Sportif faaliyetler. Oyun yeniden hareketlendi. Gençler Birliği'nde bir oyuncu yerde ve karar serbest vuruş. Rafael Luiz yerde kalan o isim. Serbest vuruş kullanacak başkent ekibi. Gençler Birliği şimdi hala kalkabilmiş değil Rafael Luiz. Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sportif faaliyetlerin 2-1'lik üstünlüğü var. Diasaba penaltıdan

25'te öne geçirdi takımın. 54'te Rafael Luiz 1-1 yaptı serbest vuruştan harika bir golle. Ardından bir kez daha Diyarbakır ekibi Ahmet Sportif faaliyetlerde Samuel Bale sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı, takımını bir kez daha öne geçirdi. Bakalım şimdi serbest vuruş nasıl kullanılacak? Güveya topun gerisinde. Tek kişilik baraj. Güveya rakip yarı alanının ortaları yaptı, ortasını. Kafa son anda. Metehan vurdu kafayı. Lafon uzandı, kornere çeldi ama yardımcı hakemin de bayrağı kalkıyor. Kullanılan serbest vuruşlarda Gençler Birliği oyuncularının sürekli olarak offside'a yakalandığını gördük bugün. Vuruşlarda Lafon başarılıydı ama bir kez daha Metehan için offside bayrağı kalkıyor. Şimdi en direkt serbest vuruş kullanıldı, sol kanat. Umut Meraş pası Bale'ye. Samuel Bale, Umut. Umut yerde, Güveya ile mücadelesi. Top Ahmet Sportif faaliyetlerde sevgili dinleyenler. Bir serbest vuruş kararı geldi. Şu anda 71. dakikadayız. İlk yarıda gelen bir gol, ikinci yarıda gelen karşılıklı goller. 2-1 önde Ahmet Sportif faaliyetler. Albon Lafon sola doğru gönderdi. Tek top Umut Meraş'tan. Ravelosson. Gift Orban Ravelosson'u düşündü. Top uzağında. Talisson araya girdi. Gutas'ın pası. Salih Uçan. Şimdi rakip yarı alanında Rafael Luiz. Geriye döndü orta yuvarlığa doğru. Gutas. Takım kaptanı Gençler Birliği'nin sağ çizgi. Güveya Umut Meraş'ı geçemedi. Top dışarıda. Taç. Taç atışını kullandı Gençler Birliği Güveya ile. Geriye doğru gönderilen top. Şimdi Metehan kontrol etti, sola aktardı. Hamza, Yiğit Hamza'dan Metehan'a, ondan Gutas. Gutas verdi pasını. Şimdi uzun top tekrar Gutas'tan ama isabetli değil. Top dışarıya çıkıyor ve taç. Taç atışını kullanacak Umut Meraş. Bale gidemedi, kaptırdı. Gençler Birliği'nde top sağ kanatta, Güveya bir çalım ikincisini denedi. Umut Meraş bırakmadı, topu kazandı. Ravelosson yerde, bir faul. Ravelosson'a yapılan hareket faul. Güveya'nın faulü sonrasında serbest vuruşu kullanacak Ahmet Sportif faaliyetler takımı. Kendi yarı alanının son bölümünden sol kanattan. Dakikalar ilerliyor. 2-1'lik üstünlüğü var. 3 gollü maçta Ahmet Sportif faaliyetlerin 73. dakikadayız. Umut Meraş baktı arkadaşlarına, yerden oynadı. En geriye, bu arada çok riskli bir pas. Lafon tutamadı, korner. Yani o topu kaleye doğru gönderse gol olacaktı. Delova. Bu arada bir kart, sarı kart çıktı. Alban Lafon topu aldı. Gençler Birliği oyuncuları köşe vuruşunu kullanmak için topu aldı, vermedi Lafon. Ve sarı kartı gördü. Köşe vuruşunu kullanacak atak yönüne göre sol kanattan. Şimdi Gençler Birliği orta geldi içeriye, arka direğe doğru. İyi bir orta değil bu. Kötü bir orta Güveya'dan. Tonga'nın uzağında top şimdi. Ali Turap'ta onun pası. Hızlı çıkma düşüncesi, sıyrılamadı. Bale. Bu arada bir sakatlık var. Diabate. Kalkamadı ilk anda. Evet, şimdi Ümit Öztürk yanına doğru gidiyor. Ve taç atışıyla oyun hareketlendi. Şimdi Furkan ileriye doğru gönderdi. Orada Güveya var. Güveya alamadı. Ali Turap topla hareket halinde. Ali Turap iki rakibi arasından çıktı. Yerde ve faul. Oyunu durduruyor Ümit Öztürk. Serbest vuruşu Ahmet Sportif faaliyetler kullanacak orta yuvarlan 2 metre kadar önü.

0: Rakip yarı alan. 75. dakika. Diasaba serbest vuruşu kullanacak. Arkadaşlarına baktı. Diasaba. Diasaba orta geldi içeriye. Tek top Bates'ten. Penaltı noktası üzerinde Gutas. Furkan uzaktan denedi. Diabate'den döndü. Gouveia. Salih Uçan'ın uzağında top yeniden Amis Sportif faaliyetlerde. Samuel Bale. Samuel Bale rakibiyle mücadelesi. Bale destek geldi Salih'ten top dışarıda. Taç. Ahmet Sportif faaliyetler taç atışını kullanacak sevgili dinleyenler. Umut Meraş kullandı. En geriye doğru Albon Lafon'a. Lafon. Albon Lafon topu kontrol etti. Ceza yayı içinde. Baktı arkadaşlarına. Uzun gönderiyor. Diasaba'ya doğru. Diasaba. Top hızlı. Top hızlı yetişemedi Diasaba. Out. Bir kaleciden diğer kaleden diğer kalenin yanından dışarıya çıkan ve out olarak sonuçlanan topta İrfan Can şimdi oyunu kuruyor. İrfan Can'ın pasında Metehan. Son 15 dakika mücadelede tabi duraklamaları da düşünürsek yaklaşık 20 dakikalık bir süre var. Gutas döndü geriye İrfan Can'a. İrfan Can Eri Bayat arkadaşlarının dağılımına baktı. İrfan Can şimdi Metehan'la oynadı. Metehan yerden Diabate yarı alanında orta yuvarlakta. Sol kanada gönderdi Franco Tonga tek top. İyi pas Gouveia. Gouveia hemen arkasında o topa dokunan Delova. Taç Yiğit Hamza kullandı. Diabate Gouveia. Gouveia, Gouveia, şık hareketler, iyi sıyrıldı. Gouveia ceza sahasında. Bates dokundu. Gouveia kalkamadı. Oyun devam ediyor. Şimdi topu alan Orban sol kanada aktardı. Bale, Samuel Bale yerden pas. İki oyuncu birden kalkamadı. Şu anda sakatlık var. Onlardan Gouveia ayağa kalktı şimdi değerli dinleyenler. Bakıyorum Delova sanıyorum. Evet o da kalkıyor. Şimdi sol kanattan geliyor Ahmet Sportif. Bale ceza sahası sert top İrfan Can. Çift yumruk. Savunma uzaklaştırdı ama Umut Meraş'la hücum devam ediyor. Dakika 77. Bu arada Delova biraz ayağa kalktı, yürüdü. Gidemedi daha fazla. Tekrar kendisini yere bıraktı. Sevgili dinleyenler Lombard Delova. Hakem şimdi oraya geliyor. Topu Bates dışarıya gönderdi. Sağlık görevlileri de oyun alanına geliyor. Sevgili dinleyenler maçta şu anda 78. dakikadayız. 2-1'lik üstünlüğü var Ahmet Sportif faaliyetler için. Lige iki takım da aslında iyi başladı. Gençler Birliği ilk iki maçında Fenerbahçe Göztepe galibiyetleri, Erzurumspor beraberliği 7 puan topladı ama sonrasında 5-0 Trabzonspor mağlubiyeti, evinde Kasımpaşa'ya 2-1, deplasmanda Başakşehir'e 4-0 yenildi. Üst üste 3 yenilgi. Bugün de 2-1 gerideler. Ahmet Sportif faaliyetler çok daha iyi başladı lige. İlk maçta Erzurumspor'u 3-0 yendiler. Tek yenilgileri ikinci haftada Kocaelispor deplasmanı 2-0. Trabzonspor'u 2-1 yendiler. Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldılar. Ardından 5-0'lık Başakşehir ve 3-2'lik Beşiktaş galibiyetleriyle ligin ilk yarısını lider tamamlamışlardı. Bugün eğer Ahmet Sportif faaliyetler kazanırsa, başkentten galibiyetle dönerse haftayı yeniden lider kapatmış olacaklar. Galatasaray'ın averajla önünde haftayı bitirmeyi garantileyecek Ahmet Sportif faaliyetler takımı. Peki gelecek hafta iki takım neler yapacak? Ahmet Sportif faaliyetler haftaya Konyaspor'u konuk edecek. Gençler Birliği de burada gelecek cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak değerli seyirciler. Yani yeni teknik direktör Bernd Storck için de çok zorlu bir başlangıç. Gençler Birliği'nin başında ilk iki maçı ligin ilk iki sırasındaki takımlara karşı kendi evinde, onun için de kabul etmek gerekir ki zor başlangıç. Evet, Gençler Birliği'nde iki değişiklik olacak. Şu anda hazırlıklar var. Prince Martor ve Orakpo kenarda hazırlanıyorlar. 80. dakikaya girerken bu değişiklikler gelecek. Değerli futbol severler, şimdi top Gençler Birliği'nde ama Mendes'in pası isabetli değil. Bir top kaybı da Ahmet Sportif faaliyetlerden. Talisson dokundu. Salih Uçan şöyle bir baktı arkadaşlarına. Salih pası Rafael Luiz, ondan Franco Tonga. Gençler Birliği'nde tabi Adama Traore ve Koyta gibi iki önemli eksik var bu karşılaşmada, yoklar. Hem Koyta hem de Traore hücumda önemli isimler. Bu iki ismin yokluğunu da şu dakikaya kadar aradı Gençler Birliği. Evet, Lombard Delova'nın tedavisi yapıldı, tekrar oyuna girdi. Gençler Birliği'nde de hazırlıklar yapılıyor oyuncu değişiklikleri için. Birazdan oyun durunca o değişiklikler yapılacak. Furkan pası Gift Orban, top kaybı Salih aldı, geriye döndü Yiğit Hamza, ondan Metehan'a. Gençler Birliği kendi yarı alanında pas yapıyor. İyi pas Talisson'a. Talisson şimdi sağ taç çizgisi önünde. Talisson ama Bale bırakmadı. Bale topu kazanıyor. Bale Umut Meraş'la paslaştıktan sonra gönderdi Diasaba'ya. Diasaba'yla geliyor Ahmet Sportif. Orta Gift Orban, yüksek top. Onu açtı. Ali Turap koştu, yetişemedi. Taç Gençler Birliği'nin Ümit Öztürk değişikliklerin yapılmasını istiyor. Gençler Birliği'nde Rafael Luiz 83 numaralı formasıyla takımının tek golünü atan isim.
1: 83 numaralı formasıyla Rafael Luiz, yerine giren oyuncu 12 numaralı formasıyla Victor Orakpo.
0: Evet, Victor Orakpo oyunda.
1: Gençler Birliği'nde oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 10 numaralı formasıyla Franco Tonga.
0: Tonga'da yerini
1: 45 numaralı formasıyla
0: Prince Martor'a bırakıyor. Evet, çift forvet olacak. Hem Pedro Mendes hem de Victor Orakpo kalan bölümde sahada kalmaya devam ediyor. Gençler Birliği'nde teknik direktör Stork. Bu anlamda bir risk aldı. Hem Victor Orakpo hem Pedro Mendes sahada. Martor Gouveia kanatlarda olacak. Salih Diabate orta ikili de yer bulacak. Ahmet Sportif faaliyetlerde de Mehmet Yeşil'i görüyorum kenarda. Bir de Miraç Acer hazırlanıyor oyuna girmek adına. Şimdi sağ kanatta topla hareket halinde Krasniç, Ermal Krasniç, geriye Diasaba. Salih Uçan geldi, topu takımına kazandırdı. Salih pası Metehan, ceza sahasında, kendi ceza sahasında tekrar bıraktı Salih'e. Salih'ten yüksek top. Gouveia'dan önce Ali Turap kafayı vurdu. Krasniç topun indiği noktada. O topa müdahale Yiğit Hamza'dan. Taç çizgisi üzerinde Gouveia yerde. Oyun devam ediyor. Victor Orakpo sakladı. Salih geldi, aldı. Çıkardı oradan topu. Salih'in pası. Martor koştu. Kaleci Lafon çıktı, uzaklaştırıyor. Bu arada maçın hakemi önce avantaja bırakmıştı. Ardından avantaj kaybolunca da oyunu durduruyor sevgili dinleyenlerimiz ve serbest vuruş kararını verdi Ümit Öztürk. Şimdi Ahmet Sportif faaliyetlerin iki değişikliği yapılacak mı diye bakıyorum. Evet, henüz değişiklikler yapılmıyor. Birazdan Gouveia serbest vuruşu kullanacak. Ceza sahasının önüne doğru gönderdi. Ters kafa Bale'den. Diabate orta, Bale ve top dışarıya çıkıyor. Korner, köşe vuruşu kullanacak sevgili dinleyenler. Gençler Birliği takımı Ahmet Sportif faaliyetler karşısında şimdi değişikliklerin yapılmasını bakalım isteyecek mi maçın hakemi? Kenara bakıyor ama hala değil. Kornerden sonra muhtemelen o değişiklikler yapılacak. Şimdi sağ kanattan Gouveia kullanıyor köşe vuruşunu. Orta geldi içeriye. Ön direkte savunma Diabate. Uzaktan vurdu. Ceza yayınında gerisinden. Top dışarıya çıktı. Evet, değişiklikler. Delova. Bir de sakatlığı vardı stoperi Gençler Birliği'nin. O çıkıyor. Yerine Mehmet Yeşil giriyor. Lombard Delova'nın ama yerine.
1: Ama spor faaliyetlerde oyuncu değişikliği için oyuncu 90 numaralı formasıyla Diyasa ve yerine gelen oyuncu 3 numaralı formasıyla Miroç Hoca.

Saba çıktı. O da yerini Miraç Acer'e bıraktı. Ahmet Sportif faaliyetlerde böylece iki değişiklik daha yapıldı. Şimdi kale vuruşu kullanıldı. Bale göğsüyle indirdi. Bale, Gutas geldi. Bale kaptırmadı. Bale yerde, oyun devam ediyor. Pedro Mendes sakladı ama kaptırdı. Dokunan David Bates sol kanatta. Umut Meraş, dakika 85. 2-1 Ahmet Sportif faaliyetler üstün. Gift Orban geriye dönüyor. En geriye kaleci topu aldı şimdi. Uzun oynadı. Albon Lafon kafa. Topun indiği noktada Victor Orakpo. Orakpo'nun pası, indirdi Pedro Mendes. Tekrar Victor Orakpo. Mendes yerden. Prince Martor. Ondan Mendes'e sağ kanat. Martor'un önüne. Ceza sahası yanındaki boşluk. Martor sağ kanattan ceza sahasına girdi. Sert gönderdi Lafon ayağıyla. Atak devam ediyor kafa Mendes'ten. Bir hata. Şimdi Martor. Martor sağ çapraz. Mendes'le anlaşmazlık yaşadılar ama Martor'da top, köşe vuruşu. Orada birbirlerine bırakmadılar. Belki bıraksa Mendes, Martor ikisinden biri daha net bir vuruş yapabilirdi ama köşe vuruşuyla oyun devam ediyor. Gençler Birliği adına karşı tribünler önünden atak yönüne göre sağ kanattan Güveya köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahasında Gençler Birliği'nden 6 oyuncu var. Güveya yaptı ortasını kale sahasına. Lafon çıktı. Ellerini kullanabilmenin avantajını da değerlendirerek topu aldı. Şimdi eliyle gönderme düşüncesinde, ileriye doğru ayağıyla kaleci vuruşunu yaptı. Kafa Yiğit Hamza'dan. Metehan, top Gençler Birliği'nde yeniden. Orta yuvarlağın solu Metehan. Victor Orakpo geriye döndü. Talisson, ondan Osman Diabate. Diabate arkadaşlarına baktı. Diabate Salih Uçan'la oynadı. Salih'ten top kaybı, araya giren Miraç oldu. Şimdi bir çalım Krasniç, Diabate, karar faul. Serbest duruş. Ahmet Sportif faaliyetlerin 87. dakika mücadelede sevgili dinleyenler. Mehmet Yeşil Ahmet Sportif faaliyetlerde topun başında, gönderdi Krasniç'e doğru. Krasniç, Metehan, top dışarıya doğru gidiyor, out. Kale vuruşunu İrfan Can kullanacak. İrfan Can Eğribayat uzun gönderdi Victor Orakpo'ya doğru. Mehmet Yeşil kafayı vurdu. Şimdi sol kanat, yerden pas Yiğit Hamza, Orakpo. Sağ kanada Diabate'den iyi pas. Prince Martor'la geliyor Gençler Birliği. Sağ kanattan topu ceza sahasına doğru taşıdı. Prince Martor bir çalım. Prince Martor geriye döndü kimseyi bulamayınca. Orada Talisson, ondan Gutas'a, Gutas'tan orta yuvarlağın solundaki Metehan'a. Metehan topla gitti. Metehan'ın pası sağ kanat, Talisson tekrar orta yuvarlakta, kendi yer alanında Gutas. Boşluk bulamayınca en geriye kadar döndü Gençler Birliği oyuncuları. Kaleci İrfan Can Eğribayat baktı arkadaşlarına, uzun gönderdi İrfan Can. Kafa şimdi dokundu David Bates. Uzun top Orban'a doğru. Orban kontrol etti. Orban ceza sahasına girme düşüncesinde. Gutas karşıladı onu. Orban, Gutas mücadelesinde dokundu Orban ama top Gençler Birliği'nde. Şimdi Diabate ile çıkıyor Gençler Birliği sol kanattan. Diabate bekledi. Sağa doğru gönderdi Talisson. Ondan rakip yarı alana doğru koşu yapan arkadaşlarına şöyle bir bakış ama kısa oynadı. Yanına oynadı Metehan. Metehan'dan sol kanat. Yiğit Hamza rakip yarı alanda. Sol kanatta Gençler Birliği'nde. Yerden Mendes sıyrılma çabasında. Mehmet Yeşil dokundu. Lafon aldı topu eline. Bu arada bir faul Albon Lafon'a. Lafon sakatlık yaşıyor. Değerli dinleyenler, maçta da 89. dakikadayız. Duraklamalarla birlikte ciddi derecede artık süre azaldı. Yani belki de 6-7 dakikalık bir süre kaldı en fazla. Çünkü çok fazla VAR müdahalesi, sakatlık ikinci yarıda olmadı. 3-4 dakikalık bir duraklama ikinci yarı için görebiliriz. Bir yandan da gözüm
stadyumda.

Dördüncü hakemde ama henüz o bayrak işaret gelmedi. 90. dakika başladı sevgili dinleyenler. Ve serbest duruşla Albon Lafon oyunu yeniden hareketlendiriyor. Lafon uzun oynadı. Topun indiği noktada Diabate kafayla karşıladı. Orakpo dokundu. Furkan Diabate araya girdi. Kritik noktada topu kazandı. Şimdi sağ kanatta Martor ceza sahası. Prince Martor sağ çapraz. Martor kaleci Lafon. Martor vurdu Lafon. İçeride de pas opsiyonları vardı. 3 arkadaşı vardı. Sağına çekip vurdu ceza sahası. Yan çizgisinin biraz gerisinden. Sağ çaprazdan Lafon uzandı. Martor'un vuruşunda köşe vuruşunu Guve'ye kullanacak. Ceza sahası içi kalabalık Gençler Birliği'nden şu anda 7 oyuncu ceza sahası içinde. Guve'ye yaptı ortasını. İkinci direğe doğru. Şimdi ceza sahası dışı. Salih sert top gönderdi. Savunma karşıladı. Ve top dışarıya çıktı sevgili dinleyenlerimiz. 5 dakika ekleniyor maçın sonuna. Gençler Birliği beraberliği arıyor. Bir değişiklik olacak Amed Sportif faaliyetlerde birazdan. Mbaye Cagney'e girecek. Top kaleci Lafon'a kadar geldi. Cagney'in hemen yanında bir de Cem Üstündağ var. İki değişiklik olacak Amed Sportif faaliyetlerde. 90 artı 1'deyiz. Başkent'te şimdi Talisson, onun kontrolünde top dışarıda. Taç Gençler Birliği'nin beraberlik arıyor Başkent ekibi. Taç atışı kullanıldı Guveya'dan ileriye. Kafa Mendes'ten Gutas da ileride kaldı bu bölümde. Şimdi Prince Martor'la geliyor Gençler Birliği. Martor baktı içeriye. Martor, Martor bir çalım. Martor şimdi sağına çekti, orta sekti. Orta sekti, savunmadan dışarıya çıktı. İçeride Mendes vardı, onu topla buluşturamadı Prince Martor. Bu arada Furkan Soyalp oyundan alınıyor. Amed Sportif Faaliyetler takımında. Furkan Cem Üstündağ bıraktı yerini. Çıkan diğer isim bakıyorum 7 numaralı formasıyla Klasnić. Mbaye Cagney biraz daha tabii uzun boyuyla Cagney bu köşe vuruşlarında, rakibin köşe vuruşlarında da etkili olabilecek bir isim savunma anlamında. Guveya kullanıyor köşe vuruşunu Gençler Birliği'nde. 7 oyuncu ceza sahası içinde. Orta geldi ön direğe. Kafa ve gol! Gol geliyor Mete Han'la. Gençler Birliği bir kez daha beraberliği yakaladı. Mete Han ve Talisson orada birlikte yükseldiler. Birazdan söyleyeceğim. Talisson sanırım. Ceza sahasına gelen ortada. O kalabalıkta. Kale sahası ön çizgisi üzerinde. Talisson, evet Talisson golü atan oyuncu. 90 artı 3 köşe vuruşuyla Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Köşe vuruşu Guveya ile kullanıldı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde. Talisson çok iyi yükseldi. Orada Mete Han da yakınlardı. Yani çok iyi bir orta. Kalabalıktır ileride, hep söylüyorum 7 oyuncu Gençler Birliği'nde bu köşe vuruşlarında ceza sahası içindeydi. Ve Talisson kafayı vurdu. Gençler Birliği'ne bir kez daha eşitliği getiren golü attı. 90 artı 3'te geldi gol. Şu anda 90 artı 4 başladı mücadelede sevgili dinleyenler. Şimdi ileriye doğru gönderilen top. Amed Sportif faaliyetlerde Bale yerden oynadı. Cem ceza sahası. Cem geriye. Vuruş etkili değil. Raveloson dışarıya attı. Top dışarıda, out. Kale vuruşunu kullanacak şimdi Gençler Birliği'nde İrfancan Eğribayat. İleriye gidin diyor arkadaşlarına. 90 artı 4'teyiz. Son 1,5-2 dakika. Tabii gol de oldu. Biraz oyun orada durdu. Yaklaşık 2 dakika kaldı maçın bitimine. 4 gollü keyifli mücadele 2-2 devam ediyor. Cem orta yuvarlakta.

Ramelson Gençler Birliği yarı alanına doğru gönderdi. Osman Diabate araya girdi. Onun yerden pası Güve'ye. Tek top oynadı Prince Martor'la geliyor şimdi. Gençler Birliği Prince Martor. Prince Martor sağ

0: Ser Çavuşoğlu oyuna giriyor Gençler Birliği takımında. 2-2'lik eşitlik var. Mücadelede 90 artı 5'te tamamlanmak üzere. Belki de son bir dakika. Uzun top. Cagne ile Metehan yükseldi. İki eski Galatasaraylı ve Cagne'nin rakibine faul yaptığını belirtiyor mücadelenin hakemi Ümit Öztürk. Bu kez Gençler Birliği kullanacak serbest vuruşu. Gençler Birliği'nin kalecisi İrfan Can yarı alanının ortalarına kadar geldi. Kullanacak bu serbest vuruşu. Ümit Öztürk'te bir yandan gözüm. Bu serbest vuruşun kullanılması belki de son bir hücum olacak. Kullan dedi maçın hakemi. Uzun gönderdi İrfan Can. Orakpo, Ali Turap dokundu ve son düdük geliyor maçın hakeminden sevgili dinleyenler. Keyifli bir mücadeleyi başkente geride bırakıyoruz. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2 maçın sonucu. 25. dakikada Diasaba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti mücadelede. Değerli futbol severler, konuk Diyarbakır ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler ve bu gol sonrasında ilk yarıda 1-0 bitti. 54'te Rafael Luiz harika bir serbest vuruşta durumu 1-1 yaptı. 68'de Samuel Bale güzel bir golle yine takımı Ahmet Sportif Faaliyetleri öne geçirdi. 90 artı 3'te Talisson köşe vuruşundan gelen ortaya vurduğu yaptığı kafa vuruşuyla da skoru eşitledi bir kez daha ve maç 2-2 bitiyor. Ahmet Sportif Faaliyetler yeniden liderliği ele geçirme imkanını kullanamadı ve haftayı 14 puanla kapatmış olacak Ahmet Sportif Faaliyetler. Şu anda maç fazlasıyla Galatasaray'ın ardından ikinci sıradalar. Gençler Birliği 3 maçlık yenilgi serisini noktalıyor ve yeni teknik direktörü Bernd Stort'la ilk maçından beraberlikte ayrılıyor. Onlar da puanını 8'e yükseltiyor değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de 16'da Korendon Alanyaspor Erzurumspor, Samsunspor Trabzonspor maçları bu frekansta olacak. Bu hatırlatmayı da yaparak huzurlarınızdan ayrılalım. Bugün Soner Abacı ve Ertuğrul Kaya teknik masada, radyo teknisyeni arkadaşlarım sesimin size ulaşmasını sağladı. Ben Eren Koca, başkentten Eryaman Stadyumundan sizlere mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: Mesut Süre.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 15.32'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz sevgili dinleyiciler. Ve Trendyol Süper Lig'de 7. haftada demin biten karşılaşmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2 olarak sona erdi. Bildiğiniz gibi dün de Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti ve ilk olarak da şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte telefon hattımızda. Özgün Er Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 mücadeleci, aynı zamanda mücadeleli, aynı zamanda heyecanlı bir karşılaşmaydı. 2-2 bitti, gollüydü. Her anı heyecan dolu bir karşılaşmaydı esasında. Geldi gitti iki takıma da ve 2-2 eşitlikle sona erdi. Öncelikle karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi biliyorsunuz dün Gençler Birliği Metin Diyacı'nın yerine Alman teknik adam Bernd Storck'u getirdi. İlk maçıydı, daha dün ayağım tozuyla geldi. Bugün sahaya çıktı. Ve tabii ki önemli şeyler gördüm ben Gençler Birliği'nde. Yani mücadeleyi bırakmayan, sonuna kadar sürdürebilen, pek böyle hani baktığınız zaman Ahmet Spor karşısında böyle üstün bir oyun sergilemedi ama bir puan almasını çok iyi becerdi. Bir kere 1-0 yenik duruma düştü. Arkasından 1-1 eşitliği sağladı güzel bir frikik golüyle. Sonra 2-1 yenik duruma düştü ve uzatma dakikalarında gerçekten yani Tarito'nun kafa golü skoru eşitledi ve maç 2-2 beraberlikle bitti. Gençler Birliği kendi sahasında yapabileceği, Ahmet Spor gibi bir güçlü takım karşısında yapabileceği en iyi şeyi yaptı bence. Hem hoca değişmiş, hem takım gerçekten eksik futbolcuları çoktu. 4-5 tane futbolcusundan yoksun çıkmıştı bu maça. Ne yapacak, ne olacak, nasıl bitecek derken yeni bir hoca ve hocanın nasıl bir oyun sistemiyle oynayacağını tam olarak bilmiyor. Takım hocaya alışmamış, hoca takıma alışmamış. Buna rağmen bana göre iyi bir sonuç aldı.
0: Burada bir 4 dakika sonra sizin bölümünüz bitecek. Çünkü saat 16'da iki karşılaşma daha var. Dinleyicilerimize evet. De hem de uyarayım. Burada Metin Diyadin'den sonra beklentiniz neydi? Ve Metin Diyadin'in ardından bu teknik direktörün, ki maç biter bitmez biz de televizyondan seyrettik. Maç biter evet. bitmez bütün futbolcuları sağ kenarında kucakladı ve tebrik etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sıcak dokunuş var gibi geldi bana.
1: Tabii en başta bir kere Metin Diyadin döneminde hiç ilk 11'de oyuna başlamayan Metehan Baltacı bu maçta hocası tarafından sağ bekte görev aldı. İkinci yarıdan itibaren de libero'ya ve stopere geçti. Dörtlü savunmaya geçti. İlk başta üçlü savunmayla başlayıp ikinci yarıda dörtlü savunmayla oynamaya başladı ve Metehan'ın ileriye çıkışları, defanstaki top alışı, oyunu arkadan çok iyi bir şekilde gözlemleyip oyun kurması, ben izlerken yani Metin Diyadin'in neden görev vermediğini bu futbolcuya, niye hiç yer vermediğini anlayamadım. Ve Alman teknik adamında gerçekten Storck'unda gelir gelmez yani böyle bir görev vermesi kadrodaki eksikliklerden mi kaynaklandı acaba, başka bir şeyden mi kaynaklandı anlayamadım. Biliyorsunuz Gençler Birliği lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 3'te 3'le bir ara lig liderliğini bile almıştı. Evet. Ama sonraki haftalarda düşüşe geçti. Elindeki kadro yapısı transfer edemiyor. İşte İrfan Can Eğribayat gibi çok iyi bir kaleci Fenerbahçe'den ancak kiralama yöntemiyle almıştı. Ve gerçekten gördüm ki şimdi o bütün olanaksız ve imkansızlıklar içerisinde kurdukları kadro hani çok böyle vasat bir kadro değil. Gerçekten bu ligde tutunabilecek bir kadro kurmuşlar. Oyun şekline baktığınız zaman da kanatları kullanan, kanatlardan içeriye doğru gelen Ahmet Spor'un forvetlerin karşısında da gerçekten çok iyi savunma yaptılar. Mesela bakıyorsunuz gerçek anlamında hani burada nasıl durdurulur bu futbolcu dediğiniz futbolcuların karşısında bile çok ciddi anlamda çok iyi bir savunma yaptılar. Ona da gerçekten iyi bir savunma anlayışıyla Alman hoca ikinci yarıda da zaten ilk yarıda gözlemlediği oyuna baktık ki forvetleri, Ahmet Spor'un forvetleri Orban falan bayağı ciddi anlamda bindiriyorlar ileri, yani defansı hırpalıyorlar ve dörtlü savunmaya geçti. Orada da çok ciddi bir şey yaptı. Mesela Mare gerçekten, Samuel Mare'si çok iyi, Krasniqi çok iyi, Orban çok iyi, Umut Meraş'ın defanstan o arkadan gelip çıkıp da kanattan içeriye doğru yaptı ortalar çok iyi. Yani gerçekten iyi bir kadrosu var. İyi de bir oyun sistemi var Ahmet Spor'un. Bunun karşısında ben ilk dokunuşlarını Alman hocanın beğendim. Yani Metehan'la başlaması bir kere çok iyiydi. Sonra ileride bakıyorsunuz yani bu frikik golünü gerçekten yani nasıl olur dersiniz, şapka çıkartılacak bir gol, gerçekten şapka çıkartılacak bir gol. Rafael Luiz'in o frikik golü gerçekten güzel bir goldü. Ya iyi dokunuşlar yaptığını hani Metin Diadin döneminde bir kere izleme şansını bulmuştum Gençler Birliği'nin Ankara'daki maçta izlemiştim. Baktığım zaman evet, oyun şekliyle, oyun düzeniyle iyi bir oyun, mücadele gücü yüksek bir oyun sergiliyordu. Metin'in takıma çok büyük katkıları olmuştu. Ama Metin'in gitmesiyle birlikte Alman Stork'u çok fazla tanımıyor kimse de. Takım da tanımıyor. Böyle olunca da acaba nasıl olur diye hep kafamda bir soru işareti vardı. Ama ilk maçından sonra çok iyi bir şekilde çıktığını gördüm. Bir de Alman hocanın şöyle bir özelliği var. Alman hoca biliyorsunuz Olympiakos takımının U17 ve U20 takımlarında çalışmış. Macaristan milli takımını çalıştırmış. Kazakistan milli takımını çalıştırmış. Bakıyorsunuz öbür taraftan Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Dortmund ve Partizan takımlarında yardımcı antrenörlük yapmış. Yani iyi bir şeye sahip, portföye sahip, iyi bir geçmişe sahip bir teknik adam olduğunu burada görüyorum. Ama bizim ülkemizde neler yapacağını da göreceğiz. Ben ilk dokunuşlarını yerinde ve doğru buldum. Gençler Birliği böyle biraz daha kondisyon ve teknik anlamda çalışırsa, biraz daha güç çalışması yaparsa, çünkü belli bir dakikadan sonra sahada futbolcuların yığıldığını gördüm. Bu da antrenman ve kondisyon eksikliğinden kaynaklanan bir olay. Burada da hoca herhalde o konuda da bir yükleme yapacaktır diye düşünüyorum takıma.
0: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Kolay gelsin. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Saatimiz 15.40'ı gösteriyor. 15.47'ye kadar sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Şimdi teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi saat 16'da iki karşılaşma var ama birbirini iyi tanıyan iki teknik direktör karşı karşıya gelecek. Samsunspor, Trabzonspor. 7 dakikalık bir süremiz var. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu karşılaşma için? Neler söyleyeceksiniz?
2: Evet, önce bu karşılaşmaya bakarken bir milli takım arasından sonra hem de 3 haftalık aradan sonra bu karşılaşmanın

0: olması son derece önemli. Sanırım Süper Lig'de böyle bir araya en çok ihtiyaç duyan takım Samsunspor'du. Çünkü lige iyi başlayamamış, 4 puanı var ama sonraki maçlarında hiç performans ortaya koyamamış. Geçen seneki kadrosu çok bozulmuş. 14 oyuncusunu kaybetmiş. Yeni oyuncularla bir takım oluşturmuş. Ama ligde de belli bir performans ortaya koyamamış bir ekip. Onlar için ne istersiniz deseniz, oyuncu isterler elbette ama o da mümkün olmadığı için isteyecekleri tek şey zamandır. 3 hafta gibi uzunca bir süre teknik adam ve hocaların, oyuncuların birlikteliğiyle, ki milli takıma giden oyuncusu da çok sayıda yok, hatta neredeyse hiç yok. Böyle olunca takımın birlikte 3 hafta boyunca çalışması onlar için son derece önemliydi. Çok büyük bir şanstı ve böyle Trabzonspor karşısına çıkacaklar. Yani çok iyi hazırlanmış, mental olarak da, fiziksel olarak da, taktik olarak da oynadıkları maçlarda gördükleri sıkıntıları ve problemleri çözmek adına yaptıkları çalışmalarla bana göre çok dinamik, hazır, motive bir Samsunspor olacak sahada. Ve hafta içinde de dikkatimi çekti, teknik adamın verdiği demeçte de taraftarı sahaya, stada çağırırken söylediği sözlerde mücadeleyi en üst doza çıkartan, hatta savaş kelimesini bile kullanan içerikler söyledi. Diğer taraftan Trabzonspor milli araya gitmeden hemen önce ligin son 4 senenin şampiyonunu 4-0 gibi çok sansasyonel bir skorla mağlup etti. Ve önemli bir oyunu vardı, etkili bir oyunu vardı. Muhammed Salah'ın, yıldız bir oyuncunun yine bütün maharetlerini sergilediği, yıldızlaştığı tekrar bir karşılaşma olmuştu. Ve çok yüksek moralle milli araya girdi. Ama milli araya giderken de bir hayli oyuncusu milli takımlara gitti. Bu bazen iyi, bazen kötü ya da bazı oyuncular için daha iyi, bazılar için de olumsuzlukla bir geriye dönüş oldu. Örneğin Türk milli takımına giden oyunculardan Aral dışında belki bir de Melih 1-2 dakikalık bir süre aldı. Onun dışındaki oyuncular oynamadı. Ama her şeye rağmen dönüşte kulübün, takımın, şehrin yüksek moraliyle karşılaşan oyuncular o sıkıntıları geride bırakıp yüksek motivasyonla Samsunspor karşısına geçti. Thomas Reis Samsunspor'u çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Ve çıkarttığı kadroda hemen şu dikkatimi çekti. Galatasaray karşısında kazanan 11'den sadece Saviola'yı kenara almış, onun yerine Aral'ı oynatıyor. Buradan da şu düşünce ortaya çıkıyor. Samsunspor'un nasıl oynayacağını tahmin ederken Trabzonspor'un üstüne gelmeyeceğini, daha geride kalacağını, birinci ikinci bölge civarında savunma yapacağını ve arkada büyük boşluklar yaratmayacağı için de Aral gibi topla birebiri driplingi iyi yapabilen, kenardan içeriye kıvrılan ve içerideki oyuncularla ilişki kurarak oynayabilen bir oyuncuyu savunma arkasına hızla giden Saviola'ya tercih etmiş. Zaten buna ihtiyaç duyduğunda da diğer kanatta Muhammed Salah var. Böyle baktığımız zaman çok zevkli bir maç olacaktır. Temaslı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Bunu yaratacak olan Samsunspor'dur. Ama Trabzonspor buna ayak uydurursa, karşılık verebilirse de mücadele dozu yüksek. Trabzonspor'un kontrolünde ve üstünlüğünde geçmesini düşündüğüm bir müsabaka olacaktır.
1: Peki Thomas Reis'in özellikle Samsunspor'u iyi bilmesi, iyi çalıştırması takımını ne kadar etki edebilir yüzde olarak bu maça özellikle? Neler söylemek istersin? Çünkü bir teknik direktörsün, sizin meslektaşınız ve izliyorsunuz da, iyi izlediğinizi de biliyorum Thomas Reis'i, Samsunspor'u özellikle. Nasıl etki eder, yüzde kaç etki eder maça?
0: Yani teknik adamın ben maçlara çok büyük oranda, yani onu yüzdeye vurarak değil ama net çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir kere taktik planlamayı yaparken Samsunspor'un içinde bulunduğu durumu da, oradaki atmosferi de hesaba katan ve Thomas Reis zamanından çok sayıda oyuncu eksilmesine rağmen bu 3 haftalık sürece Samsunspor'un oynadığı müsabakaların analizinde çok iyi yaptığını düşünüyorum. Evet. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Thomas Reis Samsun'dan ayrılırken aslında eyvah durumda ayrılan bir teknik adam değil. Doğrusu ayrıldığında ben çok şaşırmıştım ve yazık demiştim. Yani böyle değerli bir teknik adam, ülkemizde çok önemli işler yapan bir adamın bu şekilde ayrılmasının doğru olmadığını bir teknik direktör olarak içimde böyle bir hislerle takip etmiştim. Sonrasında Trabzonspor'a gelmesinden dolayı da doğrusu büyük mutluluk duydum. Çünkü böyle takımlarda da çalışmayı hak eden, çünkü eline aldığı takımı çok iyi noktalara taşıyabilen bir adam. Ben Thomas Reis'in oyun üzerindeki etkisini oyunculara da geçireceğini ve oyuncuların saha içi performansını yukarıya çektiklerinde de, ki bunda da Thomas Rice'ın çok etkisi olacağını, Trabzonspor'un da Samsunspor'a karşı hem kadro avantajı hem teknik adamın ortamı, rakibi çok iyi bilmesiyle, kendi oyuncuların üzerinde ilk maçta verdiği o olumlu etkinin de devamıyla çok katkısı olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum size.
0: Ben de size kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Artık son bir dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Ve ben Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, bildiğiniz gibi dün açılmıştı. Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmişti. Ve Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve puanını 16'ya yükseltti. Ve şu anda lider. Kasımpaşa ise 7 maçta 10 puanı var. Bildiğiniz gibi ilk mağlubiyetini elde etti sevgili dinleyiciler. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Bu maçın ardından Gençler Birliği 8 puan, Ahmet Sportif Faaliyetler de 14 puanda sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tek

tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Arif Kereş ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir gün diliyoruz.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Corendon Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şey, hep bilir.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
5: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
6: Uçarsın bu fiyatlara. AJet.
7: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
8: Bellona, Bellona.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Reklamlar.
11: TRT Radyo 1.
10: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 15.55'i gösteriyor ve futbol saatinde sizlerle birlikteyiz. Bugün iki önemli karşılaşma var saat 16'da. İşte bu iki karşılaşmayı da sizlerle paylaşacağız naklen yayınımızda sevgili dinleyiciler. Biri Samsun'daydı sevgili dinleyiciler. Biri Samsun'daydı. Samsun Spor, Trabzon Spor karşı karşıya gelecek. Ve önemli bir karşılaşma, bir Karadeniz derbisi oynanacak aynı zamanda. Bir diğer karşılaşma Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Burada da önemli bir karşılaşma Erzurum Spor Futbol Kulübü. Puanlarını biraz daha artırmak Alanya Spor'sa üst sıraları yakalamak için karşılaşmaya çıkacak sevgili dinleyiciler. Bu arada ben bilgi de vereyim size. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta sevgili dinleyiciler dün başladı. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Bu 3-1'lik galibiyetin ardından Galatasaray 16 puana yükseldi. Ve lider şu anda sevgili dinleyiciler Kasımpaşa ise ilk mağlubiyetini aldı bu karşılaşma sonucunda. Ve 7 maçta 10 puanı var sevgili dinleyiciler Kasımpaşa'nın. Ve bir diğer karşılaşma saat 13.30'da başlamıştı. Ve 13.30'daki karşılaşmada sevgili dinleyiciler Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. İşte bu karşılaşmanın sonucu 2-2 olarak oldu sevgili dinleyiciler. Ve karşılıklı ikişer gol Luis Talisson ve Diasaba Simon Balet karşılıklı goller attı. Ve Gençler Birliği 2 Ahmet Sportif Faaliyetler 2 puan olarak da Gençler Birliği 8 puana yükselirken Ahmet Sportif Faaliyetler'de 14 puana yükseldi sevgili dinleyiciler. Ve bugün Trendyol 1. Lig'de de karşılaşmalar vardı. Trendyol 1. Lig'de Bolu Spor Antalya Spor'u ağırladı ve Antalya Spor deplasmanda 1-0 kazandı karşılaşmayı sevgili dinleyiciler. Saat 16'da Trendyol 1. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la karşı karşıya gelecek. Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor karşılaşması ise TRT Spor'dan naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Saat 19'da ise Trendyol 1. Lig'de İstanbul Spor, Esenler Erok Spor ve Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Bu iki karşılaşma yine TRT ekranlarından izlenebilir sevgili dinleyiciler. Saat 16'daki Süper Lig'deki iki karşılaşmanın ardındansa saat 19'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşması Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bunu da sizlere haber olarak aktarmak istedim. Bugünün programı böyle Süper Lig'de ve 1. Lig'de sevgili dinleyiciler. Ve saatimiz 15.59'u gösteriyor. Şimdi biz Samsun'a gidelim. Samsun Spor Trabzon Spor maçı ve sözü Levent Özçelik'e bırakıyoruz.
3: Teşekkür ediyorum Yüce Er. Sevgili dinleyenler, karşılaşma kısa bir süre sonra başlayacak. Yeni 19 Mayıs'ların da tribünlerde büyük bir oranda doluluk oranı olduğunu söyleyebiliriz. Maç öncesinde İstiklal Marşımız söylendi ama onun öncesinde bir saygı duruşu vardı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu onlara. Allah'tan rahmet diliyoruz. Öte yandan yine hafta içinde eski Ankara Gücü'nün önemli isimlerinden, sol açık mevkiinin unutulmaz isimlerinden ve de teknik direktörlerimizden ve de iki kez de amili futbol takımımızın formasını giyen sevgili Candan Dumanlı'yı da kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm kayıplarımızın sevenlerine başsağlığı dileklerimizi, ulusumuza başsağlığı dileklerimizi iletelim. Evet, artık karşılaşmanın başlaması için sayılı saniyeler var. Bir tarafta Samsun Spor Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde karşılaşmaya çıkıyor. Öte yandan Trabzonspor eski bir Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Rice'ın teknik direktörlüğüyle sahaya çıkıyor ve iki takımın kartlarını hemen iletmek isterim. Samsun Spor'un kalesinde Okan Kocuk var. Savunmada Mendes, Yunus Emre, Guarino ve Thomasson. Önlerinde Celil ve Elliot Watt. Kanatlarda Koulibaly ve Emre Kılınç. İleride Muhammed Bayo. Hemen arkasında Sekongo. Diğer yanda Trabzonspor teknik direktör Rice şöyle bir 11'i sahaya sürüyor. Onaçu'nun yedek kulübesinde olduğunu söyleyelim. Kalede Onana, savunmada Pina, Vivo, Savic, Mustafa Eskellaç ve önlerinde Fabiano ile birlikte Melih. Kanatlarda Salah, solda Aral Şimşir, ileride Franculino, Ju ve hemen arkasında Muçi 11'i ile sahaya çıktı Trabzonspor. Ve maçın hakemi Oğuzhan Çakır, yardımcıları Murat Altan ve Gökhan Barçın artık maçtaki ilk düdüğün çalınmasını bekliyoruz. Kuşkusuz iki takım arasında oynanan maçların önemi bir hayli fazladır. Tam anlamıyla bir Karadeniz derbisi olarak değerlendirilecek mücadelede ilk düdük çaldı ve Samsun yeni 19 Mayıs'larında karşılaşma başlıyor. Bayo hareketleniyor. Kaleci Onana topu kontrol ediyor ve daha öncesinde bir serbest vuruş kararı var. Samsun Spor'a baktığımız zaman son 4 karşılaşmasında 0 puan alan bir takımdan bahsediyoruz. 4 maçında da puan yüzü göremedi. Son 4 karşılaşmada 12 puanlık havuzdan puan çıkaramadı. Öte yandan Trabzonspor milli maç arasına gitmeden önce Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmişti. Ve eğer bu karşılaşmayı kazanırsa hem bir deplasman hasretini

0: sona erdirmiş olacak. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında son deplasman galibiyetini almıştı Trabzonspor. Hem de iki maçlık bir seri yakalamış olacak. Evet, dakika 2, ikinci dakikadan saniyeler alıyoruz ve Trabzonspor henüz rakip yarı alana inebilmiş değil. Samsunspor tüm hatlarıyla rakip yarı alanda pres yapıyor. Orta yuvarlaktan Muçi'den sol kanada doğru gönderilen topla birlikte Trabzonspor hareket halinde içeriye doğru Aral sokulmak istiyor. Sol köşe gönderdiklerinde ikili sıkıştırma sonrasında top oyun alanının dışına çıkıyor ve taç atışını kullanacak olan tarafın Samsunspor olduğunu işaret ediyor karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır. Oğuzhan Çakır'ın yardımcıları Murat Altan ve Gökhan Barçın, az önce de söylediğim gibi dördüncü hakem Ömer Tolga Güldebi, VAR odasında Gustavo Fernandez Correa ve AVAR'da Bersan Duran görev yapıyor bugünkü karşılaşmada. Sol kanatta topla birlikte Emre Kılınç hareket halindeydi. Uzun bir süredir Samsunspor'da görev yapan isim sol kanatta, tam hareketleneceklerdi ki yapılan hareketi bir faul olarak değerlendiriyor Oğuzhan Çakır ve yarı alanın sağ kanadından bir serbest vuruş kullanma hazırlığı içinde. Şimdi Trabzonspor takımı 3. dakikadan saniyeler aldık. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sol kanatta yapılan bir faul kararı var ve serbest vuruşu yarı alanının sağ kanadından Trabzonspor kullandıktan sonra Vivu topu rakip yarı alana doğru indirdi. Sala hareketlendi. Arkasından Franculino Ju'yla bir istasyon çalışması yaptı. Daha sonra atak yönü sol kanada doğru evrildi. Topla birlikte içeri hareketlenen futbolcu Aral tam ceza alanı sol köşesi üzerinde vuruşunu yaptı. Ancak perdelediler. Sonrasında sol köşe gönderdiklerinde topu alan futbolcu Mustafa Eskiellaç, iki Samsunsporlu futbolcu adeta onu tam köşe bayrağının olduğu yere hapsettiler. Ama oradan çıkan top sonrasında kale alanının içine doğru cepheden yapılan bir orta ve başarılı isim Okan Kocuk çok rahat bir şekilde topu kontrol ettikten sonra Thomas Sona ve yarı alanı sol kanadında Samsunspor takımı bir üçgen kuruyor. O üçgenden sonra topu alan Okan oldu. Üzerine doğru Ju geldi, ayağından çıkarttı. Topu rakip yarı alana indirdi. Orta alanın içine doğru gelen topa Fabinho hareketlenmek isterken Fabinho'nun yaptığı harekete hakem Oğuzhan Çakır faul diyor. Yerde kalan futbolcu savunmanın sağ kanadında görev yapan Mendes. Orta çizgiye takribi olarak 5-6 metre kadar uzaklıktan Samsunspor takımı serbest vuruşu kullandıktan sonra topu alan futbolcu Thomas Son oldu. Sol kanada doğru Elliot Watt'a doğru. Elliot Watt'tan ceza aldığını sol yan çizgisine doğru hareketlenen futbolcu o noktada içeriye doğru sokulmak istedi. Sekongo olmadı. Tekrar topu alan Watt oldu. Ceza alanının içine doğru. Sekongo ceza alanı içinde. Eğer rakibinden Savic'den topu kaçırabilmiş olsaydı kaleci Onana ile karşı karşıya kalacaktı. Olmadı ve sonrasında da Trabzonspor yarı alanı sol kanadında topu kontrol ediyor. Muçi çizgiyi geçti rakip yarı alanda. Muçi'nin pozisyonlu Koulibaly bozmak istedi. İleriye doğru gönderilen top oyun alanının dışına çıktı. Bu isteğini de başardı bir anlamda. Hücumda sağ kanatta oynayan Koulibaly ve böylece sağ kanattan bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde Samsunspor takımı. Tempolu başladı maç. Onu bir kere söyleyelim. Thomas Rice bir tarafta, diğer tarafta da Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink'in mücadelesi. İki Alman teknik adamın da mücadelesine sahne oluyor. Karadeniz derbisi. Solda Aral topu kontrol ettikten sonra geriye doğru çıkardı. Kaptan Savic'e, ondan Vivu'ya ve yarı alanın ortasından geriye doğru dönüyor. Vivu Onana'yı gördü. Onana ceza alanının ön çizgisinden dışarıya çıktıktan sonra yayın bir 5-6 metre kadar uzağına kadar geldi. Bir arka libero gibi topu kontrol etti ve ardından yarı alanın sağ kanadında Vivu'ya taç çizgisi yakınlarına doğru çıkartılan top Pina'ya geliyor ama Pina ve top taç çizgisinin dışında olunca pozisyon bir kez daha taç oluyor. Maçın başından bu yana taç atışlarının fazla olduğu bir ilk 5 dakikayı izledik. 6. dakikanın ortalarındayız. 0-0'lık eşitlik devam ederken şimdi biz tekrar merkeze Yüce Er'e gidelim. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent Özçelik. Sevgili dinleyiciler, Samsunspor Trabzonspor maçının yanında Korendon Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü maçı da var. İşte bu maç için şimdi Çağlar Fırat Irmağa bırakıyoruz sözü.

0: Evet, bağlantıda bir sıkıntı oldu anladığımız kadarıyla sevgili dinleyiciler. Korendon Alanyaspor, Erzurumspor Futbol Kulübü maçı bağlantısında sıkıntı oldu ama arkadaşlarımız bu bağlantıyı tekrar deneyecekler. Ben Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmişti. Dün 3-1 mağlup etti. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 eşitlikle sona erdi sevgili dinleyiciler. Şimdi tekrar deniyor arkadaşlarımız bu bağlantıyı sevgili dinleyiciler ve bu bağlantı kurulduğu anda da Korendon Alanyaspor Erzurumspor Futbol Kulübü maçı için sözü Çağlar Fırat Irmak'a bırakıyoruz.
1: Buranın ilk 11'ini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ertuğrul kaleyi koruyor. Gerçaliyu, Mustafa Yumlu, Mujokić, Orhan Avcıoğlu ve Diyor Belitse savunmadaki isimler. Owusu ve Bayi orta alandalar. Sağ kanatta Rodriguez, sol kanatta Cardozo, ileri uçta Eren Tozlu.

0: Sevgili dinleyiciler, Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü maçındaydık ve biz şimdi tekrar Samsun Spor Trabzon Spor maçına gidiyoruz. Söz Levent Özçelik'te.
1: 8. dakika, yeni Samsun 19 Mayıs stadında sevgili dinleyenler ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalar içinde herhangi kayda değer bir pozisyon yok. Ancak bir sarı kart var. O da Samsun Spor savunmasının sol kanadında görev yapan Thomas Son'a gösterilen sarı kart. Samsun Spor takımı birinci bölgeden çıkmak isterken ikinci bölgenin tam son metrelerinde yapılan bir faul var Trabzon Spor takımında. İki ön liberodan biri olan Fabinho'ya yapılan bu hareket sonrasında hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğünü çaldı ve bir serbest vuruş kullanacak. Celil'in yaptığı bu hareket sonrasında Trabzonspor takımı şu ana kadar kayda değer bir pozisyon yok karşılaşmada, ama yine de maçın hazırlık paslarının dışında orta sahaların çabuk geçildiği, geçiş oyunlarının daha çabuk olabileceği izlenimini veren bir maça sahne olduğunu söyleyebiliriz. Aralı İçeride vurdu, Okan'dan döndü. İkinci hamle Muhammed Salah. Çok ama çok müsait pozisyon. 9. dakika, çok net bir pozisyondan yararlanamıyor Trabzonspor Muhammed Salah'ın ayağından. Belki de geldiği günden bu yana Muhammed Salah'ın yakaladığı en net pozisyon, ki Mısırlı futbolcu biliyorsunuz şu ana kadar 7 gol 2 asistle oynuyor. Vuruşunu yapıyor ama son anda Thomas Son diziyle topa müdahale ediyor. Korner, köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direk, top yan ağlarda kaldı. Muçi'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Top ikinci direğin olduğu yere doğru indirildi. Bu köşe vuruşunda hiç kimseye temas etmeyen top kale alanında, yan çizgisinin tam üzerinde, yani kale alanının uzak yan çizgisinin tam üzerinde, savunmanın sol kanadında görev yapan Thomas Son'un olduğu yerde, arkasında bulunan Muçi'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kalıyor. Bu arada az önceki pozisyonda soldan topu yanılmıyorsam Aral getirdi dedim ama getiren futbolcu o noktada Muçi'ydi, ki geride kalan 10 dakika itibariyle Trabzonspor'da oyuna en efektif düzeyde, en olumlu düzeyde katkısı olan futbolcu şu an itibariyle Ernest Muçi. Onun getirdiği topta kale alanı sağ köşesinde Muhammed Salah bir anda bomboş kaleyle karşı karşıya kaldı. Plase ve sert bir vuruşla topu filelere göndermek istedi. Yaptığı vuruş aslında çerçeveyi bulan, topun ağlara gitmesini sağlayacak bir

dışında top yanağlarda kaldı. Evet, bu anlattığım iki bileşik pozisyon neredeyse maç başından bu yana iki takım adına anlatabileceğimiz en net pozisyonlar dizisiydi. Şimdi Samsunspor takımı tekrar ceza alanının içine doğru döndü. Okan'a, Okan'dan ileriye doğru gönderilen top hareketlenmek isteyen futbolcu Bayo. Bayo'nun bir hayli uzağında düştü. Top kale alanının yakınlarında Onana'ya doğru gönderildi. Onana'nın ileriye doğru gönderdiği top esnasında Celil rakip yarı alanın ilk metrelerinde Onana'nın kalesini biraz terk ettiğini görünce o alana doğru direkt topu göndermek istedi, gönderdi ama hem Onana pozisyonunu almıştı hem de top kaleye zaten tutmamıştı, dışarıya out olarak çıkmıştı. 12. dakikanın içindeyiz. Samsun'da yeni 19 Mayıs'larında 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ceza yayının içinden topu dışarıya doğru çıkardı Onana. Onana'nın yükseklik kazandırdığı top rakip yaradan ilk becerilerinde Trabzonsporlu futbolcular bir kafa vuruşuyla ceza yayının olduğu noktaya doğru, Franculino Ju'nun olduğu noktaya doğru topu göndermek istediler. Olmadı ve Samsunspor tekrar yarı alanı sol kanadından topla çıkıyor. Thomasson'dan orta çizgi yakınlarına doğru gönderilen topla birlikte Emre topla hareketlendi ama kaptırdı ve arkasından şimdi Trabzonspor ata sağ kanatta topu Salah sol ayağının dışıyla penaltı noktasının üzerine doğru çıkardı. Gelen topu Samsun savunması ceza alanının içine doğru gönderiyor ve arkasından da rakibinin önünden Bayo geldi, topu aldı, ileriye doğru gönderdiği topu tekrar Trabzonsporlu futbolcular Fabinho ile kontrol ettiler. Sola doğru gönderilen topun ardından Aral topla birlikte hareket halinde. Daha sonra Mustafa'ya, Mustafa'dan tekrar sola doğru Aral içeriye doğru sokuldu. Mustafa eski ellat ceza alanının ön tarafında çaprazda önünü kapattılar. Eksen etrafında döndü, Fabinho'ya verdi. Fabinho'ya yapılan hareket faul. Fabinho'ya iki kritik noktada maç başından bu yana yapılan ikinci faul ve bu kez kaleyi çok daha yakından gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak Trabzonspor takımı. Fabinho'ya yapılan bu hareketin ardından değerli futbol severler ve kaleyi cepheden biraz da çaprazdan gören bir nokta, Muhammed Bayo'nun yaptığı bu hareketin ardından serbest vuruş hazırlığı

0: Düdüğümden sonra bu serbest vuruşu kullanacaksınız diyor. Muhammed Salah da topun başındaki iki isimden biri. İki kişilik baraj oluşturdu Samsun Spor takımı. Samsun'da Samsun Spor Trabzonspor mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Okan Kocuk öndeki barajı kurma çabasında. İki isim var orada barajda. Koulibaly ile birlikte Bayo Gözler, Muhammed Salah da şu ana değin geldiği günden bu yana Trabzonspor'da çok ciddi anlamda katkısı olan isim. Takdir edersiniz ki 7 gol 2 asist. Salah üzerinden atladı. Muçi kaldırdı topu içeriye doğru. Kale alanının ön tarafında top boşta kaldı. Kale sahası ön tarafından uzun mesafeli bir vuruşla ileriye doğru gönderilen topu Vivu kontrol ettikten sonra topu şimdi tekrar Ju almak istedi. Olmadı. Ardından boşta kalan topu tekrar Trabzonsporlu futbolcular kontrol ediyorlar ve ileriye doğru gönderilen top tekrar kontrolü yapan futbolcu Savic yarı alanının ortasında ve sonrasında da Mustafa Eskiyeliaş geriye doğru dönüyor. Kalecisi ona anaya. 15. dakikanın içindeyiz. Birkaç saniye sonra ilk yarının 3'te 1'lik bölümünü geride bırakacağız ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor Samsun'da.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Corendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü maçı için sözü Çağlar Fırat Irmak'a bırakıyorum.
2: Teşekkürler Yücer. Alanya Oba Stadyumu'nda 16. dakikayı tamamladık. Corendon Alanya Spor Erzurum Spor mücadelesinde golsüz eşitlik var. Sizlerle bağlantı kuramamıştık. O sebeple 11'leri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Victor kaleyi koruyor Alanya Spor'da. Birazdan 11'leri aktarmaya devam edeceğim. Erzurum Spor tehlikeli bir atak geliştirirken bir anda durdular. Şimdi ceza alanına geldi, orta Fidan Aliti karşılıyor. Topu uzaklaştırdı Alanya Sporlu oyuncular, ardından İbrahim'e yapılan hareket faul. Üçlü bir savunma anlayışı var her zaman olduğu gibi Alanya Spor'da. Fatih Aksoy, Fidan Aliti ve Nuno Lima geri üçlü olarak savunmadalar. Ruan solda, Hader Jonay sağda, Baran Ali Gezek ve Makuta orta sahadaki ikili. İleri uçta Wang, Cedric ve İbrahim Kaya forma giyiyor. João Pereira'nın tercihi bu şekilde. Serkan Özbalta'da, Ertuğrul Taşkıran'da başladı kalede. Gerçeliyu, Mustafa ve Muyakiç üçlüsü savunmada. Sağ kanatta Orhan Ovacıklı, sol kanatta Gior Belitse. Gior Belitse'nin önünde Cardozo, Orhan Ovacıklı'nın önünde Martin Rodriguez. Orta alanda Ovusu ve Baye, ileri uçta Eren Tozlu forma giyiyor Erzurum Spor'da. 18. dakikaya girdik. Ovusu'dan top kaybı. Alanya Spor orta yuvarlağın sağında Hader Jonay ile topla buluştu, rakip alandalar. Sağ kanada gönderdi, orada İbrahim Kaya kontrol etti topu. Hader Jonay yanına sokuldu, o daha geriye oynamayı tercih etti. Lima, Lima'dan pas Fidan Aliti'ye. Fidan Aliti tekrar topu Lima'ya gönderdi, aldı topu orta yuvarlakta. Aliti tekrar gönderdi sol kanata Fatih. Fatih'in pasında Cedric topu kurtardı. Kendisini kurtaramadı ama oyun devam ediyor. Faul yok, bir itirazı da yok İvan Cedric'in. Muyakiç, Gior Belitse, tekrar Muyakiç aldı topu. Baskısı var ona İbrahim Kaya'nın. Orta alanda Martin Rodriguez. Baskı sonuç getirdi Alanya Spor'da. Topu kazandılar ceza alanına. Derin bir pas. Cedric, Yujo Wang'ı düşündü ama Ertuğrul zamanında terk etti kalesini ve topa sahip oldu. Şimdi Erzurum Spor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Brandon Bayi geriye döndü. Gior Belitse uzun oynadı. Alanya Sporlu oyuncular topu kazandılar. İbrahim Kaya gönderdi sağ kanada. Hader Jonay ters kanada yüksek mesafeli bir pas. Kontrol etti Ruan. Ruan rakibinin üzerine gitti. Ceza alanına sokuldu. Ruan iki kişi arasından çıktı. Ruan vurdu. Son anda müdahale Gerçariyu'dan. Çok etkili bir şekilde kullandı sol kanadı Ruan. Ceza alanına sokuldu. İki kişi arasından geçti. Şutunu çektiğinde karşısında Gerçariyu buldu ve ardından konuk takım topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi Alanya Spor taç atışını kullandı sevgili dinleyiciler. Ruan sol kanatta topta buluştuktan sonra geriye gönderdi.

0: Derdi Fatih. Fatih sol kanatta topta buluştu ve ters kanada gönderdi topu. Orada Lima Hader Jonay'dan önce aldı topu, Hader Jonay'a bıraktı, tekrar Lima. Şimdi Fidan Aliti, kaptan gönderdi sol kanada. Fatih Aksoy önündeki Ruan'la oynadı. Ruan, etrafı kalabalık. Yujo Wang kendisini gösterdi, onunla oynamadı. Şimdi aldı topu tekrar Ruan. 20. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ediyor. Koren'den Olanya Spor, Erzurum Spor mücadelesinde. Nuno Lima, İbrahim Kaya, ceza alanı kalabalık, orta yapmaktan vazgeçti. Rakip alanda pas yapmaya devam ediyor. Erzurum Spor karşısında boşluk aramaya devam ediyor Alanya Spor. Lima, Hader Jonay. Sağ çizgide topla buluştu Hader Jonay. O da bir müddet topu sürdükten sonra kararsız bir iki hamleden sonra en garantisini seçti. Fidan Aliti'ye döndü. Fidan Aliti'den pas. Orta alanda Baran Ali. Yine Fidan Aliti. Şimdi Makuta. Makuta sağ iç koridorda topla buluştu. Rakibinden sıyrıldı. Ceza yayına doğru hamle yaptı. Topuna müdahale var. Fatih Aksoy. Alanya Spor yüklenmeye devam ediyor. Baran Ali. Tek toplar ev sahibi takımda. Nuno Lima yaptı ortayı. Gerçeliyu karşıladı. Top Ruan'a doğru sekti. Ruan şimdi kontrol etti. Ruan Eren'den kurtuldu. Üç kişi var karşısında. Sağına çekti. Enlemesine kat etti. Verdi pasını Baran Ali'ye. Baran Ali sakladı topu. Bıraktı Fatih'e. Tekrar orta yuvarlağın hemen önünde Baran Ali. Sağında Lima var. Onunla oynadı. En sağda Hader Jonay. Alanya Spor kanatlardan deniyor. Ortadan deniyor ama bir türlü boşluk bulamıyor. Ve İkinci yardımcı hakem Bilal Gölen bayrağını kaldırdı. Bakalım top dışarıda kararı mı, offside kararı mı? Evet, offside kararı ama net bir şekilde gördük ki pozisyon offside değil. Hata yaptı karşılaşmanın ikinci yardımcı hakemi Bilal Gölen. Ertuğrul Taşkıran şimdi topu rakip alana gönderecek. 22. dakikadayız. Ertuğrul gönderdi rakip alana. Bir kaleciden diğerine giden bir top oldu bu. Paulo Victor, Fidan Aliti. Alanya Spor ilk 6 hafta itibariyle ne yapacağını fazla kestiremeyeceğiniz bir ekip. Eyüp Spor ligdeki tek galibiyetini Alanya Spor karşısında aldı. En son 8-0, 7-0 Fenerbahçe'yi kaybetmişlerdi. Ve Beşiktaş'ı da bu sahada yenmeyi başarmıştı Alanya Spor. Erzurum Spor kadro değeri olarak ligin en düşük bütçeli ekibi. Ona rağmen 14. sıradalar, 6 mücadelede 2 galibiyetleri var. Koren'den Alanya Spor'un da 5. sırada olduğunu söyleyelim. Erzurum Spor pas yapıyor kendi yarı alanında. Gerçaliyu. Mustafa. Geldi orta alandan topu aldı. Ovusu. Ovusu'dan pas. Geri üçlü pas yapıyor şimdi Erzurum Futbol Kulübü'nde. Gerçeliyu, Mustafa Yumlu ve Muyakiç. Onlardan şimdi Muyakiç pasını Ovusu'ya verdi. Ovusu atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Gior Belitse. Guram Gior Belitse yanına sokulan Ovusu'ya verdi pasını. Rakip alana topu taşımakta zorlanıyor Erzurum Spor. Şimdi diagonal bir pas araya girdi. Baran Ali topu kazandı. Alanya Spor. Fidan Aliti. Fatih Aksoy. Fatih gönderdi ileriye Ruan'a. Ruan Fatih'le oynadı. Fatih'ten Aliti'ye. Karşılaşmada 24. dakika oynanıyor. Koren'den Alanya Spor ve Erzurum Spor arasındaki mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Söz merkezde Yüce Erdi.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağlar Fırat Irmak. Sevgili dinleyiciler, Alanya'dan Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Trabzon Spor maçındayız ve söz Levent Özçelik'te.
2: Dakikalar 23'ü gösteriyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalar içinde bir pozisyon var. Bu arada bir Trabzon hata şimdi. Muhammed Salah rakip yarı alanın ortasında. Salah derin oynadı. Ceza yayının olduğu noktada Muçi'ye doğru çok sert bir pas gönderdi.

savunma müdahale etti Yunus Emre. Eğer orada Muçi topu kontrol edip Yunus Emre'den sıyrılabilmiş olsaydı Okan'la direkt karşı karşıya gelecekti. Atak tazelendi Trabzonspor takımına. Mustafa Eskiella cezalarının ön tarafından bir vuruş. Okan Kocuk. Okan'ın müdahalesi sonrasında top cezalarının dışına doğru geldi. Soldan içeriye Aral'dan pas Fabinho. Kale sağı uzak köşesi. Muhammed Salah'tan önce savunma araya giriyor. Thomasson ve topu kornere çıkarıyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor takımı. Az önce cezalarının dışından yapılan sert vuruş sonrasında Okan topu cezalarının dışına doğru göndermişti savunmanın. Sol kanadından geldi Mustafa Eskiellaç. Bu tür bindirmeleri çok olan bir isim ve onun vuruşunda Okan'ın müdahalesi sonrasında top ceza alanının dışına doğru savruldu ve de ardından vuruşu yapan futbolcu Muçi ve sonuç gelmedi. Değerli dinleyenler, sizle birlikte olamadığımız dakikalarda bir Samsunspor atağından bahsetmiştim. O atakta ceza alanının solundan içeriye doğru giren futbolcu Emre Kılınç aslında biraz daha orada güçlü olabilmiş olsaydı, gerek vücuduyla gerekse fiziğinin dışında biraz daha çabuk hareket ettirebilmiş olsaydı çaprazda kale alanı sol köşesi üzerinde çok net bir pozisyon yakalayabilirdi Samsunspor takımı. Bu da neredeyse maç başından bu yana Samsunspor için doğan en önemli pozisyonlardan biriydi. Belki de tekiydi diyebiliriz ve biraz geç kalınca Emre savunma bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Evet, 25. dakikanın içindeyiz. Samsunspor takımında da bir sakatlık söz konusu.

olmadı ama çok büyük bir ihtimalle Celil oyuna devam edemeyecek ve oyun alanının hemen dışında bir hazırlık var. Bu zorunlu değişikliğin yapılabilmesi için 26. dakikanın içindeyiz ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Celil dışarıya alınıyor. Bir pozisyonu var Trabzonspor'un. Şu ana kadar anlatabileceğimiz en net pozisyon Muhammed Salah. Sol taraftan Muçi'nin yapmış olduğu vuruşta bir anda kale alanı sağ köşesi yakınlarında top onun önünde kaldı. Ve onun vuruşunda da topa müdahale yapan futbolcu Thomasson'du. Topu dışarıya kornere doğru çıkarttı. Evet, değişiklik gerçekleşiyor ve 20 sırt numarasıyla Yalçın Kayhan oyuna giriyor ve şimdi Samsunspor takımı yarı alanı solundan Thomasson'la top çıkartıyor. Thomasson'dan derinlemesine gönderilen topu kaptan Savic taç çizgisi yakınlarında kontrol ettikten sonra Pina'ya, tekrar Savic'e, Savic'den orta çizgiye doğru gönderilen top Fabinho orta yuvarlak yakınlarından sola doğru çıkarttı ve o noktada şimdi hareket eden Mustafa oldu. Ondan Muçi'ye, Muçi'den sola doğru Aral. Aral ceza alanının sol köşesinde. Aral baktı ceza alanının önüne doğru. Medya bir anda kapattılar önünü, bir uzaktan şut denemesini yapmaması için tekrar atak yönü sol kanat, yine Fabinho ceza aldığını sol köşesinden tekrar ikinci bölgeye doğru döndü. Trabzonspor takımı orta yuvarlar, rakip yarı alana bakan dirim içinde Vivo topu alıyor ve orta çizgiye paralel bir pasla sola doğru Savic'e, rakip yarı alanının ilk metrelerindeki paslaşmalar. Trabzonspor takımı da sol kanattan gelişli atak, Aral içeriye doğru sokuldu, yerden Muçi 28. dakikanın ilk saniyelerinde Trabzonspor Samsunspor karşısında Muçi'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor. Gerçekten çok klas bir atak oldu. İkinci bölgede yapılan paslaşmalar ve sonrasında derinlemesine bir pasla Muçi ceza alanı içinde topla buluşuyor. Çaprazda solda vuruşunu yapıyor ve kendisine göre uzak kale direğinin olduğu noktadan topu firelere gönderiyor. İçeriye doğru Muçi top istiyor. Kale alanı uzak köşesinden uzak direğe doğru gönderdi. Ama burada kuşkusuz atağın gelişimindeki hareketlenmesi, zamanında topu ceza alanının ön tarafına getirmesi, maç başından bu yana ceza alanının hemen dışından yaptığı vuruşlar ve oyuna katkısıyla savunmanın sol kanatında görev yapan Mustafa Eski Hellaç'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Mustafa'nın getirdiği top, onun içeriye bıraktığı top, Muçi'nin o topu ısrarla istemesi, onun da bu isteğe zamanında offside'ın dışında kalabilmesi.

0: başından bu yana ikinci golünü kaydediyor Ernest Muçi. 2 gol 2 gol pasıyla oynuyor şu an itibariyle ve 28'in ilk saniyelerinde Muçi'nin attığı golle Trabzonspor Samsun deplasmanında şu anda 1-0 önde ve artık ilk yarının son 15 dakikasına yaklaşıyoruz. Atak gelişecekti ama savunma müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Taç Trabzonspor'un merkezdeyiz.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve sevgili dinleyiciler. Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü maçına gidiyoruz. Söz Çağlar Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. 31. dakikadayız. Korendon Alanya Spor'la Erzurum Spor arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı. Top kaleci Paolo Victor'da baskısı var. Erzurum sporlu oyuncuların kendi yarı alanından topu çıkarmaya çalışıyor Alanya Spor. Sağ kanattan taç çizgisine paralel bir pas. Makuta ceza alanına yerden çevirdi. Mustafa savunmada dikkatli ayağının içiyle topu riske girmeden kornere gönderdi. Sağ kanattan ev sahibi takım köşe vuruşunu kullanacak sevgili dinleyenler. Hader Conay köşe vuruşunu kullanmak için hareketlendi. Karşılaşmada 31. dakikayı tamamladık. Ruan ve Hader Conay çeyrek daireye topu koydular. Ceza alanı içerisine baktığımda 6 oyuncu görüyorum. Alanya Spor'da Ruan geriye doğru koştu. Hader Conay ortaladı. İbrahim vurdu. Top dışarı gitti. Çalışılmış bir organizasyon. Ruan kafaları karıştırırken bir anda ceza yayından ceza alanına koşu yaptı İbrahim Kaya. Ona gönderdi. Havadan bir toptu bu. Ve yere indirecek mesafede de değildi. Tek seçeneği kafa vurmaktı bu topa. Kafa vurmak için de biraz uzak bir mesafeydi. Ona rağmen fena bir vuruş çıkarmadı İbrahim Kaya ve kale direğinin üzerinden top dışarı gitti. Ertuğrul kale vuruşunu kullandı. Orhan Verkaç denemesi, Eren'e pası verdi ama tekrar alamadı. Eren de yerde kaldı Fatih'in müdahalesiyle. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul faulü işaret ediyor. Orta çizginin 5-6 metre ilerisinde sağ kanatta serbest vuruşu kullanacak Erzurum Spor. Ligin ilk iki haftasında Ahmet Spor'a 3-0, Galatasaray'a 4-0 kaybetmişti Erzurum Spor. Gençler Birliği ile 1-1 berabere kaldılar. Konya Spor karşısında ligin ilk galibiyetine 4. haftada aldılar 1-0'lık sonuçla. Beşiktaş karşısında 3-0 kaybetmişti Erzurum Spor. Son haftada Samsun Spor'u 1-0'la geçmeyi başardılar. Orhan Ovacık'tı, sağ kanattan sol kanada gönderdi. Bir başka savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Hader Conay'a bir üstünlük sağladı. Top dışarı gitti. Erzurum Spor taç atışını kullandı. 33. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Alanya Oba Stadyumunda. Bayi kalecisi Ertuğrul'a kadar döndü. Ertuğrul Taşkıran yükseltti topu. Orta alana güzel bir pas. Kontrol etti. Rodriguez topu yere indirdikten sonra süratlendi. Cezalarını yan çizgisi sol kanat, oradan yapılan orta, Fatih Aksoy seken topu karşılıyor. Takım arkadaşlarına kızıyor, top dışarı gitti. 34. dakika Fatih Aksoy takım arkadaşlarına uyarılarına devam etti. Köşe vuruşunu kullanacak sol kanattan Erzurum Spor Martin Rodriguez'de. Beş oyuncu var. Altıncısı Mustafa Yumlu olduğu ceza alanına giren Erzurum Spor'da. İki elini birden havaya kaldırdı Martin Rodriguez. Penaltı noktasına doğru gönderdi. Tehlikeli pozisyon. Karambol anı. Son anda müdahale geldi savunmadan. Ardından Mustafa'nın Makuta'ya penaltı noktasının hemen solunda yaptığı hareket faul. Topu Martin Rodriguez ceza alanına gönderdiğinde kale sahası ön çizgisinde Eren Tozlu topla buluşmak istedi. Ivan Sedrik'le bir mücadele yaşadılar. Bir türlü topa vurma şansını yakalayamadı Eren. Ardından topu uzaklaştırdı Alanya sporlu oyuncular ve Makuta'ya yapılan

0: hareketle birlikte derin bir nefes aldı ev sahibi takım. Fatih'ten pas, hatalı bir pas, top taça gidiyor. João Pereira yine de oyuncusunu alkışladı. Şimdi Fatih belki de o alkışın verdiği moralle topu kazandı ama gönderdiği yerde Martin Rodriguez var. Gerçeliyu, Ertuğrul, Mujakić, Gior Belitse. Rakip alana geçmekte zorlanıyor Erzurumspor. Boşlukları çok iyi kapatıyor. Pas kanallarını iyi kapatıyor Alanyaspor, Erzurumspor'un. Hala kendi yarı alanında adeta çırpınıyor Erzurumspor. Çünkü köşe direğine kadar gitti top. Oradan kısa paslar, topu kaybetti, kazandı derken şu an Makuta, topun sahibi Alanyaspor, rakibinin kendi alanına geçmesine izin vermedi. Makuta'nın pasında Eren'in müdahalesi var topa. Orta çizginin birkaç adım gerisinden Alanyaspor'un yarı alanından Fatih taç atışını kullandı sevgili dinleyenler. Fatih Aksoy ayağının dışıyla verdi pası. Cedric iyi döndü, bıraktı Wang'a. Yujo Wang. Cedric koşuyu sürdürdü. Sol kanatta topta buluştu. Rakibinden kurtulma çabası başarılı olamıyor ama Mustafa Uyumlu tekrar topu kaybetti. Cedric ve Mustafa Uyumlu arasında şimdi bir itişme yaşanıyor. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul da hemen orada bitiverdi. İki takımın birer oyuncusu da araya girince daha fazla büyümedi bu gerginlik. Ruan taç atışını kullanacak. Mustafa Yumlu'yla karşılaşmanın hakemi Davut Dakul diyalog halindeler. Ivan Sedri'yi de çağırdı. Mustafa'yı da çağırdı. İkisini birden uyarıyor şimdi. Maçın hakemi Davut Dakul. Taç atışını kullanacak. İki oyuncuyu da uyardıktan sonra Alanyaspor sol kanattan köşe gönderine yakın bir noktadan. Şimdi kullandılar. Ruan. Ruan iki kişi sıkıştırdı onu. Son müdahale Eren Tozlu'dan. Ruan taç atışını kullanacak. Fatih yanında Baran Ali Gezek kendisini gösterdi. O Yujo Wang'da oynadı. Mustafa Yumlu Güney Koreli oyuncuya gelmeden topa müdahalede bulundu. Tekrar aynı noktadan taç atışını Ruan kullanacak. Fatih Aksoy, Wang, Cedric kendisini gösteren isimler. Top almak için çabalayan isimler. Cedric de paslaştı. Ruan kalabalık arasından çıkmayı başaramadı. Ardından Ovusu topu uzaklaştırdı ve topun gittiği yerde Nuno Lima var. Lima verdi pasını Hader Jona'ya. Aldı topu tekrar Nuno Lima. Orta yuvarlakta Fidan Aliti. Sol iç koridorda Fatih Aksoy. Sol kanatta Ruan. Ruan geriye doğru topu sürdükten sonra ayağının içiyle orta yuvarlağın solunda top bekleyen Fidan Aliti'ye gönderdi. Aliti'den yine Fatih Aksoy'a. Fatih Aksoy ceza yayının birkaç adım önündeki Makuta'ya. Makuta sakladı topu. Sol kanada yöneldi. Aradan bir pas denemesi geçmedi Wang'a. Şimdi tekrar Makuta. Baktı ceza alanına. Gayus Makuta. Pasını verdi Baran Ali Gezek. Ondan yine orta yuvarlağın solundaki Aliti'ye. Aliti bekliyor. Fidan Aliti de hala top. Herhangi bir baskı yok. Nuno Lima ile oynadı. Lima'dan pas. Önündeki Baran Ali'ye. Baran Ali kalabalığın arasında kaldı ama Hader Jona'yı bulmayı başardı. Hader Jona yaptı ortayı. Sedri'ye gelmeden kafa vuruşu savunmadan Erzurumspor'da. Erzurumspor topu kendinde tutmakta oldukça zorlanıyor. Pas yapmakta zorlanıyor. Faul imdadına yetişti konuk takımın. Nuno Lima faul yaptı. Kendi yarı alanından sol kanattan Mujakić ile serbest vuruşu kullanacak Erzurumspor. Dakika 39. Korendon Alanyaspor Erzurum Futbol Kulübü arasındaki mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor. Söz Yüce Erdi.
1: Samsun'dayız.
2: Sevgili dinleyenler, 38. dakika ve Vivo'nun attığı golle Trabzonspor farkı 2'ye çıkartıyor Samsunspor karşısında. Pozisyonu biraz sonra sizlere aktaracağım. Maç başından bu yana sağ stoper olarak görev yapan ve sezon başından bu yana gerçekten çok etkili bir isim Vivo, biliyorsunuz. Sağdan köşe vuruşu kullandı Trabzonspor. Topu alan Salah'tı, içeriye bıraktı. Muçi vurdu. Muçi'nin vuruşunda birinci direğin olduğu nokta.

Da Okan Kocuk topa ilk hamlede müdahale etti ve topun filelere gitmesini engelledi ama bir büyük hata yaptı. Ki Okan Kocuk'a bana kalırsa bu standartta, bu klastaki bir kaleciye yakışmayacak bir hataydı. Çünkü burada topa müdahale ettiğiniz anda topu çok rahatlıkla kornere gönderebilirdiniz ya da taça doğru gönderebilirdiniz. Ama o iki elinin ortasına doğru gelen topla adeta topu Vivo'nun önüne bıraktı. İstem dışı gayet tabii ki, bunu söylemeye de gerek yok. Ve Vivo da bu müsait pozisyonda topu sert bir vuruşla filelere gönderdi. Birinci direğin tam dibinden ve böylece Trabzonspor 28 Muçi ve 38 Vivo'nun attığı gollerle Samsunspor karşısında ilk yarının sonlara doğru ikinci golünü atmış oldu. Şimdi içeride üçüncü gol geliyor. Frank Culino Ju'nun attığı golle 40. dakikada fark bir anda 3'e çıkıyor. Samsunspor 0, Trabzonspor 3. Gol Ju'dan geliyor ve böylece Trabzonspor Samsun deplasmanında fazlasıyla rahatlıyor. Yine Bissau'lu 22 yaşındaki genç futbolcu Frankino Ju ikinci bölgedeki bir büyük hata sonrasında rakip yer alanının ortasında Muhammed Salah'ın ceza yayının içine doğru havadan indirdiği topu ceza alanının ön çizgisi yakınlarında Yunus Emre'nin olduğu noktada onun önünden alıyor ve de ceza alanının içinde top yerle bir kez temas ettikten sonra Okan'la karşı karşıya kaldığı anda kale alanının ön tarafından sol ayağının içiyle plase bir vuruşla Okan'ı bir kez daha mağlup ediyor ve durumu 3-0 yapıyor 40. dakikada. Evet, Ju'nun bu sezon başından bu yana attığı ikinci gol oldu. 2 gol 1 gol pasıyla oynuyor. Şimdi pozisyon incelendi ve de VAR'dan da onay geldikten sonra 2 dakika içinde ikinci kez başlama vuruşunu yaptı Samsunspor takımı ve son 4 haftadır 4 haftayı mağlubiyetle kapatan Samsunspor 5. haftada da Trabzonspor karşısında ilk 41 dakika içinde maçı 3-0'lık bir geriden gelen skorla takip etme durumunda. Hafta içinde taraftara yapmış olduğu çağrıyla bir hayli heyecanlandırmıştı Samsunspor taraftarını. Thorsten Fink, hatırlayacaksınız. Görüntülerini hepimiz izlemiştik. Alman teknik adamın ve şimdi Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor Galatasaray karşısında aldığı milli maç arası öncesindeki 4-0'lık galibiyetten sonra burada da Samsunspor karşısında ilk 45 dakikalık periyodun büyük bir bölümü 42 dakika içinde 3 gol buldu. 28 Muçi, 38 Vivo ve 40. dakikada Ju'nun attığı gollerle. Tabii Trabzonspor'un bugün geride kalan dakikalarına baktığımız zaman Muhammed Salah çok daha diri bir pozisyonda. Muhammed Salah'ın pozisyonundan çok fazla sağdan Trabzonspor onu yoracak deparlar, onu çok fazla hareketlendirecek işler yapmıyor. Sol kanatta Muçi'yi çok fazla kullandılar, Aral'ı çok kullandılar. Savunmanın sol kanadına Mustafa Eskelaç'ın bindirmelerini kullandılar. Yani Mısırlı futbolcu çok daha diri kaldı. Daha oyuna direkt etki edebilecek noktalarda işler yaptı. Az önce nitekim 40. dakikada Ju'nun pozisyonunda çıkarttığı top bunun benzeriydi. Hani geldiği günden itibaren birçok maçta sağ kanatta çok onun üzerine oynanan maçları görmüştük ama bugün onun üzerine oynanan değil, onu daha çok kilidi açan bir futbolcu pozisyonunda deneyen bir Trabzonspor gördük. Bu arada o maçın içinde çok sert hareketler, bir anda Melih rakibiyle yüz yüze geldi ve kırmızı kart. Kırmızı kart çok büyük bir ihtimalle Melih'e gösterildi sevgili dinleyenler ve Trabzonspor 43. dakikada olmadık bir pozisyondaki gerilim sonrasında 10 kişi kalıyor. Melih'in rakibine kafasıyla yapmış olduğu hareket sonrasında İskoç futbolcu Elliot Watt yerde kaldı bir anda ve de Oğuzhan Çakır pozisyonu çok yakından takip etti.
Ardından da kırmızı kartını hiç tereddüt etmeden gösteriyor. Samsun Spor'dan da bir futbolcuya şimdi bir sarı kart var. Watt olabilir o. Şimdi pozisyonu da yine VAR'la istişare ettiğini de söylüyor. Muhammed Salah da bu olayların içinde Elliot Watt'la bir tartışma içindeydi. Onu uzaklaştırdı arkadaşları. Ama Melih'in kırmızı kart gördüğünü söyleyebiliriz. Dakika 44, Trabzonspor 44 dakika itibariyle, 44. dakika itibariyle 10 kişi kalmış durumda. Şimdi bir anda Elliot Watt'ın rakibine yapmış olduğu, Melih'e yapmış olduğu faulün sonrasında Melih geldi ve onu çevirdi. Bir 5-6 metre kadar arkasından geldi, onu çevirdi ve kafasıyla onun yüzüne doğru bir müdahalede bulundu. Evet, Elliot Watt'ın faulü sertti ama bunun cezasını zaten hakem çok net bir şekilde verebilecek durumdaydı. O geldi ve de onu çevirdi, kafasıyla yüzüne doğru bir müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından da Oğuzhan Çakır tereddüt etmeden, pozisyon onun görüş alanı içindeydi, ona bir kırmızı kart gösterdi. Öyle sanıyorum ki Elliot Watt da o pozisyonun ardından bir sarı kart gördü, daha önce yapmış olduğu hareketin sonrasında. Şimdi bu olayların başlamasına neden olan pozisyon, yani Elliot Watt'ın Melih'e yapmış olduğu hareketin olduğu noktadan bir serbest vuruşla oyun başlayacak. Taç çizgisinin hemen yakınlarından Trabzonsporlu futbolcular topu uzun mesafeli bir vuruşla geriye doğru çevirdiler ve Onana topu kontrol etti. Geride kalan dakikalar içinde %31 Samsunspor'un, %69 Trabzonspor'un topa hakim olduğunu söyleyebiliriz. Sağ kanatta Koulibaly topla birlikte çıkmak isterken 3. bölgedeki baskı sonrasında Trabzonspor topu tekrar kontrol etti. Aral topla birlikte hareket halinde. Aral ceza alanına sokuldu. Tam sol köşesinin olduğu noktada Elliot Watt geldi, müdahale etti ve topu dışarıya gönderiyor ve sol kanattan bir taç atışı kullanacak Trabzonspor takımı. Elliot Watt, yani iki ön liberodan biri olan İskoç futbolcu, maç başından bu yana aslında, yani Melih'in pozisyonunun dışında da agresif hareketleri biraz fazla olan bir görüntü çizmişti. Ve o pozisyon öncesinde biraz sert bir hareketle Melih yerde kaldı. O yerde kalmanın arkasından da birkaç saniye içinde Melih arkasından geldi. Yüz yüze bir temas, kafasıyla onun yüzüne doğru bir temasla bulununca Oğuzhan Çakır kırmızı kartını gösterdi ve Trabzonspor işte 41-42. Dakikadan itibaren oyunda 10 kişi 3-0'lık üstünlükleri var ve 4 dakikalık oynanmayan süre işaret edildi. Artık ilk yarıda son anların içindeyiz. 28 Muçi, 38 Vivu ve 40 Ju'nun attığı gollerle Bordo Mavililerin Karadeniz derbisinde Samsunspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Samsunspor sol kanattan hareketlendi. İçeriye doğru gönderilen topu Elliot Watt kontrol etmek istiyor. Uzaklaştıran futbolcu savunmada Savic oldu. Gelen topu iyi kontrol etti Fabinho ve oyun devam etti ama sonrasında bir faul kararı. Genel olarak baktığımız zaman oyunun bir hayli şu dakikalar itibariyle gerginleştiğini söyleyebiliriz ve Elliot Watt mesela az önce tabanını göstererek kayarak geldi. Karşısında kimse yoktu. Çok tehlikeli bir şekilde kayarak geldi, onu söyleyelim. İkinci yarıda kartların sayısı artabilir. Sarı kart, kırmızı kart olayları olabilir ikinci yarıda, eğer bu gerginlik devam edecek olur ise. Elliot Watt rakip yarı alanda topu kontrol ettikten sonra döndü geriye doğru Yunus'a. Ondan orta yuvarlak yakınlarında Guarino bıraktı. Sol kanada doğru taç çizgisi yakınlarında Thomas. Son hemen arkadan gelen arkadaşını tekrar görüyor, Yalçın'ı. Yalçın ilerleyen dakikalarda Celil'in yerine oyuna girmişti. Sol köşe gönderdi, plana doğru gönderilen top içeriye doğru çıkartan futbolcu Emre ve en son olarak Thomas Son'a çarpan top oyun alanının dışına çıkıyor Pina'nın vuruşunda. 45 artı 3'ün içindeyiz. Köşe gönder yakınlarında
Ardından bir taç atışı kullanacak Trabzonspor. Pina kullandı. Rakip yan alana doğru göndermek istedi. Olmadı. Samsunsporlu futbolcular topu kullandılar. İleriye doğru gelişi güzel gönderilen top oyun alanının dışına çıkıyor ve bir taç atışı da 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor'un 28 Muçi 38 Vivu ve 40. dakikada Ju'nun attığı gollerle Pina, Wagner Pina yine az önce taç atışını kullandığı yerden kullandı. Topu Muhammed Salah aldıktan sonra bıraktığı yanına kadar sokulan arkadaşını Aral'a

0: ve sonrasından ileriye doğru gönderilen topu orta çizgi yakınlarında kontrol ediyor Yunus Emre. Top kontrol ettikten sonra yarı alanın sağına doğru Mendes. Mendes sıyrılıyor rakibinden orta yuvarlak yakınlarına doğru Vata. Kendi yarı alanındaki hazırlık pasları devam ediyor. Samsun Spor takımında 45 artı 4'ün içindeyiz. Orta yuvarlak yakınlarında özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra topla en fazla oynadığı dakikalar olarak değerlendirilebilir bu dakikalar. Samsun Spor takımının Trabzonspor tam olarak bir ve ikinci bölgelerde artık topu oyunu kabulleniyor ve hücumda sağ kanada doğru gönderilen topu almak isteyen futbolcu Bayo yerden bıraktı, içeriye doğru sokuldular. Sokongo ceza alanı içinde pozisyonunu kaybetti. Bir elle oynama işareti var Samsunspor aleyhine ve serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. 45 artı 5'e giriyoruz. Ceza alanı içindeki yan çizgi üzerinde onun yani Kolibali'nin önündeki topa yapılan müdahale sonrasında Kolibali yerde kaldı ve yerde kaldığı bu pozisyonda da topa eliyle müdahale ettiğini işaret ediyor. Yani bir yanda Samsunsporlu futbolcular Kolibali'ye yapılan hareketin bir penaltı olduğu konusunda itirazları var. Dolayısıyla pozisyonunu kaybettikten sonra Kolibali'nin de yerde topa eliyle müdahale etmesi sonrasında serbest vuruş kararı Trabzonspor lehine oldu ve o serbest vuruştan sonra da düdük geldi. 45 dakika son ona erdi. Samsunspor Trabzonspor mücadelesinde ilk yarı skoru Samsunspor 0, Trabzonspor 3. Goller 28 Muçi, 38 Vivo, 40 Ju.
1: Levent Özçelik, çok teşekkür ediyoruz. Saatimiz 16.51'i gösteriyor ve iki karşılaşmanın da devre arası sevgili dinleyiciler. Biz şimdi Çağlar Fırat Irmağ'a gidelim. Alanya Spor Erzurum Spor maçı için ilk yarının sonucunu alalım.
2: Korendon Alanya Spor'la Erzurum Spor arasındaki mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı sevgili dinleyenler. Tekrar sözü Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Çağlar Fırat Irmak. Sevgili dinleyiciler, Alanya'da Oba Stadı'nda Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, ilk 45 dakikanın sonucu. Bir diğer karşılaşma Samsun'daydı. Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, ilk yarının sonucu. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de sevgili dinleyiciler, Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'la karşı karşıya geliyor. Iğdır Futbol Kulübü 2-1 üstün ilk yarıda sevgili dinleyiciler. Devre arasının ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
7: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Mart'ta bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şube.

vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Turbo Marş Gün.

0: Reklam.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
0: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
0: Geleceğinizi riske atmayın. Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

misiniz? Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını

0: Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12256 GB akıllı telefon 84.499 liraya. Hisense 65E7S Pro 164 cm 4K Ultra HD QLED Smart TV 44.999 liraya vatandı. Üstelik bu televizyonu alanlara 12 ay TOT süper dolu paketi hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Futbol saatinden bir kez daha merhaba sevgili dinleyiciler. Saatimiz 17.04'ü gösteriyor. Teknik yönetmen arkadaşlarım Engin Erkan ve Arif Keleş ve sunucunuz ben Yücer. Bir kez daha sevgiler saygılar gönderiyoruz. Saat 16'da iki karşılaşma başladı. Samsun Spor, Trabzon Spor. Trabzon Spor deplasmanda Samsun'da 3-0 önde ilk 45 dakikayı önde kapattı. Bir diğer karşılaşma Alanya'da Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0 ilk yarıda sevgili dinleyiciler. Şimdi Alanya'ya gidiyoruz. Söz Çağlar Fırat Irmak'ta.
3: Teşekkürler Yücer. 47. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Alanya Oba Stadyumunda golsüz eşitlik devam ediyor. Sevgili izleyiciler, ikinci yarı itibariyle herhangi bir değişiklik yok. İki takım teknik direktörleri de karşılaşmaya başladıkları 11 ile mücadeleye devam ediyorlar. Alanya Spor kendi yarı alanında pas yapıyor. Makuta'dan Lima'ya, Lima'dan Hadercona'ya. Hadercona'ya orta yuvarlağın sağında rakip alanda. Çizgiye gönderdi topu. Orada topla buluşan İbrahim Kaya ceza yayına doğru gönderdi. Ardından tekrar hareketlendi Sedri'nin pasında. Araya girip orada son çizgiden topu çevirmek istiyor. Sevgili izleyiciler, Baran Ali. Top Erzurum sporlu oyunculardan sekti. Sağ kanattan Hadercona'ya taç atışını kullandı, geriye gönderdi Lima. Lima'dan pas Baran Ali'ye. Baran Ali orta yuvarlağın önündeki Fatih Aksoy ile oynadı. Fatih Aksoy kendi ekseni etrafında döndükten sonra topu Fidan Aliti'ye bıraktı. Ondan pas sağındaki Lima'ya. Lima'dan çizgiye, sağ çizgide Hadercona'ya. Orayı iyi kapattı Erzurum sporlu oyuncular. Gior Belitse sıkıştırdı Hadercona'yı, o da geriye dönmek durumunda kaldı. Aliti'den Lima'ya, Lima tekrar Hadercona'yı buldu. Topuk pasıyla Makuta'yı hareketlendirdi. Makuta cezalarına girdi ama topa kafayla müdahale ettikten sonra önünü almak isterken topu biraz açıyor ve top dışarı gidiyor. Kale vuruşunu Ertuğrul'la Erzurum Spor kullanacak. Ertuğrul Taşkıran takım arkadaşlarının ileri gitmesini işaret etti. Mujakić yanına sokulmuştu. Onu da gönderdi Ertuğrul. 49. dakikada kale vuruşunu kullandı. Sol kanada gönderdi. Kafayla sektirmek istedi Cardozo, başaramadı. Aliti'ye çarptı top. Oyun alanını terk etti. Taç atışını sol kanattan rakip alanı ortalarından Erzurum Spor kullanacak. Kullandı taç atışını Gior Belitse, Mujakić'e gönderdi. Ondan Mustafa'ya. Mustafa baskı var. Kalecisi Ertuğrul'a döndü. Ertuğrul ceza yayında sağına çekip ileriye gönderdi. Kafayla Fatih Aksoy karşıladı. Topun düştüğü yerde orta yuvarlağın sağında kendi yarı alanında Ovusu. Verdi pasını Ovusu, Orhan Ovacık'tı. Aldı topu şimdi Bayi. Ondan tekrar Orhan'a. Orhan bekledi. Topun dibine inecekti, vazgeçti. Geriye döndü, yerden çıkardı. Mustafa Yumlu'ya. Mustafa. Bekliyor Mustafa. Karşısında Cedric. Ona doğru hareketlendiği anda verdi pasını Gerçariyu'ya. Gerçariyu'dan Orhan'a. Orhan Mustafa'ya döndü. Kendi yarı alanında aynı isimlerle, savunmacı isimlerle pas yapmaya devam ediyor Erzurum Futbol Kulübü. Şimdi gönderdi sağ kanada Mustafa Yumlu. Sağ kanatta topla buluştuğu anda Martin Rodriguez, ikinci yardımcı hakem Bilal Gölen bayrağını kaldırıyor ve karar offside. Mücadeleye Alanya Spor devam edecek. Şimdi pas Fidan Aliti'ye. Fidan Aliti kendi ceza yayında verdi pasını Fatih Aksoy'a. Fatih Aksoy bekledi biraz. Fidan Aliti ile oynadı. Fidan Aliti kaldırdı kafasını. Makuta önündeydi. Bıraktı ona. Makuta aradan oynadı. Yujo Wang aldı topu, kanat değiştirdi. Sol kanattan sağ kanada taşıdı topu. Verdi pasını İbrahim Kaya'ya. İbrahim Kaya enlemesine kat etti. Geriye döndü Gayus Kakuta'ya, Makuta'ya. Makuta'dan pas. Çizgide topla buluşan Ruan. Ruan'ı yine kalabalık Erzurum Spor savunması karşılıyor. Ruan pas hatası yaptı. Ardından Ovusu kazandı topu rakip.

0: Alana hızla geçti, gönderdi sol kanada. Orada şimdi Miguel Cardozo topta buluştu. Cardozo ceza yayına doğru yaklaştı. Şimdi geriye çıkardı. Orta geldi. Kafa vuruşu. İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış. Paulo Victor'dan. Ceza yayından sol kanada göndermişti topu Erzurumsporlu oyuncular. Oradan yapılan ortada Eren Tozlu penaltı noktasının hemen önünden uzak köşeye doğru güzel bir kafa vuruşu çıkardı ama inanılmaz çıkardı. Sol eliyle müthiş uzandı topa. Paulo Victor, top hala Erzurumspor'da ve Alanyaspor yarı alanında aramaya devam ediyorlar. Bayi sakladı topu, ekseni etrafında döndü. Orta alandaki partneri Ovusu ile oynadı. Ovusu'dan pas Orhan'a. Orhan bıraktı, tekrar Ovusu. Boşluk arıyor Alanyaspor savunmasında Erzurumsporlu oyuncular. Ovusu verdi, aldı yine topu. Sağ çizgiye gönderdi. Orada Martin Rodriguez bıraktı Eren'e. Eren sağ kanattan bindiren Orhan Ovacıklı'ya verdi pasını. Son çizgiye kadar indi Orhan. Şimdi yerden çevirdi. Baran Ali ön direkte yerden aynı şekilde karşılıyor. Ruan'a pas oldu bu. Ruan'dan Fatih Aksoy'a. Fatih Aksoy kanat değiştiren bir pas ama Hader Conay iyi kontrol edemedi Erzurumspor'un. Rakip alandaki baskısı devam ediyor. Gior Belitse geriye çıkardı Eren. Eren'den pas Cardoso'ya. Ondan Mujakic. Mujakic ortaya döndü. Ortada Bayi. Bayi'den Ovusu'ya. Ovusu geriye döndü. Üç kişi birden karşılayınca onu panik yaptı. Bir anda geriye gönderdi. Orada Gerçeri'yi, o da bekleyip kalecisi Ertuğrul'la oynadı. Ertuğrul'dan sağ iç koridora pas. Topu kontrol eden Rodriguez bekledi. Rodriguez indi topun dibine. Güzel pas. Sağ kanattan ilerliyor Bayi. Bayi karşısında Baran Ali var. Geriye döndü. Pası Martin Rodriguez'e. Martin Rodriguez vurdu, dışarı gitti top. Ceza alanı sol çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği köşenin biraz gerisinden sağ ayağıyla vurdu ve top dışarı gitti. Biraz önce de Cardoso'nun ortasında Eren Tozlu kafa vuruşunu yapmış. Paulo Victor muhteşem bir kurtarış yapmıştı. Şimdiden yılın en iyi kurtarışlarına girebilecek bir kurtarış Paulo Victor'dan. Ardından da Erzurumspor uzak mesafeden Martin Rodriguez'le şansını denedi. Top üstten avuta gitti. Alanyaspor şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yaparken bir anda ileriye göndermeye karar verdi Fatih Aksoy ama bu pas hatası olarak hanesine yazdı. Orta alanda Bayi. Pasında topla buluşan Gior Belitse. Yanına sokuldu, topu aldı Cardoso. Mujakic en geriye, kalecisi Ertuğrul'a. Ertuğrul taşkıran. Cedric'in baskısı var. Ertuğrul uzun oynamayı tercih etti. Hader Conay ve Cardoso hava topu mücadelesine çıktı. Cardoso kazandı o mücadeleyi ama iyi kontrol gelmedi. Gior Belitse'den taç. Alanyaspor'un Hader Conay hemen kullandı, ileriye gönderdi. Ve sağ kanatta yerde kalan bir isim var. Mustafa faul yapıyor. Yujo Wang'a tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Korendon Alanyaspor. Mustafa Güney Koreli rakibini itti. Yujo Wang cezalanı yan çizgisi sağ kanatta yerde kaldı. Oradan doğrudan kaleye de bir şut atılabilir. Ortada yapılabilir. Mustafa gitti. Yujo Wang'dan özür diledi. Rakibini kaldırdı. Ruan'la birlikte ve karşılaşmada 55. dakika oynanıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Söz Yüce Erdi.
1: Çağlar Fırat Irmak, tekrar döneceğiz size. Teşekkür ediyoruz ve Alanya'dan Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Trabzon Spor maçındayız. Söz Levent Özçelik'te.
2: 50. dakikayı geride bırakıyoruz. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Hatırlayacaksınız, ilk yarının sonlarına doğru Melih Kabasakal'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle Trabzonspor 10 kişi kalmıştı. Şimdi Samsunspor'un gol arayışları var. Sağ kanatta Koulibaly ceza alanının ön tarafına doğru çıkardı. Fatih'e daha sonra yayın hemen ön tarafından sol kanada doğru ceza alanının içinde tekrar bir pas denemesi olmadı. Ardından gerçekleşti. Kale alanının ön tarafına doğru bomboş pozisyon. Koulibaly top direkten döndü. Önünde kaldı. Koulibaly geriye doğru çıkarttı. Vuruşu yapan futbolcu Yalçın, top kaleci ona anada kalıyor. Bu da neredeyse maç başından bu yana Samsun Spor'un yakaladığı en net pozisyon. Muhammed Salah topla birlikte hareket halinde. Ceza alanının yan çizgisine doğru geldi Muhammed Salah. İçeriye doğru girdi Muhammed Salah.

0: İki futbolcunun arasına girdi. Pasını aktaramadı Jouya Muhammed Salah. 51. dakikayı da yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İkinci yarının hemen başında Muçin'in yerine Ozan Tufan'ı oyuna aldı. Rice öte yanda, bir değişiklikte Sekongo'nun dışarıya alınmasıyla Fatih Kaya'nın oyuna girmesi olarak gerçekleşti. Samsun Spor hata vardı. Sağ kanattan şimdi bir taç atışı kullanacak Trabzonspor. Az önce çok net bir pozisyonla girdi Trabzonspor karşısına. Samsunspor kale alanlarının ön tarafında önce Fatih Kaya tam kale alanı ön çizgisinin bir metre kadar dışında vuruşunu yapamadı, bir yarım vole yapacaktı. Zamanlaması iyi değildi. Arkasından top Kolibali'nin önünde kaldı. Kolibali neredeyse karnıyla topu önüne aldı, vuruşunu yaptı. Birinci direğe takribi olarak 2-3 metre kadar uzaklıktaydı. Top direkten döndü, önüne geldi tekrar ama sonra o pozisyondan artık yararlanamadı. Fabinho yarı alanından topla çıkarken yapılan hareket sonrasında karar faul. Fabinho'ya özellikle merkez orta sahada maç başından itibaren Samsunsporlu futbolcular çok sayıda faul yaptılar. Bu kez faul yapan isim Emre Kılınç'tı. Maçın 28. dakikasında Muçi'nin attığı golle Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti. 38'de Vivu durumu 2-0 yaptı ve 40. dakikada Ju'nun attığı golle Trabzonspor ilk yarının skorunu belirleyen golünü attı. O golden çok kısa bir süre sonra Elliot Watt'ın sert bir hareketi sonrasında Melih Kabasakal yerde kaldı. Yerde kaldı, kalktı, 4-5 metre kadar yanına geldi ve sonrasında kafasıyla onun yüzüne doğru bir temasta bulundu. O temasın ardından karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır doğrudan kırmızı kartını gösterdi Melih Kabasakal'a ve Trabzonspor 10 kişi kalırken yaptığı hareketten dolayı, faulden dolayı da Elliot Watt bir sarı kart gördü. Şu anda dakikalar 53'ü hatta 54'ten saniyeler almak üzereyiz. Top kaleci Onana'nın ellerinde. Onana baktı arkadaşlarına doğru. Samsunspor takımında bir oyuncu değişikliği daha olmuştu. İlk yarının ilerleyen dakikalarında o zorunluydu. Sakatlanan Celil'in yerine Yalçın Kayan oyuna dahil olmuştu. Top Samsunspor yarı alanına doğru indi. Samsunsporlu futbolcular topu Fatih ile kontrol ettiler. Çıkarttılar yarı alanlarının ortasına doğru. Paslaşmaları devam ediyor çapraza. Sağ kanata doğru gönderilen topla birlikte Kolibali hareket halinde. Kolibali koşuyor, top koşuyor. Top Kolibali'den önce kale çizgisini geçiyor ve pozisyon out'la sonuçlanıyor. Dakika 54 sevgili dinleyenler. Yeni teknik direktör Thomas Rice, eski Samsunspor'un hocası Thomas Rice yönetiminde Trabzonspor farklı Galatasaray galibiyetinden sonra Samsunspor karşısında da farklı bir üstünlüğü ilk yarıda bulduğu 3 golle elde etmiş durumda. Şu an itibariyle bir oyuncu değişikliği söz konusu olabilir. Trabzonspor yedek kulübesinde Fabinho'nun bir sekmesi söz konusu, o dışarıya alınabilir. Az önce de söylediğim gibi birçok faule maruz kaldı. İlk yarıda da Fabinho sağ kanada doğru gönderdiği topu taç çizgisi yakınları da Muhammed Salah kontrol etmek istiyordu. Thomasson, onun da sarı kartı var, müdahale etti ve sonrasından gelen topu ceza alanının dışında köşe gönderdiklerinde Okan Kocuk ileriye doğru gönderdi ve top onun ayağından oyun alanının dışına doğru çıkıyor. Okan Kocuk da kalesini terk etmişti pozisyonda ve bir taç atışı kullanacak Trabzonspor sol kanattan. Günün başarılı ismi Mustafa Eskelaç topu ellerinin arasına aldı. Ceza alanı sol köşesine yakın bir noktada Jula paslaştı. Tekrar sola doğru bıraktı topla birlikte Aral hareket halinde son çizgiye doğru indi. Aral bastı topun üzerine doğru, girdi ceza alanına, çıkarttı. Penaltı noktası yakınlarına doğru göndermek istedi Jula. Araya savunma giriyor, top dışarıda ve sol kanattan bir taç atışı daha Trabzonspor adına. 56'nın ilk saniyeleri, Mustafa Eskelaç boşa çıkan arkadaşını arıyor. Mustafa baktı, indirdi topu, tekrar aldı. Topla birlikte pasını da verdi. Geriye doğru Ozan'ın gönderdiği topu orta yuvarlak içinden tekrar Fabinho'ya doğru. Fabinho yine yerde, yine bir faul. Yine faulü maruz kalan Fabinho ve faul yapan isim İskoç futbolcu Elliot Watt. Ve bu pozisyonda Elliot Watt maç başından itibaren sürekli olarak zaten bir gel gergin hali var. Hemen her pozisyonda hakeme bir itirazı söz konusu. Onun da bir sarı kartı var. Ve serbest vuruş kullanma hazırlığı içinde Trabzonspor takımı. Fabinho şu anda yerde, sağlık görevlileri oyun alanında. Dakika 56. Samsunspor 0, Trabzonspor 3.
1: Levent Özçelik, çok teşekkür ediyorum ve şimdi Alanya'ya gidiyoruz. Söz Çağlar Fıratırmak'ta.
2: Teşekkürler Yücer. Sağ kanattan Korendon Alanya Spor köşe vuruşu kullanacak. 61. dakikayı tamamlamak üzereyiz. 3 oyuncu birden değiştirdi. Biraz önce João Pereira ilerideki üçlüyü Yu Jovank, Ivan Cedric ve İbrahim Kaya'yı oyundan aldı. Hader Conay şimdi köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte Erzurumspor savunması karşılıyor. Bu üçlünün yerine Meşak, Arda Ustaoğlu ve Paulo Fernandes oyuna dahil oldu. Şimdi pasını veren Martin Rodriguez, sol kanattan Cardoso, bindiren isim, topla buluştu, orta yaptı. Top savunmaya çarptı. Elle oynama beklentisi var Cardoso'da. Bir kez daha ortaladı, ardından tekrar savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Oyuna girdikten sonra Arda ilk kez topla buluştu tek başına. Öncesinde Arda'yı çekmişti Erzurumspor'dan bir savunma oyuncusu. Arda da çok istekli bir şekilde devam etmeyince sarı kartına başvurdu Davut Dakul. Baran Ali de yine pozisyonun içerisindeydi bir önceki pozisyonda. Meşak sarı kartı gördü. Cardoso orta girişimlerine başlamadan önce Meşak rakibini itti ve bu sebeple oyuna girer girmez diyebiliriz neredeyse sarı kartı gördü. Paulo Fernandes de yine oyuna giren yeni isimlerden, o da bir sakatlık yaşıyor. Rakip alanda Arda topu taşırken ona bir faul yapılmıştı. Henüz serbest vuruş kullanılmış değil. Gerçeliu Arda'ya faul yapan oyuncu. O da sarı kart gören oyuncular arasına adını yazdırmış oluyor böylelikle. Bu arada Yanis Hacı de oyuna girdi. Paulo Fernandes biraz önce, yani 58. dakikada oyuna giren Paulo Fernandes 63. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıktı. Sadece 5 dakika sahada kalabildi İspanyol futbolcu. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Yerine Yanis Hacı oyunda. 64. dakikadayız. 4 değişiklik yapmış.

0: Adarcona'yla Meşak Verkaç denemesinde bulundu. Adarcona'nın pası hızlı, top taça gidiyor. Taç atışını kendi yarı alan ortalarından sol kanattan Erzurumspor kullanacak. Guram Gyorbelidze ile. Çok üzgün gözüküyor Paulo Fernandes. Sadece 5 dakika süre alabildiği mücadelede yaşadığı sakatlık sebebiyle tekrar kenara gelmek durumunda kaldı. Taç atışını kullandıktan sonra tek paslarla rakip alana geçti ama topu Arda kaptırıyor. Mustafa gönderdi sağ kanada. Orada basit bir top kaybı Orhan Ovacıklı'dan. Alanya sporlu oyuncular topu kazandılar. 65. dakikaya girerken pasını veren Baran Ali geriye oynadı. Orada Fidan Aliti. Orta yuvarlakta iki seçeneği var. Ne Makuta'yla ne de Baran Ali ile oynadı. Yanındaki Lima'ya bıraktı. Lima'dan sağ kanattaki Meşak. Meşak tekrar kendi topunu hareketlendi. Arda ile anlaşamadılar. Yerde kaldı, oyun devam ediyor. Mustafa yumdu. Ondan pas Gerçaliyu. Gerçaliyu Orhan'a gönderdi. Orhan'dan Eren'e. Eren kendi yarı alanına kadar geldi top alabilmek için. Topu aldıktan sonra da faul alıyor. Serbest vuruşu Erzurumspor kullanacak. ...65. dakikadayız. Şimdi Gerçaliyu. Bekledi Gerçaliyu. Mustafa ile oynadı. Ceza yayının hemen önünde kendi yarı alanında Mustafa çizgiye gönderdi. Sağ çizgide Orhan. Orta yuvarlığa yükseltti topu. Orada pas geldi Cardoso'dan. Eren'e geçmedi. Orta alanda Ovusu kazandı. Cardoso'ya verdi pasını. Eren bıraktı Martin Rodriguez'in önüne. Cezalarına sağ köşeden sokuldu. Vuruşunu yaptı. Son anda kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Bir şans daha bu kez savunma. Peş peşe şutlar. Peş peşe fırsatlar Erzurum Futbol Kulübü için ama aradığı golü bulamadı konuk takım. Şimdi Mustafa verdi pasını. Tekrar cezalarının hareketlendi. Orhan kayarak müdahale. Baran Ali topu uzaklaştırıyor. Sırtı dönük bir şekilde kaleye. Gelişi güzel bir vuruş. Yanis Hacı'yı geçti top. Erzurum spor oyuncuları baskısını artırdı ama orada topu tekrar Alanya sporlu oyuncular kazandı. Makuta gönderdi sağ kanada. Hader Conay. Biraz önce Erzurum spor ceza sahası dışından Martin Rodriguez'in şutuyla birlikte peş peşe kurtarışları geldi. Paulo Victor'un ilk önce Rodriguez'in şutunu kurtardı. Yakın mesafeden bir şut daha geldi. Onu da kurtarmayı başardı. Martin Rodriguez sağına gelen şutu çok iyi çıkardı. Ardından açıyı kapattı. Cardoso'ya izin vermedi. Son şutta da Hader Conay yaptı müdahaleyi ve Paulo Victor ardı ardına yaptığı bu kurtarışların ardından bir sakatlık yaşadı. Şimdi oyun durdu değerli izleyenler. Oyun durdu derken yani kalecinin yaşadığı sakatlık sebebiyle şu an bir hareket yok. Biz de sözü merkeze sevgili Yüce Er'e bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Çağlar Fırat Irmak ve sevgili dinçler, bu arada bir bilgi vereyim. Trendyol 1. Lig'de bugün saat 13.30'da Bolu Spor kendi sahasında Antalya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma bitti ve saat 16'da başlayan karşılaşmada Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 1 ve dakika 60 sevgili dinleyiciler. Bu arada Batman Petrolspor bir kişi eksik oynuyor. Kırmızı kartla oyundan atıldı bir oyuncusu Batman Petrolspor'un. Ve şimdi biz Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Trabzonspor maçı ve söz Levent Özçelik'te.
2: 63. dakikanın son saniyeleri, Trabzonspor'un deplasmandaki 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Burada da Trabzonspor'un maçın 42-43. Dakikasından itibaren 10 kişiyle oynadığını bir kez daha hatırlatalım. Melih Kabasakal'ın doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle oyuncu değişikliklerini bir kez daha hatırlatayım. Golü atan isimlerden birisi, Trabzonspor'da ilk golü atan Muçi'nin yerine teknik direktör Ray Bahis Ozan'ı da artık, ki ilk yarıda oyunun en iyilerinden biriydi Muçi. Skoru da aldıktan sonra Rice Ozan'ı da kazanma adına Ozan'ı oyuna soktu. Öte yandan bir zorunlu değişiklik, ilk yarıdan ilerleyen dakikalarında Celil'in yerine Yalçın oyuna girmişti. Samsun Spor

Ve ikinci yarının başında da 10 numara pozisyonundaki Sekongo'nun yerine Fatih Kaya'yı oyuna aldı teknik direktör Fink. Şu anda Samsun Spor'un sol kanattan gelişen bir hata var. Thomasson sol taç çizgisi üzerinde rakip yarı alanda topu kontrol ettikten sonra arkadaşına kazandırdı. Ve sonrasında Yunus Emre merkezdeki arkadaşını görüyor. Sağ iç boşlukta topu alan isim Kolibari'ydi. Pasını verdi daha sonra.

doğru Kolibali'den önce savunma yükseklik kazandırdı. Ozan Tufan topu ceza alanının dışına çıkardı. Mendes tamamladı. Tekrar Mendes ceza alanının ön tarafında. Elliot Fat rakibinden sırıldı. Elliot Fat döndü top Savic'ten. Dönen topu yer alanı sol kanadında. Aral kontrol etti. Pozisyonunu bozdu. Elliot içeriye doğru gönderdi. Ceza alanının içinde kale alanının ön tarafında. Fatih topu kontrol edemiyor. Gelen topu Samsun Sporlu futbolcular tekrar organize ettiler ve sağ kanattan yeniden atak başlangıcı. Mendes ceza alanına yakın pozisyon. Ceza alanının sağ köşesine yakın bir pozisyondaki arkadaşını gördü Kolibari. Kolibari'den biraz daha ceza alanının önüne doğru gönderilen top Yalçın. Yalçın'dan tekrar hücumda genişlik. Taç çizgisi yakınlarında Mendes. Mendes'ten orta hazırlığı. Ceza alanı yan çizgisine paralel koştu. Son çizgi ortasını yaptı. Kale alanı uzak köşesine doğru. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Pina arkasından atak tazelendi. Muhammed Bayo'nun pası tekrar Bayo oldu. Ceza alanının tam sol köşesi üzerinde. Şut pozisyonu vuruş. Top kaleciden dönüyor. Onana yerde seken top. Onana topu uzaklaştırdı. Atak tazelendi. Sağ kanatta tekrar Yalçın. Önünü açmak istedi. Olmadı. Verdi aldı. Kolibali. Kolibali vurdu. Yeniden direkten dönen top. Bir vuruş. Tekrar direğin üstünden top dışarıda Yalçın. Kolibali'nin ikinci direkten dönen topu ardından Yalçın'ın vuruşunda da top kale direğinin üst tarafının dış yanağına doğru çarpıyor ve dışarıya gidiyor. Önce Kolibali vuruş. Birinci direk çok sert bir vuruştu. Arkasından bir şans topu olarak top Yalçın Kaya'nın önünde kalıyor. Onun vuruşunda da top üst direğin dış yanağından out'a doğru gidiyor. Kolibali hatırlayacaksınız ikinci yarının ilk dakikalarında yine bir pozisyon yakalamıştı. Bu arada bir oyuncu değişikliği daha. Elliot Watt çıktı ve onun yerine 19 sırt numarasıyla yine genç bir isim Oscar oyuna giriyor. Kolibali de çıkıyor. Elias Tavşan oyuna giriyor. Samsun Spor takımında bir anda iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Teknik direktör Fink o pozisyondan bahsediyordum. İkinci yarının beşinci dakikasında maçta 50. dakikada Kolibali yakın mesafeden vuruşunu yapmış. Birinci direkten top dönmüş. Geriye dönen topu tekrar pozisyona sokmak istemişti. Ancak olmamış ve Samsun Spor gole çok fazla yaklaşmıştı. Dolayısıyla iki Kolibali bir de Yalçın Kaya'nın olmak üzere ki bu üç pozisyonda ikinci yarıya denk geliyor. Toplam üç topu direkle buluştu Samsun Spor'un. İkisi direkten geri geldi, biri direkten dışarıya gitti. Şu anda skor tabelasında Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Thomasson ceza alanının sol yan çizgisi orta geldi. Kale alanının uzak köşesinden savunmasına yardıma geldi Aral Şimşir. Uzun ve de gelişi güzel bir vuruşla topu rakip yer alanına kadar gönderiyor. Guarino İtalyan futbolcusu Samsunspor'un genç isim 22 yaşında o topu kontrol etti. Kalecisine doğru gönderdi Okan'a ve arkasından orta çizgi yakınlarından rakip yer alanına doğru iniyor tekrar Samsunspor Yalçın'la. Yalçın sağ iç boşlukta topu kontrol etti. Çapraza sol kanada doğru ikinci yarıda Thomasson çok fazla bindirme yapmaya başladı. Thomasson karşısında Muhammed Salah geriye doğru çıkardı. Yine bir deneme kale alanının ön tarafında Vivu takımının ikinci golünü atan sağ stoper Vivu topu ceza alanının dışına çıkardı. Dönen topların hepsini hemen hemen Samsun Sporlu futbolcular topluyorlar ve şimdi Elias Tavşan ceza alanının ön tarafında önünü açmak istedi. İçeriye doğru girdi. Yan çizgiden dışarıya doğru çıkan bir pas verdi. Mendes. Mendes'ten orta ceza alanının dışına doğru gelen topu yine Samsun Sporlu futbolcular kontrol ediyorlar. Yalçın'ın pasıyla birlikte Mendes iyice yaslandı Trabzonspor ceza alanının ön tarafında. Atak tazelendi ve sola doğru gönderilen top Oscar'ın pasıyla birlikte cepheden gören noktadan Guarino sol kanada doğru çıkardı. Thomasson sol köşe gönderdiklerinden biraz geriye çıkarttı. Orta geldi kale alanının ön tarafında. Elias Tavşan'ın kafa vuruşu dengesiz oldu. Mendes kale alanının ön tarafına doğru indirdi. Ozan Tufan topu ceza yayının olduğu noktada uzun mesafeli bir vuruşla uzaklaştırdı. O topa orta yuvarlağın içinde Muhammed Salah koşmuştu. Savunmadan biraz daha çabuk hareket edebilmiş olsaydı topu alıp uzun mesafede kaleci Okan Koçuk'la karşı karşıya kalması işten bile değildi. Olmadı. 70. dakikanın ilk saniyeleri Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Elias Tavşan ceza alanının yan çizgisi yakınları son çizgi orta hazırlığı tam son çizgi üzerinde pozisyonunu kaybetti ve kale çizgisi üzerinde de topu kontrol ediyor Mustafa Eskiellaç. Onun ileriye doğru
gönderdiği topu tekrar Oscar kontrol etti. Atakları bir hayli yoğunlaştı Samsunspor'un.

0: Mendes topla birlikte geldi. Mendes ceza alanı sağ köşesinde baktı arkadaşlarına, geriye doğru çıkardı. Samsunspor'un hatağı devam ediyor. Sola doğru atak yönü değişti. İçeriye doğru çıkartılan topla birlikte Emre tekrar geriye doğru çıkardı. Thomasson orta hazırlığı. Thomasson ceza alanı yan çizgisine paralel koşan Emre'ye. Emre'den orta, son müdahale savunmadan Pina'dan ve top dışarıda. Sağ kanattan bir köşe vuruşu kullanacak Samsunspor takımı. Çok ama çok yoğunlaştı Samsunspor'un atakları sevgili dinleyenler. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bir kişi eksik oynayan Trabzonspor oyunu ağırlıklı olarak zorunlu bir şekilde kendi yarı alanında kabullenmeye başlarken oyuncu değişiklikleri, Mustafa Eski Ellaç çıkıyor. Onun yerine Cabral oyuna giriyor. Bugün çok fazla yoruldu Mustafa Eski Ellaç. Bir isim daha girecek. Evet, Ju çıkıyor. Onun yerine de Cenk Özkan kaçar oyuna dahil oluyor Trabzonspor takımında. Böylece Trabzonspor'daki değişikliklerin sayısı da 3'e yükselmiş oldu. Topun başında Emre var. Dakikalar 71'i gösteriyor. Emre'den orta kale alanın ön tarafına bir kafa vuruşu için yükselen futbolcu Guarino olmadı. Ardından vuruş, o vuruşu yapan futbolcu Bayo, yine savunmadan top dışarıda. Bir köşe vuruşu da sağ kanattan kullanılacak. O köşe vuruşu, içeriye doğru gönderilen topta Muhammed Bayo'nun vuruşunda son anda dokunuşu kafasıyla yapan futbolcu Vivo'ydu. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıldı. İkinci direğe doğru gönderilen top, kafa vuruşu Ozan'dan dönen topu ceza alanının dışında kontrol ettiler. Tekrar Samsunsporlu futbolcular orta hazırlığı yerden çok sert Oscar'a doğru. Oscar bıraktı sola doğru. Ondan hareketlenen Emre, bir orta daha içeriye, yine Vivo. Gerçekten çok başarılı isim Trabzonspor'da. En fazla katkı sağlayan, geldiği günden bu yana savunmadaki isimlerden birisi. Sağ kanatta Elias Tavşan. Samsunspor'un atağı devam ediyor. Bıraktı Mendes'e doğru. Mendes'ten orta hazırlığı. Tekrar Elias Tavşan yerden oynadı. Elias Tavşan'ın üzerine doğru gitti. Savunma o noktada Cabral bırakmadı. Pasını verdi. Yalçın. Yalçın'dan atak yönü sola doğru kaydı. Tekrar Thomasson topla birlikte hareket halinde orta yapacak mı, yapmadı. Yerden bıraktı sola doğru çizgiye. Emre'ye tekrar Thomasson ceza alanının sol köşesinde. Üzerine doğru geldi. Fabinho onun üzerine gelmesinden sonra geriye doğru çekilmek zorunda kaldı Samsunspor takımı. İkinci bölgeden tekrar 3'e doğru geçtiler. Mendes'ten sağa doğru gönderilen top Elias Tavşan. Cabral geldi önüne doğru. Top hala Elias Tavşan'da. İçeriye doğru orta hazırlığı bıraktı geriye doğru Mendes. Mendes içeriye doğru süzdü. Vermedi içeriye doğru. Bıraktı geriye doğru Yalçın'a. Tekrar merkezden oynamaya başladı Samsunspor takımı sol kanatta. Thomasson'dan yine sola doğru atak yönleri sürekli olarak değişiyor. Emre ortasını yapacaktı. Araya girdi. Pina ileriye doğru çıkarttı. Topu Samsunsporlular kontrol ettiler. Guar Rino bıraktı merkeze doğru. Tekrar Yalçın'a yerden kaleciye o noktada hakeme çarpan top. Oğuzhan Çakır'a çarpan top. Bir derin top, sert bir top. O Oğuzhan Çakır'a çarptı ve de bu atak böylece engellenmiş oldu. Üstünden atlayarak o pozisyonu engellemek istedi Oğuzhan Çakır, olmadı. Şimdi bir hakem atışı ceza yayına bir 5-6 metre kadar uzaklıkta. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un kullanıldığı ve topu alan Yalçın tekrar sola doğru gönderiyor. İçeriye doğru tekrar orta hazırlığı. Emre'nin pası, Oscar topu aldı. Tekrar Yalçın'a merkezden kaleyi cepheden gören nokta Elias Tavşan şimdi sağ kanatta. Mendes top bekliyor. Ona doğru orta hazırlığı Cabral karşısında. Yine Elias'a bıraktı. Hala cezalının içine gönderemediler. Sürekli olarak bir sağ kanat, bir sol kanat. Sol kanatta yine topu alan Emre. Orta hazırlığı ortalamadı. Üzerine doğru geldi Pina, bıraktı Yalçın'a. Ondan yine yerden Cabral. O noktada topu alan futbolcu Oscar. Yine Emre'ye doğru sol kanatta Guarino, yerden bıraktı içeriye doğru Oscar, pozisyon buldu. Thomasson kale alanının ön tarafında Elias Tavşan vurdu, az farklı top dışarıya gitti, out oldu. 74. dakika, Samsunspor gole yine çok fazla yaklaştı. Elias Tavşan'ın vuruşunda top üst direğin yarım metre kadar üzerinden out'a gidiyor sevgili dinleyenler. 28 Muçi, 38 Vivu, 40 Ju'nun attığı gollerle maçın artık son dakikalarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Trabzonspor'un Samsunspor karşısında ikinci yarıda bir kişi eksik oynadığı şu dakikalarda 3-0'lık üstünlüğü devam ederken 75. dakikanın da ilk saniyeleri.
1: Teşekkür ediyorum Levent Özçelik ve Alanya'ya gidiyoruz. Artık son dakikalar. Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü maçı ve söz Çağlar Fırat Irmak'ta.
2: Teşekkürler Yücel. 80. dakikaya girdik. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sizde olamadığımız anlarda önemli bir fırsat yakalayamadı her iki takımda. Mustafa Yumlu'dan sağ çizgiye gönderdiği pas Orhan Ovacık'tı. Şimdi paralel bir pas taş çizgisine Erzurumspor yükleniyor. Orhan top çıkmadan yetişti. Baktı ceza alanına bir çalım denemesi Ruan'a. Ruan izin vermedi Orhan'a. Ardından top taça gidiyor. Taç atışını Erzurumspor Futbol Kulübü kullandı. Ovusu. Serkan Özbalta'da Cardoso'nun yerine Mustafa Fettahoğlu'nu oyuna dahil etti. Tek değişikliği bu. Erzurumspor'un 4 değişikliği var. Alanyaspor'un Mustafa Yumlu orta yuvarlağın rakip alana bakan diliminde topta buluştuktan sonra verdi pasını Orhan Ovacıklı'ya. Orhan gönderdi ceza alanına. Eren kontrol tekrar bıraktı Orhan'ın önüne. Orhan kontrolü sağlayamadı. Hacı kaybetti topu. Bir kez daha yüklenecek Erzurumspor. Gerçaliyu verdi pasını. Ceza yayının birkaç adım gerisinde Martin Rodriguez sakladı topu. Eren'i hareketlendirmek istedi Rodriguez. Hızlı bir top kalesini terk etti Paulo Victor ve topun sahibi oldu. 81. dakikadayız. Şu ana kadar maçın yıldızının Paulo Victor olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli kurtarışlara imza attı Paulo Victor. Fatih Aksoy kendisini yere bıraktı. Şimdi oyuncular da hakeme Fatih'i işaret ediyorlar. Fatih'in yanına gidiyor Davut Dakul. Kalecisi Paulo Victor da Fatih'in yanında sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul. Fatih Aksoy sağlık görevlilerinin yanına gelmesini bekliyor. Değişiklik işaret etti daha sağlık görevlileri yanına gelirken ve onlar da Fatih'in işaretiyle birlikte kenara aynı şekilde değişiklik işareti yaptılar. 3 oyuncu değiştirmişti João Pereira. Ardından oyuna giren Paulo Fernandes 5 dakika sahada kalabildi ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Yanis Hagi'ye yerini bıraktı. Şimdi de Fatih Aksoy sakatlık yaşıyor ve onun yerine bir isim sahaya dahil olacak. Öngörüm Yusuf Özdemir'i oyuna alması João Pedro'nun bakalım nasıl bir tercihte bulunacak. Fatih Aksoy ayağa kalktı ve topallayarak kaptanlık pazu bandını da çıkardı. Topallayarak kenara doğru ilerliyor. Bu arada Erzurumspor'da da oyuncu değişiklikleri yaşanıyor. İbrahim Diabate Eren Tozlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Ve Sefa Akgün Martin Rodriguez'in yerine oyuna giriyor. 3 değişiklik yaptı böylelikle Serkan Özbalta. Kenarda önce Yusuf Özdemir ardından Bedirhan Özyurt arasında gidip geldi João Pedro ve Bedirhan'ı oyuna dahil etti. Fatih Aksoy'un yerine son değişikliğini yapmış olduğu böylelikle João Pedro. 84. dakikadayız. Oyun tekrar hareketlenecek. Erzurumspor taç atışını kullandı. Gior Belitse ile Mustafa Yumlu centilmenlik gereği topu rakip alana gönderdi. Alanyaspor kendi yarı alanı ortalarından sağ kanattan taç atışını Hader Jona ile kullanacak. Serkan Özbalta ve dördüncü hakem Berkay Erdemir bir şeyler konuştular. Şimdi taç atışını kullandı Alanyaspor. Bedirhan aldı topu. Topla ilk buluşmasında rakip alana kadar geçti Bedirhan. Verdi şimdi pasını sol kanada. Orada Hacı. Hacı geriye döndü. Fidan Aliti orta yuvarlağın gerisinde. Bedirhan yine kendisini gösterdi. Topu aldıktan sonra Ruan'a istasyon oldu. Bıraktı topu. Şimdi Ruan'dan pas.

Baran Ali, Fidan Aliti gönderdi sol kanada. Orada Hacı, Hacı kendi eksin etrafında döndü. Bedirhan'a verdi pasını. Bedirhan gönderdi Ruan'a. Ruan cezalını yan çizgisi sol kanatta. İki kişi karşılayınca onu Hacı'ya döndü. Hacı şimdi yaptı ortayı uzak noktaya doğru. Gior Belitse tam anlamıyla ters bir vuruş yaptı. Sol bek pozisyonunda sol ayağıyla topu öyle bir vurdu ki karşı kanada geçti top. Karşı tribünler önüne geçip falso alıp kornere gitti. Şimdi Yanis Hacı sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak. 6 oyuncu var. Korendon Alanya Spor'da ceza alanında. Yanis Hacı yaptı ortayı. Karambol anı, topu uzaklaştıramadı Erzurum sporlu oyuncular. Son olarak Mujakic'in önünde kaldı. Mujakic kendi gitmeyi tercih etti. Bir anda süratlendi. Hader Jonay'ı da geçti. Mujakic yerde kaldı Hader Jonay'ın müdahalesiyle. İki oyuncuyu yan yana koysanız çoğumuz Hader Jonay Mujakic'i rahat bir şekilde geçer diye konuşabiliriz aslında ama Mujakic şaşırttı. Bir anda öyle bir süratlendi ki Hader Jonay da buna inanamadı. Nihayetinde de rakibini ancak faul yaparak durdurabildi. Hader Jonay Mujakic de hem takımını rahatlattı hem de takımını rakip alana taşımış oldu. Mücadelenin başında Alanya Spor'un gerçekten ne yapacağını kestirmenin çok zor olduğunu söylemiştim. Ligin kadro değeri anlamında en düşük bütçeli takım Erzurum Spor karşısında oldukça zorlandılar. Erzurum Spor bu mücadele tamamlandığında eğer bu şekilde tamamlanırsa galibiyeti kaçıran taraf olacak. Yakaladığı net pozisyonlar sebebiyle şimdi orta geldi Sefa'dan. Mustafa kafayı vurdu uzak noktaya doğru açıldı top. Yetişemiyor orada Ovusu. Top dışarı gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Paulo Victor'la Korendon Alanya Spor. Yerden oynadı sol kanada Bedirhan'a Victor. Bedirhan Aliti'ye döndü. Aliti baskıyı görünce hemen Nuno Lima ile oynadı. Sol kanattan sağ kanada taşındı top. Hader Jonay topun üzerinden atlayarak rakibini geçmek istedi Meşak. Gior Belitse farkına vardı bunun ve topu taça gönderdi. Hader Jonay orta çizginin birkaç adım gerisinden kendi yarı alanından taç atışını kullandı. Lima ortada Aliti var onunla oynadı. Kalecinin hemen önündeki Aliti verdi pasını Bedirhan'a. Bedirhan önündeki oyuncuyla paslaştı. Hacı ile tekrar topu alan o.

döndü. Makuta kafasını kaldırdı. Makuta Hader Jonay ile oynadı. Hader Jonay gönderdi ileriye. Meşak hareketli, Arda da öyle. Kalesini terk etti Ertuğrul ve topa sahip oldu. Gerçaliyu, Orhan. Gerçaliyu, Orhan'dan gelen pası girişine uzaklaştırmak istedi. Hacı'ya çarpan top dışarı gidiyor. Erzurumspor kale vuruşunu kullanacak 88. dakikada. Ertuğrul yine yanına sokulmak isteyen arkadaşlarını ileri gönderdi. Erzurumsporlu oyuncular ileride Ertuğrul'un onlara göndereceği topu bekliyor. Sekti top İbrahim Diabate. Sağ kanattan ilerliyor Diabate. Yerden çevirdi. Savunmanın müdahalesi Bedirhan'dan Paulo Victor'a kolay bir top olarak dönüyor. Paulo Victor eliyle hemen gönderdi Makuta'ya. Makuta Lima ile oynadı. Aldı topu tekrar Makuta. Pasında topla buluşan Fidan Aliti. Gönderdi ileriye. Hacı sol iç koridorda topla buluştu. Baskı gelince Bedirhan'a döndü. Bedirhan'dan Aliti'ye. Aliti yine sol kanada baktı. Orada Ruan hareketlenmişti. Onunla oynamadı. Şimdi Bedirhan Ruan'a gönderiyor. Ruan sırtı kaleye dönük. Aynı şekilde topu geldiği yere gönderdi. Tekrar kendi yarı alanında Alanya sporlu oyuncular. Aliti'den pas Lima'ya. Lima sağ kanada gönderdi. Orada topla buluşan Meşak. Kontrolü iyi değil. Ona rağmen verdi pasını Makuta'ya. Makuta gönderdi Lima'ya. Lima'dan şimdi sol kanattaki boşluğa Bedirhan'a. Bedirhan o boşluğu kullandı.

oynuyor. Korendon Alanyaspor'un atağı. Baran Ali sol iç koridorda topla buluştu. Hader Conay'ı gördü. Hader Conay kanat değiştirdi. Şimdi verdi pasını. Hacı bıraktı Ruan'a. Ruan ceza alanına sol köşeden sokuldu. İki kişi var karşısında. Ruan Hader Conay'a pas. Hader Conay sağ ayağıyla ortaladı. Sekti top. Bir rovaşata denemesi. Başarılı bir deneme olmuyor bu. Top dışarı gidiyor. Gayus Makuta. Hader Conay'ın çevirdiği topta Arda'dan sekti top. Makuta'nın göğsüne geldi. Top yere inerken ayağıyla kaldırıp bir rovaşata denemek istedi ama ne yeterli yüksekliği bulabildi ne de yeterli pozisyonu bunu yapabilmek için. 90. dakikadayız. 90. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Birazdan kayıp zaman işareti gelecek. Şimdi tamamladık 90. dakikayı. Normal süresi bitti mücadelenin ve kayıp zaman işaretiyle birlikte sizlerle paylaşacağım uzatma bölümünü. Kaç dakika olduğunu, en az kaç dakika daha oynanacağını mücadelenin. Paulo Victor ve Fatih Aksoy'un yaşadığı sakatlıklar var. Bu sakatlıklar 5-6 dakika sürdü. Bu sebeple uzun bir uzatma gelebilir ki öyle oldu. 9 dakikalık bir uzatma dakikasını görüyorum. En az 9 dakika daha mücadele devam edecek Alanya Oba Stadyumunda. Baran Ali, Bedirhan, Hacı, sol kanatta topla buluşan Alanyasporlu oyuncular top ayaklarına gelir gelmez geriye sürüp tekrar geriye veriyorlar. 3-4 seferdir aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi Fidan Alit'i tekrar gönderdi sol kanada. Bakalım bu kez ne yapacaklar sol kanatta. Hacı bu kez ilerlemeyi tercih etti. Rakibinden kurtuldu. Şimdi sol ayağıyla yaptı ortayı. Ters bir vuruş dışarı gitti top. Riskli bir tercih. Grom, Gior Belitse'den kale sahasının uzak noktasına doğru gelen top yere indi. Orada arkasında Meşak vardı. Gior Belitse'nin yere inen topa sağ ayağıyla bir dokunuş yaptı. Kale direğinin yanından top kornere gitti ve şimdi Hader Conay köşe vuruşunu kullanacak 90+2. dakikada. Ceza alanı kalabalık. 6 oyuncu var Alanyaspor'dan ceza alanında. Hader Conay yaptı ortayı. Top uzak noktaya açıldı. Ruan vurdu, kaleci Ertuğrul çıkardı. Hader Conay sağ kanada açılan topu yakaladı. Soluna çekti. Geriye çıkardı. Hacı baktı kaleye. Hacı'nın vuruşu dışarı gidiyor. Yanis Hacı. Sevdiği pozisyonlar. Sol ayağına da rahat bir şekilde topu çekti ama yerden zayıf bir vuruş. Kalecinin kontrolünde dışarı gitti. Biraz önce yapılan ortada Hader Conay'ın kullandığı köşe vuruşunda uzak noktaya açılmıştı top. Kimseye değmeden orada da Ruan kontrol edip sağ ayağıyla uzak köşeye göndermek istediğinde Ertuğrul'un kurtarışıyla karşılaşmıştı. 90+3. dakikadayız. Bu kez Erzurumspor atak eyleminde. Gior Belitse, Mujakić, Mustafa Yumlu. Mustafa şimdi verdi pasını. Gerçaliyu uzun oynadı. Hareketlenen Diabate. Sağ kanatta Diabate topla buluştu. Geriye çıkardı. Orada Bayi. Tekrar Diabate Orhan'la oynadı. Orhan'dan Gerçaliyu. Gerçaliyu bekledi. Mustafa'ya pas. Mustafa indi topun dibine. Gönderdi ileriye. Orada karşılıyor. Aliti ile Alanyaspor savunması top Diabate'ye gelmeden. Bedirhan. 90+4. dakikaya girdik. Gol sesi yok Alanya Oba Stadyumunda. Lima'dan Bedirhan'a. Bedirhan gönderdi sol kanada. İleri çıktı Aliti. Orta alanda, orta yuvarlağın solunda Baran Ali topla buluştu. Pasında Ruan. Ayağının içiyle ortaya döndü. Hacı tekrar Ruan'ı buldu. Ruan etrafı kalabalık. Ruan Hacı'yı aradı gözleri. Şimdi verdi pasını. Paslaşmalar devam ediyor. Hacı ile Ruan arasında. Ruan kontrolü kaybetti. Arda yetişti topa. Şimdi Makuta cezalının sol çizgisinin birkaç adım gerisinde topu sakladı. Pasını verdi Aliti'ye. Aliti yine cezalının sol köşesinde top bekleyen Ruan'a
pasını gönderdi. Ruan geriye döndü. Makuta'ya bıraktı. Makuta yaptı ortayı. Arda'ya gelmeden kafa vuruşu savunmadan. Makuta tekrar doldurdu.

Meşak vurdu kafayı, zayıf bir şekilde top seke seke Ertuğrul'un üzerine gitti. Ertuğrul ileriye gönderdi. Tek başına Mustafa Fettahoğlu hareketlenmişti top. Eğer ona geçse bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ertuğrul iyi bir denemede bulundu ama yavaş kaldı top. Hacı sağ çizgide yerde kaldı rakip alanda. Sefa faul yapıyor ona. Serbest vuruşu kullanacak. Korendon Alanya Spor kullanır kullanmaz da kaybettiler. Erzurum Spor şimdi sağ kanattan yükleniyor. Orta geldi. Nuno Lima vurdu kafayı. Top yüksekti, kazandı penaltı noktası üzerinde. Seken topu Lima kalecisine gönderiyor. Kafayla Paulo Victor da topu eline aldı ve takım arkadaşlarına ileri gidin diyor. 90 artı 5. dakikayı tamamladık. 9 dakikalık bir kayıp zaman söz konusuydu. 90 artı 6. dakikaya girdik sevgili dinleyenler. Orhan topla buluştuğu anda bir önceki pozisyonda Mustafa yerde kalmıştı. Ona Arda faul yapıyor. Arda ile diğer Erzurum sporlu oyuncular arasında sözlü bir atışma söz konusu. Mujakić Arda'ya kızdı. Arda da aynı şekilde cevap verdi. Arda'nın sarı kart gördüğünü söyleyelim. Mustafa'ya yaptığı hareket sebebiyle 90 artı 6. dakikada. Ertuğrul takım arkadaşlarını ileriye gönderdi. Sol kanada bir yüksek top kafayla karşıladı Alanya sporlu oyuncular. Ardından Erzurum sporlu oyuncular topu kazandılar ama çabuk kaybettiler. Mustafa Yumlu kafayla geriye döndü kalecisi Ertuğrul'a. 90 artı 7. dakikadayız. Uzun mesafeli pas. Kontrol Diabate'den. Yine sağ kanatta topla buluştu Diabate. Geriye pas Orhan'a. Ondan Gerçaliyu. Orta yuvarlağın 1-2 adım gerisindeydi Mustafa Yumlu. Hiç riske girmedi. Bir puana razı gibi iki takımda. İki takımda kendi yarı alanından tembelce çıkıyor. Ağır paslarla ilerliyorlar. Pas hatası geldi Erzurum'da. Erzurum Spor'da top taça gitti. Taç atışını kullandıktan sonra geriye oynadı Alanya sporlu oyuncular. Şimdi Lima orta yuvarlağın sağından verdi pasını Meşak. Meşak'tan ekstra pas. Hader Conay. İki kişi karşılayınca Hader Conay geriye çıkardı. Lima yaptı ortayı. Ceza yayında topu kontrol etti Makuta. Derin top Hader Conay'a. Hader Conay ortaladı. Kaleci yerdeydi. Orhan Ovacık'tı. Ertuğrul'un yerde olduğunu görmeyip göğsüyle onu indirdi ama bunu görür görmez Ertuğrul hemen yerinden kalkıp topu yakalamayı başardı. Bir dakikayı daha geçtik. 90 artı 8. dakikadayız. Artık son 2 dakika içerisindeyiz sevgili dinleyenler. Gior Belitse çıktı ileriye, verdi pasını Bayi'ye. Bayi'den Mujakić'e. Mujakić'ten Mustafa'ya. Orta yuvarlağın 1-2 adım gerisindeydi Mustafa. Hemen sağındaki Gerçaliyu'ya gönderdi topu. Gerçaliyu bekliyor. O bekleyişin sonunda da kalecisi Ertuğrul'a döndü. Ertuğrul kendi ceza sahası içerisinde bekliyor. O bekleyişi de bitiren Arda oldu. Yaptığı baskıyla birlikte Ertuğrul yerden oynadı. Ardından bir ekstra pas. Uzun mesafeli bir pas bu. Koşusu var Diabate'nin. Diabate yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Bedirhan topu aldı. 90 artı 9. dakikaya, son uzatma dakikasına girdik. Sevgili dinleyenler, Fidan Aliti'den pas. Bedirhan bekledi. Ortadaki Baran Ali oynadı. Baran Ali orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminde topu biraz sürdükten sonra pasını Lima'ya aktardı. Lima'dan sağ kanada Hader Conay. Baskıyı gördü, tekrar geriye döndü. Fidan Aliti orta yuvarlağın gerisinden sol kanattaki boşluğu gördü. Hacı aldı topu. Yanis Hacı pasında Ruan. Sol kanatta Ruan topta buluştu. Hacı'nın yardımını bekledi. Ruan şimdi bıraktı topu Hacı'ya. Hacı sol ayak yaptı ortayı. Sekti top. Gior Belitse uzaklaştırmak istedi. Yeterince uzaklaştıramıyor. Top Meşak'ta. Meşak'tan geriye pas. Lima ortaya döndü. Tekrar topu aldı Lima Baran Ali'den. Pasında Hader Conay. Meşak'ın biraz top gerisine düşmesine rağmen yakalamayı başardı. Meşak'tan pas. Nuno Lima güçlükte de olsa Baran Ali'ye aktardı. Top Hader Conay'ın önünde kaldı sağ kanat. Hader Conay yaptı ortayı. Ters bir vuruş.

0: Top son anda Makuta'nın vuruşuyla dışarı gidiyor. Bir anda topu önünde buldu. Gaius Makuta boş kale. Ertuğrul'u geçti top. Pader Jonay'ın ortasında. Savunmadan ters bir vuruş. Gaius Makuta penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Ayağının içiyle kaleye doğru gönderdi. Top üstten avuta gitti. Bu çok ama çok büyük ihtimalle karşılaşmadaki son etkili atak olacak. Erzurumspor savunmasının hatasını Makuta iyi değerlendiremiyor ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor değerli dinleyenler. Alanyaova Stadyumunda kazanan yok. Korendon Alanyaspor'la Erzurumspor Futbol Kulübü 0-0'lık eşitlikte berabere kalıyorlar ve haftayı birer puanla kapatıyorlar. Ben de sözü sevgili Yüce'ye bırakıyorum. Sizlere mutlu günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Çağlar Fırat Irmak. Korendon Alanyaspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Bakalım Samsun'da son durum nedir? Söz Levent Özçelik'te.
2: Yücel, teşekkürler. Samsun'da son düdük birkaç saniye önce çalındı ve Trabzonspor ikinci yarının tamamında 10 kişi oynadığı mücadelede rakibini ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlubiyeti, 28 Muçi, 38 Vivu ve 40. dakikada Ju'dan geldi goller ve Trabzonspor böylece 4-0'lık Galatasaray galibiyetinden sonra ikinci farklı galibiyetini de Karadeniz derbisinde aldı ve geçtiğimiz sezonun 33. hafta ...haftasındaki son deplasman galibiyetinden sonra da deplasman galibiyeti hasretine de son vermiş oldu. 10 olan puanını 13'e yükseltirken Samsunspor 4 maçlık mağlup olma serisini Trabzonspor karşısında aldığı bu mağlubiyetle 5'e çıkardı ve puanı 4'te kaldı. Maçın skoru Samsunspor 0, Trabzonspor 3.
1: Levent Özçelik, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, saat 16'da başlayan iki karşılaşma sona erdi. Korendon Alanyaspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Samsun'da oynanan karşılaşmada da Samsunspor 0, Trabzonspor 3 olarak sona erdi karşılaşmalar sevgili dinleyiciler. Saatimiz 18'e geliyor sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: 5-12 Ekim tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 24.799 liraya, Lenovo IdeaTab SAFR çift 0.25 TR 2.0 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Hangi kredi hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Saatimiz 18.05'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saat 16'daki maç yayınının ardından sizlerle birlikte olmaya başladık. Saat 18.25'e dek sizlerle birlikte olacağız. Hem Süper Ligi hem Birinci Ligi konuşacağız sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Arif Keleş ve Engin Erkan ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir cumartesi akşamı diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak bildiğiniz gibi Samsunspor Trabzonspor maçında Trabzonspor 3-0 mağlup etti. Samsunspor'u bir Karadeniz derbisiydi. İşte bunu konuşacağız teknik direktör Celal Kıbrıslı'yla. Sayın Kıbrıslı telefon hattımızda. Sayın Kıbrıslı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saat 18.25'te sona erecek. Bir 10 dakika ayırabileceğiz evet. size Süper Tabii. Lig'i. Tabii. Samsun Spor, Trabzon Spor maçında birbirlerini iyi bilen iki takım. Ama teknik direktör olarak Trabzon Spor'da teknik direktör olan Thomas Reis ise Samsun Spor'u çok daha iyi biliyormuş ki 3-0 kazandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir teknik direktör olarak bu karşılaşmayı?
1: Tabii ki iki tane güçlü Karadeniz ekibinin karşılaşması heyecan verici olur diye düşündüm. Ama ilk yarı beyaz, ikinci yarı siyah gibi oldu. İlk yarı Trabzonspor'un büyük üstünlüğü ve bulmuş olduğu skor. İkinci yarı ise Samsunspor'un 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında istekli arzulu hata, kalecinin öne çıkışı, direklerin öne çıkışı maçın önüne geçti. Ve burada söylemek istediğim şu var. Siz bir oyuncu olarak ceza kesemezsiniz karşı takım oyuncusuna. Kestiğiniz anda da o kırmızı kartla buluşur ve maçtan dışarı çıkarsınız. Çıkarttırılırsınız ve 10 kişi takımınızı bırakırsınız. Böyle hiçbir şey hakkınız yok sevgili Melih. Milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncusun. Futbolun içinde bu sertlikler var. Ama bilerek ama bilmeyerek bilerek yapılan sertliklerin çok az olduğu kanaatindeyim. Bilmeden olan sertlikler vardır. Burada bir kere oyuncuların psikolojilerin çok ama çok sağlam olması gerekir. Ve siz takımınızı yalnız bırakmana sahip değilsiniz. Gerekli bana göre bu 3-0'lık galibiyet bunu örtbas etmemesi lazım. Ve örnek bir davranış içinde örnek bir ceza ile karşılaşması gerekir diye Melih'in düşünüyorum. Maça geldiğimiz zaman Trabzonspor'un maçı çok iyi başladığını ve her atakta pozisyon bulduğunu ve girilen bu pozisyonlarda da 3 tane net golün bulması Trabzonspor için ilk yarı itibariyle çok çok önemliydi. İkinci yarıya baktığımız zaman 10 kişi kalan bir Trabzonspor otomatikman savunmaya çekilen bir takım intiba bıraktı bende. Ve takım savunmasını 10 kişi olarak yapmaya başladılar. Kontra atak çıkışları oldu ama Samsunspor ikinci yarıdaki istek varlığı daha öndeydi. Ama maalesef işte biraz önce belirttiğim gibi kaleci ve direkler buna müsaade etmedi. Kazanan takım Trabzonspor. Gene Thomas Reis'le 3-0'lık deplasman galibiyeti. Samsunspor ise milli aradan evvelki bıraktığımız yerde sayıyor gibi görünüyor ve şu an itibariyle de ligimizin en fazla gol yiyen takımlardan bir tanesi. 4 takım var en fazla gol yiyen. Göztepe'de Eyüpspor'un maçları eksik birer tane. Samsunspor 15 gol, Gençlerbirliği 15 gol yemiş vaziyette. Bu da takım savunmasının Samsunspor'da iyi olmadığının bir göstergesi. Trabzonspor'a baktığımız zaman Trabzonspor'da ligimizin en fazla gol atan 4 takımından bir tanesi. 16 gol atmış ve en az gol yiyen 2. takımından bir tanesi 5 golle. Bu da Trabzonspor'un takım savunmasının iyi yaptığı, takım hücumunu da iyi yaptığının bir göstergesi olarak da net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii burada Samsunspor'un eksikleri var. Bunların bir an evvel takıma katılması lazım. Katılmadığı takdirde Samsunspor'u için zor günler bekliyor diyebilirim.
0: Şöyle ki geçen sene Avrupa kupalarında gerçekten çok büyük bir çıkış içindeydi Samsunspor ve evet. Samsunspor Türk futbolu için gerekli olan bir kulüp ve evet. geçen seneki çıkışı biraz daha şanslı olsaydı belki de final oynayacaktı ama evet. oradan bu noktaya gelmesi gerçekten çok üzüntü verici ama anladığımız kadarıyla bunu eğer değiştiremezlerse ki bildiğiniz gibi dörtte biri hemen hemen bitiyor ligin evet. Evet. bu şekilde devam ederlerse büyük sıkıntı yaşayacaklar. Ve genç bir kadro aynı zamanda tecrübesiz sıkıntılı, tecrübesiz ve bunu daha sonraki haftalara nasıl sakince gidebilirler? Nasıl bu sorunu çözebilirler?
1: Ya bu sorunu şöyle çözecekler. Bir kere teknik adam sorumluluğu tamamen kendisi alacak ve psikolojik olarak oyunculara çok iyi yaklaşmak zorunda. Genç oyuncuyla tecrübeli oyuncuları karıştıracak. Ve oradan her zaman oynadığı demek ki oyun sistemi, taktiği o tutmuyor. O zaman farklı bir oyun sistemi, farklı bir taktik denemek zorunda. Eğer tek santforla oynuyorsa iki santfora ihtiyacı var. İki santforla oynayacak. Üçlü oynuyorsa savunmayı dörtlü oynayacak. Dörtlü oynuyorsa üçlü oynayacak. Orta sahayı bir kere kalabalık tutacak. Bunlar hep futbolun içinde olan gerçekler. Bunları tabii onlar biliyorlar bu işi herhalde ki bu Süper Lig'de görev yapıyorlar. Biz buradan ne kadar akıl verirsek verelim onlar bildiklerinden de şaşmıyorlar bu yabancılar. Ama tabii sonunda da hüsran oluyor. Bu hüsranlardan da zarar alan kim? O zaman da takımlarımız zarar alıyor. Burada yönetimin, o da Fuat Çapa var CEO olarak çalışan, onun bir an evvel teknik kadroyla görüşüp buna bir çözüm bulması gerekir. Şu anda dediğiniz gibi 7 maç bitti. Bir galibiyet, bir beraberlik, 5 mağlubiyeti var Samsunspor. Evet. Bu alışık olduğumuz bir durum değil Samsunspor için. Demek ki burada iyi gitmeyen bir şeyler var. Bu iyi gitmeyen şeylerden işte milli takım arası dedik. Milli takım arası da bitti 3 hafta. Gene Samsunspor aynı yerde bana göre sayıyor diyebilirim. İkinci yarı tabii 11-10 oynamak farklılıklar yaratıyor. Onu bir tarafa bırakırsak Samsunspor futbolu iç açıcı gelmedi bana.
0: Kısaca Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı da var. 4 dakika içinde de yorumunu yapabilir misiniz bu karşılaşmanın?
1: Fenerbahçe tabii bir kritik eşikten geçti ve şimdi topladı. Bu milli takım arasında da sakat olan oyuncuların bana göre formda olduğunu söyleniyor. İzlediğimiz, takip ettiğimiz kadar.

0: kadarıyla. Ve bu oyuncuların Fenerbahçe'ye büyük katkı yapacağı düşüncesindeyim. Tabii Çaykur Rizespor takımı da baktığımız zaman iç sahada iyi oynadığını görüyoruz. Ve Çaykur Rizespor takım savunmasını ve takım hücumu beraber yapan bir ekip. Beraber kaymaları yapan, beraber kanat varyasyonlarını yapan, beraber o geçiş oyunlarını iyi oynayan bir takım. Tabii bunun karşısında Fenerbahçe futbol takımı baktığımız zaman dün Galatasaray'ın kazanması, bugün Trabzonspor'un kazanması Fenerbahçe'yi de bu maçta ateşleyecektir. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında bir adım önde gibi görüyorum. Çünkü Fenerbahçe futbol takımının baktığımız zaman ligimizin bir maç eksiğiyle en fazla gol atan takımlarından bir tanesi, 16 gol atmış. Demek ki takım hücumunu iyi yapan, organizasyonu iyi yapan bir takım. Tabii ki orada öne çıkan oyuncular var. İşte Muriç var, Lukaku var ki bunlar artık Lukaku biliyorsun Belçika milli takımda da süre aldı. Bize de golünü attı ve o da isim üzerinde. Bunlar takım ateşleyen oyuncular. Tabii ki takım savunmasında da kaleci Ederson'un öne çıkması ki biliyorsunuz bir ara Ederson'un gitsin mi gitmesin evet. söylentileri vardı. Ama o da kalede çok iyi bir duruş gösteriyor. Burada maçın kaderini bana göre takım orta sahalar belirleyecek. Orta sahada orta sahayı iyi alan ve o atakları kesen ve kesilen o topları da oyuna en iyi şekilde sokan takım bana göre avantajlı diye söyleyebilirim. Çok kaliteli bir maç izleyeceğimiz görüşündeyim. Ve takım boylarının bana göre kısalacağı ve oyun alanının daralacağı görüşündeyim. Bu oyunda alanda daraldığı zaman teknik kalitesi üstün olan ve dikini oynayan oyuncu grubu hareketli olan forvetlerle birlikte bana göre bol gol pozisyonlu maç olur diye düşünüyorum. Ben burada Fenerbahçe'yi bir adım önde görebiliriz diye de söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrızlı. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi programlar.
1: Sağ olun. Teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi ve Süper Lig'i konuştuk. Bu arada Fenerbahçe'nin de kadrosu belli oldu. Yolda bizi dinleyen dinleyicilerimize. Kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoperler Şikrinyar ve Ake, sol bekte Brown oynuyor sevgili dinleyiciler. Gündüz Kante ve Asensio orta sahada, Mason Greenwood sağ kanatta, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve forvette ise Vedat Muriç'i seçmiş 11 futbolcu olarak İsmail Kartal sevgili dinleyiciler. Ve şimdi birinci ligi konuşacağız. Birinci ligde önemli sonuçlar alındı. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücer, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok sağ olun. 10 dakika içinde birinci ligi biraz yorumlayacağız. Bugünden başlayalım. Şimdi demin çok önemli bir karşılaşma bitti. Iğdır Futbol Kulübü Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti ki Batman Petrolspor'da 10 kişi oynadı maçın sonuna kadar. Kısa kısa değerlendirmesini alabilir miyim bu karşılaşmanın?
2: Elbette tabii tartışmaları daha doğrusu bol olan bir 90 dakikaydı. Tabii Iğdır 2-1'lik galibiyette çok önemli puanı alarak 19 puana ulaştı 9. maçında ve evinde de 6. galibiyet aldı. Maçlarını bildiğiniz gibi Ankara'da oynuyor. Tabii daha maçın 20. dakikasında Kırıçat'ın attığı gol 1-0 öne geçirdi. Tabii sonrasında 23. dakikada Batman Petrol'da Mücahit Albayrak'ın gördüğü kırmızı kart Batman Petrol'ün bütün oyun planını bozdu. Yani yaklaşık nereden bakarsanız bakın 70-75 dakika Batman Petrol sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Tabii 1-0'lık skor Iğdır takımına büyük bir moral verdi. Ardından 35. dakikada son haftaların golcü futbolcusu Serdar Gürler takımını 2-0 öne geçirdi Arda'nın pasında. Tabii ilk yarının son dakikalarında Metehan Mert Batman Petrol adına golü kaydetti. Tabi bu golden sonra hakem İbrahim Güner böyle bir 3-4 dakika bekledi, Umut Meler'e gitti, varı dinledi, sonrasında verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıda da çok önemli pozisyonlar vardı. Özellikle işte 48. dakikada Metehan'la Serdar Güler'in pozisyonda önce hakem

0: İbrahim Hoca, İbrahim Güner Hoca önce penaltıyı verdi, sonra iptal etti. Kalan dakikalarda Batman Petrol 10 kişi olmasına rağmen kontra toplarla beraberliği aradı ama kalede Şumski vardı ve gole izin vermedi. Iğdır çok önemli bir mücadeleden 2-1'lik skorla hanesine 3 puanı yazdırdı. Batman Petrol'de Selçuk Hoca'nın takımı, Selçuk Şahin'in talebeleri 2 haftadır 2 maçları kaybediyor. Final maçlarını özellikle Bursa'ya evinde 2-1 mağlup olmuştu. Bugün de Ankara'da Iğdır önünde 2-1 mağlup oldu. Haftayı puansız kapadı. Iğdır bir adım daha zirveye yaklaştı. Günün bir diğer maçında Bolu Spor sahasında Antalya Spor'u konuk etti. Bildiğiniz gibi Bolu Spor'da Daniel Farlar görevi bırakmıştı. Yatabare göreve geldi. Bildiğiniz gibi Yatabare uzun yıllar Trabzonspor'da da forma giymişti. Fatih Atik'le birlikte takımı kalan maçlara hazırlayacak ama Bolu Spor'un bildiğiniz gibi henüz ligde galibiyet yok. Sadece 9 maçta 1 puanı var. Antalya Spor'da Osman Özgür yönetiminde bir çıkış arıyor. Bugün 5. galibiyetini aldı. Ve Van der Stek attığı golle ikinci arada golü buldu Doğukan Sinin pasında. 15 puana ulaştı Antalya. Eğer Antalya bu şekilde devam ederse play-off potasının içerisine girebilir, kalabilir hatta. Çünkü önemli bir kadroları var. Üst liglerde oynayan futbolcuları var. Böylesi bir deplasmandan her ne kadar Bolu'nun ligde işte galibiyet olmasa da zor günler geçirse de rakip rakiptir. Antalya'da bu zorlu deplasmandan hanesine 3 puanı alarak evine şen döndü. İsterseniz dünkü maçlardan da kısa kısa söz edelim.
1: Çok bildiğiniz kısa gibi, alırsam
0: evet, hemen bitiriyorum. Keçören deplasmanda Bodrum Spor'u 2-0 yendi. 4. galibiyeti 9 maçta 16 puan aldı. Keçören Osman Zeki Korkmaz yönetiminde iyi işler yapıyor. Bodrum'un durumu ortada. Genç bir kadroyla mücadele ediyor. Keçören bu şekilde devam ederse play-off potasının içerisinde yer alır ama Eze bu maçın yıldızıydı. Her ne kadar golleri Roşu ve Rice atsa da Eze attığı paslarla güne damgasını vurdu. Günün diğer maçında da Sivas Spor evinde Pendik Spor'u 4-1 yendi. Reyman'a yine 2 gol attı. Varun Ütemi'nin golü var. Salih'in golü var. Pendik'in golü Yekta Sönmez'den geldi. Sivas bu maçta İsmet Taşdemir yönetiminde ligde 2. galibiyetini aldı. 5 beraberliği var. 11 puana ulaştı. Kritik bir galibiyet aldı. Haftayı karlı kapadı. Pendik ise Umut Eskiköy yönetiminde 10 puanda kaldı. Ümraniye Spor'da Sarıyer'le mücadele etti. 1-1 sona erdi. Ümraniye'nin bildiğiniz gibi sıkıntıları var. 7 puanda kaldı. Sarıyer'de 15 puanda. Van Spor'da bildiğiniz gibi maçları Akser'de oynuyor. Bandırma Spor ile mücadele etti. Ertuğrul Aslan yönetiminde Bandırma Spor deplasmanda Van Spor'u 2-0 yendi. Kerem Dönertaş 2 gol attı. Bu genç futbolcu alt liglerden gelen bir oyuncu. Bandırma Spor 13 puana ulaştı. Van Spor'da da bir değişim yaşandı. Mustafa Gürsel eski takımına karşı Bandırma'ya karşı görev yaptı. Van Spor'da kalan maçlarda takımını ligde tutmak için mücadele edecek ama işleri oldukça zor. 9 maçta sadece 4 puanı var. Van Spor böylelikle ligde düşüşüne devam ediyor.
1: Sayın Sarıçoban, bugün iki tane karşılaşma var. Saat 19'da başlayacak. Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Kayseri Spor lider şu anda, averajda da olsa. Bir diğer karşılaşma İstanbul Spor Esenler Erok Spor karşılaşması. Bu iki karşılaşmayı da kısa kısa değerlendirir misiniz?
0: Elbette. Kayseri Spor, siz de söz ettiniz, şu anda lider durumda. 8 maçta 19 puanı var. Bugün evinde 4. maç oynayacak. Evinde 3 maç oynadı. 2 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var. Manisa Spor Lig'in genç takımlardan bir tanesi. 8 maçta 9 puan ama Kayseri Spor taraftar desteğiyle önemli oyuncuları var. Seferi gibi gole çok yakın bir isim. Bu maçta Kayseri'nin favori olduğunu söyleyebiliriz ama çok Manisa'da kolay kolay teslim olmayacak bir ekip. Günün bir diğer maçında da İstanbul Spor Esenler Erok ile mücadele edecek. İstanbul Spor 8 maçta 5 puanı var. Esenler Erok Hikmet Karaman yönetiminde artık böyle bir seri yakalamak istiyor. Galip gelmek istiyor. 8 maçta galibiyet yok. Sadece 5 beraberliği var. 3 mağlubiyeti 5 puanla. Tabii İstanbul derbisi, Esenler Erok'un kadrosu biraz daha böyle galibiyete yakın gibi duruyor ama çok zorlu bir mücadele. Sürpriz de olabilir ama Esenler Erok için de yeni bir çıkış, yeni bir başlangıç olabilir bu 90 dakika.
1: Özellikle Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü maçında biraz Manisa Futbol Kulübü de genç bir futbolculardan

0: özellikle olurdu. Ekip olarak sahaya çıkacak. Bu maçta Manisa Futbol Kulübü biraz sıkıntı yaşatabilir mi Kayseri Spor'a?
1: Tabii Manisa Ahmet Bektaş yönetiminde çok koşan, çok mücadele eden, korkusuzca futbol oynayan, yani böyle kapanayım da savunma yapayım da öyle bir mantıkta değil. Ama karşısında da lig lideri, önemli puanlar alan, taraftar potansiyeli var. Atilla Gerin yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Evinde de yani böyle coşkulu futbol oynuyorlar. Ama futbol bu. Çünkü bu lig Süper Lig'den daha kaliteli geçiyor, daha keyifli geçiyor, daha gollü geçiyor. Sürpriz skorlar alınabiliyor. Ama tabii bu milli aranın ardından yaklaşık nereden bakarsanız bakın bir 3 haftaya yakın bir süredir takımlar maç yapmıyor. Çoğunluğu hazırlık kampına gitti. Önemli eksiklerini gidermeye çalıştı. Sportif sakatlıkları son dönem futbolcular oldu ama Kayseri Spor bu maçta tabii liderliği verdiği avantajda. Çünkü Iğdır Spor hemen böyle gölgesinde takip ediyor. Bursa Spor yine hemen liderin ensesinde. O nedenle Kayseri evindeki bu maçı mutlaka galibiyetle kapamak zorunda. Onun için planlar yaptı. Hafta arasında da Atilla Gerin Hoca Rehavet'e karşı futbolcularını uyardı. Ama Manisa'da deplasmanda böyle dediğim gibi kolay kolay teslim olmayan bir ekip. Koşan mücadele eden bir ekip. Ama Manisa'nın Kayseri'ye göre kadrosu alternatifli değil. Ama Kayseri'nin biraz daha alternatifli kadrosu olduğunu belirtebilirim 90 dakika öncesinde.
0: Bursa Spor'dan söz etmişken bir iki dakika içinde de yarın da bir karşılaşma var. Bursa Spor Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
1: Elbette Bursa Spor bildiğiniz gibi sahasında çok coşkulu oynuyor. 34 bin taraftar desteğiyle oynuyor. Mardin'de bildiğiniz gibi Ahmet Cingiz Hoca görevi bırakmıştı. Ahmet Cingiz Hoca da ikincilikte mücadele eden Kütahya Spor'la anlaştı. Bulgar kökenli Petev ile anlaştı Mardin Spor. Ama Bursa Spor evinde bir defa çok coşkulu oynadığı için zaman zaman da 1-0'lık skorla kazansa dahi sadece bir kazan skoru oldu. Esenler Ergül ile evinde berabere kalmıştı. Bu maçta Bursa'nın favori olduğunu söyleyebilirim. Ama günün bir diğer maçı da Karagümrük Muğla Spor arasında bence haftanın en kritik maçlarından bir tanesi bu. Çünkü Muğla Spor deplasmanda da çok iyi oynuyor ama Karagümrük'ün üst liglerde oynayan oyuncuları var. Gole giden oyuncuları var. Emre Akbaba gibi önemli oyuncular var. Ve bu maçta da çok kaliteli bir maç. Yani iki maçta çok çok önemli. Karagümrük, Muğla, Bursa, Mardin maçları yarın TRT ekranlarında olacak. Karagümrük, Muğla maçı saat 16'da. Bursa Spor, Mardin maçı da saat 19'da. Bursa bu coşkusuyla yine Kayseri'nin hemen ensesinde. Yani böyle zirvede Bursa, Kayseri, Iğdır bu şekilde Karagümrük şekilde haftalarca gidebilir. Çünkü favori ekipler kazanmaya devam ediyor. Kolay kolay böyle ucuz puanlar kaybetmek istemiyor. Özellikle taraftar desteği olan, arkasında taraftar gücü olan, yönetim gücü olan futbol takımları bir defa artık bu ligde özellikle Bursa Spor misafiri olmak istiyor. Bu coşkusuyla Bursa'nın Mardin önünde ben galibiyete yakın durduğunu ifade edebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum ben de.
0: Sağ olun. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi ve birinci ligi konuştuk. Sevgili dinleyiciler, az sonra Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını 18.50'den itibaren dinleyeceksiniz. Ama 18.30'daysa ana haber bültenimiz var. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Saat 19'da birinci ligde ise İstanbul Spor, Esenler Erok Spor ve Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmaları oynanacak. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve Arif Keleş ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi

0: geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Ekspertiz.
8: Reklamlar.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Saat 18.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğuna dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. İstanbul Ataşehir'de Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Filistin'de devlet başkanlığı seçimi ve genel seçim gelecek yıl 11 Eylül'de eş zamanlı yapılacak. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilim yayma cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız

0: nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 24. dönem açılış töreninin ardından konuştu.
2: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hatta zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası haline dönüştüğünü belirtti. Sürece ilişkin çalışmaların çok sağlıklı şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur diyen Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 24. dönem açılış töreninin ardından soruları cevapladı.
2: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Ve bu politikanın da uygulama alanları bellidir. Yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. CHP ve Yeni Parti grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda yapılan seçimde 18 oy alarak oy çokluğuyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Başkan vekili seçim öncesi yaşanan istifalarla CHP'den 6 üye AK Parti'ye geçmiş, AK Parti'nin üye sayısı 10'dan 16'ya yükselmişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 meclis üyesiyle birlikte Cumhur İttifakı meclis üyesi sayısı 18 oldu. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli yakalama çalışması da sürüyor. suç örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Şüphelilerin organize suç örgütü üyesi olduğu, cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağladığı ve silah ticareti yaparak suç örgütlerine lojistik destek sağladığı belirlendi. 14 ildeki eş zamanlı operasyonda 41 tabanca, 16 av tüfeği, 2 uzun namlulu silahla çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi. 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı operasyonlara kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde yapılan aramada 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. Dövizlerin bir kısmının sahte olduğu da ortaya çıktı. Sahte dövizlerin miktarı, para trafiğinin bağlantıları ve şüphelilerin başka kişileri mağdur edip etmediği araştırılıyor. Soruşturma kapsamında operasyonlar da sürüyor. 6 Ekim Şimdi Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 2 faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık 2 vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Kırşehir'de 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 Haziran 2013 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası da yeniden ele alındı. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
3: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki o şu anda yasak zaten 18 altına, evet, sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Çok daha hazırlık içindeyiz. Evet, işte şu anda herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
1: Bakan Memişoğlu TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalar da bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurunun ise birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, İzmir'e 2. şehir hastanesinin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. Filistin'de devlet başkanlığı seçimi ve genel seçim gelecek yıl 11 Eylül'de eş zamanlı yapılacak. Konuya ilişkin kararname Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas imzasıyla yayımlandı. Abbas 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti. Yaklaşık 10 aylık erteleme Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı doğrultusunda yapıldı. Karar, soykırımcı İsrail'in demokratik seçim ortamını engelleyen uygulamaları

0: sebebiyle alındı. Mahmud Abbas Devlet Başkanlığı ve genel seçimlerinin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi. Yeni kararname ile Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler, devlet başkanıyla Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere çağrılıyor. Sayın dinleyenler, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğuna dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. İstanbul Ataşehir'de Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda belediye başkan vekili oldu. Filistin'de devlet başkanlığı seçimi ve genel seçim gelecek yıl 11 Eylül'de eş zamanlı yapılacak. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Şu ana kadar tamamlanan maçların skorları şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3. Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Gününün son maçı 19'da başlayacak. Çaykur Rize Spor'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç var. Sona eren karşılaşmaların skorlarını aktaralım. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrospor 1. 19'da iki mücadelenin heyecanı yaşanacak. Haftaya lider giren Metro Holding Kayseri Spor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İstanbul Spor Turku Esenler Eroğlu Spor maçı ise Tabi Spor 6 ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin parçalı bulutlu. Mersin'in iç ve batısı, Karaman'ın güneybatısı, Niğde, Kayseri'nin güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı da şöyle: Ankara 10, İstanbul, Trabzon, Gaziantep 15, Bursa, Çanakkale, Mardin 14, Edirne 12, İzmir 17, Muğla, Ordu, Rize 13, Antalya 19, Adana 22, Bolu 8, Sivas 7, Van 6 ve Erzurum 3 derece.
1: Yol durumu.
0: Nurdağ-Gaziantep yolunun 39 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Çaykur Rizespor Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Garaj çekilişte her ay 2

aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: 5-12 Ekim tarihleri arasında HP Smart Tank 589 çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6.899 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili F0JW 30JTR hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Turbo Marş günü.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Heyecan dolu bir maçta sizlerle birlikteyiz. Bir yanda Çaykur Rizespor, diğer yanda Fenerbahçe ve haftanın zorlu maçlarından birine çıkıyor. İki takım, az önce İstiklal Marşımızı söyledik. Bir de saygı duruşu yapıldı az önce. Maltepe'deki bina çökmesi olayında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunun ardından şimdi futbola dönüyoruz. Biz de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına da TRT ailesi olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam teknik yayında Arif Keleş ve Engin Erkan bizimle birlikte ve mikrofon başında ben Erdoğan Arıkan ve Erhan Seven birlikte olacağız. Erhan Seven yorumlarıyla katkıda bulunacak ve haftanın iki ya da üç hafta mı diyebiliriz? Kaç haftalık bir boşluk ya, sana göre?
3: İki buçuk gibi. Oynanmayan iki maç haftası evet, vardı. Ama süre olarak baktığımızda 20 güne tekabül ediyor.
2: Yaklaşık 20 gün sonra futbola dönüyoruz ve Erhan Seven başlama vuruşu yapılmadan bu maçla ilgili beklentilerini hemen rica edelim.
3: Evet, Fenerbahçe milli maç arasına girerken 8-0'lık çok önemli bir galibiyet almıştı. Rize Spor'da ligimizin kaliteli ve iyi takımlarından biri. Güzel maç olmaya aday ama iyi skorla, iyi oyunla araya girmek Fenerbahçe ritmini ne kadar etkileyecek hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe bir adım önde gördüğüm bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim.
2: Ve ilk düdük geliyor, mücadele başlıyor Rize'de. Tribünler tıklım tıklım dolu. Çok güzel bir futbol akşamı var Rize'de. Ve uygun bir zeminde, uygun bir havada mücadele başladı. Fenerbahçe bu maça beyaz ağırlıklı bir formayla, ama beyaz diyorum ama Fenerbahçe'nin o sarı çubukları beyazın üzerinde çok fark edilmiyor belki, ama sarı çubuklu formasıyla oyun alanında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ilk hata geliştiriyor. Sağ kanattan orta hazırlığı ceza alanına bir çalım, orta geliyor kafa, savunma dikkatli ve Kante tehlikeyi uzaklaştırıyor Fenerbahçe'de. Bu akşam Vedat Muriç eski takımına karşı oynuyor. Topla buluştu. Topta kaleci Ederson'a kadar geliyor sayın dinleyiciler. Hemen kadroları verelim sizlere. Kalede Ederson var Fenerbahçe'de. Semedo sağ bek, Archie Brown sol bekte oynuyor. Skriniar ve Ake iki stoper. Onların önünde Kante ve Guendouzi'yi görüyoruz. Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu üçlüsünün önünde de Vedat Muriç. Bu akşam gol ümidi Fenerbahçe takımının. Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Osterwolde'nin sakatlıkları var. Yiğit Efedemir ve Mimoviç de kadroya alınmadı teknik direktör İsmail Kartal tarafından. Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un teknik direktörü, savunmada Mitat'a görev verdi. Sağ bekte Mitat oynuyor. İki stoper Moxi ve Sagnan. Sol bek Aris, faslı oyuncu bu akşam sol bek oynuyor. Kalede Fofana var. Savunma bu şekilde oluştu. Onların önünde Taylan Antalyalı bu akşam kaptan çıktı Çaykur Rizespor takımında sahaya. Daha öndeki dörtlüde 11 numara Mebude'yi izliyoruz sağ kanatta ve şimdi sağ kanattan etkili bir atak Çaykur Rizespor'da ama top dışarı gidiyor ve avut oluyor. Mebude sağ kanatta, Ahmet Kutucu sol kanatta başladı. Olovayın ve Laçi ortada, ileride de Ali Sov gol arayacak. Vereshonovic, Mihaila ve

Ali Kulov'da eksikleri ev sahibi Çaykur Rizespor takımının. Orta alanda Taylan Antalya'da, ondan Olavayın. Olavayın önündeki boş alanı değerlendirdi ve sol kanadı gördü Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu hareketlendi ceza alana doğru. Ceza alanının yanındaki boşlukta geriye doğru çıkardı. Şut şansı olabilir ama Laçi o şansı bulamadı. Bastı topa, döndü kaleye bakıyor şimdi. Laçi vuruyor, Ederson. Laçi uzaktan etkili vuruşları olan bir isim. Vuruşunu yaptı ve kaleci Ederson'da kalıyor top. 3. dakikaya geldik. 0-0'lık beraberlik var ve Rize'de dikkat çeken konulardan biri, belki sezonun başından bu yana ilk kez tribünler bu kadar dolu ve ilk kez de belki tribünler bu kadar coşkulu. Şu ana kadar evinde 2 maç oynadı. İkisini de kaybetti. Gol atamadı Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçlarda. Ama tam 10 puan topladı ve 10 puanın tamamını da deplasmanda elde ettiği başarılarla hanesine yazdırdı Çaykur Rizespor takımı. Sayın dinleyiciler, Ahmet Kutucu topla buluştu. Geriye doğru çıkardı. Laçi topla buluşuyor. O sağ kanada döndü. Sağ kanattan Mithat ileriye çıktı. Mithat kontrolü güzel. Mithat pala. Bir çalım atmak istedi, olmadı. Geriye doğru oynadı. Olavay'ın yanında, hemen yanına Taylan Antalyalı sokuldu. Taylan Mithat'la oynamak istedi tekrar ama araya giriyor ve tehlike önlüyor Kerem. Orada savunmasına yardımcı olan isim. Hata devam edecek Çaykur Rizespor takımının. 0-0'lık beraberlik var ve 4. dakikadayız. Savunmanın en gerisinde Moxie topu almıştı. Daha geriye Saknan'a geliyor. Malili oyuncu topu kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına, şimdi ileriye doğru sol kanada gönderdi. Sol kanat Ahmet Kutucu, orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde kontrol etti ama topun taca çıktığını, oyun alanında kontrol edemediğini belirtti orada yardımcı hakem ve şimdi oyun taç atışıyla devam edecek. Maçı Ozan Ergün yönetiyor. Kıdemli yardımcı hakem, yani bizimle birlikte izlediğimizi düşünürsek maçı sayın dinleyiciler, bizim tarafımızdaki yardımcı hakem Furkan Ürün. Karşıda da Mustafa Savranlar görev yapıyor. Varda Muneyra görev yaparken Hüseyin Aylak da Varda'ki yardımcı hakem. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atı. Archie Brown geriye doğru oynadı. Kante. Kante'den orta yuvarlağın içine Şikrinyar'a bir pas. Şikrinyar düzeltiyor. Semedo ile oynuyor. Semedo kontrol etti. Atak yönü sağ kanat oldu. Mason Greenwood bir kez daha Semedo'yu görüyor. Ve Semedo da geriye doğru Şikrinyar'a gönderiyor. Şikrinyar ceza alanının ön çizgisinden Asensio'yu gördü. Asensio uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar sağlıklı, bu kadar hazır bir şekilde sahaya çıktı. Ve Fenerbahçe belki de bu sezon ilk kez artık bütün tartışmaları geride bıraktığımızı düşünürsek ideal kadrosuna yakın bir 11 ile oyun alanında mücadele ediyor sayın dinleyiciler. Kante topu aldıktan sonra uzun oynamayı tercih etti. Savunmanın gerisinde Kerem hareketlenmişti. Top ona gelmedi ve Çaykur Rizesporlu oyuncular kontrol ettiler. Kante bir kez daha baskı yaptı. Mason Greenwood kazandı. Mason Greenwood ceza alanına sokulmak istiyor ama arkadan çok kritik bir müdahale Aris'ten geldi ve topu Çaykur Rizesporlu oyuncular kazandılar. Orta çizgiyi şimdi geçti Çaykur Rizespor. Atak yönü sağ kanat. Sağ kanatta hareketlenen oyuncu Mebude. Mebude topu kontrol etti. Şimdi ceza alanına bakıyor. Mithat'ı gördü. Mithat ceza alanında çevirdi. Ama savunma çok dikkatli Fenerbahçe'de ve tehlikeyi uzaklaştırdı Fenerbahçeli oyuncular. İleride Vedat Muriç kafayla aşırttı. Topu gönderdiği yerde Saknan var Çaykur Rizespor takımında. Ve Saknan topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. Güzel bir futbol atmosferinde oynanıyor mücadele. Tribünler tamamen dolu. Yaklaşık 20 bin kişi Çaykur Rizespor'un o kutu gibi gerçekten son dönemin güzel stadyumlarından birini doldurmuş durumdalar. Fenerbahçeli taraftarlar da yerlerini aldı ve şimdi Şikrinyar'dan seken top Ahmet Kutucu'nun olduğu bölüme doğru hareketlendi. Ahmet Kutucu gitti, topu aldı. Şimdi bakıyor arkadaşlarına. Ahmet Kutucu yerden pasını vermek istedi. Kerem Aktürkoğlu bu dakikalarda sol kanattan sağ kanada gelmiş. Topu aldı, ileriye gönderdi. Vedat Muriç kontrol, ondan Genduzi ve sol kanatta da Mason Greenwood. Mason Greenwood bu dakikalarda sol kanatta, maça sağ kanatta başlamıştı. Genduzi'ye bıraktı. Genduzi kontrol ettikten sonra bakıyor yine arkadaşlarına, orta yuvarlığa doğru gönderecek. En gerideki arkadaşları Nathan Ake'yi tercih ettiler. Ondan Kante, Kante'den de Genduzi. Fenerbahçe sol kanattan çıkıyor. Bir ara pası. Archie Brown'la hareketlendi. Archie Brown tek top. Mason Greenwood ama üstten avuta gidiyor top. Greenwood bu topları çok seven bir isim aslında. Topun gelişine tek top vuruş yapmak istedim.

0: dedi. Kaleyi görmek istedi ama çok farklı şekilde üstten avuta doğru gidiyor top. 7. dakikayı bitiriyoruz artık. 8. dakikaya giderken Rize'de 0-0'lık beraberlik var ve kale vuruşuyla oyun devam edecek. Filiş sahili oyuncu Fofana topu aldıktan sonra şimdi arkadaşlarına bakıyor. İleriye doğru gönderme hazırlığında, hiç kısa pas yapmadılar. Uzun oynadılar. Top Fenerbahçe yarı alanında Şikrinyar tarafından karşılandı. Orta yuvarlakta Kante, savunmanın gerisinde Kerem hareketlendi. Tam önüne düştü top ama yukarıdan gelen topu hem takip edip hem de adımlarınızı kontrol etmek o kadar kolay değil. Topta buluşamadı Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Şikrinyar. Topu alıyor Şikrinyar. Alisov'un baskısı var. Kalecisine döndü Ederson. Ederson'un pasıyla Nathan Ake. Rakip yarı alanda baskısı var Çaykur Rizespor'lu oyuncuların ve Ake de topu olumlu kullanamadı. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden top taca çıktı. Çaykur Rizespor'un atak yönüne göre şimdi sağ kanattan taç atışını Mithat Bala kullanıyor. Geriye doğru oynadı ve en geriye Moxie dönüyor. Kalecisi Fofana'yı topla buluşturuyor. Fofana'dan ileriye doğru uzun mesafeli bir vuruş. Sekti top Ahmet Kutucu'dan Şikrinyar. Savunmanın en gerisinde Kerem kontrol edemedi ve bir kez daha Aris topu kalecisi Fofana'ya doğru gönderiyor. 9. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve Moxie Macar oyuncusuyla çıkıyor. Çaykur Rizespor sağ kanattan Mithat Bala hareketlendi. Archie Brown onunla birlikte hareketli. Archie Brown kontrol etti. Döndü içeri. Nathan Ake kalecisi Ederson. Tek top Ederson'dan orta çizgiye doğru yükselen top. Orada Moxie karşılamak istiyor ama Vedat Muriç sırtı kaleye dönük. Çok iyi oynayan isimlerden biri. Kontrol etti. Bir duvar pası Mason Greenwood'da. Mason Greenwood ceza alanına girdi, pasını vermek istedi, olmadı. Asensio hareketlenmişti. Eğer bu pas yerini bulmuş olsaydı etkili bir Fenerbahçe atağını izleyebilirdik. Mithat Bala pasını verdi ama orada arkadaşı yok ve araya Guendouzi girdi. Kante'ye kazandırdı. Kante topu aldıktan sonra sol kanada Mason Greenwood, tek top Kante. Kante ceza alanına bakıyor. Tekrar Mason Greenwood'un hareketlenebileceğini düşündü ama orada hiçbir arkadaşı yok. Top yine Fenerbahçeli oyuncularda kaldı. Orta alana yakın bir yer topla buluşan oyuncu Archie Brown. Archie Brown kontrol etti. Asensio geldi. Asensio'nun pasını hareketlenen Kante. Archie Brown bir kez daha hareketlendi sol kanattan. Fenerbahçe ceza alanının yanındaki boşlukta sol kanatta. Archie Brown geriye doğru çıkardı. Tek top Mason Greenwood. Şimdi topla buluştu. O da çabuk oynadı ama araya giriyor. Lachi tehlikeyi uzaklaştıracaktı, olmadı. Asensio kaleye baktı. Sol kanattan Semedo geldi. Semedo çeviriyor, korner. Fenerbahçe'nin maçın başından bir yana geliştirdiği en etkili atak ve maçın 10. dakikası biterken Fenerbahçe şimdi köşe vuruşu kullanacak. Sayın dinleyiciler, İsmail Kartal maç öncesinde yaptığı açıklamada çok iyi hazırlandık. Bu arada çok iyi çalışmalar yaptık ve tam takım olarak genellikle çalıştığımız için de mutluyum dedi ve şimdi köşe vuruşunu Asensio kullandı. Ceza alanına yakın direğe gelen topu karşılıyor. Orada Olavoyin, ardından da Kante'nin olduğu bölüme doğru geldi. Kante aldı hemen yanındaki Semedo'ya. Semedo kontrol ediyor ve kalecisi Ederson'a dönüyor. 10. dakikayı bitirmek üzereyiz. Durum 0-0 ve Erhan Seven'e hemen dönelim. İlk 10 dakikanın bir değerlendirmesini rica edelim.
1: Evet, ilk 10 dakikanın ilk 5-6 dakikası Rizespor'un daha fazla toplu oynadığı, oyunun daha fazla Fenerbahçe yarı sahasında olduğunu gördüğümüz bir bölüm. 5-6 dakikada uzaktan 2 şut var. Biri Laçin'in etkili olabileceği pozisyonda, Ederson 2 hamlede kurtardı. Diğeri de avuta giden bir pozisyonda. Ondan sonra biraz daha Fenerbahçe'nin topla daha fazla oynadığını gördüğümüz, böyle 6. dakikada işte itibaren 4-5 dakikada da top biraz daha Fenerbahçe'de fazla görülüyor. İlk 10 dakikalarında topla oynama oranı yayıncı kuruluş 59'a 41 Fenerbahçe lehine gösterdi. O da dediğim gibi 5 ile 10. dakika arasındaki daha fazla topa sahip olmaktan mütevellit. Ortada giden bir maç. Greenwood'un daha iyi vurmasını beklediğimiz pozisyonda üstten avut attı. Çok fazla Fenerbahçe'nin pozisyonu yok ama etkili gelmeye başladılar.
0: Ve Asensio öyle şimdi gelişen atak ve top ağlara gidiyor, gol. Atak derken neden böyle bir kıvrım yaptığımı sorarsanız eğer sayın dinleyiciler, Asensio vurduğunda savunmadan sekti top ve o topun sekişi acaba kornere mi gider diye düşündüm. Ağlara gitti ve Fenerbahçe şimdi Asensio'nun attığı golle, bilmiyorum yayıncı kuruluş bunu kime yazacak bu golü. Asensio bir daha izlediğimizde herhalde yani, daha iyi görürüz. Erhan Seven, evet. Bakalım sen nasıl değerlendireceksin. Vedat Muriç topla buluşmuştu. Ondan Guendouzi'ye. Guendouzi ceza alanının yanındaki boşluktan içeriye Kerem'e. Kerem'in yanında Asensio hareketlenmişti. ve Mithat Pala'ya çarpan top filelere gidiyor. Bu golle kaleci Fofana yanılıyor ve Fenerbahçe deplasmanda 1-0 üstün. Asensio şu ana kadar iyi bir görüntü verdi diyebiliriz zaten.
1: Kesinlikle.
0: Atakların lider oyuncusu görüntüsünde.
1: Yani şutu çektiğinde Mithat'a çarpan top yerden giden şutu yükselmesine ve kalecinin üstten kontribüde kalmasına sebebiyet verdi. Yani açı ve farklı bir yöne doğru yönelmediği için topu golü rahatlıkla Asensio'ya yazabiliriz. Asensio haftalardır sakattı. Sezona da zaten sakat başlamıştı. Ne dediler? İsmail Kartal'la Asensio arasında kavga var, atışma var, sevmiyor Asensio İsmail Kartal. Ben asbelkader İsmail Hoca'yla irtibatta olabilen gazetecilerden biriyim, nadir gazetecilerden biriyim. İsmail Kartal çok net söylemiyor, Asensio'yla problemim yok, benim bir numaralı adamım demişti bana. Ve Asensio iyileştikten sonra bakın 10 numaralı forma, yani daha doğrusu 10 numara mevkii ve formayı neyse aldı, karşılığında veriyor. Şu ana kadar senin de bahsettiğin gibi iyi oynadı. İyi de vuruş yaptı. Belki defasta Mithat'ın temasıyla beraber kaleci yanılttı ama güzel bir vuruşta da sonuçta Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tam da Fenerbahçe'nin atakları tehlike olmaya başladı dedik. Arkasından da gol geldi. O da ilginç bir tevafuk oldu diyelim. Ona göre de ama son 5 dakika hissettiriyordu bize.
0: Kesinlikle bir Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı Rize'de. Çaykur Rizespor da iyi başladı.
1: 4-5 dakika Rize'nin daha iyi olduğunu bir kez daha hatırladım. Bir de bu sarı beyazla ilgili bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kuruluşundaki forma renkleri sarı beyazdır. Bir 7-8 yıl bu renklerle oynadıktan sonra Fenerbahçe, daha sonra bu renkler değişti. Kontrast olması, daha güçlü renkler olması anlamında beyazın yerine lacivert tercih edildi ve sarı lacivert olarak Fenerbahçe'nin forma renkleri yaklaşık işte bir ilk kuruluşundaki zamandan bir 6-7 yıl sonra sarı beyazdan sarı lacivert döndü ama yine böyle bir eski anma noktasında zaman zaman Fenerbahçe sarı beyaz formayı da yıllar içerisinde kullanır. Bir 10-12 yıl önce de böyle yan çizgili sarı beyaz forması vardı. Şimdi dik çizgili çubuklu sarı beyaz var ama bir dönemde hatırlanacağı üzere sarı beyaz yan çizgiliydi. Geçmişe dönük bir hatırlatmak anlamında zaman zaman bunu giyiyor ama forma rengi yıllardır. Lacivert'in gücünden de faydalanmak anlamında sarı lacivert geçtiğiyle ilgili işte Ayetullah Efendi'nin kurduğu o kuruluş dönemlerinden sonraki zamanlarda bir sarı lacivertler öyle de devam ediyor. Fenerbahçe'nin üstünlüğü de devam ediyor bu arada.
0: Forma konusuna birazdan döneriz yine. 0-0'lık beraberlik devam ve 1-0'lık Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor ve Çaykur Rizespor şimdi beraberliği arıyor. Taylan Antalyalı kaleye baktı. Bir ara pası ceza alanı içinde. Mebude hareketlendi ama top dışarı gidiyor. Forma konusunda Fenerbahçe'de ben şunu gördüm. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Belki ben kaçırmış da olabilirim. Birçok takımın alternatif forma renkleri vardır. Ama Fenerbahçe'nin alternatif forma rengi hep sarı ve tonları olmuştur. Yani Fenerbahçe'yi mesela biz koyu sarı düz formayla da izlemişizdir yıllar içinde. Buradaki gibi böyle daha açık sarı değil de koyu sarıyla da izlemişizdir ama farklı bir rengi olmamıştır Fenerbahçe'nin.
1: Yani şöyle,
0: bir yeşil hatırlıyor musun?
1: Bir sezon bilmiyorum. Koyu bir yeşil olmuştu. Bir Göztepe deplasmanıyla başlamıştı. Hatta yemyeşil Göztepe sahasında yeşil formayla kaybolan Fenerbahçe futbolcuları renklerini seçemiyorduk. Yani öyle bir şey olmuştu. O koyu yeşilde daha sonra sezon içerisinde bir kez daha giydiğini hatırlıyorum. Bir daha da giymedi çünkü tutmamıştı, olmamıştı. Koyu lacivert tek parça halinde giydiklerini hatırlarız Fenerbahçe takımının ama genelde böyle sarı tonları tek parça var ama da Fenerbahçe anlatan forma sarı lacivert çubuklu formadır. Yani bir simge de olmuştur.
0: O ince çubuklu,
1: ince çubuklu simge de olmuştur. Yani çubuklu kelimesi de yerleşmiştir ama zaman zaman farklı formalarla da deplasman forması anlamında çıkıyor. Ama Kadıköy'de özellikle sarı lacivert çubuklu formayı giymeyi tercih eder.
0: Ve Fenerbahçe şimdi Rize'de 1-0 üstün ve Çaykur Rizespor kendi evindeki şanssızlığı kırabilecek mi? Tepki verebilecek mi? Karşılık verebilecek mi Fenerbahçe'ye bu golün ardından göreceğiz ama Fenerbahçe'nin etkili oyunu devam ediyor sayın dinleyiciler Rize'de ve Mason Greenwood araya bıraktı Asensio tek top Semedo. Adeta gözü kapalı paslaşmalar yapıyor Fenerbahçeli oyuncular. Semedo topu aldıktan sonra tekrar Asensio. Asensio'nun pasıyla Kante. Kante'den tekrar Asensio. Fenerbahçe'nin herhalde istediği, görmek istediği liderlik Asensio'dan Bu şu ana kadar çok iştahlı bir şekilde özellikle rakip yarı alanda ataklarda oyunu yönlendirmek için sürekli top arayışında, topa gitme çabası içinde Asensio sayın dinleyiciler. Skriniar topu aldıktan sonra Mason Greenwood ve onun ardından da Guendouzi. Guendouzi ceza alanına doğru sokuluyor şimdi. Baktı ceza alanına. Uzak noktaya doğru Vedat Muriç için zor bir top üzerinden aşıyor ama top oyun alanında. Vedat kontrol etti. Geriye doğru çıkarıyor. Archie Brown geldi yanına. Archie Brown kendisi gitmek istedi. Olmadı. Orada Mebude kontrol ediyor ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Kante müdahale etti. Top hala Çaykur Rizespor'lu oyuncularda. Olavoy'un tehlikeyi uzaklaştırmak isterken de top Taç'a doğru gidiyor. Kendisine çarptı. Olavoy'una çarptı ve Taç oldu. Penaltı noktasıyla aynı hizadan. Sol kanattan Fenerbahçe Taç atışını Archie Brown'la kullanacak.
1: Bunu taktik Taç atışı olarak kullandığını hatırlatalım. Yine uzun bir Taç atışı ve stoperler de ceza sahasına girdi.
0: Ve uzun bir taç atışı ceza alanı içine düştü. Olavay'ın tehlikeyi uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Kante topla buluştu. Ceza alanına bakıyor. Ortası Kante'nin. Savunmada Sagnan yükseldi. Karşıladı. Laçi'ye gönderdi. Laçi'nin pasıyla Olavay'ın bir çalım attıktan sonra yerde hareket faul. Maçın hakemi Ozan Ergün faulü veriyor. Kante gitti, rakibinden özür diliyor. Olavoy'unu kaldırdı. Zaten çabuk oynadı Çaykur Rizespor'lu oyuncular da. Bu arada Laçi bir fantastik hareket yaparken topu Fenerbahçeli oyunculara neredeyse kaptıracaktı. Taca gitti top ve taç atışını Fenerbahçe kullanacak. Semedo topu aldı. Şimdi taç atışını kullanacak. Arkadaşlarına bakıyor Semedo. Henüz kullanmadı. Sağ kanattan Fenerbahçe'nin atak yönüne göre kullanılacak bu taç atışı. Semedo kullandı ve top Çaykur Rizespor'lu oyunculardan yine ileriye uzun bir pas olarak gönderilince kaleci Ederson'a kadar geldi. Ederson Skriniar'a bıraktı. Skriniar'ın pasıyla hareketlenen oyuncu Kante. Kante'den tekrar Skriniar. Bir anda Skriniar topu alınca Çaykur Rizespor'lu oyuncular baskıyı artırdılar ve topu da şimdi kazanıyor Çaykur Rizespor takımı. Mebude iki oyuncu arasından çıkamadı. Yerde hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Çaykur Rizespor. Atak yönüne göre sağ kanattan orta çizgiye yakın bir bölümden serbest vuruş kullanılacak. Mebude'nin önemli bir sorunu yok. Kalktı, oyuna devam edebilecek durumda ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Çaykur Rizesporlu oyuncular. Topun yerine gelmesini, serbest vuruşun kullanılacağı yere getirilmesini bekledik ve şimdi serbest vuruşu kullanmak için topun gerisinde Laçi var. Çaykur Rizespor takımında savunmadan Moxie ileri çıktı. Sagnan ileri çıktı. Laçi sol elini kaldırdı. Arkadaşlarına bakıyor şimdi ve serbest vuruşu kullanıyor Çaykur Rizespor takımı. Sayın dinleyiciler, Laçi geliyor topun üzerine. Ortası penaltı noktası Archie Brown. Nathan Ake de orada tehlikeyi uzaklaştırıyor. Nathan Ake ve Mason Greenwood şimdi topla buluştu. İleride biraz yalnız ama sol kanada döndü ve orada hareketlenen oyuncu Kante. Kante sol kanattan ceza alanına doğru sokuluyor. Ara pası Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemiyor. Kerem Aktürkoğlu kontrol edemedi. Ardından da bir faul yaptığını belirtiyor maçın hakemi Ozan Ergün. Kerem Aktürkoğlu'nun sayın dinleyiciler 20 dakika geride kaldı. Çaykur Rizespor 0 Fenerbahçe 1 gol 12. dakikada Asensio'dan geldi ve Moxie ile Çaykur Rizespor şimdi bir kez daha rakip yarı alana geçmek istiyor. Şu ana kadar maçın geride bıraktığımız bölümlerinde Çaykur Rizespor'un net gol pozisyonunu göremedik. Aslında Fenerbahçe'nin de ilk net gol pozisyonu golle sonuçlandı sayın dinleyiciler. Bunu da hemen istatistiksel olarak sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'nin ilk isabetli şutu filelerle buluştu. Asensio'nun şutunda top filelere gitti. Çaykur Rizespor'un iki şutu var. İki isabetli şutu var ama Ederson çok dikkatliydi. Çok uzaklardan yapılan iki vuruşu engellemeyi başarmıştı. Çok da büyük tehlike oluşturmamıştı Ederson için bu vuruşlar. Topla oynama oranlarına baktığımızda ise şu ana kadar Fenerbahçe %63 topla oynama oranıyla oyunun hakimi olarak dikkat çekiyor. Skriniar yanındaki Nathan Ake'ye bıraktı. Ondan Guendouzi'ye. Guendouzi kendi yarı alanında paslaşıyor. Fenerbahçeli oyuncular ve Nathan Ake önündeki boşluğu değerlendirdi ve orta yuvarlaktan çıktı. Şimdi pasını verdi. Mason Greenwood'u oynatmak istedi ama Mason Greenwood kaybediyor ve topla buluşan oyuncu Ali Sow gidemedi. Ali Sow, Asensio geldi savunmasına yardımcı oldu. Genduzi'ye bırakıyor ve Fenerbahçe'de şimdi sol kanattan Archie Brown'la atak gelişiyor. Mitat bırakmadı. Taç. Mitat'a çarpan top Taç'a gidiyor. Kerem Aktürk koluna gelmeden önce topu kontrol etmeyi başardı. Mitat Bala. Archie Brown kendi yaralarından da doğru oynadı Taç atışını ve en gerideki Nathan Ake'yi topla buluşturdu. 23. dakikanın içindeyiz ve Asensio savunmadan ilk topu bu kez Asensio kullanıyor. Asensio yanındaki Kante'ye bıraktı. Kante

0: Önündeki boş alanı değerlendiriyor ve Guendouzi. Guendouzi'nin pasıyla sol kanattan Archie Brown. Tam çizgide kontrol. Mitat bırakmadı taç. Ve ceza alanının ön çizgisiyle hemen hemen aynı hizadan taç atışı kullanılacak. Şimdi Archie Brown bu kez uzun kullanmadı. Geriye doğru Guendouzi'ye gönderdi. En geride Nathan Ake topla buluştu. Bütün futbolcular Ederson dışında şu anda Çaykur Rizespor yarı alanındalar ve Fenerbahçe tamamen rakip yarı alanda oynuyor oyunu bu dakikalarda. Guendouzi topu aldı. Sağ kanatta Semedo'yu gördü. Orada Mason Greenwood da var. Mason Greenwood topu aldı, düzeltti. Bir çalım attıktan sonra geriye Guendouzi'ye bıraktı. Guendouzi de geriye dönmek zorunda kalıyor. Ve topla buluşan oyuncu Skriniar oluyor. Skriniar'dan yeni bir atak başlangıcı ve Nathan Ake. Nathan Ake kontrol etti tekrar Skriniar. Fenerbahçe çok rahat, çok rahat paslaşıyor ve topun çok rahat hakimi. Vedat Muriç pasını verdi. Asensio'yu topla buluşamadı Sagnan. Sagnan topu kontrol ettikten sonra bakıyor arkadaşlarına. Laçi döndü sağ kanada ve sağ kanatta topla buluşan Mebude. Mebude geriye bıraktı. Moxie topu alıyor ve yanında Taylan Antalyalı hareketleniyor. Erhan Seven 24. dakikanın içindeyiz ve Fenerbahçe'nin Rize Spor'un belki bir gol sonrası tepki vermesini de engellediğini görüyoruz.
1: Evet ya, Fenerbahçe 1-0'ı öne geçip de kendi yarı sahasında çekilmiş gibi bir görüntüsü yok. İkinci gol arıyor. Daha da farklı kazanmak da isteyecektir. Çünkü Rize Spor'la geçtiğimiz yıl şu pozisyonu istersen alın.
0: Evet, şimdi Mitat ortasını yaptı ceza alanına. Savunmada Skriniar, ardından vuruş ve... Savunma çok kalabalık. O kalabalık savunmayı geçemedi Aris. Atak devam edecek. Ahmet Kutucu'nun uzaktan vuruşunda da top üstten avuta doğru gidiyor.
1: Rizespor karşı tek farklı olarak son dakikalara girmek istememe durumu olabilir. Neden hatırlanacağı üzere geçtiğimiz
0: İstanbul'daki maç.
1: İstanbul'daki maçta yani bir 90+8'de 7 golle hem şampiyonluktan uzaklaştığı maç diyebiliriz, hem de camianın şoka girdiği bir karşılaşmaydı. O karşılaşma Rizespor'a karşı istenilen sonuç olmamıştı.
0: Hatta şöyle de bir durum da ortaya çıkmıştı herhalde o maçtan sonra. Hem camia ile takım uzaklaştı, hem de bazı futbolcular da sorun yaşadı. Ederson falan. Evet. O maçtan sonra çok büyük moral bozukluğu yaşadı.
1: Ederson'un çok büyük hatasıyla kaybedilen bir puandı. Ederson tribününü kaybetmiş ama şu anda toparlamış görülüyor. Tedesco'ya olan güven de o dönemde, o maçta da sarsılmıştı. Ya burada hani 1-0 öne geçti ama Fenerbahçe 0-0'mış gibi oynamaya devam ediyor. Gol ya da goller aramaya da devam ediyor.
0: Biraz bu seneden de tabii deneyimi var. O da Gençler Birliği maçı. Asensio şimdi topla buluştu. Guendouzi'nin vuruşu, kaleci Fofana tehlikeyi önlüyor. Guendouzi'nin vuruşunda Fofana gole izin vermedi. Fenerbahçe'nin bu maça başlangıcı, yine birlikte anlatmıştık Gençler Birliği maçını, o maça çok benziyor aslında.
1: İlk 30 dakikası süper bir top oynamıştı ama ardından da Gençler Birliği 1-0 öne geçtikten sonra Fenerbahçe 35'te beraberliği sağlamıştı. İlginç de pozisyon oldu. Taç atışı yapılırken oyun sahasında bir top vardı. O top da diğer topun da yanından Rize Spor defans oyuncuları tarafından sahada oynatıldı. Yani çok ilginç bir görüntü. Hangi topun oyunda olduğu, hangi topun oyun topu olduğunu anlayamadığımız bir andı ama burada hakemin oyun durdurması gerekiyordu. Tabii oyun topunun Fenerbahçe'nin kenardan taçla başlayan ve Guendouzi'nin gol pozisyonuna girdiği top olduğunu düşünerek Ozan Ergin ceza sahası içerisindeki ata engellemedi, kesmeyerek de oyun oynattı. O şutta kalecinin, Guendouzi'nin şutu da kalecinin uzak direğe uzanarak da topu çelmesiyle de sonuçlandı ama o anda sağ içerisinde aktif alanda iki top vardı. Bu da herhalde hakem hocaları tarafından akşam saatlerinde değerlendirecek bir durum diye düşünüyorum. Ozan Hoca'yı zora bırakan pozisyondu. İki top olduğu için oyunu durdursa legal olarak oyunda bulunan topla birlikte Fenerbahçe atak edip gol bulma durumundaydı. Onu kesmek istemedi.
0: Sanıyorum.
1: Evet, onu da kesmek istemedi ama çok ilginç de pozisyon olarak tarihe geçti diyebiliriz. Recep Hoca da ona itiraz ediyordu. İki top varken niye oyun oynatmıyor?
0: Şimdi Olova'yı içeriye doğru çevirdi. Ali Sov son vuruşu yapamıyor. Çaykur Rizespor'un maçın başından bu yana geliştirdiği en organize ataklardan biriydi. Ve son olarak Ali Sov kale sahasının ön çizgisi üzerinde iyi bir vuruş yapamadı ve top kaleci Ederson'da kaldı. Ederson geçen yıla göre toparladı demiştik, gerçekten şu ana kadar da kalesinde çok güven veriyor. Ve Fenerbahçe geliyor şimdi. Kante sol kanada gönderdi. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce de araya giren oyuncu çok rahat bir şekilde Mitat Pala kaleci.

0: ile
1: oynadı. Seninle Ederson'la ilgili yaptığınız programlarda çok konuştuk. Ben son dönemle ilgili şunu söylemiştim. Daha iyi oynadığıyla ilgili oynama gerekçesini de söylemiştim. Oynama gerekçesi futbolla alakalı değil. Yani çok

0: ve oyunun içerisinde olduğunu göstermesi anlamında değerli. Ve bu maç dışında önceki Avrupa ve Lig maçlarında da iyi oynayan, gol kurtaran ve Fenerbahçe'ye katkı yapan bir yapısı var. Geçen yılki Ederson çok kopuk ve dağınıktı. O zaman çok eleştirdik. Neden? İyi değildi. Şu anda iyi diyoruz. Neden? Sahada daha aktif olan, daha iyi oynayan ve takıma katkı yapan bir Ederson görüntüsü var. İyiyken de iyi diyeceğiz tabii sonuç itibariyle. Farklı bir şey değil. O bizi bu şekilde değerlendirme yaptıran futbolcu.
1: Bu arada Genduzi'den müthiş bir pas. Kerem ceza alanına girdi. Kaleci başarılıydı. Ve kaleciden dönen topu tekrar kaleye göndermek istedi Kerem Aktürkoğlu ama farklı bir şekilde dışarıya gönderiyor. Offside. Genduzi'nin kupası. Evet, incelenme yapılsaydı yani filelere giden bir top olsaydı sanıyorum offside.
0: Yardımcı hakem gecikmeli kaldırdı malum prosedür gereği. Bekledi. Sonrasında kaldırdı evet ama Kerem'in öncelikli olarak bu topu kaleye göndermesi gerekiyordu. Kaleciden dönen topu biraz daha havalı vurdu. Vedat da boştu ama sanırım kendisinin offside'de olduğunu bildiği için de biraz bu ikinci topu hoyratça bir vuruşla, cüretkar bir vuruşla üstten avut attı ama her şey, her yaptığınız ezber aslında size fayda sağlar. Yine de bunu daha efektif kullanma noktasında olması lazım. Kendisinin offside'de olduğunu bilmesine rağmen.
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Antrenmanlar bunun için yapılıyor.
0: Tabii ki doğru söylüyorsun.
1: Antrenmandaki tekrarları. Peki maç içinde böyle bir pozisyon gelmişken bundan iyi bir fırsat olamaz. O pozisyona çalışmak.
0: Ya bilinçaltıları da size oynatır. Ya bilinçaltınız da size katkı yapar. Bu anlamda biraz daha dikkatli olması gerekiyor Kerem. Hani çok kolay top kaybediyor, pozisyonları değerlendirmiyor diye eleştiriler var. Ben genelde Kerem'den yanayım ama bu eleştirilerin artmasıyla birlikte Kerem de bu eleştirilerden ders çıkartması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da şimdi bugüne kadar, şu dakikaya kadar da bir iki topu kolay kaybetti söyleyebiliriz.
1: Ve Fenerbahçe bir atak daha geliştirecekti. Bu arada Fenerbahçe'den bir oyuncu yerde. Şimdi bu durumda oyunu durdurması daha sağlıklı olurdu Ozan Ergün'ün ama devam ettiriyor. Fenerbahçeli bir oyuncu başını tutarak düştü çünkü. Böyle başa alınan darbelerde hakem daha hassas davranıyor. Sanıyorum kalktı Fenerbahçeli oyuncu ve Çaykur Rizespor atağı da devam ediyor. Şu anda Ozan Ergün bir temas halinde sanıyorum arkadaşlarıyla da ve şimdi Vedat Muriş.

0: gönderdi. Nathan Ake tek topla karşıladı. Kerem Aktürkoğlu pasını verdi. Orta alanda Asensio'yu çok iyi marke etmeye çalışıyor. Taylan Antalyalı özellikle karşılıyor sayın dinleyiciler. Çaykur Rizespor takımında Taylan geriye doğru çıkarılan topta vuruşunu yaptı ama isabetli olmadı. Mason Greenwood Genduzi'yi gördü. Genduzi'den tekrar Mason Greenwood'a Kante pasını veremedi. Araya Mebude girdi. Mebude'den geriye doğru ve Sagnan topu alıyor orta yuvarlak.
1: Golün içinde de asistini Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığını da hatırlatalım. Yani hakkında teslim edelim bu maç adına.
0: Evet. Hemen Asensio ile yan yanaydı ve çok kritik bir şekilde bıraktı. Aslında kendi de vurmayı düşündü.
1: Kendi de vurabilirdi. Daha demarke vaziyette daha uygun olduğunu gördü Asensio'nun. O topu da hemen 2 metre solundaki arkadaşına bıraktı. O da güzel vuruşta. Defansa da çarparak biraz önce de bahsettiğimiz gibi kalecinin üstünden giden topla da gol oldu. 1-0 öne geçti. Şimdi biraz önceki pozisyon tekrar izlenme şansımız oluyor. Yani evet başa bir temas var ama yani bu hakemlerin de çok inanması gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Vedat da burada biraz kendini kolay bırakmış gibi görünüyor. O çerçevede hakem oyunu devam ettirdi. Çok da anormal bir karar olduğunu düşünmüyorum. Evet başa gelen darbelerle hakemler oyunu durdurmak durumunda ama onun da inanması gerekiyor. Onu da belirtmekte fayda var.
0: İnanması gerekiyor. Bir de böyle durumlarda kafa kafaya çarpışmalarda daha çok hassas evet davranıyor kenar. Burada evet eli gelmiş.
1: Ya da çok bariz dirsek şimdi, evet teması olursa ama doğru, burada el parmak teması evet Vedat'ın sol yana ve ensesine doğru var ama ondan hani Vedat gibi yapılı bir oyuncunun o temasta kendisini yerde bulması çok kolay değil. Hakem orada hem faul vermedi hem de faulün şiddetine inanmadı.
0: Ve Archie Brown uzun bir taç atışı kullandı. Fenerbahçe 1-0 üstün. Çaykur Rizespor beraberliği arıyor. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Laçi'den sağ kanada bir top ve Mebude hareketlendi, sıyrılamadı rakibinden. Bırakmadı orada Semedo, savunmada kalmıştı az önceki. Archie Brown taç atışını kullanmaya gidince Semedo'dan döndü top ama atak devam edecek. Laçi topla buluştu. Laçi Aris bindirmeyi yaptı, ona bıraktı. Aris hareketlendi, şimdi ceza alanına sokuluyor Aris. Aris Semedo karşılıyor Aris'i, geriye doğru oynadı Aris ve Laçi topu aldıktan sonra da şimdi Taylan Antalyalı
1: evet,
0: orta işte yuvarlığa yakın evet bir yerden. Şimdi Moxie'yi sağ kanada gönderdi ve topla buluşan oyuncu Moxie oldu. Geriye doğru çıkarıyor Moxie sayın dinleyiciler ve Fenerbahçe'de ilk yarının sonuna doğru yaklaştığımız bu dakikalarda biraz daha temponun düşmesinden çok rahatsız değil.
1: Biraz önce Gençler Birliği maçını söylemişti, Fenerbahçe'nin sezon ilk maçında. İlk 30 dakikada Fenerbahçe o futbol oynarken demiştik ki şampiyonun açık ara favorisi olur. 1-0 önde çok da iyi gitmişti. 30 dakikadan sonra biraz düştü tempo. Birkaç dakika sonra da Gençler Birliği golü buldu zaten. O çerçevede baktığımızda da hani benzer senaryo olur olmaz bilemem. Rize atar bilemem ama 30. dakikadan sonra da tekrar Rize Spor'unda yarı sahada daha fazla oynadığını görüyoruz. Biraz önce de yine çok fazla rahatsız etmedi. Ederson'un kurtardığı bir şut var. Oyun son 4-5 dakikadır Fenerbahçe yarı sahasında oynanıyor. Evet belki ilk yarıyı böyle bitirmek isteyebilir Sarı Lacivertli ekip. Ama hem ilk yarının bitmesine çok var hem de maçın bitmesine çok var. O nedenle 1-0 öne geçtikten sonraki o ikinci golü bulma noktasındaki ataklarını şu dakikalarda göremiyoruz. Golün dakikasını hatırlatalım. 12 Asensio'dan gelmişti. Ama 0-0 gitmiş gibi oynamaya devam etmişti. Ama şu anda 29-30'dan bu yana da top daha fazla Fenerbahçe yarı sahasında oynandığını söyleyebiliriz.
0: Bu arada taç atışı kullanılacak ve Ozan Ergün de şu anda Archie Brown'a saymaya başladı 5 saniye içinde kullanması için.
1: Ve atamadığı için top
0: atıyor. Ve atamadı
1: için
0: verdi, taç el değiştirdi.
1: Bakın bu kuraldan kural çıktığında en çok etkilenecek futbolcu Archie Brown demiştim ben. Çünkü ben Archie Brown'un elinde 35-40 saniye taç atışı için topun beklediğini bilirim. Hani bu haftaya kadar olmamıştı açıkçası ama 5. saniyede topu elinden çıkartıyordu hakemler saymaya başladı. Şimdi çıkartamadı. Bu kuralın bu anlamda mağdur oldu ve bir pozisyon derken de top avuta çıktı.
0: Çıktı.
1: O top da dönüp bize tacı oldu. Sevgili Erdoğan o taçtan da pozisyon buldu. Yani ne kadar bu kuralların önemli olduğunu ve ne kadar uymak gerektiğini Archie Brown'un tacı geciktirmekle ilgili kısmında gördük.
0: Kesinlikle.
1: Dezavantajı olarak evet.
0: Az önce Gençler Birliği maçına gönderme yaptık ama o Gençler Birliği maçına göre Fenerbahçe'nin kadrosunun da bir hayli değişik olduğunu da belirtelim. O maçtan bu akşam oynayan Şikrinyar var, Ake var, Genduzi var, ve Asensio var.
1: Evet, Fenerbahçe'ye rotasyonu çıkmıştı Avrupa Kupası maçı nedeniyle. O maçı biraz daha rotasyon, hatta İsmail Kartal eleştirilmişti ama hocalar şunu

0: söylemişti. O maçta rotasyon olarak oynattığım oyuncular da Türk milli takımının oyuncuları diyerek de bir savunma yapmıştı tırnak içerisinde. Ben de anormal bulmamıştım. Yani sonuçta o hafta Beşiktaş'ta 4-5 rotasyonuna gitmişti. Alanyaspor'a karşı bir yenilik almıştı. Yani olabiliyor. Futbolun içerisinde bu var. Eldeki oyuncular da zaten Fenerbahçe'nin kaliteli iyi isimleri. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe ritmini bulan ve 11'ini bulan bir takım olarak da yoluna devam ediyor. İsmail Hoca'nın bu takım 11 oluşturma noktasındaki çabası önemlidir. Evet, rotasyonları zaman zaman gider ama İsmail Hoca, İsmail Kartal Hoca genelde 11'ini bulduktan sonra o isimler üzerine yürümeye de tercih eder.
1: Ve şu ana kadar ilk 30 dakikalık bölümde Fenerbahçe golü buldu. 1-0 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin ve oyunu oynarken de o eski İsmail Kartal'ın o pas yapan etkili takım görüntüsünü izledik ilk 30 dakikada. Fakat Fenerbahçe topu bıraktığı zaman ya da rakibi topu daha çok kullanmaya başladığı zaman çok fazla gömülüyor Fenerbahçe ve oyunu toparlamakta biraz zorlanıyor bu dakikalarda. Çaykur Rizespor'un atağını izliyoruz şimdi. Ahmet Kutucu topu aldı, geriye doğru Aris'e çıkardı. Bu arada ceza alanı içinde Ali Sov yerde ve dikkatler Ozan Ergün'de. Acaba o pozisyonda topsuz alanda bir hareket yapıldı mı Ali Sova? O tabii ki VAR'da incelenecektir. Atak devam ediyor. Geriye doğru çıkarılan top. Lachin'in vuruşu. Çok kalabalık. Kante geldi orada, bırakmadı. Ondan döndü top. Atak devam edecek. Tekrar ceza alanına gönderilen bir top. Mebude. Mebude açtı topu ayağından ve top dışarı gidiyor. Bu arada Ali Sov kalkamadı. Top, yavaş yavaş.
0: Bir alanda evet. Ali Sov'la bir temas olmuş gibi görülüyor ama yani biraz önce dedik ya, kolay bırakma noktasında Vedat'ın pozisyonla alakalı. Burada da Ake ile Ali Sov'un bir teması var. Ake'nin ayak kramponun ayak uç kısmı Ali Sov'un topuk kısmına temas ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, ayakta kalmak değerlidir diye düşünüyorum. Ben bütün

0: canlı izledim futbol hayatımda. Futbol seyir hayatımda diyelim. O çocuğu düşürmek için çok çabalarlardı. Düşmezdi, devam ederdi. Hakemlerin de çok sevdiği bir adamdı. Kendini aldatmanı düşün. Tuncay Şanlı düşmüşse düşürülmüş olduğunu hakemler inanır ve ona göre de penaltı ya da faul verirlerdi. O yüzden ben hani kolay düşen oyunculara da bir Tuncay Şanlı örneği de vereyim buradan.
1: Ve Erhan Seven bu 15 günlük arada, yani 15-20 günlük arada da milli takımımızın oynadığı 4 maçta da bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anladık. Evet. Öyle hakemler Avrupa'daki uluslararası maçlarda evet, her düşmeye hemen faulü çalmıyorlar. Ayrıca kendinizi yere attığınız zaman hakemleri etkilemek o kadar da kolay bir de değil. Bunu da gördük.
0: Yeni bir kural var. Dünya futbolu aslında oraya doğru gidiyor. Türk futbolu da oraya doğru gitmek durumunda gidiyor da. Neden? Sakatlık için kenardan sağlık ekibi geldiğinde oyuncu bir dakika sağ kenarında kalıyor.
1: Takımınızı yani eksik bırakıyorsunuz.
0: Gerçekten sakatlanan için de bu geçerli oluyor maalesef. Neden maalesef diyorum? Çünkü bu kural sakatlık numarası yapanların numarasının önüne geçmek için.

0: topun oyunda kalma süresi arttı. Sakatlık numarası yapanlar o numara yapamadığı için.
1: Kesinlikle.
0: Bu maçın özelinde söylemiyorum. Genel bir karar.
1: Evet evet, genel. Bazı maçlarda zaten top oyunda kalmıyor. Mesela dün akşam Galatasaray'ın oynadığı, 10 kişi kaldığı, zorlukla kazandığı Kasımpaşa maçında gerçekten çok düşük çıktı. Bilmiyorum bilgin var mı ama 43-44 dakika topun oyunda kalma süresi. Dün akşamki mücadelede orta geliyor ceza alanına. Çaykur Rizespor beraberliği arıyor. Kerem Aktürkoğlu yerde. Devam dedi Ozan Ergün. Orta ceza alanına Şikrinyar tehlikeyi uzaklaştırdı. Gendozi'den seken topta Archie Brown'da kalıyor. Archie Brown'un biraz yaş olarak genç olması sence etkili oluyor mu? Yaptığı bazı acemice hareketlerde. Ya şöyle, bu arada bir penaltı beklentisi var. Devam dedi Ozan Ergün. Çaykur Rizespor'lu oyuncular hakeme baktılar. Az önce konuştuğumuz konu bu da.
0: Evet, iki oyuncunun arasına girdi Fenerbahçeli oyuncuların. Top ayağından açtıktan sonra o oyuncuları temas alarak kendini bıraktığını düşünüyor hakem. Ve oradan da devam kararı çıktı. Kante ile Brown arasında kaldı. Top da kendinden uzaklaşıp Fenerbahçeli oyuncuların kontrol alanına geçmişti. O ikisinin arasına geçip de topa ulaşma çabasını saygıyla karşılıyorum. Ama sonuç itibariyle oradan koşu alanını kapattıkları için Fenerbahçeli oyuncular, onunla temas eden de Rizeli oyuncunun kendisi oldu. Devam kararı doğru. Bir penaltı beklentisi oldu. Zaten VAR'dan da uyarı devam şeklinde. Hoca da, Ozan Hoca da maçı devam ettiriyor. Brown'un gençliğiyle alakalı. Brown genç bir oyuncu ama sanki çok tecrübeli bir oyuncu edasıyla oynuyor. Bakın bu özgüven anlamında değerlidir ama bazen o özgüven patlaması farklı yönlere doğru gider. Hata sayınızı ve oranınızı artırır. Hatanın tırnak içerisinde Fenerbahçe aleyhine olmak kaydıyla şiddetini artırır. Artırırsa da onu ceza kesen rakipleriniz olabilir ve gol ya da gol pozisyonları cezalandırabilir. Ben Brown'da onu görüyorum. Yaşı genç ama çok olgun bir oyuncu edasıyla oynuyor. Bunun avantajını gördüğü zamanlar oluyor ama bu beraberinde top kayıplarını da getirdiğini gördüğümüz anlar var.
1: Kesinlikle. Ve şimdi Mebude ile gelişen Çaykur Rizespor hata. Mebude ceza alanına doğru gönderdi. Ali Sov topla buluşamadı. Eğer top geçmiş olsaydı, Şikrinyar bıraksaydı o topu, araya zamanında girmeseydi gerçekten iyi bir atak olabilirdi Çaykur Rizespor için. Fenerbahçe atağını da aynı güzellikte şimdi Sagdan karşıladı. Çaykur Rizespor savunmasında Şikrinyar'ın yaptığını yaptı.
0: Şikrinyar şu ana kadar hatasız oynuyor diyebiliriz. Her topa müdahale etti. Müdahale edebileceği her topu etti. O doğru yerde oldu. Iskalamadı. O anlamda şu ana kadar Slovak oyuncu başarılı.
1: Ve şimdi sağ kanattan Mithat Pala topla buluştu. Mithat ceza alanına giriyor. Çaykur Rizespor beraberliği arıyor. Kafa vuruşu Laçi'den ve top üstten dışarı gidiyor. Laçi'nin kafa vuruşu, Arnavut oyuncu kafa vuruşunu yaptı ve topu üstten avuta gönderdi. Bu da etkili ataklardan biriydi aslında. Daha uzun boylu belki Alisov orada topla buluşabilseydi kaleye daha da iyi yönlendirebilirdi topu. Ama yakın direkte kafa vuruşunu yaptı Laçi, top üstten avuta gidiyor. 43. dakikadayız. Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 1 ve gol 12. dakikada Asensio ile gelmişti. Asensio'nun takıma dönüşü tabii ki Fenerbahçe'de ilk yarı boyunca çok olumlu bir görüntü olarak şu anda önümüzde duruyor. Özellikle ilk 30 dakikadaki Fenerbahçe'nin etkili oyununda, gole kadar gelen etkili oyunda, golden sonra da gelen etkili oyunda Asensio'nun etkisi çok ama çok fazlaydı. Kante şimdi topla buluştu, pasını verdi. İsabetli bir pası olmadı. Orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerden sağ kanattan taç atışını kullandı Çaykur Rizespor'lu oyuncular. Moxie geriye doğru gönderilen topu aldıktan sonra arkadaşlarına bakıyor şimdi. Moxie yanında Sagdan vardı. Vermedi ona. İleriye uzun oynamayı tercih etti. Orta yuvarlanın içinde Kante araya girdi. Topu kazandırdı. Ama Mason Greenwood bu akşam biraz durgun. Topla buluşamadı ve Ahmet Kutucu topu aldı. Sol kanattan gelişiyor atak. Ceza alanı doğru yerden gönderilen top. Alisov araya girmek istedi ama vuramadı. Ali Sov çok etkili bir atak geliştirdi. Çaykur Rizespor yine devam edecek bu atak. Taylan Antalyalı topla buluştu. Taylan ama kaptırıyor. Semedo orada, Laçi'nin baskısı var. Semedo yerde, hareketin faul olarak değerlendirildiğini belirtiyor Ozan Ergün ve Laçi itiraz ediyor. Ben bir şey yapmadım diyor ama Semedo öyle girdiği ikili mücadelede arkadan yaptığı müdahaleyle rakibini düşürdü ve bu kadar da kolay faul verilmemeli düşüncesiyle sanıyorum itiraz ediyor. Biraz artık hakemlerimizin de bunları değerlendirmesi lazım herhalde.

0: Demedi orada gelip rakibinin kendine temasını bekledi. Topla rakibin arasında vücudunu koymuştu. Laçı kendisine vücutla temas ettiğinde topun üstünde kapaklandı. Hatta önce Onur Hoca verip vermeme konusunda tereddüt etti. Ama sonrasında elle de oynar gibi olunca da Fenerbahçeli futbolcu Fenerbahçe lehine faulü verdi. Kolay bırakmama gerektiğiyle ilgili görüşümüz bu maç, bu pozisyon için de geçerli. Bu maçta dile getirdik. Ayakta kalmak önemli diye düşünüyorum. Burada tabii Laçin'in de topu kazanmak için verdiği mücadele, temas etmeden o topu almasının zorluğu vardı. Temas edince de rakip bir avantaj kullanmaya çalıştı ama ayakta kalmak değerli.
1: Ve sağ kanattan şimdi bir Mevude ile gelişen Çaykur Rizespor atağını izliyoruz. Alisov dönmek istedi ama iyi bir şekilde dönemiyor. Ankara Gücü'nden de hatırlıyoruz Alisov'u. Ve
0: haberinde Rizespor ön bölgesi tehlikeli isimlerden oluşuyor. Sevgili Erdoğan, Ahmet Kutucu var, Laçi var, Alisov var. Onları Mevude sağdan destekliyor. Olavoyun, Taylan arkadan destek veren önemli isimler. Duran toplarda Moxi de çıkıyor, Atilla. Sanyan da etkili bir isim. Duran toplardan çok fazla duran top şansı da bulamadı ama Rizespor kadrosu hani fena isimlerden de oluşmuyor. Ofans hattında yani Laçi bir uzaktan vurdu, gol oldu cümlesini kullanabilir miyiz? Belki ilerleyen dakikalarda Ahmet Kutucu sever solda içeri kat edip sağ ayakta vurmayı. Yani Alisov zaten bir gol adamı. Yani Fenerbahçe'nin oyundan hiç kopmaması, her saniye oyun içerisinde olması gerekiyor ki Rizespor takımının da bu önemli isimlere sahip olmasından da yola çıkarak ama Fenerbahçe'nin ofans hattı da tabii o da ayrı bir güce sahip. Onu da belirtmekte fayda var. Yani Fenerbahçe'nin 1-0'ı oynamaması gerektiğini söylemek istiyorum. Yani 30-35'ten sonra biraz daha ilk yarıyı bitirmek istedi bu skorla. Oyun da devam ediyor şu anda. Son uzatma dakikalarına girdik. Ama yani 1-0'ın her zaman Rize takım karşısında tehlikeli olabileceğini de söylemek isterim.
1: Ve kesinlikle Çaykur Rizespor takımı zaten deplasmandaki görüntüsüyle hakikaten çok çok iyi bir noktada.
0: Ama sahada dediğin gibi yayının başında 2 maç 2 yenilgi ve gol atamamış değil mi?
1: Gol atamadı şu ana kadar kendi seyircisi önünde bu sezon. Fakat diğer maçlara göre Erhan Sever şunu söyleyebilirim. Diğer 2 maçında hem Samsun Spor maçında hem Alanya Spor maçında bu kadar etkisiz değildi. Fenerbahçe kontrol ediyor Çaykur Rizespor'u. Yani şu ana kadar Çaykur Rizespor'un ataklarını izledik.
0: Hatta
1: ama
0: Samsun maçında mı çok etkili bir oyun oynamıştı.
1: Evet, Samsun maçında direkten evet, dönen iki topu
0: topları
1: vardı.
0: Evet.
1: Ama golü bulamamıştı orada. Dolayısıyla da bu maçta Fenerbahçe şu ana kadar net pozisyon vermedi. Evet, evet geldi Fenerbahçe'nin üzerine ama net pozisyon
0: uzakta
1: vermedi.
0: Şutlar oldu.
1: İlk yarıda tamamlanıyor Rize'de sayın dinleyiciler ve ilk 45 dakikayı Fenerbahçe 12. dakikada Asensio'nun attığı golle 1-0 üstün tamamlıyor. Hemen Erhan Seven'den bir genel ilk yarı değerlendirmesi.
0: Fenerbahçe istediği şekilde ilk yarıyı bitirdi. Oyun anlamında üstünlüğü var. Skor olarak da öne geçmiş vaziyette. Bunun da avantajını kullanacaktır diye düşünüyorum ikinci yarıda. Ona göre bir oyun planı da olacaktır. Yani rakibin şutları var. Evet ama sonuç itibariyle senin de bahsettiğin gibi çok etkili bir Rize atağı hatırlamıyoruz. Fenerbahçe'nin daha kontrollü olduğu bir karşılaşma. İkinci yarıda değişiklikler oyuna ne kadar etki edecek? Her iki takımda beşer oyuncu gireceğinden yola çıkarak baktığımızda oyuncu profilleri ne kadar etkileyecek hep beraber göreceğiz. Ama ilk yarıda Fenerbahçe istediğini aldı diyebiliriz.
1: İlk yarı skoru Rize'de Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 1. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Arif Keleş ve Engin Erkan'la birlikte ikinci yarıda tekrar karşınızda olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Hayır.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz, geçmişimiz,

0: dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
2: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
1: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
2: Hayat bir oyun değil.
1: Yasa dışı bahise dur de.
3: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya. Yeah.
4: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
3: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Aragaz.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Radyo 1.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk 45 dakikasını Fenerbahçe'nin 1-0 üstün tamamladı. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında ikinci yarıyı bekliyoruz. Takımlar ikinci yarı için hazırlık yapıyor. Biz de teknik yayında görevli arkadaşlarım Arif Keleş ve Engin Erkan'la birlikte mikrofon başında Erhan Seven'le ilk yarıyı değerlendirmiştik. İkinci yarıyı bekliyoruz. Erhan Seven, ikinci yarıyı beklerken hemen şunu da söyleyeyim, şu anda Rize'de Fenerbahçeli bir oyuncuya oldukça fazla ilgi var. O da Mert Hakan Yandaş. Çok uzun bir süre sonra tekrar kadroya alındı ve çok sıkıntılı bir dönemi geride bırakmanın herhalde mutluluğunu da yaşıyordur o. Futbolumuzda ne yazık ki olumsuz bir dönemi Mert Hakan Yandaş da geride bırakıyor. Hatta birçok biz de şu anda o soruşturmalar, çeşitli araştırmalar derken, evet, milli takımımız derken çok da huzurlu bir iki haftayı geçiremedik zaten. Ama Mert Hakan Yandaş tekrar döndük, formasına kavuştu ve orada da Rizeli futbol severlerin de bir ilgisi olduğunu gördük.
3: Evet, hem Türk Ceza Kanunu'na göre bir yargılanma süreci var ve devam ediyor. Tahliye oldu ama yargılanma süreci. Bir de Futbol Federasyonu verdiği 6 aylık oynamama cezası vardı. O sürede bitti. O ceza bittikten sonra kadroya da alındı. Biraz önce yayıncı kuruluşta da gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe taraftarlarının olduğu bölümde Mert Hakan Yandaş'a yönelik epeyce bir teveccüh vardı. Orada imza verme ve fotoğraf çekme anlamında da çektirme anlamında da Mert Hakan'ın bir yoğunluğu var. O da özlemiş taraftarı. O da tribünlerden gelen teveccühe karşılık verdi. Yeşil saha, çimin kokusu, ortam, hava, Mert Hakan'ın da istediği ortamlar. İnşallah Mert kardeşimiz de varsa hatası, cezası, suçu, cezası çeker, rehabilite olur ve döner. Onu biz sahalarda futbol oynarken, o mücadele gücünü oynarken, gösterirken biliyoruz. O şekilde kalmasını istiyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar dileriz.
2: Ve ikinci yarı başlarken iki takımda da değişiklik göremiyorum ben, Erhan Seven. Evet. Aynı 11'lerle döndü teknik direktörler. Genelde yenik takım bir hamle yapardı ikinci yarı başlarken ama Çaykur Rizespor'da Recep Hoca, Recep Uçar ikinci yarıya da aynı 11'i oyun alanında göndererek ihtiyaç duymadı çıkmayı demek ki tercih etti.
3: Evet, oyuncularından memnun, bunu anlayabiliyoruz. Fenerbahçe'de zaten skor avantajı indi olduğu için de böyle bir ihtiyaç duymadı İsmail Hoca.
2: Ve ikinci yarı başlıyor sayın dinleyiciler. İlk atak Fenerbahçe'den geliyor. Kante sağ kanada bıraktı. Mason Greenwood topla buluştu. Mason Greenwood içeriye doğru döndü. Guendouzi ile paslaştı. Tekrar Mason Greenwood yanında ama vermedi. Guendouzi geriye doğru oynadı. Skriniar'a. Skriniar daha da geriye, kalecisine kadar dönüyor. Ederson'a gönderiyor. Fenerbahçe 1-0 üstün oynayan takım görüntüsünü şu ana kadar sahada özellikle paslaşmalarında çok

0: fazla hissettiriyor. Yani Fenerbahçe'nin pas dinamizmi de çok düşük. Çok yavaş paslaşmalarla top kendisinde kalarak oyunu devam ettirmenin çabası içinde yani skorun avantajını hissettiriyor. Evet.
1: Yayının belli bölümünde söylemiştik. Rakip Rizespor ön bölgedeki Alisov, Laçi, Ahmet Kutucu, Mevuda gibi önemli isimlerin varlığı bence her zaman bir tehdit unsuru olur diye düşünüyorum. O nedenle Fenerbahçe'nin bu şekilde pas kalitesini senin de bahsettiğin gibi düşük tutup topun kendisinde kalmasını sağlayıp topu kendi yarı sahasında tutma çabası bence sıkıntı yaratabilir. Şimdi uzun topla çıkmaya çalıştı ama ya Fenerbahçe oyunun bu olmadığını biliyoruz. Skoru elde ettikten sonra 5-10 dakika yine gerçek oyunu oynadı ama 30-35'ten sonra biraz daha korumacı bir yaklaşım var. Biraz daha skoru oynayan bir durum var. Ama Rizespor'da hak ettiği takdirde golü atsın, hak ettiği takdirde de zaten skoru elde etsin. Ayrı konu ama Fenerbahçe'nin skoru korumak için verdiği mücadeleyi bu şekilde ben futbol adına doğru bulmuyorum. Rakibinizin değerini bilerek de oynamak gerekiyor. Rizespor her an o tehlikeli oyununu skora yansıtacak şekilde de sahaya sürebilir. Bireysel olarak da çok önemli isimleri var. Zaten Recep Hoca gibi çok değerli bir teknik adam da takımın başında olduğunu hatırlatmış olalım.
0: Ve şimdi işte Çaykur Rizespor'un atağını izliyoruz sayın dinleyiciler. Sağ kanattan gelişiyor atak. Mithat ortasını yaptı ceza alanına. Fenerbahçeli oyuncular dikkatli. Tehlikeyi uzaklaştırdılar ve Fenerbahçe de maçın başından bu yana belki de ilk kez bu kadar çabuk ani atağa çıkıyor. Mason Greenwood topu aldı, içeriye doğru bıraktı. Vedat hareketlendi. Vedat Muriç tekrar Mason Greenwood'u görüyor. Geriden destek Kante'den. Kante topu aldı, döndü. Gendouzi yanında içeriye döndü ve Asensio'yu görüyor. Fenerbahçe bu kez sol kanattan geliyor sayın dinleyiciler ve Asensio kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına. Bir çalım atmayı tercih etti, yanındaki Kante ile paslaştı. Tekrar Asensio, Kerem Aktürkoğlu dışarı atıyor. Kerem Aktürkoğlu çok net bir pozisyon. Topla güzel buluştu. Çok şık sıyrıldı rakibinden ve sağına doğru çektiğinde topu artık kaleyi daha da rahat görüyordu ve Moxie'yi oyundan düşürmüştü. Ama etkili bir vuruş gelmedi. Kaleyi bulamadı Kerem Aktürkoğlu. Kalecinin solundan dışarı gönderdi.
1: Zaman zaman söyleriz ya, istedik fantastik vuruşlar deneniyor diye. Halbuki kaleyi bulsun, gol olma ihtimali yüksektir diye. Kerem de kalecinin uzak köşesine, sol tarafına bırakmak istedi.
0: Evet, ama çok köşeyi düşündü. Evet.
1: Kaleci zaten o topu kaleye yönlense çıkartma şansı da azdı. Kerem fantastik vuruş denedi. Top direğin yaklaşık yarım metre yanından avuta gitti. Biraz daha kaleyi düşünse, yani kaleyi vurmayı düşünse gol olma ihtimali yüksekti.
0: Olavay'ın topla buluştu şimdi. Çaykur Rizespor atağını izliyoruz. Uzak mesafe savunmadan Taylan Antalyalı şimdi pasını verdi. Sol kanatta Aris var. Tekrar Taylan topla buluşuyor. Hemen yanındaki Laçi'ye bıraktı. Laçi kontrol ettikten sonra baktı arkadaşların atağın yönünü, sağ kanada çevirdi. Moxie, Çaykur Rizespor bu kez kalabalık geldi. Sağ kanatta Mithat Pala topla buluştu. Mebude yanında. Mebude topu aldıktan sonra bakıyor içeri şimdi. Moxie'nin ortası ceza alanına. Kaleci Ederson için çok rahat bir top ve Ederson alıp hemen yanındaki Kante'ye bıraktı topu. Kante'den Nathan Ake'ye, Ake'den uzun mesafeli bir top ve araya Taylan girdi. Kafayla topa yükseklik kazandırdı. Savunmanın en gerisinde de Sagnan topu alıyor. Kontrol etti, bir çalım attıktan sonra döndü. Arkadaşlara bakıyor şimdi. Hala pasını vermedi. Moxie'ye kazandırdı topu. Moxie aldıktan sonra kalecisine doğru dönmek zorunda kaldı. Fofana topu alıyor, kontrol ediyor. 50. dakikaya geldik. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor ve orta alanda Olavay'ın bir çalım attı. Kante'ye bırakmıyor Olavay'ını ve Sagnan'ı gördü. Sagnan'dan da sol kanada Aris'e gönderilen bir top. Aris önündeki boş alanı değerlendirdikten sonra Laçi'ye. Laçi sıyrılamadı. Şikrinyar bırakmadı Laçi'yi. En geride Gendouzi. Gendouzi'nin pasıyla çizgide Mason Greenwood. Greenwood orta çizgiyle taç çizgisinin birleştiği yerde, sol kanatta yerde ve hareket faul diyor Ozan Ergün ve serbest vuruşla oyun devam edecek. Ozan Ergün oyunu durdurdu. Durdurmayabilirdi. Top geride Fenerbahçeli oyunculardaydı ama faulü vermeyi tercih etti. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu, Archie Brown ileriye çıktı sol kanattan ama ona gelmiyor top ve kaleci Fofana tek top oynadı. Orta çizgiye doğru yükseltti topu. Olavay'ın kafayla daha da ileriye doğru göndermek istedi. Şikrinyar savunmada dikkatli. Nathan Ake ile paslaştı. Şikrinyar, Gendouzi, Nathan Ake paslaşmaları ve onlara Asensio da katıldı. Asensio'nun pasıyla Ake topu alıyor. Ondan Gendouzi'ye. Gendouzi 51. dakikada topu kontrol etti. Fenerbahçe'nin 1-0

0: üstünlüğü devam ediyor ve Gendouzi'nin pasıyla da Vedat Muriç topla buluştu. Şimdi Nathan Ake topu alıyor. Önünde boş bir alan var. Nathan Ake'nin hemen solundaki Asensio'ya gönderdi. Asensio'nun pasıyla tekrar Nathan Ake. Fenerbahçe çok kısa paslar yapıyor. Çok yavaş tempoda paslarla savunmasından çıkıyor. Gendouzi'den şimdi ileriye doğru bir pas. Mitat karşıladı. Dönen topu Asensio kontrol etti. Bir çalım attı. İkinci çalım gidemedi. Mitat bırakmıyor ve şimdi Çaykur Rizespor'un hata başlıyor. Olovay'ın önünde boş bir alan var. Gendouzi'yi bırakmak istemiyor. Olovay'ın sol kanada gönderdi. Sol kanatta Ahmet Kutucu. Ceza alana giriyor. Ahmet Kutucu girerken vuruşunu yapmak istedi. Seme de o bırakmadı. Atak devam ediyor. Olovay vuruyor ve çok az farkta top dışarıda. Olavoyin maçın başından bu yana Çaykur Rizespor'un geliştirdiği en önemli ataklardan biriydi. İkinci yarıdaki tartışmasız en etkili hataydı. Ceza yayının olduğu bölümde Olavoyin topla buluştu. Kaleyi gördü ve sağ ayağının üzeriyle vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson'un solundaki direğin yaklaşık 30-35 santimetre yanından top yerden 1 metre yükseklikten avuta doğru gitti. Eğer kaleyi bulsaydı Ederson'un hareketlenmesi de bir hayli zor olacaktı.
1: Sevgili Erdoğan, kaleyi ilk yarıda 4 şut buldu Rize oyuncular tarafından. Yani çok etkili değildi. Ederson hepsini kontrol etti. Yani yavaştı, kalecinin üstüne gelmişti. Bu şut out'a gitti. Belki kaleyi bulan şut olarak yazılmayacak. Hani onlar kaleyi bulan şutu daha etkili diye düşünüyoruz ya. Aslında bu rakamlar, bu sayılar, bu tabirler tekrar masaya yatırılması gerekebilir. Bu top out'a gitti ama kaleyi bulan şutlarda daha etkili bir şuttu. Sen de bahsettin, az daha gol oluyordu. Bir karış, iki karış böyle yandan out'a gitti. Köşeye doğru giden bir toptu. O yüzden kaleye bulan şut sayısına bakarız. Ama etkili şut olarak da ben out'a giden bu şut daha değerli buluyorum. Rize Spor adına. Olavoyun'la beraber de ataklar sürüyor. Rize Spor'da ikinci yarıda Fenerbahçe yarı sahasında da rakibini hapsetti. Ya da Fenerbahçe oyunu biraz daha yarı sahasında kabul ediyor diye de düşünülebilir. Bakış açısına göre değerlendirebilir ama Rize Spor şu anda daha fazla topla oynuyor ve rakip yarı sahada ataklarını sürdürüyor. Şu anda bir taç atışıyla oyun başladı. Yani Fenerbahçe bir kutu gibi savunuyor. Tamamen bir komple bir savunma altında. Berat Muriç de dahil olmak üzere savunma içerisinde. Ama Rize Spor da arayışını sürdürüyor. Şu anda da etkili
0: ve bakıyor. Ceza alanına gönderilen topu Nathan Ake kornere gönderiyor. Aslında bu ataklar Rize Spor'un bu kadar etkili oyunu Fenerbahçe'ye bir şey anlatıyor mu? İsmail Kartal'a bir şey anlatıyor mu? Bir hamle bekliyor musunuz Erhan?
1: Yani şöyle, Fenerbahçe'nin bu kadrosu iyi bir kadro. Şu ana kadar da fena oynadığını düşünmüyorum. Her zaman Fenerbahçe'nin elinde rezerv kadrosu da katkı yapacak isimler var ama mesela klasik değişiklikler oluyor. Oğuz giriyor, Lukaku giriyor. Hoca da artık biraz ezbere dönüştü. Ama ben mesela Lukaku'nun girmesi gereken bir oyun sistemi yok şu anda. Çünkü o topun öne taşınması gerekiyor. O Lukaku ile olacak bir durum değil. Vedat Oko da daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Oğuz da belki ilerleyen dakikalarda olabilir. İrfan Can olabilir. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe oyununda komple olarak baktığımızda bir blok olarak, defansif olarak evet iyi işler imza atılıyor. Ama sonuç itibariyle hani skoru koruma noktasındaki Fenerbahçe anlamında baktığımızda oyun planı olarak şu andaki 10 dakikalık süre çok fazla izleyenlerin Fenerbahçe taraftarlarının içine sinen bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Ve şimdi Çaykur Rizespor yine bir atak geliştirecek. Hemen şunu da dinleyicilerimizle paylaşalım. İlk yarıdaki istatistiklerde Fenerbahçe'nin topla oynama oranları bir ara %60'a, %40'a, hatta %63'e, %37'ye kadar yükselmişti. Ama şu anda %50, %50 ki bu toplam istatistik, bunu devrelere de bölersek ikinci yarıda bu istatistiğin daha da değiştiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla
1: ikinci yarıda %65 civarında Rizespor üstünlüğü olduğunu sanıyorum.
0: Evet, ikinci yarıda,
1: ikinci yarı için söylüyorum, 10 dakikalık bölüm için söylüyorum. Çünkü bu 63'e 37'nin 60'a 40'ın dengelenmesi için de zaten böyle bir belki de %70'e varan bir oran gerekebilir. Bir istatistik matematik olarak da baktığımızda Rizespor çok daha fazla oynuyor topla zaten.
0: Çok yakın bir tahmin yaptın Erhan Seven. %61'e %39 şu anda Çaykur Rizespor'un topla oynama oranları. Ve Fenerbahçe şu anda kapanmış durumda. Kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Gündüz'ü ile şimdi bir atak geliştirme çabası var. Ama orta alanda Taylan karşıladı. Baskı yapan Olavoy'in Kante bırakmıyor. Ve top Semedo'ya kadar geldi.

Semedo ile çıkacak Fenerbahçe. Şu anda oyun alanında müthiş bir mücadele var. Çaykur Rizespor özellikle ikinci yarıda tepki vererek başladı. İlk yarıda veremediği o gole karşılık veremediği oyunu bu dakikalarda oynamaya çalışıyor Çaykur Rizespor takımı ve 56. dakikaya geldik. Çaykur Rizespor 0 Fenerbahçe 1. Ederson topu aldı. Fenerbahçe'de sağ kanadı Semedo'ya gönderdi. Baskısı devam ediyor Çaykur Rizesporlu oyuncuların. İleride Vedat Muriç. Vedat yerde hareket faul. Fenerbahçe'yi rahatlatan bir faul bu. Biraz da Vedat sırtı dönük iyi oynamanın avantajını kullandı. Fenerbahçeli oyuncular şimdi topu kullandılar ve topu da aldılar. Genduzi, Vedat ardından da savunmaya gönderilen top. Savunmada Fenerbahçe şu ana kadar nefes alabiliyor.

0: Şikrin Yar, Ake gibi oyuncular paslaştığı zaman nefes alabiliyor. Yoksa ileri hücuma gittiği zaman topu çok çabuk kaptırıyor Fenerbahçe takımı bu dakikalarda. Ederson yine topu aldı. Şimdi arkadaşlarına bakıyor. Çaykur Rizespor'un üzerine gelmesini bekliyor Fenerbahçe takımı. Ve Çaykur Rizespor da baskıyı artırmak istiyor. Rakip yarı alanda. İşte şimdi yine kazandı Moxie ile. İleride Alisson pasını verdi, hareketlendi. Olavay'ın sağ kanattan ceza alanına sokuluyor. Olavay'ın yanında Moxie. Olavay'ın orta, Ake korner.
1: Fenerbahçe'nin ön bölgedeki topa sahip olmakla, topu tutabilmekle ilgili cümlene şöyle bir değer katmak isterim sevgili Erdoğan. Her iki kanat oyuncusu Greenwood da hem de Kerem de, evet Kerem golün asistini yaptı ama o topu tutmak, topu tevzi etmek, dağıtmak sağa sola, belki takımı dingin hale getirmek, dinlendirmek adına çok yeterli değiller. Yani iki kanat oyuncusunun, Greenwood'un ve Kerem'in şu 60 dakikalık bölümde bu dediğimiz görevleri çok fazla yapamadığını gördük.
0: Ve Çaykur Rizespor şimdi köşe vuruşunu kullandı. Ceza alanına tehlikeliğinde top, Guendouzi tehlikeyi uzaklaştırdı ve ardından da şimdi ileriye doğru bir pas. Ama şu anda Fenerbahçe'nin oyun alanında ki oyuncuları oynadığı, Fenerbahçe'nin oynadığı ya da oynamak istediği, belki oynamak zorunda kaldığı bu sisteme de çok uygun değiller. Yani Kerem Aktürkoğlu belki önüne atılacak bir topta hızlı gidebilir. Ama bir Oğuz Aydın hamlesi bu dakikalarda Fenerbahçe olabilir. İçin daha güçlü bir olabilir. Atak yani şansını getirebilir 5-6 mi?
1: 5-6 dakika içerisinde görebiliriz. Kenarda ısınan isimler arasında Oğuz da vardı. Bence de mantıklı. Yani Kerem ya da Greenwood'dan biri dışarı alınabilir ama Greenwood'un ismine hoca biraz daha saygı duyuyor. Greenwood'un uzaktan çekebileceği bir şutun değerini düşünüyor. Zaman zaman frik, zaman zaman şutla. O yüzden olursa belki Kerem çıkabilir. Bir başka oyuncuyla da değişiklik yapabilir diye düşünüyorum.
0: Bu arada İrfan Can Kahveci'yi görüyoruz. Evet, Fenerbahçe maçtaki ilk hamleyi yapacak olan takım. 1-0 önde Fenerbahçe ve ilk değişiklik Fenerbahçe'den gelecek. İsmail Hoca İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor. Evet. Ve o tercihini yine kullanıyor. Bu kez oyunu alıyor ve oyundan çıkan oyuncu Asensio oldu.
1: Evet, Asensio numaralı formasıyla Asensio oldu. Belki o da çok memnun olmadı vücut dilinden anladığımız kadarıyla. Hiçbir oyuncu zaten çıkmak istemez, ayrı konu ama hani biz kanatların etkinliğinin çok fazla olmadığını düşündüğümüz bir dönemde Asensio'nun varlığı önemliydi diye düşünüyorum her şeye rağmen. Tabii sakatlıktan sonraki ilk maçı, bu tür durumlarda bu oyuncuların süre aldıkları dakikalar bazen hesap kitap yapılabilir. Hem sağlık ekip tarafından hem de oyuncuyla konuşarak belki dendi ki senden bir saat faydalanacağım. O bir saatte dolarken de tam 59 dakikada da oyun değişikliği yapıldı. Bu bir anlamda sağlık ekibiyle beraber alınmış bir karar da olabilir. Yoksa bu maçın oynanan süresine kadar baktığımızda Fenerbahçe'den bir oyuncu çıkacaksa 60 dakika itibariyle o Asensio olmayabilirdi. Bahsettiğimiz gibi Kerem ya da Greenwood'dan biri olabilirdi ki İrfan Can da her iki kanadada oynayan bir isim. Şu anda da zaten Kerem'i santrafor arkasına mı alacak yoksa İrfan Can'ı mı santrafor arkasına alacak? Biraz sonra biraz daha netleşecek. Onu da iletiriz hep beraber.
0: Ve ilk hamle Fenerbahçe'den geldi. Maçın 60. dakikasında İrfan Can Kahveci oyuna girdi. Asensio oyundan alındı ama dinleyicilerimiz belki merak edebilirler. Bu kadar uzun ayrılıktan sonra Asensio'yu nasıl buldunuz derlerse, ben beklediğimin çok üzerinde bir Asensio gördüğümü söyleyebilirim.
1: 1-0 ve gol atan isim Asensio. Hani böyle bir skora da doğrudan katkı yaptığını da hatırlatmış olalım. İyi bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar ki oynadığı oyun iyiydi. Oyundan da biraz önce alındı dediğimiz gibi 1-2 dakika önce. İyi bir dönüş yaptığını söyleyebiliriz. Skora doğrudan etki yaptı. Ön bölgede ama 10 numaranın işi biraz daha top dağıtımıdır, top dinlendirmektir gibi gibi unsurlar var. Onu şu ana kadar Fenerbahçe takımın geneline baktığımızda çok fazla yapamamış olabilir ama sonuç itibariyle dönüşünün iyi olduğunu söylemek isterim ben de.
0: Ve Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın en çok eleştirildiği konulardan biri çok klasik değişiklikler yapıyor konusuydu. Bu arada Çaykur Rizespor'a etkili geldi mi? Mithat Pala ceza alanında çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı ama Ederson son derece dikkatli, tehlike
1: Kerem'de
0: büyümeden.
1: Bu anlamda önledi. Değeri var. Mithat sağ bek, Kerem sol açık. Mithat'la beraber o koşuyu yaptı. Mithat boş alanda topu kazanırken, pasta kazanırken Kerem oraya çok güzel driplikle koşu yaptı. Bir de topu kontrol edip daha etkili orta yapıp ya da daha etkili şut çekebilir ama

0: O Kerem'in koşusunu görünce de topu çaprazdan bir an önce şutlamak ya da işte ortalamak istedi ve top Ederson'da kaldı. Kerem'in de bu kısa adımlı driplikleri defansif anlamda da katkı yaptığı zamanlarda oluyor. Zaman zaman da rakip stoperlere ve kaleci yaptığı baskıları da hatırladığımızda belirtmekte fayda var.
1: Ve şimdi sol kanattan gelişen bir Çaykur Rizespor atağını izliyoruz. Etkili geliyor Çaykur Rizespor. Laçi'yi daha da sola bıraktı. Aris ortasını yaptı ceza alanına. Tehlikeli iniyor Ederson. Çok rahat, çok rahat bir şekilde çıktı. Topu aldıktan sonra da Kerem'e eliyle adeta müthiş bir gol pası verdi. Ve Kerem şimdi rakip yarı alanına doğru geçti. Kerem ceza alanına doğru sokuluyor. Kerem oraya doğru bıraktı İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci eğer iyi bir pas verebilmiş olsaydı Vedat Muriç gole gidebilirdi ama top yine İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza alanına bakıyor. Fenerbahçe yaklaşık 10 dakikadan bu yana rakip ceza alanına girmemişti. Bakalım girebilecek mi bu kez? Kante yine pas yapmayı tercih etti Fenerbahçe. 1-0 önde oynamanın, üstün oynamanın avantajını sonuna kadar kullanıyor sarı lacivertli oyuncular. Ve şimdi Archie Brown ceza alanına doğru bıraktı. Hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ondan içeriye doğru bir top. Vuruş ve son anda korner. Savunmaya çarpıyor ve top kornere gidiyor. Mason Greenwood ceza alanına girdi. Kerem'in pasında vuruşunu yaptı ve top savunmaya çarparak kornere gidiyor. Sagnan son anda araya girdi ve topu kornere gönderiyor sayın dinleyiciler.
0: Güzel bir vuruş yapmıştı. Belki kaleci uçarak da arkada kurtarabilirdi. Ama Greenwood'un ilk yarıda hani doğrudan üstüne avut attığı pozisyonu hatırlarsak bu hakikaten gollük bir vuruştu. Ama sağından defansta başarılıydı.
1: İrfan Can Kahveci kullanıyor köşe vuruşunu. Atak yönüne göre sol kanattan. Ceza alanı içinde büyük hareketlilik var. Orta geldi ceza alanına yakın direkte. Skriniar kafa vuruşunu yapmak istedi, olmadı. Dönen top Kerem Aktürkoğlu'nda. Kerem pasını verdi, hareketlendi. İrfan Can ceza alanına bakıyor. İrfan Can orta karşılayan Laçi oldu, savunmasına yardımcı oluyor. Ve ardından da top bu kez Fenerbahçe savunmasına, hatta kaleci Ederson'a kadar geliyor. 64. dakikadayız. Erhan Seven, Rize'den bir hamle bekliyor musunuz bu dakikalarda?
0: Yani şimdi ön bölgedeki isimlerden saydık, çok önemli dedik ama etkinlikleri de tartışılır. Ahmet Kutucu ilk yarıda, ilk 5 dakikada o Rize'nin etkili olduğu anlarda sol kanattan iyi driplikler yapıp Semedo'yu etkisiz hale getirdiği anlar da vardı ama sonrasında durdu. Laçin'in şutları vardı. Ama Arnavut oyuncu da daha sonrasında istenilen seviyede olamadı. Alisov'un etkinliği her zaman için var. Ben Alisov'u tutarım yani, sonuç itibariyle hani oyundan çıkması anlamında beklentim yok. Mebu'da da kanatta rakibin sol bekinin çıkmasını engellemeye çalışıyor. Archie Brown'la da oynuyor. Onun da görevini yaptığını düşünüyorum ama ön bölgeye gol de gerekiyorsa ben biraz daha Ahmet Kutucu'nun yerine ofansif anlamda bir değişiklik yapılabilir mi? Ona bakarım. Bak onu bekliyorum. Taylan'la Olavoy'un da aslında hani ön libero. Bir ön libero eksildi. Ön bölgede sayı artırmak da hocaların tercihi olabilir. Ama iki oyuncunun da ben şu ana kadar iyi oynadığını düşünüyorum.
1: Ve şimdi sağ kanattan Mebude ile gelişen atak. Ceza alanı doğru hareketlenen Mithat Pala ortasını yaptı. Top dışarıda, out. Kare vuruşuyla oyun devam edecek. Ve şimdi sanıyorum oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Ve Sagna'nın bir sorunu olabilir. Çaykur Rizespor takımında Taylan oyundan alınıyor. Kaptanlık bandı Alisov'a gitti.
0: Yok orada bir dizliği mi çıktı, bir şey oldu. Ya bandı
1: çıkmış olabilir. Evet evet, bandı kaptanlık çıktı, bandı diyeyim. Ahmet Kutucu oyundan.
0: Evet, olan şüpheli görmüştük 3 dakika önce, o yorumu yaptığımızda 2-3 dakika önce Ahmet çıktı. Oyuna da
1: Justin Dokairu girdi.
0: Dokairu girdi, evet. Ahmet dediğim gibi iyi başlamıştı ama devamını getiremedi. Ve bu ofans hattında bir gol beklentisi varsa hani Ahmet'le oyuncu değişikliğini ihtimalini belirtmiştik. O da gerçekleşmiş oldu. Rize Spor'da ilk değişikliğini böylece yapmış oldu. Fenerbahçe'de birkaç dakika önce de İrfan Can'ı Asensio'nun yerine de oyuna sokarak da Fenerbahçe'de bir değişiklik hakkını kullanmış oldu. Geriye kalan zamanda her iki takım adına da iki kez oyunu durdurmak şartıyla dört oyuncu değişiklik hakkında olduğunda söylemekte fayda var.
1: İki takımın da dörder şansı var şu anda ve 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor bu zorlu deplasman maçında. Şu an az önce oyuna giren Doykaru Rumen oyuncu ve golcü bir isim. Bu sezon bir gol bir asisti var. 4 maçta görev yaptı. Bu arada Çaykur Rizespor takımında ceza alanı içinde Olavoy'un yerde dikkatler hakemde devam diyor Ozan Ergün. Ve topu Kerem Aktürkoğlu aldı. Fenerbahçe çıkıyor şimdi. Kante düzeltti, kontrol etti. Sol kanada gönderdi. Bir kez daha Kerem pasını verdi içeri doğru ama araya girdi ve topu kazanmayı başardı Moxie. Ardından Vedat da girdi ikili mücadelede yerde. Oyun devam ediyor. Nathan Ake hemen yanındaki Şikrinyar'a bıraktı. Şikrinyar'ın pasıyla da orta alanda Kante hareketlendi. Kante kontrol ettikten sonra sol kanada gönderiyor Archie Brown. Archie Brown'dan bir kez daha Kante'ye. Kante topla buluştu. Sol kanada gönderdi. Bu kez Kerem Aktürkoğlu Mithat Pala'nın üstüne gitti. Mithat'tan sıyrılmak istiyor. Mithat bırakmıyor ve Mithat topu almayı başardı. Kerem'den önce müdahaleyi yaptı ve şimdi çıkıyor Çaykur Rizespor takımı. Kante'ye karşılayan ilk futbolcu. Şu ana kadar da Kante oldukça iyi bir mücadele verdi ve çok fazla koştu. Sağda basmadık yer bırakmadı diyebiliriz ve şimdi sol kanattan gelişen atağını izliyoruz. Çaykur Rizespor takımının Mebude pasını verdi içeriye doğru. Aris'le paslaştı. Aris'ten tekrar aldı. Aris ceza alanına doğru sokuluyor. Sol kanat. Aris ceza alanında. Ortası uzak nokta. Olavoy'in tam olarak oturmuyor top ayağına. Yukarıdan düşen topa voleyle müdahale etti ve topu ağlara göndermek istedi Olavoy'in ama.
0: Aslında vurma mantığı doğru. Topu yere çarptırıp kaleye doğru yönlendirmek istedi ama topu yere çarptırdığı yer sevgili Erdoğan hemen önündeki yarım metre önüne düştü. Öyle olunca da bu fizik kuralları biraz böyledir. Fizik kuralları biraz hayatımıza katkı yapar. O topa o kadar mesafeden yani yarım metre önüne yaklaşık 75 santim yüksekliğe topa vurunca o top yere çarptığında daha fazla yükselir. Tabii bu fiziği matematiği o anda ölçecek durum yok. Mecburiyetten de biraz öyle vurdu diyebiliriz. O topta kalenin yaklaşık 3 metre falan yukarısından avuta doğru gitti. İyi pozisyondu.
1: Bu arada Kerem Aktürkoğlu ceza alanında kaleye doğru gönderdi. Dikkatler hakem de çizgiden çıkarıyor. Çaykur Rizesporlu oyuncular ve pozisyon offside. Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonu için offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem. İrfan Can Kahveci kafayla evet, pas verdi. Kerem Aktürkoğlu'na çok güzel bıraktı aslında kafayla ama Kerem... Evet,
0: top çizgiyi geçti mi geçmedi mi derken ama sonuç itibariyle Kerem'in pozisyonuna yardımcı hakem ofsaydı kaldırdı. Pozisyonda zaten topun da tamamının çizgiyi geçmediği yönde bir görüntümüz var şu anda gördüğümüz kadarıyla.
1: Mithat çok iyi takip etmiş.
0: Kurtardığı topta ama sonuç itibariyle zaten pozisyon ofsaydı. Topta tamamı kale çizgisini geçmemiş. Ama İrfan Can'ın da senin de bahsettiğin gibi kafasını kullandı asist yapmak için de.
1: Evet, güzel kafa pasıydı hakikaten.
0: Kerem'in orada kendini ayarlaması gerekiyor. Tabii bir 20-30 santimlik ileride olduğunu offside çizgisi kamerasından da daha net görmüş olduk.
1: Çok klasik bir Kerem Aktürkoğlu golü olacaktı aslında. Savunmanın gerisine sardı. Evet, o kalecilerin yanından üstünden attığı gollerden.
0: Daha önceki oynadığı takımlarda daha fazla gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de evet, de gördük ama daha önce forma giydiği takımlarda daha fazla, milli takımda daha fazla gördüğümüzü söyleyebiliriz.
1: Ve Mason Greenwood'da şimdi gelişen Fenerbahçe hata. Şunu da hemen belirtelim ve bizim anlatımımızdan siz de hissetmeye başlamışsınızdır. Fenerbahçe artık Çaykur Rizespor karşısında biraz daha kontrolü ele almaya başladı. Yani bunun sebebi şu olabilir. İkinci yarıya çok yüksek tempoyla başlayan Çaykur Rizespor takımının tempo

0: köşe vuruşu kullanacak sarı lacivertli ekip şimdi. Karşılaşmanın artık 70. dakikasına doğru geliyoruz ve 1-0 üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Tabii Erhan Seven yayın içinde çok sık dile getirdi. 1-0'lık skor hiçbir takım için bir avantaj değil. Özellikle de bu tür lig maçlarında Fenerbahçe işte şimdi ikinci golü arıyor. Mason Greenwood Kerem'e bıraktı. Kerem tek top orta ceza alanına çok uzak noktaya İrfan Can Kahveci'nin olduğu bölüme indi. Ve İrfan Can'dan da top dışarı gidiyor. Tabii ki avantaj 1-0 ama özellikle de lig mücadelelerinde son anlarda gelebilecek bir gol bir daha telafisini de zorlaştırabiliyor. Şimdi bir oyuncu değişikliği Çaykur Rizespor takımında iki.
1: İkinci oyuncular. Evet. Görüntüye geldi. Rize Spor takımı 72. dakika itibariyle Mebuda'yı kenara alıyor.
0: Birinci oyuncu Mebuda oldu. Emre Can Bulut.
1: Evet.
0: Golcü oyuncu oyuna girdi. Bir golcüyü oyuna sürdü. Ve Can Bozdoğan da oyuna girecek. Çaykur Rizespor takımında.
1: Can Bozdoğan da büyük ümitlerle almıştı.
0: Laçi'nin yerine girdi.
1: Laçi de bu değişiklikten memnun olmadığı belirten vücut dili var. Ama sonuç itibariyle bu dakikalardan sonra da hocaların arayışları var. Hocalar da yeni oyuncularla skor bulmaya çalışma gerçeği de var.
0: Evet.
1: Değişiklikleri. Futbolcunun ben diyorum ya beğenmemesi olabilir, normaldir. Oynamak isteyebilir. Ama hocaların görevi de skora ulaşmak için de en iyi kararı vermek. O yüzden de oyuncu değişiklikleri de hocaların yaptığı eylem ve faaliyetlerden biri, hele bu dakikalarda 70 dakikalara geldiğimizde.
0: Ve Fenerbahçe şimdi etkili geliyor. Kante ceza alanı sokuldu. Pasını verdi. Mason Greenwood ve kaleci Fofana. Mason Greenwood maçın başından bu yana ilk kez böylesine çıktı sahneye. Bıraktı Kante'ye şimdi. Kante tekrar içeriye döndü. Taylan gelen topu karşıladı ve Çaykur Rizespor kalesi çok büyük bir tehlikeyi atlattıktan sonra da şimdi Emre Can'la rakip yarı alana gitmek istiyor ama gidemedi Emre Can Bulut ve top taca doğru gidiyor. Evet, Can Bozdoğan için sen büyük umutlarla alındı dedin. Bir zamanlar Emre Can'ı da Beşiktaş büyük umutlarla, evet, Soma Spor'dan almıştı. Evet, ama
1: ya alt liglerden alınan oyuncular zaman içerisinde hani belli idmanlarda denenip beklentileri karşılayıp karşılamayan anlamda büyük takımların denemeleri oluyor. Olmazsa tekrar farklı takımlara, farklı liglere kiralık verilebiliyor. Emrecan da dediğin gibi alt ligden o umutlarla alınmıştı. İstenen seviyede olmadığı görüldü. En azından Beşiktaş adına diyelim. Ama futbol onun hayatının bir parçası ve buradan da yürüyecek. Onu görüyoruz. İstediklerini daha iyi yaptığı dönemde hem kendisi adına hem de takımı, oynadığı dönemki takım kimse ona katkı yapacak. O da bir gerçek. Genç kardeşimize de başarılar diliyoruz.
0: Ve bu sene de iyi bir sezon geçiriyor, evet, Emrecan Bulut ve şu ana kadar 3 maçta 11'de başladı. 2 gol, 1 asisti var.
1: Evet, ya başlangıcı da iyi oldu.
0: Özellikle deplasmanları
1: daha iyi oynayabilen 11'lerin de bir parçası olduğunu gösterdi dediğin gibi.
0: Ve 74. dakikadayız. Fenerbahçe ilk 30 dakikanın dışında Rize'de tamamen kontrol futbol oynamayı tercih etti. Şu ana kadar çok fazla rakibin üzerine risk alarak ya da atak yapma düşüncesiyle gitmedi. Gol üretme düşüncesiyle gitmedi. Topla daha çok oynayıp zamanı bu şekilde geçirme düşüncesindeydi Fenerbahçe ama bu dakikalarda biraz daha etkili. İrfan Can Kahveci topu aldı, ortasını yaptı. Vedat Muriç'in kafa vuruşu, penaltı beklentisi var Vedat Muriç'in ama Ozan Ergün devam diyor. Herhangi bir yok bir şey, elle oynama yok dedi ve Emre Can Bulut da topla buluştu şimdi. Emre Can sol kanattan gidiyor Emre Can rakibinden sıyrılmak istedi, geriye doğru oynadı. Geride Aris var ve onun pasıyla da hareketlenen Olavoy'un atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanattan Mithat kontrol etti. Orta hazırlığında Mithat Pala ortası güzel, ceza alanına tehlikeli indi. Emre Can vuruşunu yaptı. Oyuna az önce giren Emre Can gole gidebilecek, kendisine golü getirebilecek şansı da buldu ama etkili bir vuruş gelmedi. Böylelikle 75 dakikayı da geride bıraktık Erhan Seven.
1: Evet, şu anda dediğin gibi maçın ikinci yarısı hani böyle 1-0'ı oynayan Fenerbahçe ile o 1-0'ı kurtarmaya çalışan Rize Spor. Ama Rize Spor'un da öyle çok büyük baskısı var mı? Yok. O gol bir şekilde beklenti haline gerçekleşiyor, gelmesi için çaba sarf ediliyor ama Rize Spor adına da çok bariz bir pozisyon yok, çok bariz bir üstünlük yok. Anlık parlamalarla birkaç dakika rakip yarısında daha yoğun olduğu zamanlar oldu mu Rize Spor adına?

0: oldu ama sonuç itibariyle skora yansıyacak bir durum göremedik. Fenerbahçe adına baktığımızda da ben hani 12 dakikada gelen golden sonra 1-0'ın üstüne mutlaka koymak istiyor dediğim dakikalar oldu. Bu dakikalar 15 ile 25 arasındaki dakikalardı ama daha sonra Fenerbahçe yaklaşık yani 50 dakikadır diyelim devre arasından zaman katarak 1-0'ı korumakla alakalı topa daha çok sahip olup korumakla alakalı bir oyunu oynadığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi sen de ben de yayının belli bölümlerinde söylüyoruz. Hani Fenerbahçe taraftarları da yanlış anlamasınlar, sanki çağırıyor gibi olmasın ama yani böyle bir şekilde oynamaya devam ederseniz maçın her dakikası sizin için sıkıntı da yaratabilir. Bir uzatma dakikasında yenebilecek bir golle de bir çuval incir berbat olabilir Fenerbahçe adına. O yüzden Fenerbahçe'nin de gol bulması gerektiğini düşünüyorum. Ama Rizespor da o pozisyonları Fenerbahçe'ye de vermedi. Ama Rizespor'un da pozisyon bulduğu konusunda da çok iddialı konuşamıyoruz.
1: Olova'nın bir pozisyonu var ikinci yarıda. Evet,
0: güzel bir şutu vardı. Direğin yanından giden, out'a giden. Onun dışında da çok bariz bir pozisyonu olmadı.
1: Ve artık kritik dakikalara doğru gidiyoruz. 77. dakikadayız. 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Ve Fenerbahçe şimdi yeni bir atak geliştirecek. Ligde 7. haftanın heyecanını yaşıyoruz. Ama 7. haftanın heyecanını yaşarken bile şampiyonluk yarışının ne kadar zorlu geçeceğinin sinyallerini de her maçta alıyoruz herhalde. Evet. Dün akşam Galatasaray çok zorlandı. Fenerbahçe şimdi 1-0 üstün. Bugün Trabzonspor'un kazanması da çok önemliydi. Bu arada Çaykur Rizespor hata. Kaleci Ederson çok kritik bir kurtarış. Ve Fenerbahçe o ani atak şansını yakaladı şimdi. Mason Greenwood ceza alanına doğru gidiyor. Sagna'nın karşısında Mason Greenwood attı çalımını. Vedat'a bir gol pası. Vedat çekti, vurdu ama çok geç kaldı. Son anda müdahaleyi yapıyor ve topu kornere doğru gönderiyor. O noktada Moxie, sayın dinleyiciler, gerçekten az önce Çaykur Rizespor önce çok etkili bir atak geliştirdi. Evet, müthiş bir pozisyondu ve Ederson özellikle geçen sene Ederson maç kurtaran kaleci değil şeklinde eleştirilen Ederson belki de bugün maçı kurtaran kaleci olacak. Müthiş bir kurtarış yaptı ve çoğu kalecinin gerçekten kurtaramayacağı bir topu uzandı, gole izin vermedi. Şimdi de Fenerbahçe hata, uzaktan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top kornere gidiyor.
0: Topta Fenerbahçe iki pasla Vedat'la birlikte Greenwood Rize ceza sahasına girdi. Greenwood'a pası verdi. Greenwood da vurabilirdi. Daha uygun Vedat'ı gördü. Vedat da tekte vursa gol olma ihtimali vardı. Kontrol edeyim derken sağ ayak sol ayak karıştı. Rakip de Taylan yetişti ve topu kornere çelmeyi başardı. Yani 10-15 saniyede iki pozisyonda iki takım taraftarı adına da heyecanlandırdı.
1: Ve şimdi köşe vuruşu kullanıldı. İrfan Can Kahveci'nin pası yerini bulmadı. Şimdi çıkıyor Çaykur Rizespor takımı ve çabuk çıktı. Can Bozdoğan topla buluştu. Can Bozdoğan hemen sağa doğru bıraktı. Sağdan geliyor şimdi Çaykur Rizespor takımı. Ceza alanı da tehlike ama sekti top, ardından bir vuruş daha dışarı gidiyor. Çok önemli bir şans. Aris değerlendiremedi. Aris'in vuruşunda top üstten dışarı gidiyor. Çabuk çıktı. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin maçın 80. dakikasında 1-0 oynarken böyle bir ani atak şansını da vermesi rakiplerine ilginç tabii ki.
0: Tabii bu duran topun devamında Rizespor'un hızlı koşan oyuncuların doğru paslaşmalarıyla birlikte doğru isimlerle buluşturmasının avantajı var. Kesinlikle Fenerbahçeli oyuncuların da bu duran topta çok fazla sayıda oyuncuyla ön bölgeye hatalı bir şekilde çıkışı ve geriye dönüşündeki yavaşlıkları, eksiklikleri var. Yani burada önlem anlamında arkada bıraktığı iki kanat bekini bırakıyor bu durumlarda İsmail Kartal. Bence bu sayının artması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu duran top Fenerbahçe'nin avantaj sağlaması beklerken biraz avantajlı bir duruma doğru yöneldi. Sanırım Fenerbahçe şu anda iki oyuncu değişikliğiyle beraber ön bölgede yorulan oyuncuların yerine de isimleri alıyor. Biri Oğuz oldu gördüğümüz kadarıyla, diğeri de Lukaku sanırım, değil mi?
1: Evet, Lukaku Vedat Muriç'in yerine oyuna girdi. Oğuz Aydın da Mason Greenwood'un yerine oyuna girdi. Yani İsmail Kartal yine klasik değişikliklerini yaptı. Yani
0: mevkilerindeki oyuncuları çıkarıp o mevkilerdeki oyuncuları sahaya sürerek de değişiklik yaptı. Dakika 80.
1: Mason Greenwood çok sinirlendi oyundan alınmasına mı?
0: Bence o bilmiyorum neden sinirlendi. Kızıyor olabilir. Yani Fenerbahçe'nin Mason'la Vedat'ın paslaşmasında önemli pozisyon yakalamıştır, olmamıştır.

0: biraz da orada kaldığını düşünüyorum Greenwood'u. Greenwood da o topa vurabilirdi.
1: Vurabilirdi. Artı bir de o pozisyonda ben şunu da gördüm. Gerçekten Mason Greenwood'un futbol görüşü, futbola bakışı ve verdiği bir pasta bir anda takımını nasıl pozisyona soktuğunu görünce diğer oyuncuların biraz onun gerisinde kaldığını da hissediyorum yani. Ya
0: Mason Greenwood ayrı bir kumaş, evet. Ayrı bir kalite, bu gerçek. Yani şöyle bir şey var, biraz oyundan 60'lı 70 dakikalarda fazla düştüğünü düşünüyorum. Yani diğer maçlarda Fenerbahçe
1: ilk yarıda da pek yoktu zaten.
0: Da izledim, evet. İlk yarıda da çok yoktu ama bir ayrı kumaş, ayrı kalite. Yaptığı bir hareketle, çektiği bir şutla, verdiği bir pasta, araya bıraktığı bir topla o kumaşını ve kalitesini bizlere hissettiriyor. Tabii Fenerbahçe'nin özellikle Avrupa maçlarında Greenwood'dan çok daha fazla faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Jamaika asıllı İngiliz oyuncunun da bu şekilde katkı vermek için de daha fazla çaba göstermesi gerekiyor.
1: Aradan çıkmış olmamızın nasıl bir etkisi var sence şu anda Fenerbahçe'de?
0: Ya Fenerbahçe 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle gitti milli araya, milli maç arasına. O dönemde dedik ki acaba bu kadar farklı galibiyet alan, iyi oynayan bir takım için dezavantajı olabilir mi? Ya dönüşümün Eyüp maçındaki, tamam bir saha maçıydı, tamam görece daha zayıf takımdı, kabul ediyorum ama ya dönüşünün gidişi kadar gösterişli olduğunu söyleyemeyiz. Yani giderken milli maç arasında 8 gollü bir galibiyet alınmıştı. Dönüşte şu anda da dakika 83, 1-0 önde yenebilirdi. Ama oyun anlamında baktığımızda dönüşü gidişi kadar heybetli olmadı.
1: Bu arada iki takımın da oyuncu değişikliği hakları konusunda dörder hakkını kullandığını söyleyelim. Çaykur Rizespor'un bitti oyuncu değişikliği, evet, hakkı.
0: Fenerbahçe'nin var ama.
1: Fenerbahçe'nin var. Fenerbahçe'nin 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığını görüyoruz. Evet.
0: Bir değişiklik hakkı, 2 oyuncu değişikliği,
1: evet,
0: hakkı.
1: Evet, 2 oyuncuyu aynı anda değiştirebilir. Ve içeriye doğru gönderilen bir top Lukaku kontrol etti. Lukaku kontrol etti ama bir vuruş gelmedi. Lukaku'dan korner kararını bekledi Lukaku. O karar da gelmedi. Out oldu. Ve kale vuruşuyla.
0: Lukaku'da Belçika milli takımını verdiği demeçlerdi. Takımla konuşacağım, oynamak istiyorum falan diye sözler vardı ama yine yedek başladı bu maçlara.
1: İrfancan Kahveci vuruşunu yapıyor ve mükemmel bir gol izliyoruz. İrfancan Kahveci, durum 2-0. Dakika 84. İrfancan Kahveci sol ayağına çekti ve İrfancan Kahveci'nin o klasik gollerinden birini izledik.
0: Evet. Demek ki çaprazdan uzak direğe.
1: Şunu söyleyebiliriz ki İsmail Kartal'ın da demek ki bir bildiği varmış. İrfan Can'ı oynattığı için çok eleştirilen bir teknik direktör. Ama İrfan Can Kahveci de şu anda yaptığı hamleyle buna karşılık verdi. Şunu da söyleyelim, Oğuz Aydın'ın yaptığı baskının kazandığı topun da çok değerli olduğunu belirtelim. İrfan Can Kahveci kalecinin kıpırdayamayacağı şekilde sol ayağının içiyle, iç üstüyle sağındaki direğe, evet, yan ağlara doğru topu gönderiyor.
0: İrfancan'ın
1: ve
0: gol sevinci de muhteşem oldu sevgili Erdoğan. O da içindeki o duygusallığı o golle beraber dışa vurdu ve doğruca deplasman tribününe koştu. Yani zaman zaman tribünden olumsuz eleştiriler geldiği de gerçeği de var İrfancan'a ama o yine taraftarlarıyla buluştu, taraftarlarına sevgi gösterilerine karşılık verdi. Çünkü hatırlarız, daha bir sezon önce bu tribünler, ya şu an deplasman tribünü Fenerbahçe ama hani İrfan İrfan diye ona destek cümleleri olurdu.
1: Oyuna girsin, oyuna diye girsin sürekli diye isterdi taraftar.
0: İşte Mourinho'ya, Tedesco'ya zaman zaman hani bir futbolcu bu kadar kolay harcamak doğru değil diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'ye katkı yapma ihtimali her zaman gördüğüm bir isimdir. Sonradan giriyor. Efendim 11 yapıyorsa görev neyse onu yapmaya çalışıyor. Ve yüksünmüyor. Hoca ne derse de onu yapıyor. Hem milli takımda da oynadı, oynuyor. Belki Montella sonrasında gelecek hoca tercihinde olur olmaz bilemem ama sonuç itibariyle İrfan Can'ın bir Greenwood'dan bahsederken söylediğim cümleleri İrfan için de söyledim. Onun da kumaşı ve kalitesi zaten tartışılmaz. Zaman zaman üstü paslanıyor gibi olabilir ama biraz üflediğinde, biraz şöyle eşelediğinizde o kalite, o kalibre bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani attığı golü Messi atıyor. Yani şu attığı gol mesela Messi'nin attığı gollere bir benzer. Hafif sağ çaprazda, sol ayakta.
1: Kesinlikle.
0: Rakibin uzanamayacağı sağ tarafa, iç yanağlara, değil mi?
1: Ben değiştiriyorum Erhan Seven.
0: Hadi bakalım kim çıkacak?
1: Messi'den artık günümüze gelelim. O geçen hafta bırakmıştı futbolu. Bir Olise golü
0: milli
1: izletti bize. Milli takımı
0: bıraktı.
1: Evet. Olise golü izletti bize.
0: Güzel dedim
1: bugün,
0: gençleşti.
1: Evet, şimdi Fransız evet. futbolcu Olise atıyor bu tür evet, evet. golleri. Doğru bir Olise'nin bir golünü izler gibiydik yani evet, şu anda. Evet. Az önceki. Olise
0: Almanya'da düzeltiyorum. Fransa'da çok asist yaptı. Alman Bayern'de oynadığı için bir Almanya lafı çıktı ağzıma da. Asist çok yaptı. Gol atamadı Dünya Kupası'nda Fransa'yla. Ama bu tür bahsettiğin gollerinde adamıdır.
1: Adamıdır yani. Ve bu şu boşlukta yine çok güzel goller attı. Bu arada Lukaku'yla gelişen atak ve top dışarı gidiyor. Lukaku da biraz İrfan Can Kahveci psikolojisiyle oynuyor olabilir. Doğru, o kendisini evet. bir türlü kabul ettirememenin
0: gol atamadı bir türlü Fenerbahçe evet. formasıyla. Onun etkisi var. Ya bu pozisyonda şu anda senin aktardığın pozisyonları Lukaku o pozisyonu gol yapar mıydı? Bildiğimiz Lukaku yapabilirdi ama direğin yanından avuta gitti top. Şu anda yine Fenerbahçe'nin bir hata var.
1: Ve Fenerbahçe durumu 3-0 yapıyor Oğuz Aydın'la.
0: Çok ilginç bir gol oldu.
1: Evet evet.
0: Direklere
1: evet.
0: çarpan gol. Rakip de şaşırdı. Fenerbahçe oyuncular da geç sevindiler. Hakem de yardımcı hakemine baktı. Ondan sonra golü verdi. İzleyenler akşam saatlerinde görsünler. Direklerin de etki ve katkısıyla birlikte.
1: Evet gerçekten.
0: Oğuz'un attığı bir gol var. Lukaku'nun ayağı offside mi değil mi mutlaka incelenecektir. Ona da bakacağız.
1: Ama güzel bir vuruş Oğuz evet. Aydın'dan. Çok güzel bir vuruş. Tam direğe çarptı evet. filelere gidiyor.
0: Sağda kalecinin sonundaki direğe çarptı. Top biraz önce İrfan Can'ın bahsettiğimiz iç yanağları öbür köşeye gitti.
1: Bu sefer hani öbür taraftan
0: herkes
1: doğru.
0: Bakarken, herkes bakarken o yüzden biz de bir an es verdik. Top nereye gidiyor derken güzel bir gol oldu. Pozisyonda başlarken Lukaku'nun ayağı ileride mi değil mi diye bakılacaktır ama gördüğümüz kadarıyla offside yok gibi görülüyor. Bu da Fenerbahçe adına maçı rahatlatan bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Kalan dakikalarda da
1: 3-0 oldu durum ve evet. Fenerbahçe oyuncu artık son yapıyor. Haklarını da kullandı ve Fenerbahçe takımında oyuna az önce sayın dinleyiciler
0: İsmail ve
1: Opong girdi. Yeni transfer. Evet,
0: geçen
1: çok görmemiştik. Eyüp
0: maçında da biraz süre almıştı. Bu maçta da ısındırmaya çalışıyorlar diyelim. Skor avantajı elde edip 88 dakika itibariyle baktığımızda hem oyuna girdiği isim de Kerem'in yerine dediğimiz gibi sahada bulunması adına sürüldüğünü düşünüyorum. Diğer isim de İsmail oldu. O da hangi dakika olursa olsun hiç o da üzülmeden oynayan bir futbolcu İsmail'di. Kim ilk takımımızın doğrudan ilk 11 yapan oyuncusu.
1: Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor takımına özellikle ceza alanında pozisyon vermedi diyebiliriz. Bir pozisyon var, onda da işte oyunu belki de maçı çeviren adam oldu Ederson yaptığı o kritik evet. kurtarışla ve maçı etkiledi. Hani maç kazandırmayan kaleci deniyordu Ederson için ama bugün rahatlıkla herhalde Rize'de maçı kazandıran adam yani diyebiliriz.
0: Kurtarış sayısı da
1: az ama
0: oldu aslında 5-6 gibi oldu hani yani onlu çifhaneli rakamları bulmadı ama belki çok etkili olmayan 1-2 şutla kucağına geldi ama senin bahsettiğin dakikadaki kurtarışı şöyle kayda değer gol olsa 70'li dakikalar 1-1 çevirmekte zorlanacaksınız beraberinde psikolojik baskı da gelecek o anlamda Ederson'un top uzak köşedeyken müdahale etme çabasının ardından diğer tarafa gidip de sağ taraftan çekilen şuta koşarak müdahale etmesi ve kurtarması da oyunu ne kadar hissettiği, oyunu ne kadar istediği ve oyunun içerisinde ne kadar fazla kaldığını göstermek anlamında da değerliydi diye düşünüyorum. O golü kurtarmasında karşılığında 1-0'ın ardından da 2 golle
1: 3-0'a kadar ikinci gol geldi zaten evet. ondan sonra. Ve İrfan Can'ın Fenerbahçe için bu akşam mesela en büyük kazançlardan biri herhalde İrfan Can Kahveci'nin tekrar bulduğu moral olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon en çok eleştirildiği nokta bu arada Çaykur Rizespor hata ve topu dışarı gönderiyor. Çaykur Rizespor takımında oyuna ikinci yarıda giren Rumen oyuncu bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermek istedi ama topu ağlara gönderemiyor. Doykaru
0: arka direkte orada da kafayı vurdurma noktasında Archie Brown biraz kendini sorgulasın. Çünkü çok eşarpı uzun bir pastı. Kendine gelen topu beklerken araya rakip oyuncu girdi kafayı vurdu. Defans oyuncuların bence en büyük hatalarından biri eğer bu tür hata yapıyorsa. Topu beklemek halbuki hamle üstünlüğünüzü siz almalısınız. Rakip santrfor ya da kanat forvetlerinden önce vurmalısınız. Top beklememelisiniz. Burada...

0: Gol olsaydı ki olabilirdi. Bu anlamda Rizeli oyuncu bir uyanıklık yaptı. Beklemedi gitti. Brown'un bir hatası olacaktı. Ama hata yine var. Ama top kaleye girmedi. Golle sonuçlanmadı.
1: 3 duraklama dakikası oynanacak ve 1. duraklama dakikasının içindeyiz. Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü var ama maçın büyük bölümünde maç 1-0 gitti ve 80. dakikadan sonra Fenerbahçe'de bir şeyler değişti. 72
0: dakika 1-0 gitti maç. 72 dakika.
1: Evet. 72 dakika 1-0 gitti. Ondan sonra 83. dakikada İrfan Can, 87. dakikada Oğuz Aydın'ın golleri geldi ve böylelikle Fenerbahçe'de farkı çıkararak, içe çıkararak rahatladı. Bu arada Çaykur Rizespor kendi evinde hala puan alabilmiş değil bu sezon.
0: Bir gol atamadı.
1: Ve gol atabilmiş değil. En azından bir gol bulabilmek için Mithat Pala ile geldiler şimdi. Mithat Pala Semedo'dan sıyrılamadı. İrfan Can Kahveci girdi araya, kazandı. Arkadaşlarına bakıyor şimdi. Bastı topa, geriye doğru bıraktı Archie Brown. Archie Brown oradan daha da geriye gönderiyor Archie Brown. Ve o en geriye gönderdiği yerde Ederson var. Semedo'ya gönderdi. Ondan da Lukaku'nun olduğu bölüm. Artık çok rahat Fenerbahçe. İkinci duraklama dakikasını da bitiriyoruz. 3-0'lık bir skor. Bugün Trabzonspor'da şampiyonluk yarışında Samsun'dan 3-0'lık bir skorla döndü. Galatasaray çok zorlandı. 10 kişiyle maçın son anlarında maçı kazanmayı başardı. Yine 3 golle.
0: Evet. Yarın itibariyle şampiyonun doğal adayları diyelim. Bu şekilde iyi gidiyorlar. Ahmet de haftaya lider girmişti. Ankara deplasmanında Gençler Birliği 2-2 berabere kaldı.
1: Son saniyede yedi golü. Evet. Ahmet takımı da evet. İki kere öne geçti. Fenerbahçe'de son anlarda İsmail Yüksek oyunda ve topla buluştu. İsmail Yüksek sağ kanada gönderiyor İrfan Can Kahveci. Aldı yine sol ayağına. Bakıyor ceza alanına, çekti ama pas verebileceği arkadaşını göremeyince geriye doğru döndü ve sol kanattan Archie Brown'a doğru bıraktı. Artık son saniyelerdeyiz. Dikkatler Ozan Ergün'de. Fenerbahçeli oyuncuların dikkatleri de Ozan Ergün'de. Çünkü İleriye oynamak yerine geriye oynadılar ve bitirmesini bekliyorlar Ozan Ergün'ün. 3-0'lık skorla Fenerbahçe çok net bir galibiyetle sahadan ayrılmak üzere sayın dinleyiciler. Böylelikle Fenerbahçe 2 maç üst üste kazanmış olacak. Kante pasını verdi Lukaku ceza alanında ama vuramadı. Gitti, topu aldı yine Lukaku. Geriye doğru bırakıyor İrfan Can, çekti. Pasını verdi Kante'ye. Kante'den tekrar geriye. Orada Oponko hareketlenmişti. Semedo da orada ve şimdi topla buluşan İsmail Yüksek oldu. İsmail Yüksek belki de bu ataktan sonra 90 dakikayı bitirecek. Ozan Ergün içeriye doğru Kante'den bir pas, bir çalım. Kante bir çalım daha attı, vuruşunu yaptı ve top kornere doğru gidiyor. Ozan Ergün bakalım korneri attıracak mı, ama son düdüğü çalıyor Ozan Ergün ve 90 dakikayı bitiriyor. Rize'de Fenerbahçe zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 10'ar puanda çıktıkları maçta kazanan takım oluyor. Puanını 13'e yükseltiyor. Çaykur Rizespor 10 puanda kalıyor. Erhan Seven çok kısa bir değerlendirme rica edelim.
0: Fenerbahçe hak ettiği bir karşılaşmanın skorunu elde ettiğini söyleyebiliriz. Belki oyunun 1-0'ı uzun süre oynadı. Pas oyunu, garanti oyunu oynadı. Rakip yarı sahada çok fazla pozisyona girmediğini söyleyebiliriz ama ilerleyen dakikalarda bireysel yeteneklerinde oyuna etkinliğini koymasıyla birlikte de güzel gollerle de maçı kazanmasını bildi. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bir adımı bir engel de aşmış oldu.
1: Böylelikle biz de yayınımızın sonuna geliyoruz Radyo 1'de. Teknik yayında görevli arkadaşlarım Arif Keleş ve Engin Erkan'la birlikte hepinize iyi geceler diliyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. 90 dakikanın sonucu Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Hoşçakalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları AdapTek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
4: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Liftir yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Lifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Lifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizleri yabancı düşmanı akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayata bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı bütün dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi. Kurtulmuş ödülün Pillay'a verilmesi insanlık vicdanının ve adalet arayışının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunun önemli bir göstergesidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı. Biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 10

şüpheli için tutuklama, 9 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada Demirdirek'in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Aydın Demirdirek'in anayasanın 127. maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için 1 Kasım'dan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu. Resmi gazetede yayımlanan ve 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacak düzenlemeyle çocukların dijital ortamın risklerinden korunmasının amaçlandığı belirtildi. 15 yaş altının sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubuna ise özel koruma tedbirleri uygulanması esaslarının Siber Güvenlik Başkanlığı'nca belirlendiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını değerlendirdi. Bakan, çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yeniden saldırıya uğradı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırıda yaralananlar olduğunu ve havalimanındaki operasyonların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarına havalimanı ve çevresinden uzak durma çağrısı yaptı. Ukrayna, Rusya savaşına sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı ancak sahada karşılıklı saldırı sürdü. Rusya'nın saldırısında 17 Ukraynalı öldü. Luhansk'ta da 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele olta iğnesinin icadıyla birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır. Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.
1: Buluş öyküleri.

Londra, acımasız Kasım havası. Sokaklarda sular yeryüzünden yeni çekilmiş gibi çamur var. Bacalardan inen duman, kar tanelerine benzeyen büyük kurum parçacıklarıyla dolu simsiyah bir yağmura benziyor. Belki güneşin ölümüne yaslatıyorlar. Köpekler çamurdan ayırt edilemez halde. Atlar da pek farklı değil, gözlüklerine kadar çamur içinde kalmışlar. Yayalar huysuzca birbirlerinin şemsiyelerini itiyor. Öte tarafta kayıp düşenler. Çamur kaldırıma inatla yapışmış ve biriktikçe birikiyor. Her yerde sis, yeşil çayırlar arasında akan nehrin yukarı kısımlarında sis, büyük şehrin kirli kıyılarında, aşağı kısımlarında sis, Essex bataklıklarında sis, kent tepelerinde sis. Köprülerde korkulukların üzerinden aşağı bakan insanlar, gökyüzünde her tarafı sisle kaplı bir balondaymış gibi puslu bulutların arasında asılı kalmışlar. Charles Dickens Kasvetli Ev romanında Londra'dan böyle söz eder. Nasıl ki Joyce Dublin'siz, Kafka Prag'sız düşünülemezse, Dickens de Londra'sız düşünülemez. 19. yüzyıl Victoria çağı Londra'sını en çarpıcı sahneleriyle gerçekçi bir biçimde önümüze serer Dickens'ın romanları. Sanayi devrimi yıllarında yoksul halkın çektiği acıları, şehrin kasvetli ve korkulu havasını en iyi o betimler. Londra pek çok eleştirilmiştir.

eleştirmenin kabul ettiği gibi Dickens romanlarında başlıca roman karakterlerinden biridir. Charles Dickens Türkçe'ye en çok çevrilen yazarlardan biridir aynı zamanda. Onun çocuk kahramanlarıyla birlikte ne çok okur seyahat etmiş, acılar çekmiş, maceralar yaşamıştır. Büyük umutlarla köyden kente göç eden Pip, yetimhanede büyüyen masum Oliver Twist, yazar olma hayalleri kuran David Copperfield pek çoğumuzun yakından tanıdığı isimlerdir. 1812'de dünyaya gelen Charles, henüz 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşınır. Babası ödeyemediği borçlar sebebiyle hapse atılınca küçük Charles 12 yaşında ağır şartlar altında çalışmak zorunda kalır. 15 yaşında avukatlık bürosunda çalışırken stenografi öğrenir ve bir gazetede iş bulur. Burada Takma adla küçük yazılar yazmaya başlar. Yaşadıkları kenar mahalle Dickens'ın yoksulluğu bütün çıplaklığıyla görmesine, yakından tanımasına sebep olmuştur. Onun çocuk ve genç yaşlarda tanıştığı Londra, kapkara, tozlu, suçluların kol gezdiği umutsuz bir şehirdir. Mutsuz çocukların şehri. İşte bu yoksulluğu kimsenin görmek istemediği yönleriyle apaçık anlatacaktır ileride. Bizi de o dünyanın, o karanlık ve korkutucu sokakların içine çeker yazdıklarıyla. 1800'lerin Londra'sına götürür, meydanlarında gezdirir, çamurlu yollarda atlı arabalara bindirir, fabrikaların soğuk tezgahlarının başına getirir, köprülerden geçirir, izbe yollardan yürütür. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun büyüdüğü sancılı bir çağdayızdır. O tedirginliği iliklerimize kadar hissederiz. Charles Dickens karanlık yüzünü her yönüyle dile getirse de Londra'dan hiç vazgeçmedi. Yaşamını Londra'da geçirdi. Şehre bir saat uzaklıkta bir kır evi satın alıp oraya yerleşse de Londra'ya gelip gitmeyi sürdürdü. Mezarı Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'nde. Kahramanlarının ruhu ise Londra sokaklarında dolaşmayı sürdürüyor belki de. Umutlar romanından Küçük Philip'in Londra'ya geldiği günkü izlenimlerini Charles Dickens'ın satırlarından aktararak son verelim sözümüze. Yazmana Mr. Jaggers'ı beklerken biraz dolaşıp hava almak istediğimi söyledim. Köşeyi dönünce kendimi Smithfield'da bulacağımı söyledi. Ben de oraya gittim. Kirden, pastan, yağlı köpükle kandan geçilmeyen bu sefil yerin yüz kızartıcı havası bana yapışıp kaldı sanki. Bu pislikten bir an önce kurtulmak için bir yan sokağa sapınca St. Paul Katedrali'nin koca kara kubbesi karşımda bitiverdi. Önünde de asık yüzlü bir yapı vardı. Yanımda duran biri Newgate Zindanı olduğunu söyledi. Zindan duvarı boyunca yürümeye başladım. Büyük bir kalabalık toplanmıştı orada. Demek ki duruşmalar hala sürüyordu. Durmuş etrafa bakınırken pis suratlı bir adliye görevlisi yanıma sokularak birkaç duruşma izlemek isteyip istemediğimi sordu. Yarım altın karşılığında bana en önden yer verebileceğini söylüyordu. Başkasına sözüm var deyince beni zorla avluya sokarak dar ağacının yerini gösterdi. İnsanların halk önünde kamçılandığı yeri, asılmaya giden hükümlülerin avluya çıkarıldığı kapıyı gösterdi. Bu tüyler ürpertici kapıyı daha da ilginç kılmak için yarın sabah saat 8'de 4 kişinin asılmak üzere buradan çıkacağını bildirdi. İnsanın kanını donduran bir şeydi bu. Londra hakkındaki ilk izlenimim ürpertici, itici olmuştu. Adliye görevlisinin kılığı içimdeki ürpertiyi daha da artırıyordu. Çünkü adam şapkasından çizmesine dek kendinin olmadığı belli olan giysiler içindeydi. Bunları belli ki ucuz fiyata cellattan satın almıştı. Sonunda bir şilin vererek adamı başımdan savdım ve derin bir oh çektim. İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Londra Senfonisi'nden bir bölümle veda ediyoruz bu akşam. Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir geniş zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Emekli bürokrat Nebi Çubukçu. Bugün kendisiyle uzun yıllardır gittiği geldiği ve üzerinde çalışmalar yapmış oldu. Türkistan üzerine konuşacağız. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gezileri çerçevesinde. Aynı zamanda kurucusu olduğumuz hem Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın faaliyetleri hem de Türk Dünyası Dostluk, İşbirliği ve Kardeşlik Vakfı yani TÜDEV'in faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yaparak bugün Türk Dünyası STK'larını, Türk Dünyası'ndaki önemli kültürel faaliyetleri de kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Nebi Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Şeref bulduk. İsterseniz hocam bu Orta Asya'ya yapmış olduğunuz gezilerden başlayalım. Hem Kırgızistan hem de Özbekistan gezilerini müteahhit defalar hem ailenizle hem de kültür gruplarıyla beraber gerçekleştirme imkanınız oldu. Nerelerdi bunlar? Gezi rotaları üzerinde duralım. Aynı zamanda dinleyicilerimizin bir kültürel iklim içerisinde de var olmalarını sağlayabilecek olan bir zemin meydana getirmiş olalım.
1: Evet.
0: İsterseniz gezi fikri nereden çıktı? Detaylı anlatmanızı rica ederim.
1: Gezi fikri nereden çıktı? Öncelikle ben Türk dünyasına olan sevdamı 1972'de başlamıştım. Evet. Daha ortaokul yıllarında evet. Böyle bir dünyaya gönlümüzü açtık. O gönül coğrafyamızın fiilen kitaplardan okuduk, konferanslarda dinledik. Ama tabii o gönül coğrafyasını zaman içinde kemale erdikten sonra buraların fiziken de görmenin daha farklı bir duygu olacağını düşüncesiyle böyle bir Türkistan coğrafyasını ziyaret, yani Türk'ün haçlı da diyebiliriz, öyle tabii, bir tabii. coğrafyaya gitmeye karar verdik.

0: Tabii ben giderken de sağ olsun eşim de beni yalnız bırakmıyor. Birlikte ayrılacak o coğrafyaya gidip geldik. Öncelikle Türkistan coğrafyasının bence Türk medeniyetinin harmanlandığı, yoğrulduğu Özbekistan. İşte Taşkent. Başladık Taşkent'ten. Evet. Taşkent tabii ki bizim Yahya Kemal'in dediği gibi Süleymaniye'de bir bayram namazı diyor ya.
1: Evet, evet.
0: Ben Allah nasip etti bir bayram namazını Taşkent'te icra etme şansı elde ettik. Taşkent'ten başlayarak tabii ki Özbekistan'ın dediğim gibi bizim kültür mirasımızın ana madeninin olduğu yer. İşlenmiş biz o değerlerle Anadolu coğrafyasına gelmişiz. Yani başlıyorsunuz işte Semerkant. İnanılmaz bir şehir. Tabii ki bu insanın kendi duygusuyla da ilgili. Benim aldığım hazı herkes aynı şekilde almayabilir. Evet. Ama ben o hazı rüyalarımda gördüğüm coğrafyaya gitme nasip oldu. Evet. Semerkant deyince bana göre ilk akla gelebilecek şey İmam-ı Maturidi. Evet. Akılcılığın öncüsü. Yani daha ötesi Arap kültürünün ötesinde akılcılığı öne koymuş. Bugün birçok ilahiyatçının da İmam-ı Maturidi'nin ihmal edildiğini açık açık ifade eder. İmam-ı Maturidi'ye ben huzuruna vardığımda kendisini dualarla yad etmenin ötesinde Yüce Allah'a beni bu topraklara göstermeyi nasip ettiği için, Maturidi'nin huzurunda bulunmayı nasip ettiği için şükür namazı kıldım. Bu tabii ki bir duygu meselesi, tabii, inanç meselesi. Tabii. Biz o akılcı bir fikir, bana göre filozof birisidir. Yani tabii. Çünkü bunları bilmeden gitmek farklı bir şey. Biz evet. Maturidi'yi tanıyarak gittik, ceddemizdi, fikir dünyamızın aydınlık hocalarından birisiydi.
1: Biraz açalım. O da o coğrafyanın yani Türkistan'ın Maturid kentinde dünyaya gelmiş olan ve kapsamlı bir ilmi tahsil almış olan.
0: Evet.
1: Maalesef sizin de ifade ettiğiniz gibi yani İslam toplumlarının, İslam düşünürlerinin tam olarak anlayamadığı, terennüm edemediği, kendi çağında tabii ki çok büyük değişimler meydana getirmiş olan ve onun itikadi yolunu yani onun fikri anlamda evreni tasavvur etmiş olduğu bir felsefi düşüncesini takip eden önemli İslam alimleri oldu. Yalnızca Türkistan'da değil, yalnızca Türk dünyasında değil. 13 ve 14. asırda 15. yüzyılda Türk dünyasını aşan bir ünlü de var. Hem Güneydoğu Asya'da hem Arap toplumları içerisinde hem Afrika'nın kuzeyinde de bilindi. Onlar farklı farklı itikadi düşünürlere, öncülere, imamlara intisap etmiş olsalar bile Maturidi fikri çok belirleyiciydi. Yani ne diyor sizin de ifade ettiğiniz gibi aklı her zaman merkeze alan, uygulamayı ya da gördüğünü tatbik etmeyi isteyen bir İslam anlayışını, bir ibadet, muamelat ve hayat anlayışını değil, tam olarak aklın öncü olmuş olduğu, yani sizin tetkik ettiğiniz, tahkik ettiğiniz, bildiğiniz, gördüğünüz ve bir anlamıyla aklınıza yatabilecek olan meselenin dinle alakalı ve dinle uyumlu olduğunu ve bir anlamıyla Allah'ın yarattığı kainatın da bizatihi onun indirmiş olduğu dinin de akılla anlaşılabileceğini ifade eden çok güçlü bir yoruma sahip.
0: Evet. Tabii ki böyle bir öndere, böyle bir ilim insanın demek lazım
1: evet,
0: bu
1: tabii.
0: Tabiri. Buna tabii. Sahip olmak Türk milleti için aslında müthiş bir nimetti. Tabii Türk milleti bunu anlamadı. Eşarilik etkisi altında Maturidilik yok sayıldı. Özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde Maturidilik yok sayıldı. İşte bu coğrafyada, gönül coğrafyamızdaki yerde işte yine gidiyorsunuz. Aynı yerde mesela Alper Tunga'nın kalesini görüyorsunuz, hı-hı, müzesini görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu coğrafya şimdi birdenbire 2500 yıl tarihi geriye götürüyorsunuz. Yani oradan yine Ulu Bey, yine Timur'un torunu.
1: Ulu Bey'i ayrı geçelim ama biraz Alper Ertunga hakkında konuşalım. Yani onlara bazen Türkistan coğrafyasında Afrasiyap deniliyor. Çünkü onlar Farsça'nın etkisi Farsça, içerisinde.
0: Evet.
1: Çünkü Özbek kardeşlerimizin bir bölümü Farsça'yı da Özbek Türkçesinden sonra kullanıyorlar. Yazı dili olarak onun yaşanmış olduğu yıllar var. Bir bölümü Arapça yazı dili olarak evet, kullandılar. Hala kullanmaya devam ediyorlar. Haliyle o Firdevsi'nin Şahnamesi'ndeki, hı hı, Afrasyap hikayesi Alper Tunga kültü üzerine düşmüş halde. Ve aynı zamanda bu sizin bahsettiğiniz Semerkant yakınlarındaki o kale, hatta bazı Özbekistan'daki ve Rusya'daki Türkologlara göre, bilim adamlarına göre kabrinin de orada olabileceği.
0: Evet.
1: Yani Afrasyap'ın ya da Alper, evet, Tunga'nın kabrinin de orada olabileceği konusunda bir çalışma, bir temel görüş, temel kaynaklara dayalı bir rivayet söz konusu. Kim bu isim? Yani biraz bunun üzerinde durmak lazım. O coğrafyayla bütünleştirdiğimiz zaman bir İskit Kağanı. Yani İskit Devleti'nin önemli öncülerinden birisi. Bir hayali kahraman değil. Yani bu
0: gerçek
1: İran'daki
0: yaşamış,
1: efsanelere
0: tabii,
1: Firdevsi'nin Şehnamesi'ne kadar yansıdığına göre, malumunuz, dinleyicilerimizle bir daha paylaşalım. Firdevsi Şehname eserinin içerisinde

0: içerisinde bir destan okuyor. Yani adeta Türklerin,
1: evet.
0: yani İskitlerin, İskit toplumunun onun bir harp sırasında öldürülmesinden sonra yaktıkları bir ağıdı, bir ağıyı okuyor. Meşhur Alper Tunga öldü mü, ıssız Acun kaldı mı, felek öcün aldı mı, imde yürek yırtılır dediği bir ağıdı. Yani Alper Tunga gibi büyük bir kağanın arkasından yakılmış bir ağıdı anlatıyor ki onun İran ve Turan arasında, yani Turan halklarının bir lideri olarak, büyük bir kağanı olarak İran'daki medeniyette Perslerle büyük mücadelesi de Firdevs'in ana kaynaklarından birisi haliyle bugün Özbekistan'da da Kazakistan'da da bu İskit ve Massaget medeniyetiyle, yani Hunlardan daha eski bir dönemde Hazar çevresinde kurulmuş olan bu medeniyette önemli bir bağ kurma ihtiyacı hissediliyor ve oradaki tarih görüşü onu bütünleştiriyor. Yani bu Semerkant'taki Afrasiyap ya da Alper Tunga kalesi ya da bir anlamıyla gezi alanı, kültürel alanda Özbekler tarafından çok ciddi anlamda önemseniyor.
1: Tabii ki Özbekistan'ın devlet politikası geçmiş tarihi değerlerini tekrar mimari olarak da ayağa kaldırmış. Zaten açık bir müze şeklinde bir ülke.
0: Tabii.
1: Bu gerçeği görmek lazım ve insan o bölgeye gittiği zaman da farklı bir dünyayı yaşıyorsun. Rüya aleminde gibi oluyorsun. Şimdi Alper Tunga'nın işte orada kazılardan elde edilen müze açılmış. Tabii ki bunu Ruslar yapmışlar. Şu anda da etrafı tamamen çevrilmiş. Koruma altına alınmış. Evet. İçine de girilmiyor. Hemen onun işte az ilerisinde yine aynı şekilde Urubey. İşte yine Rusların 1920'li yıllarda yıktıkları o rasathane. Ama alt tarafı halen, üst tarafı yıkılmış ama alt tarafı halen yaşıyor ki yıldızların hareketlerini bugün matematiksel hesapla bile neredeyse birebir tutturmuş bir bilim insanı. Tabii ki Emir Timur'un torunu kendisi. Bu coğrafya Türklüğe, Türk dünyasına ve Türkistan'a susamış insanların ruhunu kana kana kandırabileceği bir coğrafya.
0: Evet.
1: Mutlaka her Türk'ün, her Türk milliyetçisinin de o bölgeye gidip o coğrafyayı tanıması gerekir. Çünkü bizim köklerimiz, soyumuz, dilimiz, kültürümüz, vatanımız ortak. Türkistan deyince tüm Türklerin ortak vatanıdır zaten. Bunu
0: kesinlikle
1: bu şekilde değerlendirmek gerekir. Yani gerçekten Emir Timur'un mezarı da orada biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani muhteşem bir şekilde. Yani Ruslar tabii ki onun da bir zamana kafasını alıp gitmişler. İşte Petersburg'da götürüyorlar orada.
0: Onu,
1: daha sonra onu, geri onu, getiriyorlar.
0: Evet, evet biraz devam edelim. Hem Ulu Bey hem Emir Timur'u konuşmaya. Çünkü aynı zamanda Emir Timur'un vefatının 500. yıl dönümü. Bu sene Özbekistan'da da anılıyor. Özbekistan'da da bu vefat yıl dönümüyle ilgili önemli ilmi etkinlikler var. Sizinle birlikte görev yaptığımız vakıfta da inşallah bu yıl çıkmadan Gazi Üniversitesi bünyesinde önemli bir sempozyum yapacağız. Emir Timur ve zamanı, Emir Timur ve çağını anlatan. Bu anlamıyla hem Özbekistan sahasındaki Türklerde hem Afganistan'da yaşayan Özbek Türkleri içerisinde hem Kazakistan'ın hem Kırgızistan'ın hem Doğu Türkistan'ın bir bölgesinde yaşayan Özbek Türkleri içerisinde ve gerçekten Türkistan halkları içerisinde bir öncü kağan gibi anlaşılıyor. Yani Emir Timur çünkü onların hepsini bir arada yönetmiş olan tıpkı Cengiz ve Metehan sonrasında Orta Asya'daki Türk toplulukları üzerinde bir büyük hakimiyet meydana getirmiş olan bir Özbek Hanlığı'nı kuruyor. Bir Türk Hanlığı'nı oluşturmuş oluyor. Bu anlamıyla da Ruslar işgal ettikleri bölgelerde bazen bu büyük kabirlere zarar vermişlerdir. Bunu belki bir vandalizm şeklinde görmüyorlar ama bunu bir hakimiyet ölçüsü olarak görüyorlar. Örneğin şunu hatırlıyorum ben. Yine 1960'lı yıllarda Sovyet arkeologlarının bulduğu Kazakistan'daki bu meşhur höyüklerin içerisindeki, meşhur bey mezarlarının içerisindeki, kümbetlerin içerisindeki altın elbiseli adam.
1: Evet.
0: 1960'larda Sovyet arkeologları bulmuştu. Alıp hemen Ermitaj'a, yani St. Petersburg'a götürdüler.
1: Evet.
0: Yani onun Kazakistan'da kendi kontrol altındaki bölgede kalmasına müsaade etmediler. Aynı şekilde Emir Timur'un da başının bir başka müzeye götürülmesi mumyalanarak, yani alıp parçalayıp atmıyor onu, bunu da beyan
1: atmak
0: edelim.
1: Atmak anlamında değil,
0: daha
1: da
0: alıp
1: onu
0: götürüyor.
1: İnceleme anlamında da olduğu söyleniyor.
0: Yani inceleme alıp götürüyor onu, yani orada bırakmıyor. Yani bu coğrafyayı kontrol eden Sovyetler bazı önemli kültür değerlerini, bazı önemli fiziki unsurları Moskova'da ya da Petersburg'da bulundurmayı tercih ediyorlar. Yani burası bu coğrafyanın da merkezidir, başkentidir, kültürel iklimidir demeyi tercih ediyorlar. Bu anlamıyla tabii Emir Timur da Rusya içlerine kadar büyük seferler düzenlemiş gelmiş olan bir komutan ve komutanları buraya kadar gittiği için, onun ardındaki büyük kağanlıklar, Altın Ordu Bakiyesi büyük devletlerde Rusya'yı çok tehdit ettiği için bu rahatsızlık meydana getiriyordu. Biraz Emir Timur'a nasıl bakılıyor, nasıl yaklaşılıyor şimdi, ve siz orada neler hissettiniz?
1: Benim hissettiğim şu: Emir Timur bir defa, yani bunu net söylemek gerekir, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl görüyorsak, Özbek Türkleri de Emir Timur

0: o şekilde görüyor. Evet. Onlar için bir lider, kurucu lider gibi görüyorlar. Emir Timur tabii ki büyük emekler vermiş, kültüre çok değer vermiş. Şimdi bakıyorsunuz Kazakistan'daki Ahmet Yesevi'nin türbesini o yıkıntı halden yok olma halindeyken yaptıran Emir Timur. Yani tabii, ilme inanılmaz değer tabii vermiş. İşte bizim gönül coğrafyamızdaki işte kültür, yani Türk Rönesansı diyebileceğimiz işte 14-15. Asırda burada gerçekleşmiş. Tabii. Bu topraklarda evet, gerçekleşmiş. Evet. Böyle olunca da Emir Timur'un kıymetini bilmek lazım. Yani kesinlikle Türk tarihini topyekün birlikte değerlendirmek zorundayız. Bu bizim haddimize değil bu konuda konuşmak ama bir, yani ayrı ayrı Emir Timur'u Anadolu'dan bakınca işte Osmanlı'ya karşı işte savaş başmış işte 1402 Çubuk'taki savaşı, evet, Ankara Savaşı olarak, yani bunu karşıtıymış gibi düşünenler de var. Aynı ülke Türk tarihi. O zaman birbiriyle çarpışıyorlar zaten birçok yerde. Kim var? Önünde kim var? Çin'den sonra kim var Allah aşkına? İşte Hindistan'a kadar inmiş, gelmiş, buraya dayanmış. Yani orada Türk tarihini, onun Türk milli kimliğinin verdiği hizmetleri göz önüne almak gerekir ve kucaklaştırmak gerekir. Türk tarihi kucaklaşırsa Türk dünyası da kucaklaşır. Yani Türk dünyasına bakış açısının her şeyden önce, evet, siyasetin ötesinde abilik taslamadan, tabii, direkt eşitler arası,
1: evet, kardeşler arasındaki,
0: kardeşler arasındaki
1: kültürel ve tarihsel, evet, birlik açısından görmek gerekiyor. Evet. Bu anlamıyla biraz daha gezi rotalarından, evet, bahsede bahsede devam, evet, edelim. Evet. Semerkant'ta başka neleri gördünüz? Biliyorsunuz Kiva'ya gittiniz, Ürgenç'e gittiniz, Özbekistan coğrafyasının farklı yani alanlarını da,
0: evet, hem yani o, yani bir şehir değil, her şehir bir program oranı.
1: Evet, tabii.
0: Şimdi Buhara. Buhara'ya, evet, gidiyorsunuz. Tabii. Yani muhteşem bir, sanki siz film setine girmiş gibi oluyorsunuz öyle yerler. Buhara'da da yani birçok yerleri gezdik. İşte Sıhhiye Buhari mesela arkadaşlarıma, ben orada birçok kişi orada da bunları değerlendirdiler. Bize Buhari tabii ki hadis anlamında kendisi emek vermiş bir insan olmakla birlikte Buhari'nin oraya giden insanların şunu gördüm ben. Buhari'nin kim olduğunu bile bilmiyor. Sadece hemen ellerini açıyorlar, ellerine bir tesbih alıyorlar. Bu hemen duaya dönüyorlar. Ya bu Buhari evlet ki kendisi büyük hizmetler vermiş olabilir. Ama fikir dünyasının İmam-ı Azam'la çatıştığını niye söylemezler? Hiç bunları bilmeden gidiyorlar. Yani Buhara farklı bir şehir. Rahmetli İlber Hoca'nın dediği gibi bu şehri, Buhara'yı gezmeyen, Hive'yi gezmeyen, dünyayı gezmediğimiz gibi bir sözü vardır. Onu da rahmetle bu şekilde analım. Bu şekilde yani Hive, yani Hive Hanı Ebu'l-Gazir Bahadır Han, ben mezarına başında oturup kendisine dua ettim. Secere-i Türk'ün yazarı diye bildiğimiz bir insan. Bizi götüren, orada tercümanlık yaptıran Özbek soydaşımız diyelim. Maalesef Ebu'l-Gazir Bahadır Han'ı bize uçan, kaçan, bizim Çanakkale'deki anlatılan rivayetler gibi anlatmaya çalıştı. Dedim ki bunun yazdığı bir kitap vardı Secere-i Türk diye. Biz bilmiyoruz dedi.
1: Secere-i Terakime, yani evet, Türklerin soy kütüğü,
0: evet,
1: diye.
0: Soy kütüğü, evet, diye. Evet. Ben bir kısaca işte oradan bahsettim. Yani bir şekilde bizim gittiğimiz gruplar biraz daha Türk milli kimliğiyle halmihal olmuş, ömrünü o şekilde geçirmiş insanlardan olduğu için gezinin ahengi ve rengi daha da değişik oldu. Ben Türkistan coğrafyasının, Maverana Nehir, bu o bölgenin Türk İslam kültürüne, özellikle Türk kültürünün hem fen bilimlerinde, hem felsefede, hem mantıkta, hem din bilginlerinde yetiştiği bir bölgeye, harmanlandığı, hamurlandığı, mayalandığı bir topraklar olarak görüyorum. Yani biz yukarıdan, Sibirya'dan aşağıya doğru o tarafa inerken biz burada harmanlanmışız ve dünyaya medeniyeti, Türk reformlarını buradan taşımışız. Türkistan coğrafyası dediğiniz zaman da bizim mutlak onlarla artık bir kardeşane ilişkiler içine girip ortak bir kültürün bütün mirasını birlikte paylaşmak, evet, zorundayız.
1: Evet, evet,
0: yani siyasi mülahazayla bakmamak gerekir o coğrafyaya. Ve büyüklük taslamamak gerekir, abilik taslamamak gerekir. Onların da bizim kadar, bizden daha değerli, kıymetli insanları, değerleri, bilim insanları var. Oturup ortak dilde, fikirde işte birliği gerçekleştirmenin zamanı geçmek üzere. Çünkü o coğrafyada şunları da gördüm ben. Rusya'nın ve Çin'in inanılmaz bir halen hakimiyeti var. Hem manevi anlamda hem ticari, iktisadi anlamda inanılmaz
1: etkileri var.
0: Etkileri var. Evet. Baskı bile diyebiliriz aslında. Tabii. Baskı bile diyebiliriz yani. Bizler maalesef birçok devlet görevlisi, devlet insanı gidip geldi ama maalesef orada ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını bu coğrafyada bir Ruslar kadar, bir Çinliler kadar hissetmedim. Hatta Vahabiler kadar bile hissetmedim ki onlar bile buralara girmişler. Bizim de daha akılcı, daha eşit kardeşler arası işbirliğinin bir an önce başlatılması taraftarıyım.
1: Çok önemli tabii, yatırımlar var orada. Bazı su kuyularının açılması, yolların yapılması, evet. Özbekistan içerisinde hastanelerin oluşturulması, sağlık kuruluşlarının meydana getirilmesi ve bir anlamıyla tabii

0: verecek olan Türkiye-Özbekistan Ortak Üniversitesi Taşkent'te kuruluyor. Bir Türk Dünyası Ortak Üniversitesi olmuş olacak. Yani Türkiye'nin ve Özbekistan'ın bir arada idare edeceği bir nokta ve yatırımcılarımız orada sahada kendilerini göstermeye başladılar. Yani Türk iş adamları, Türk yatırımcıları, Türk esnafları, sağlık yatırımları, ama bu dediğiniz gibi Çin'le mukayese edildiğinde, İsrail'le mukayese edildiğinde,
1: edilemez.
0: Yani. Rusya Federasyonu'ndan gelen yatırımcılarla, hatta Avrupa Birliği'nden gelen yatırımcılarla ve tüccarlarla mukayese edildiğinde elbette ki daha mutlaka geliştirilmesi gerekiyordu. Çünkü uzun yıllara dayalı bu kapalı dönem, yani 1991 sonrasında da üzülerek belirtelim, bazı talihsizlikler yaşandı ve Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinde kırılmalar söz konusu oldu. Halde yeniden onarılıyor son 10 yıl içerisinde. Sayın Mirziyoyev dönemindeki Özbekistan'la Türkiye ilişkileri bugün bir müttefiklik ilişkisi aynı zamanda. Biz gezi rotalarını konuşmaya devam
1: evet,
0: edelim.
1: Evet, yani benim mesela en çok etkileyen konulardan birisi de şudur. İslam Kerimoğlu'nun mezarının yanındaki Türkistan coğrafyasının ilk mescidi. Yani kerpiçten, aslında taşla değil de küçücük 20-25 metrekarelik. Mesela arkadaşlar başka işte yeni yapılmış camilere falan gidiyor. Dedim ki benim için önemli olan bu. Bu coğrafyanın ilk mescidi olarak kabul ediliyor. Orası da ayrı bir dünya. Hı hı. İşte yani ruhunu yaşayarak gidip onlarla iç içe olmak, bu coğrafyadan bizim ayrı bir coğrafyada yaşamış olmamız bizim ruh birliğimizi asla koparmamalı. Yani siyasetçiler, yöneticiler, uluslararası ilişkilere bakanlar, yani bizim aslında diğer İsrail, Çin ve Rusya gibi devletlerle olan onların bağlantısından öte bizim manevi dünyamızda, gönül dünyamızdaki bağı ön planda tutmaları gerekir ki bizim onlarla kardeşlik bağımızın daha da güçlenmesi, ileriye dönük güçlü Türk dünyası birliğini oluşturması gerekir. Millet sanıyor ki yani coğrafya birleştiriyor. Yok, coğrafya birleştiriyor. Her devlet kendi bağımsız iradesiyle var olacak ama Türk devletleri birbiriyle kucaklaşacak, işte dilde fikirde işbirliğini yapacaklar. Yani o coğrafyadan işte Kırgızistan coğrafyasına da geçerse, Kırgızistan coğrafyası da...
0: Hangi sene gittiniz ve hangi güzergahları takip ettiniz?
1: Taşkent'ten başlayarak işte Semarkand,
0: Buhara gibi. Çünkü Özbekistan gezisi ayrı oldu, Kırgızistan
1: gezisi ayrı. Tabii onlar ayrı. Tabii. Özbekistan yani yıllar da ayrı. Kırgızistan tamamen bir doğa gezisi gibi de düşünebiliriz. Evet. Oranın dünyası da çok bir farklı. Çünkü bu aşağıda Özbekistan'daki saydığımız değerlerden önce orada bir farklı bir dünya var. Orada işte önce biz Bişkek'e indik. Bişkek'ten Çuğ Vadisi'nden Tanrı Dağları'nın dibinde bir konaklama yerine gittik. Yani atların özgürce yaşadığı, insanların özgürce yaşadığı, yeşilin bütün tonlarının hakim olduğu bir coğrafya.
0: Burada küçük parantez açalım. Yani orada bir tür ehelleştirilmemiş olan bizdeki koyun sürüleri gibi ya da keçi sürüleri gibi yüzlerce at görülebilir.
1: Binlerce.
0: Çuğ Vadisi'nde de böyle. Evet. Kazakistan'ın belli bölgelerinde de böyle. Bu uçsuz bucaksız bozkırda. Tabii Ulanbaatır'dan Moğolistan'a da gitseniz yani daha ehelleştirilmemiş, hiçbir şekilde gem vurulamayacak olan binlerce atın bozkırda yayılması farklı bir görüntü. Çok... Divan-ı Lügat-ı Türk'ü hatırlayalım. Orada Kaşgarlı Mahmut Türk ve at arasındaki ilişkiyi, atın üzerindeki Türk deyisi yüktür diyor.
1: Buyurun. Şimdi orada daha dediğim gibi burada tabiat gezisi tabii ki farklı bir dünya. Oradan nereye geçtik? Isık Gölü'ne. Isık Gölü yaklaşık işte tabii ki bizim hep gönlümüzde yatan, görmek arzusuyla etrafı Tanrı Dağları ile çevrili. Kışın o kadar soğuk olmasına rağmen donmayan bir göl.
0: Evet.
1: Yaklaşık 190-192 kilometre uzunluğu, 60 kilometre genişliği, 240 metre ortalama derinliği olan bir göl. Orada da tabii ki biz onların dediği gibi söyleyelim, yurtlarında kaldık. Keçe çadır diyorlar da biz diyoruz. Onlar çadır demiyor, yurt diyorlar.
0: Yani oradaki bütün hayatı ifade eden büyük otağı ve daha sonra Türk ve İslam mimarisi Profesör Doktor Emel Esin'e göre de bu otağa göre, bu yurda göre şekillendi. Yani bizim cami kubbelerimizden tutun da Türk ve İslam şehirlerindeki mimari de adeta görmüşsünüzdür. Yurtta ben de konaklama imkanım oldu. Hem Moğolistan'da hem de Kazakistan'da gecede kaldım. Hepsi güneşe doğru açılıyor. Tepedeki o yüksek oyuk aynı zamanda güneş almasına, hava almasına veyahut da içerideki isim ve dumanın da çıkmasına imkan verebilecek olan bir yatay mimar.
1: Veya Tanrı'ya ulaşma olarak yorumluyorlar oradakiler. Onu yani bunu Tanrı'ya ulaşma olarak da, yani muhteşem bir şey. Orada kaldık. Mesela bir gece bizim Bişkek Üniversitesi'ndeki bir öğretim üyesi, eşiyle birlikte öğretim üyesi, müzik ziyafeti verdiler. Üç tane çocuğu var, üçü de ayrı ayrı enstrüman çalıyorlar birlikte. İnsan farklı bir dünyada hissederken biz de buralarda yaşadık. Bizim atalarımız da buralarda yaşadık. Ve orada halen

0: Yine aynı şekilde Özbekistan'daki gibi yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını daha az hissediyoruz. Çünkü başkentten dışarı çıkılmamış. Hı hı. Yani gelmişler yine oranın zenginliklerini birçok, yani benim kaldığım bazı otellerde bile Hollandalılar vardı. Yani gelmişler adamlar oraları, dağları geziyorlar. Ne arıyorlar dağları gezerken bunlar? Mutlaka bir şeyler arıyorlar. Evet. Onların maden zenginliklerini araştırıyorlar. Sonra onları raporlayacaklar, gidecekler.
1: Bu maalesef yeni yani, değil. Yani yüzlerce yıldır
0: evet,
1: devam ediyor.
0: İşte Isık Gölü'nden çıktık. Orada işte bir, özellikle kartal eğiticileri, kartal avcıları mı diyelim.
1: Evet, artık avuçları,
0: onların, onlara da bakıcıları. Sadece bir köy sadece onlarla ilgileniyor. Yani adamlar bunların gösterisini yapıyorlar. Öyle hükmetmiş gibi bırakıyor dağın başına. Orada bir ıslık çalarak kartalı getirip kendi koluna konduruyor.
1: Evet, evet.
0: Yani oraları ziyaret ettik. Güzel bir ziyaretti. Oradan özellikle yine Narın, Dolan Vadisi diyorlar. İşte Narın'a varmadan Dolan, oranın en yüksek yaklaşık 3200, 3500'e kadar çıkan rakımlı bölgeler var. İşte o sizin biraz önce bahsettiğiniz o özgür atlar. İnanılmaz bir manzara. Biz Temmuz ayının başında gitmeme rağmen kar yağıyordu bizim gittiğimizde.
1: Tabii.
0: Ciddi bir soğuk var. Ama o yaylalara kurulmuş bizim buradaki kıl çadır değil. Yine onların evet, kendilerine has yurtlarını içine de girdik. Ziyaret ettik. Orada kımız içmekte, onların kurutlarını tatmakta nasip oldu. İkramda bulundular. Şöyle kaldırıp baktığınız zaman da bu coğrafyalarla önce gerçekten bizim bir gönül birliğimizin bağlanması gerekir. Kilometrelerce gidiyorsun yemyeşil dağlar. Yani sanki özel tablo gibi. Yani Allah nasip etti. Avrupa'nın %80'ini de gezdim ama o hazzı Türkistan coğrafyasında evet, aldığım hazzı hiçbir yerde almadım. Estergun Kalesi'ne de gittik. Budapeşte'ye de gittik ama hiçbir zaman ben ne Kırgızistan'daki ne Özbekistan'da Türk dünyasının coğrafyasında aldığım hazzı almadım. Bence gidilmesinde fayda var. Mesela Narın vilayeti 1920'li yıllarda işte Rusya'nın işgalinden sonra kurulan bir vilayettir. Halen nüfusu 36 bin civarında bir yer. Gidiyorsunuz oradaki mesela mezarları görüyorsunuz. Ev şeklindeki mezarları. Mezarlar inanılmaz görsel. Şimdi mesela orada canımı acıtan en önemli şeylerden birisi bu mezarların yıkılmasını öneriyorlarmış. Kim? İşte Arap Vahabiler oraya da gelmişler. Bunların küfür olduğunu, İslamiyet'le ilgisi olmadığını anlatıyor. Halbuki adamlar bizim bildiğimiz gömme şekliyle aynı şekilde gömmelerine rağmen etrafını ev gibi çeviriyorlar. İşte üzerlerine Umayana resmi, kartal resmi gibi resimler yapıyorlar. Bunların küfürle eşdeğer olduğunu ciddi şekilde diyorlar. Mezarlar yıkılmaya başladı bakımsızlıktan. Yani bu kültürü korumak gerekir.
1: Evet, burada da biraz sosyal hayatı nasıl gözlemlediniz? Yani çünkü ben gittiğim zaman orada yaşam alanları büyük pazarlar. Pazarlar yani onlar pazarda diyorlar.
0: Evet.
1: Yine Farsçadan geçme kelimelerden birisi. Orada sosyal hayat nasıl ve yemek kültürü, yani siz aynı zamanda Denizli'de yaşayan bir Türkmen ailenin de çocuğusunuz. Biz İzmir Yörüklerinden, siz Denizli Yörüklerinden ya da Türkmenlerindensiniz. Evet. Ne kadar benzerlikler gördünüz ve bu anlamıyla yaşam biçimi, sofra kültürü, baharatlar, kılık kıyafet, yani evlerdeki yaşam, ticarete bakışları gibi temel noktaları.
0: Ticarette çok gelişmiş sayılamaz şimdi. Evet. Özellikle Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyeti gibi gelişmiş bir ticareti yok ama sonuçta yine söylediğimiz gibi Rus ve özellikle şu an itibariyle Çin'in ciddi ticaret baskısı altında. Her şeyi Çin'e bağlanmış
1: evet,
0: sanki. Hatta
1: evet,
0: ben oradan geldikten sonra devlet bir karar alarak o karar gereği Çince tabelaların tamamını çöktürdüler. Çöktürme talimatı verdiler.
1: Benzeri bir karar Rusça için de geçerli.
0: Evet.
1: Dolmuşlarda ve toplu taşıma araçlarında Kırgızistan'da Rusça vardı. Bunları Kırgız Türkçesine aktardılar.
0: Evet, evet,
1: bu sosyal hayatı çok özür dileyerek söylüyorum. Kırgızistan ve Özbekistan bir arada yorumluyor Mehmet Bey. Yani ikisini de anlatmanızı rica ederim kısa kısa.
0: Yani şöyle söyleyeyim, her ikisini de sosyal hayatında bir aile dediğimiz kavram Türkiye'deki aile kavramından çok farklı değil. Anne, baba, çekirdek aile birbirine sadakatle bağlı. Yani kesinlikle eğitim aile içinde olduğu görünüyor orada. Yani okullardan ziyade aile içi eğitim, kendi köklerine bağlılık çok güçlü. Sosyal hayatlarında Özbekistan sanki biraz daha, bir adım daha Kırgızistan'a göre önde.
1: Tabii.
0: Bu bir gerçek.
1: Şehirler daha fazla
0: evet,
1: imar edilmiş.
0: Evet, evet. Evet, yani şey, daha kırsal bir hayatı
1: tabii,
0: yaşıyor.
1: Tabii, Kırgızistan.
0: Daha Kırgızistan'da işte ancak işte başkentte birkaç şehirde. Zaten 11 tane galiba. 11 evet, tane evet, şehri var. Evet, 11 evet, tane şehirde. Yani işte Narın şehri diyoruz. 36 bin nüfusu var.
1: Evet.
0: Yani Ruslar orada kontrol için getirmişler. Oraya bir tümen evet, koymuşlar. O amaçla kurulmuş bir şehir. Tabii ki oradaki Narın, onlar çay diyorlar da, Narın nehri büyük nehirlerin ana

0: kaynaklarından birisi. Sosyal olarak hayvancılık daha çok ağır bastığını gördüm. Evet, ben sanayi neredeyse Kırgızistan'da sıfır diyebiliriz.
1: Evet, evet.
0: Hiçbir yerinde sanayi yok.
1: Kazakistan'da ve Özbekistan'da gelişiyor.
0: Yani pazarlarına gelince yani evet. Bizim Ankara'nın herhangi bir işte Yeni Mahalle Pazarı'na, Çankaya Pazarı'na gidebilirsin. Hı-hı. Sıhhiye Pazarı'na gittiğinde nasılsa o. Hı-hı. Ama tek farkı bizkinlerden tek farkı hem Kırgızistan'da hem de Özbekistan'da gördüğüm pazarlarda hani edep derler ya. Ses yok. Herkes alışverişini sakince yapıyor. Yerlerde tek çöp yok. Hı-hı. Bağırarak zorla insanlara mal satma yok. Kibarca davet ediyorlar. Özellikle Özbekistan'da yerde bir tane ben izmarit göremedim. Çöp yok. Çöp evet. Tenekesi yok. Yani hakikaten temizlik konusunda çok ileri gitmişler. Yani sonuçta ben Kırgızistan gezimizi Songöl'de tamamladık. O da 3300 rakım, 3400 rakım. Orada da mesela iki gece yine yurtlarda kaldık. Biz hı hı. Türkiye Türkçesine söylersek çadırlarda kaldık. Tabii, tabii. Yurtlarda kaldık. Muhteşem bir coğrafya. Ve orada kaya resimlerine çıktık. Yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kaya resimleri var ki.
1: O
0: kaya...
1: önemli. Sizi de iki gezide de size rehberlik eden Ümit Şıracı Bey.
0: Evet, Ümit Bey.
1: Ona yıllardır bu işte ilgileniyor. Tabii çok ciddi isimler Azerbaycan'da da Kazakistan'da da bu kaya resimlerine ilgili ciddi çalışmalar yaptılar ama Türkiye'deki öncü isimlerinden birisi de bir kültür adamı Ümit Şıracı Bey.
0: Evet.
1: Bu kaya resimlerin hakkında da kısa bir bilgi verelim.
0: Kaya resimler biz tabii ki gittik birebir yani daha önce Ümit Bey defalarca gittiği için tabii. Nokta atışlı gittiğimiz için bir de avantajlıyız. Tabii. Kaya resimleri işte milattan önceki kaya resimlerinden işte Türk o işte buzul çağlardan kalıp ondan sonra orta yere çıkan o bölgeye götürdü. Ben onların hepsini teker teker kaya resimlerini resimledik biz de yani arşivimize aldık. Yani burada şudur yani Türk varlığı... Herkes inkar etse, kayadaki resimler inkar etmiyor, tarih inkar etmiyor. Türk, tarihin ilk başlangıcından beri var olan bir millet. Dileğimiz sonuna kadar da var olacak. Yani kimsenin buna engel olması mümkün değil. Yani orada mesela yine hemen 60 kilometre yakınına kadar, Çin sınırının yakınına kadar Taşrabat diye bir ilçe evet, var. Taşrabat'a evet. Gittik Taşrabat'ta. Müze var. Bu Taşrabat'ın hı-hı. olduğu yerdeki mesela Çatır Vadisi var. Çatır Vadisi'ne gittik. Oradan 60 kilometre sonra atlarla gidersen eski İpek yolu üzerinde Çin'e giriyorsun. Kaşgar'a daha doğrusu hı-hı. Kaşgar'a. Kaşgarlı Mahmud'un vatanına hı-hı. Doğu Türkistan'a sınırdır. Hı-hı. Geri dönüşümüzde de yine orada bir kale var. Kalede mesela hep bunlar tabii ki bazı şeyler rivayet. Kalede Hazreti Peygamber'i rüyasında görerek orada o kalenin varlığını, manevi varlığını ona atfediyorlar. Kimdir bu? İşte Karahanlı hükümdarı Saltuk Burhan o kalede Hazreti Peygamber'i görüyor rüyasında ve Müslüman oluyor. Ve yine o kalenin içinde yine Çinlerden sığınan Manas'ın da o kaleye sığınarak
1: evet,
0: canını...
1: Manas'ta toparlayalım.
0: Manas'la evet. Bitirelim evet. istiyorum. O coğrafya Göktürklerin, Hunların, evet. bütün Türk boylarının yaşadığı bir coğrafya. Herkesin gitmesini, görmesini arzu ederiz. Ne mutlu Türk'üm diyene evet. diyerek...
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi de ve dinleyicilerimizi de gezmiş gibi bir intibayla inşallah devam ederiz.
0: Evet, devam edeceğiz.
1: Konuşamadığımız yerlere evet. çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben de
1: değerli dinleyicilerimiz... Bir Geniş Zaman programının sonuna geldik. Sayın Nebi Çubukçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yalan söylemek istemiyorum. Bu son 6 ay süresince gerçeğin beni avucuna aldığı zamanlar oluyordu. Kimi zaman da onun çekiciliğine kendimi öylesine kaptırıyordum ki ölüme mahkum olduğumu arada bir unuttuğum, daha doğrusu o kararı düşünmek istemediğim, hatta kendimi işlerime verdiğim bile oluyordu. Sırası gelmişken o zamanki durumumu anlatayım. 8 ay önce hastalığım iyice ağırlaştığında insanlarla her türlü ilişkimi kestim. Eski arkadaşlarımı bıraktım. Zaten yüzü gülmez biri olduğum için onlar da kolayca unutuverdi beni. Öyle olmasaydım da hemen unuturlardı kuşkusuz. Evde, yani aile içinde de yalnızdım. 5 ay önce odama kapanmış, kendimi ailemden bütünüyle soyutlamıştım. Ailede bir dediğimi iki etmiyorlardı. Belirli saatlerde odamı toplamak, yemeğimi getirmek dışında odama girmeye kimse cesaret edemiyordu. Emirlerim karşısında titriyordu annem. Odama girmesine izin verdiğim zamanlar karşımda yakınmaya bile cesaret edemiyordu. Gürültü çıkartıp beni rahatsız ettikleri için sürekli dövüyordu çocukları. Öyle ki dayak yerken haykırışlarından sık sık şikayetçi oluyordum. Bu yüzden belki de seviyorlardır beni şimdi. Sanırım Sadık Kolya'ya da ben takmıştım ona bu adı, acı çektirdim. Ama son zamanlarda o bana çektirdi. Hepsi doğaldı tabii bunların. İnsanlar birbirlerine acı çektirmek için yaratılmıştır. Ama bana öyle geliyordu ki hastanın kaprislerini hoş görmeye baştan söz vermişti kendine. Doğal olarak bu da sinirimi bozuyordu. Ne var ki prensin Hristiyan yumuşak başlılığına özeniyor gibi geliyordu bana. Ama biraz komik kaçmıyor da değildi bu. Çocuk gibidir Kolya. Genç, heyecanlı. Elbette her şeye özenecek. Ama bazen onun artık kendi aklıyla yaşamasının zamanı geldiğini düşündüğüm oluyor. Çok seviyorum onu. Bizim üst katta oturan, sabahtan gece yarılarına kadar onun bunun işine koşturan Surikova'da az çektirmedim. Sürekli olarak yoksulluğunun asıl sorumlusunun kendisi olduğunu anlatmaya çalıştım ona. Öyle ki sonunda korktu. Bana uğramayı kesti. Çok sakin, uysal biridir. Not: uysallığın korkunç bir silah olduğunu söylerler. Bu konuda prensin ne düşündüğünü öğrenmek gerekir. Kendisinin sözüdür çünkü. Ama Mart ayında onların ve çocuğunun onun deyimiyle nasıl donduklarına bakmak için üst kata çıktığımda çocuğun cesedi başında elimde olmadan güldüm. Çünkü yine kendisinin suçlu olduğunu anlatmaya başlamıştım Surikov'a. O sırada birden astı suratını adam. Bir eliyle omuzumdan yakalayıp ötekiyle kapıyı göstererek alçak sesle, yani fısıldayarak şöyle dedi: "Çıkın bayım." Çıktım ama çok hoşuma gitmişti onun bu yaptığı. Beni kapı dışarı ederken bile hoşlanmıştım bundan. Ne var ki aklıma geldikçe onun bu söylediği sonraları ağır bir duygu uyandırıyordu bende. Hiç istemesem de ona karşı tuhaf, acıma dolu bir küçümseme duyuyordum. Onu aşağıladığım o anda, böyle bir niyetim olmasa da onu incittiğimi hissediyordum. Bile öfkelenmemişti. O anda dudakları titremeye başlamıştı. Ama yemin ederim öfkesinden değil, omuzumdan tutmuş, kesinlikle hiç kızmadan o görkemli sözünü söylemişti: "Çıkın bayım." O anda oldukça mağrur, hatta yüzüne hiç gitmeyecek kadar, çünkü doğrusu komik bir ifade vardı yüzünde, mağrur, ağırbaşlıydı.

ama öfkeli değildi. Belki birden küçük görmeye bile başlamıştı beni. O günden sonra 2-3 kez merdivenlerde karşılaştım onunla. Birden daha önce hiç yapmadığı bir şey yapmaya başlamıştı. Beni görünce şapkasını çıkarıyordu. Ama daha önce olduğu gibi durmuyordu artık. Utanarak çabucak geçip gidiyordu yanımdan. Beni küçümsüyorsa da kendine göre bir küçümsemeydi onunki. Uysal bir küçümseme. Belki de sırf korkusundan çıkartıyordu şapkasını. Ona kredi veren kadının oğlu olduğum için. Çünkü sürekli olarak borçluydu anneme ve bu borçtan kurtulma gücü de yoktu. Sanırım asıl neden de buydu. Oturup konuşmak istiyordum onunla. Ve inanıyorum konuşmaya başlayacak olsam 10 dakika geçmeden özür dilerdi benden. Ama ona hiç ilişmemeye karar verdim. O sıralar, yani Strykov'un bebeğinin donduğu Mart'ın ortalarında birden iyi hissetmeye başlamıştım kendimi. 2 hafta kadar sürmüştü bu. Dışarı çıkmaya başlamıştım. Ama daha çok hava karardıktan sonra çıkıyordum. Sokak lambalarının yandığı ayaz Mart gecelerini severim. Kimi zaman uzaklara gittiğim bile olur. Bir gece Şestila Voçna'ya da kibarlardan biri karanlıkta arkamdan gelip yanımdan geçti. İyice görememiştim onu. Kağıda sarılı bir şey vardı elinde. Üzerinde mevsime göre pek ince, dar, kısa, biçimsiz bir palto vardı. 10 adım kadar ötemdeki sokak lambasının altından geçiyordu ki cebinden bir şeyin düştüğünü fark ettim. Adımlarımı sıklaştırıp yürüdüm. Adamın düşürdüğü şeyi yerden aldım. Tam zamanında yetişmiştim. Çünkü tam o anda uzun paltolu biri dikilmişti tepeme. Ama yerden aldığım nesneyi elimde görünce bir şey söylememiş, elimdekine kaçamak bir göz attıktan sonra uzaklaşmıştı. Yerden aldığım şey eski moda, tıka basa dolu deri bir cüzdandı. Nedendir bilmem, içinde para hariç her şeyin olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Cüzdanı düşüren adam bu arada 40 adım uzaklaşmış, kalabalığın içine karışmıştı. Arkasından koşmaya, seslenmeye başladım. Gel gelelim, elimden hey diye bağırmaktan başka bir şey gelmediği için adam dönüp bakmıyordu bana. Ansızın sola döndü. Bir evin avlu kapısından girdi. Ben kapıdan girdiğimde karanlık avluda kimsecikler yoktu. Vurguncuların yaptırdığı cinsten, kiralık küçük dairelerden oluşan kocaman evlerden biriydi bu. Böyle evlerin bazılarında 100'den fazla daire olur. Koşarak avlu kapısından girdiğimde geniş avlunun sağında, dipte, karanlıkta iyice görememiş olsam da biri var gibi geldi bana. Köşeye kadar koşunca karşıma bir merdiven girişi çıktı. İnanılmaz derecede pis, karanlık, dar bir merdivendi. Yukarıda birinin basamakları çıktığı duyuluyordu. Koşarak basamakları çıkmaya başladım. Çalacağı kapı açılana kadar ona yetişebilmeyi umuyordum. Öyle de oldu. Basamaklar dar ama sayıları son derece çoktu. Öyle ki soluk soluğa kalmıştım. 5. katta bir kapı açılıp kapandı. Ben 3 merdiven aşağıdaydım. Ben 5. kata çıkıncaya, sahanlıkta soluklanıp zili buluncaya kadar aradan birkaç dakika geçmişti. Sonunda daracık mutfakta semaveri yakmaya çalışan bir kadın açtı kapıyı. Bir şey söylemeden sorularımı dinledi. Söylediklerimden bir şey anlamadığı belliydi. Bir şey söylemeden yine daracık olan, korkunç derecede alçak tavanlı odanın kapısını açtı bana. İğrenç bir mobilyası vardı odanın. Perdeyle kapatılmış kocaman bir karyolada Terentiç yatıyordu. Kadın öyle seslenmişti ona. Terentiç sarhoş gibi gelmişti bana. Masada, saç altlıkta bitmek üzere olan bir mum yanıyordu. Hemen yanında da neredeyse dibine gelmiş kocaman bir şişe vardı. Terentiç yattığı yerden bir şeyler mırıldandı bana. Kolunu sallayarak bir sonraki kapıyı gösterdi. Kadın gitmişti. Terentiç'in gösterdiği kapıyı açmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Ben de öyle yaptım. Bir sonraki odaya girdim. Bu oda öncekilerden de dar ve sıkışıktı. Öyle ki kapıdan girince ne yana döneceğimi bilememiştim. Köşedeki tek kişilik dar karyola odanın çok büyük bir bölümünü kaplamıştı. Geri kalan mobilya ise üzerleri eski püskü giyecek yığılı 3 basit sandalye ile muşamba kaplı eski bir divanın önünde duran tahta bir mutfak masasıydı. O kadar ki masayla karyolanın arasında neredeyse geçecek yer kalmamıştı. Masanın üzerinde öteki odada olduğu gibi saç altlıkta bitmek üzere olan bir mum yanıyordu.
karyola da sesinden en çok 3 haftalık olduğu anlaşılan bir bebek ağlıyordu. Hasta, soluk yüzlü, genç görünümlü, lohusa yatağından yeni kalktığı belli, üstü başı dökülen bir kadın çocuğun altını değiştiriyordu. Öte yandan bebek bir türlü susmuyor, ağlıyor, annesinin cılız memesini istiyordu. Divanda üzerine fraka benzer bir şey örtülü, 3 yaşlarında bir kız uyuyordu. Çok eski redingotlu bir adam, paltosunu çıkartmış, karyolanın üzerine atmıştı. Masanın yanında ayakta duruyor, içinde yarım kiloluk 2 buğday ekmeğiyle 2 küçük parça sucuk olan mavi kağıt paketi açıyordu. Masanın üzerinde ayrıca bir çaydanlıkla siyah ekmek parçaları vardı. Masanın altında açık bir bavulla döküntü giyeceklerin dışına taştığı 2 bohça görünüyordu. Kısacası odada korkunç bir düzensizlik vardı. İlk bakışta ikisinin, erkeğin de kadının da düzgün ama yoksulluğun küçülttüğü insanlar olduklarını hemen anlamıştım. Bu öyle bir yoksulluktur ki onunla mücadeleye her kalkıştığında sonunda düzensizlik üste çıkar. Hatta insanlar artık onunla mücadelede kurtuluşu düzensizlikte bulur. Bu düzensizlikten de her gün biraz daha artan acılı, intikam duygusu dolu bir haz duymaya başlarlar. Odaya girdiğimde benden hemen önce gelmiş olan adam getirdiklerinin paketini açarken bir yandan da karısına heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Kadın bebeğin altını henüz değiştirmemişti ki o da hemen bir şeylerden yakınmaya başlamıştı. Haberler kötüydü. Belki her zaman olduğu gibi iğrençti bile. 28 yaşında gösteren bu esmer, sıska, simsiyah favorili, yüzü sinek kaydı tıraşlı erkek oldukça kibar, hatta hoş görülmüştü gözüme. Yüzü hafif asık, bakışı kasvetliydi. Ama sanki pek bir mağrurdu. Ben odaya girdiğimde tuhaf bir sahne yaşandı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı bütün dünyanın gözleri önüne serdiğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Navi Pillay'ın bağımsız, şeffaf ve delillere dayalı çalışmalarıyla İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu belirtti. İsrail'in baskılarına, tehditlerine ve yıldırma girişimlerine boyun eğmeyerek hakikatin hiçbir zorbalıkla susturulamayacağını, adaletin hiçbir tehditle engellenemeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir dedi. Kurtulmuş, 2026 Nobel Barış Ödülü'nün yalnızca Navi Pillay'ın değil, zulme karşı adaleti, zorbalığa karşı hukuku savunan insanlık cephesinin de başarısı olduğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, bu anlamlı ödülün Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine güç katmasını ve özgür Filistin hedefine giden yolda önemli bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum açıklamasını yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 24. dönem açılış töreninin ardından konuştu.
3: Henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda.

0: vardır. Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Bakan Bolat mal varlığı beyanlarının açık ve kontrole tabi olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı hakkındaki tüm bilgilerin merkezi kayıt kuruluşunda olduğuna dikkat çekti. Bakan Bolat muhalefetin sahte evrakla itibar suikastı yaptığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. Ankara-Şam hattında güvenlik diplomasisi sürüyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan'la telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. İki komutan bölgesel konuları da değerlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında kararlılık vurgusu yaptı. Devlet hesabını sorar dedi. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Gürlek, çocukların ve gençleri suç ortamından korumak için atılan adımlara dikkat çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi. Tahriklere kapılmayın uyarısı yaptı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 10 şüpheli için tutuklama, 9 şüpheli için de adli kontrol talep edildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada Demirdirek'in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Aydın Demirdirek'in Anayasanın 127. maddesi kapsamında geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında yangın çıktı. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edildi. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yangının idari binada çıktığı ve kontrol altına alındığı ifade edildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı, yangından etkilenen hasta veya vatandaşın da bulunmadığı kaydedildi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. 7 katlı binanın ilk 3 katının yıkılması sonucu enkazda kalan 14 kişiden 9'u ise sağ kurtarıldı. Olaya ilişkin bilirkişi ön raporunda binaya ruhsata aykırı eklenen katlar için geçmişte 2 yıkım kararı alındı. Ancak uygulanmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi

0: alınan mimarla dönemin şantiye sorumlusu tutuklandı. Binanın müteahhidinin ise 2016'da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapıdan örneklerle ilgili inceleme devam ediyor. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tüm tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
1: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki o şu anda yasak zaten 18 altına, evet, sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Çok daha hazırlık içindeyiz.
2: Evet,
1: işte şu anda herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
0: Bakan Memişoğlu TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurununsa birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu İzmir'e ikinci şehir hastanesinin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatının devam ettiğini belirtti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yeniden hedef alındı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırıyı doğruladı. Saldırıda yaralananlar olduğu, havalimanındaki operasyonların geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Görgü tanıkları bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyduklarını söyledi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise bölgedeki Amerikan vatandaşlarına havalimanı ve çevresinden uzak durmalarını tavsiye etti. Havalimanı iki gün önce de saldırıya uğramıştı. O saldırı da biri pilot 3 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. Filistin'de devlet başkanlığı seçimi ve genel seçim gelecek yıl 11 Eylül'de eş zamanlı yapılacak. Konuya ilişkin kararname Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas imzasıyla yayımlandı. Abbas, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti. Yaklaşık 10 aylık erteleme Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin kararı doğrultusunda yapıldı. Karar, soykırımcı İsrail'in demokratik seçim ortamını engelleyen uygulamaları sebebiyle alındı. Mahmud Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi. Yeni kararname ile Kudüs, Batı Şeria ve Gazze şeridindeki Filistinliler, devlet başkanıyla Filistin Yasama Konseyi üyeleri belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere çağrılıyor. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de güvenlik garantileri ve sınır düzenlemelerini ele aldı. Müzakerelerde ABD heyetinde Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff'la Jared Kushner da yer aldı. Heyetlerin Ukrayna için güvenlik garantisi paketi, sınır düzenlemeleri ve Avrupa-Rusya güvenlik mimarisi konularını ele aldığı açıklandı. Ukrayna için ekonomik bir plan ve Kiev'in Avrupa Birliği'ne katılım süreci için izlenecek yol da değerlendirildi. Görüşmeler sürerken Washington-Kiev hattında gerilim de yükseldi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Rusya'daki petrol rafinerilerine hedef almak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi," dedi. Ukraynalılara da anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmaları çağrısında bulundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkanı

0: Vekili Aydın Demirdirek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Günün 4 maçında alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3. Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0. Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Trendyol 1. Lig'de de 4 maç vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrospor 1. Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, İstanbul Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 1. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapıldı. İspanyol pilot Raul Fernandez kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışında da 19. sırada yer aldı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'ın oldu. Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu F1 kariyerinde 50. kez pole pozisyonu elde etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık güney kesimlerin parçalı bulutlu, Mersin'in iç ve batısı, Karaman'ın güney batısı, Niğde, Kayseri'nin güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı da şöyle: Ankara 10, İstanbul 15, Bursa 14, Edirne 12, İzmir 17, Rize 13, Antalya 19, Adana 22, Bolu 8, Sivas 7, Van 6, Erzurum 3 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa Ordu yolunun 25 ile 26. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 990 Karadeniz. Atış denemeleri 9 Ekim 2026 saat 5'ten 12 Ekim 2026 saat 00.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 45 saniye kuzey, 34 derece 50 dakika 45 saniye doğu, 42 derece 16 dakika 10 saniye kuzey, 34 derece 49 dakika 11 saniye doğu, 42 derece 14 dakika 37 saniye kuzey, 35 derece 23 dakika doğu, 42 derece 35 dakika kuzey, 36 derece 49 dakika 30 saniye doğu, 42 derece 40 dakika 21 saniye kuzey, 37 derece 40 dakika 22 saniye doğu, 42 derece 38 dakika 1 saniye kuzey, 37 derece 46 dakika 34 saniye doğu, 41 derece 54 dakika 3 saniye kuzey, 37 derece 53 dakika 43 saniye doğu, 41 derece 42 dakika 54 saniye kuzey, 36 derece 59 dakika 47 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 46 saniye kuzey, 35 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 991 Ege Denizi. Sualtı çalışmaları 8-14 Ekim 26 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 31 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 24 saniye doğu, 38 derece 30 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 24 saniye doğu, 38 derece 30 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 21 dakika 15 saniye doğu, 38 derece 31 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 21 dakika 15 saniye doğu, çalışma gemilerinden açık geçilmesi. Denizcilere yerel bildiri numarası 992 Karadeniz. Atış eğitimi 10 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'dan 15 Ekim 2026 tarihi 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 17 dakika kuzey, 31 derece

derece 24 dakika doğu, 41 derece 17 dakika kuzey, 31 derece 17 dakika doğu, 41 derece 7 dakika kuzey, 31 derece 17 dakika doğu, 41 derece 7 dakika kuzey, 31 derece 24 dakika doğu denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Saatimiz şu anda 23.21'i gösteriyor ve Radyo 1'de her cumartesi olduğu gibi gecenin içinden başladı. Saat 1'e kadar sizinle olan birlikteliğimiz devam edecek. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Arif Keleş ve mikrofonda ben Sevda Türker'i programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz ve elbette hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz demek istiyoruz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın birinci bölümünde konuğumuz Hititolog, eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taş olacak. Kendisiyle toprağın hafızasını, bir tohumun Anadolu'yu nasıl anlattığını konuşacağız. Değerli hocamız bize Gölbaşı'nda Külhöyük'te ortaya çıkarılan yaklaşık 4000 yıllık bir kabın içerisinde bulunan küçücük tohumları anlatacak. Bugün sevgi çiçeği olarak bildiğimiz Gölbaşı ile özdeşleşmiş endemik bir bitkinin izini Külhöyük'te süreceğiz. Programımızın ikinci bölümünde konumuz 4. Mitoloji Film Haftası. Bu yıl 4.sü gerçekleştirilecek Mitoloji Film Haftası 12 Ekim'den 4 Kasım'a kadar Ankara'dan Bursa'ya, Aydın'dan İzmir'e, İstanbul'dan Gaziantep'e uzanan 6 şehirlik bir yolculuğa hazırlanıyor. Festivalin bu yılki mottosu insanlığın ortak hikayesi. Konuyla ilgili bilgileri festival kurucu direktörü Gülşah Elikbank'tan alacağız. Programımızın üçüncü bölümünü edebiyat ve psikolojinin kesişimi olan biblioterapiye ayırdık. Konuklarımız psikolog Bahar Demirören ve psikolog Beyza Ceylan. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece. Bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Fakir Baykurt var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bazen geçmişi anlamak için büyük anıtlara, görkemli yapılara, kralların isimlerinin yazıldığı tabletlere bakıyoruz. Oysa geçmiş çok daha sessiz tanıklar da bırakıyor bize. Bazen bir avuç toprakta, bazen yanmış bir buğday tanesinde, bazen bir üzüm çekirdeğinde ve bazen de birkaç milimetrelik küçücük bir tohumda. Çünkü insanlık tarihinin çok büyük bir bölümü aslında toprakla, suyla, mevsimlerle ve bitkilerle kurduğumuz ilişkinin tarihi. İşte bu tarihin izini süreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Gölbaşı'nda Külhöyük'te ortaya çıkarılan yaklaşık 4000 yıllık bir kabın içerisinde bulunan küçücük tohumları konuşacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İlknur Taş. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Sevda Hanımcığım.
0: Şimdi sizinle zaman zaman bir araya geliyoruz. Evet. En son sizi konuk ettiğimizde de semboller üzerinden, evet, hayvan sembolleri üzerinden Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine şöyle bir göz atmıştık. Şimdi hem okuyorum metni hem de şunu düşünüyorum. Evet. Aslında küçücük tohum kalıntılarından, tanelerinden koca bir tarihi nasıl anlıyoruz, nasıl yorumluyoruz, nasıl anlatabiliyoruz? Mucize gibi bir şey, değil
1: evet,
0: mi efendim?
1: Evet, gerçekten öyle. Aslında geçmiş işte yalnızca kralların, savaşların ya da sarayların ya da yazılı belgelerin tarihi değil Sevda Hanımcığım. Aslında insan hayatının bugün de o zaman da çok büyük bir bölüm biliyorsunuz toprakla, suyla, zamanla, mevsimlerle, bitkilerle iç içe geçmiş. İnsan ne ekiyor, ne yiyor, hangi ürünü kış için saklıyor, hangisini yakacak olarak kullanıyor, hangi meyveyi topluyor ya da hangi bitkiden ilaç ya da boya kıyafeti için elde ediyor. Aslında bütün bunlar geçmiş toplumların

hayatını anlamak açısından son derece önemli sorular. Bir arkeolojik kazıda karşımıza çıkan işte bir yanmış buğday tanesi, mercimek tanesi, üzüm çekirdeği, küçücük bir yabani bir

0: değil mi?
1: Anlattı o döneme ait. Gerçekten de o toplumun bütün bu bahsettiğimiz tohumlar, beslenmesini, oradan tarımı, tarımdan ekonomiyi ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi anlamamıza da yardımcı oluyor. Bir nevi şey diyebiliriz, çok seviyorum, toprağın arşivi diyebiliriz. Yani yazılı arşivlerde çivi yazılı tabletleri okuyoruz ama toprağın arşivinde tohumları, polenleri, odun kömürlerini veya bitki kalıntılarını okuyoruz. Enteresan gerçekten.
0: Evet. Şimdi efendim bütün bu saydıklarınız aslında o coğrafyada yetişen genel bitkiler anlamında bir flora, değil mi?
1: Evet.
0: Bundan bahsediyoruz. Bunu isterseniz bir tanımlayalım dinleyenlerimiz açısından ve Anadolu florasından bahsedelim. Bize o kadar çok şey anlatıyor ki
1: çok
0: o halde
1: doğru.
0: Özel olmalı diye
1: evet.
0: düşünüyoruz.
1: Evet Sevda amcığım.
0: Bir de bunu açıklarsanız seviniriz bize.
1: Flora belirli bir bölgenin doğal bitki varlığının bütününe verilen isim. Fakat Anadolu söz konusu olduğunda olağanüstü zengin bir dünyadan söz ediyoruz. Hala öyle biliyorsunuz. Hala endemik bitki çıkıyor Anadolu araştırmalarında. Denizler, dağlar, sulak alanlar, bozkırlar.
0: Değil mi? Evet, tabii. Orta Anadolu,
1: Toroslar, ormanlar, bunlar çok kısa mesafelerle birbirinin yerini alabiliyor. İşte Karadeniz kıyısı ayrı, İç Anadolu bozkırlarındaki bitkiler ayrı, Akdeniz kıyılarındaki bitki örtüsü, Doğu Anadolu'ya geçiyorsunuz bambaşka. Dolayısıyla buraların florası da bambaşka. Anadolu şöyle söyleyebiliriz, farklı bitki coğrafyası bölgesinin aslında buluştuğu bir geçiş alanı. Bu nedenle de son derece zengin bir çeşitlilikten söz ediyoruz ve çok sayıda da endemik bitkimiz var. İşte bugün biraz bahsedeceğimiz benim de kazı üyesi olduğum kül höyükten çıkan sevgi çiçeği de bunlar, bu örneklerden bir tanesi. Biliyorsunuz medyayı uzun süredir meşgul ediyor sosyal medya, iletişim kanalları. Dolayısıyla bitkilere baktığımızda aslında yalnızca botaniği değil, aynı zamanda bir tarihi de okuyoruz diyebiliriz.
0: Evet, ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Şimdi bu saptamayı yaptıktan sonra Anadolu'nun florasının ne kadar zengin olduğunu ve bize ne kadar çok şey anlattığını söyledikten sonra ben açılıştaki noktaya geleceğim. Bu kadar küçücük kalıntılardan, bitki kalıntılarından, tohumlardan, az önce mercimekten bahsettiniz. Yine sevgi çiçeğinin bulunan tohumu da öyle. Nasıl okuyoruz geçmişi? Bunlar nasıl inceleniyor? Aslında ne olduğunu anlamak bile başlı başına herhalde bir önemli sorun.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yapılıyor bu efendim?
1: Bu arkeobotanik dediğimiz arkeolojinin aslında birlikte çalıştığı bilim dallarından bir tanesi. Bitki kalıntılarını inceleyen bir bilim alanı. Kazıda bulunan tahıl taneleri, baklagiller, meyve çekirdekleri, yabani bitki tohumları, bunları inceliyor. Bunlar
0: her
1: tabii
0: kazıda bir bu alanda uzmanlaşmış bir
1: arkeobotanikçi oluyor. Bulunması gerekiyor çünkü arkeolojiden oldukça farklı. Dolayısıyla bu bir, mesela bir buğday tanesine bakıp bütün ekonomiyi açıklayamıyoruz tabii ki. Ama yüzlerce, bunun binlerce bitki kalıntısı ve bunların nerede bulunduğu kontekstine baktığımız zaman o zaman çok güçlü bir tablo karşımıza çıkıyor aslına bakarsanız. Mesela bir tahıl depoda bulunduysa acaba bu tahıl kim tarafından üretildi ya da nereden getirildi? Kim depoladı, kim dağıttı? Ya da bir evin ihtiyacından çok daha büyük bir miktarsa acaba merkezi bir organizasyon mu vardı yani burada diye bu soruları sorabiliyoruz. Bu anlamda belki İhtit başkenti Hattuş'a çok çarpıcı bir örnek. Çünkü buradaki büyük yeraltı tahıl depolarında korunmuş tahıl tanelerinin incelenmesi Hitit Devleti'nin tarımsal üretimi nasıl harekete geçirdiğine ilişkin çok önemli bilgiler veriyor. Ve özellikle devletin geniş ölçekte üretilen tahıl depolaması ve depolamayı yaparken ki yaptığı hesaplar bize önemli veriler sağlıyor. Bu nedenle arkeobotanik yalnızca eski insanlar neler yiyordu değil de çok daha büyük bir toplumsal sistemi anlamamıza yardım ediyor diyebiliriz.
0: Bu arada sürekli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Sayın Profesör Doktor İlknur Taş'la Hititleri konuşmaya başladık.
1: Evet, evet.
0: Çok da ilginç şeyler anlatmıştınız bize.

0: Ve o yeraltı depolarından da bahsetmiştiniz, nasıl
1: Evet.
0: bir uygarlık olduğundan. Bir noktada bırakmıştık dinleyenlerimize, devam
1: Edeceğiz, evet.
0: edeceğimizi söyleyelim
1: Binbir gece
0: lütfen.
1: masalları
0: Evet,
1: gibi olacak biraz.
0: gerçekten öyle. Bu hatırlatmayı yapalım. Peki efendim, şimdi Hititlerden bahsettiniz ama bütün bu izler Anadolu'da hangi dönemlere kadar, hangi daha erken dönemlerde
1: Tabii.
0: buluntular var? Mesela bunu merak eder dinleyenlerimiz. Ne söylersiniz bu
1: Çok
0: konuda?
1: erken dönemlerden az önce bahsettiğim Yumuktepe sadece bir örnek. Birçok neolitik merkez var. Mesela geçen programda bahsettiğimiz Taştepeler de bunlardan bir tanesi. Neolitik dönem aslında Sevda Hanımcığım bunun dönüm noktası. Çünkü insanlar avcı toplayıcı hayatın yanı sıra artık giderek yerleşik yaşama geçiyor. Bazı bitkileri bilinçli biçimde yetiştirmeye başlıyor ve tarım kalıcı hale geliyor. Çatalhöyük gibi, Hacılar gibi neolitik merkezlerde tahıllar, baklagiller, yabani bitkiler ve bitkisel kaynakların kullanıldığını görüyoruz. Aslında bu büyük bir zihniyet de değişimi. Yani insan artık yalnızca doğanın kendisine sunduğuyla yetinmiyor, tohumu seçiyor, toprağa ekiyor, ürünün büyümesini bekliyor, hasat ediyor ve ertesi yıl içinde yeniden tohum ayırıyor. Yani insanla bitki arasında çok yeni ve güçlü bir ilişki kuruluyor diyebiliriz. Aslında
0: Belki yavaş yavaş meslekler ortaya çıkmaya
1: evet,
0: başlıyor, değil mi hocam?
1: bununla birlikte. Yani tarımın başlangıcı yalnızca beslenme tarihinde bir devrim değil, toplumsal örgütlenmeyi de değiştiriyor. Yerleşkeler büyüyor, üretim fazlası ortaya çıkıyor. Orada hemen depolama devreye giriyor ve iş bölümü gelişiyor. Dediğiniz
0: Belki
1: gibi
0: yavaş yavaş
1: meslekler
0: ticaret, değil mi?
1: geliş.
0: Fazla üretim
1: Evet,
0: olunca.
1: değişti tokuş ve ticaret tabii ki doğal olarak başlıyor. Yani aslında bir avuç tohumun arkasında belki de insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri var dememiz doğru olacaktır.
0: Peki
1: Yanlış değil.
0: ilerleyen dönemlerde neler yaşanıyor? Şimdi Neolitik çağ dedik, artık insanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye
1: Geçmeye
0: başlıyor.
1: başlıyorlar.
0: Sonrasında nasıl bir hikaye var?
1: Benim uzmanlık alanım Tunç Çağı'na gelirse Hitit dönemine aslında burada tabii siyasi yapı karmaşıklaşıyor. Toplumlar büyüyor ve tarımda daha örgütlü hale geliyor. Artık Hitit döneminde geniş bir coğrafyaya yayılmış bir devlet sisteminden söz ediyoruz. Yani böyle bir devletin şehirleri var, sarayı var, ordusu var, tapınakları ve büyük nüfusu beslemesi gerekiyor. Bu nedenle tahıl son derece önemli Sevda Hanımcığım. Tabii bitki dünyası bu arada yalnızca tahıllardan ibaret değil, yanlış anlaşılmasın. Özellikle yakın zamanda önemli bir neolitik bir merkezimiz var. Hitit merkezi Oyma Ağaç. Nerik Hitit dönemindeki adı. Arkeobotanik çalışması açısından çok önemli bilgiler veriyor bize. Burada mesela arpa, ekmeklik buğday, buğday ve emer buğday gibi dediğimiz tahıllar var. Mercimek, mürdümük, bakla ve bezelye gibi bazı baklagiller de tespit ediliyor. Ve yine meyve ve yemiş kullanıldığına dair de veriler var. Dolayısıyla bize mesela bu dönemde Tunç Çağı'nda Hitit dünyasında düşündüğümüzden çok çeşitli bir bitkisel beslenme ve üretim sistemi olduğunu gösteriyor. Bunu çivi yazılı tabletler de bu arada destekliyor. Bir Hitit mutfağından bahsediyoruz çünkü.
0: Peki efendim, şunu merak ettim. Şimdi beslenmiş daha genişliyor, ürünlerin sayısı daha fazla, ama bu arada çok geniş coğrafyaya yayılmış bir devlet sisteminden de bahsediyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Peki stratejik anlamda, yani coğrafi anlamda gereklilik açısından üretim mi söz konusu, yoksa bunun dışında da başka faktörler açısından üretimde değişiklikler söz konusu mu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte belli bölge şunu üretsin, belli bölge bunu üretsin gibi tercihler, kültürün etkisi var mı bu toplumlarda üretim üzerinde?
1: Tabii baktığımız zaman İç Anadolu zaten Hititlerin merkezi. Dolayısıyla İç Anadolu'da hani yetişecek o dönemde bitki ve tahıl belli ama hani o öbür Anadolu'nun diğer kesimlerinde neler yapılıyordu, onun hakkında çok fazla aslında bilgiye sahip değiliz ama Orta Anadolu daha çok bugün olduğu gibi tahılın yetiştirildiğini, bol miktarda buğdayın yetiştirildiğini görüyoruz. Ama bunun yanı sıra meyveler de var tabii. Elma var, üzüm var, işte dediğimiz mercimek var, bezelye var. Bunları da görmekteyiz. Ama tabii çeşitlilik olduğu kuşkusuz vardı diye düşünüyoruz.
0: Pek çok tahıldan bahsettiniz. Hı-hı. Özellikle ekmek yapımını ben merak ettim. Zaman zaman günümüzde de o dönemde yapılan ekmeklerin denemeleri yapılıyor.
1: Evet.
0: Hangi tahıllar başattı?
1: Şimdi özellikle bu dönemde tabii baktığımız zaman ekmeklerin emer buğdayından yapıldığını düşünüyoruz. Bitki yağ çıkartıyor. Tabii bu aynı zamanda ekmeğin yapımında da kullanılıyor. Tabii Hitit metinlerini aslında okurken ekmek çeşitlerinden içeceklere, tahıllardan yağlara kadar çok zengin bir maddi dünyanın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Aslında bize tarihçi için en heyecan veren nokta da bunları günümüzle karşılaştırmak, yani günümüz sofralarıyla karşılaştırmak. Hatta bir Hitit gastronomisinden bile bahsedebiliyoruz, Hitit yemeklerinden bahsedebiliyoruz. Bizim böyle bir projemiz vardı.
0: Öyle mi?
1: Evet, Arkeo Mutfak diye biraz yarım kalan bir proje ama Hitit ekmeklerini yaptık, denedik. Hatta bazı mesela bugün simit dediğimiz çok sevilen bir, biliyorsunuz, yiyecek. Simidin kökeni, elçöreğinin kökeninin ta Hititler dönemine kadar gittiğini keşfettik. Bir asker tayini var mesela, peksimet. O da yine
0: daha sert.
1: Evet
0: mi?
1: Daha sert. O da Hititler dönemine kadar gidiyor. Belki de o dönemden başlayıp bugünümüze gelen önemli yiyecekler diyebiliriz.
0: Peki bitkilerin başka başka işlevleri var mıydı o zaman içinde toplumlarda, yoksa sadece sofrada mı kullanılıyordu?
1: Vardı. Özellikle ritüellerde Sevda amcım bol miktarda bitki kullanıldığını görüyoruz. Bize bulunduğu ortam, yani kontekst aslında bilgi veriyor. Eğer bir mutfakta bulunduysa kuşkusuz bu beslenme amacıyla kullanılıyor. Ama bir depoda ya da bir mezarda bulunduysa o zaman burada bir ritüel
0: kısmı işin içine
1: giriyor. Acaba bir cenaze merasiminin parçası mıydı bulunan bu bitki kalıntısı? Ya da bir kap içerisinde, tıpkı bu bizim Gölbaşı Külüyük'te bulunan sevgi çiçeği gibi, tek başına mıydı? Başka bitkiler ya da başka maddeler de var mıydı? Reçine mi vardı mesela, ne vardı? Bunlar aslında tabii yazılı belgelere de bakmamız gerekiyor ki başka buluntularla destekleniyor mu diye.
0: Yani aslında böyle bir buluntu söz konusu olduğunda bulduğunuz andan itibaren bir dedektif gibi.
1: Biraz öyle.
0: Yazılı kaynak, bulunduğu yer, neyle beraber bulundu, bunların hepsini bir arada değerlendirdiğiniz çok keyifli bir süreç başlıyor
1: çok
0: galiba.
1: Çok keyifli aslında. Aslında çok keyifli, evet.
0: İpuçlarını takip
1: ediyoruz. Disiplinler arası çalışıyoruz. İşte arkeobotanikçi giriyor işin içine. Bakıyorsunuz arkeometre giriyor. Tarih giriyor, işte filoloji giriyor, okuduğunuz işte tabletse histoloji giriyor. Yani disiplinler arası multidisipliner bir çalışma oluyor aslında. Arkeoloji'nin en zevkli tarafı da bence bu.
0: Gerçekten öyle. Peki efendim, o zaman sevgi çiçeğine gelelim mi yavaş yavaş? Şimdi bir altyapıyı oluşturduk, dinleyenlerimizin kafasında bir muhakkak fikir oluştu. Yani bu tohum bulunana kadar neler yaşandı, nasıl titiz bir çalışma yapıldı. Peki sevgi çiçeği dersek?
1: Evet, şimdi tabii Külhöyük önemli bir höyük. Bir kere Ankara'daki tek Hitit merkezi Gavurkale'den sonra, çok da bilinmiyor. Hititler yok deniyor ama var. Gölbaşı ilçesinde hem Haddi dönemi, yani Hititlerden önceki Haddileri, hem de Hitit dönemi açısından önemli bir merkez. Binlerce yıllık bir geçmişten, 4000-5000 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Kültürel bir süreklilik var. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına sevgili meslektaşım Doçent Doktor Derya Yılmaz Tekin Hoca başkanlığında yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı kararlı bir kazı statüsünde devam ediyor. Tabii sadece bir höyük değil burası. Ankara'nın ve özellikle Gölbaşı çevresinin Tunç Çağı'ndaki yerleşim ağını, yolları, siyasi kültürel ilişkileri anlamamız açısından da önemli bir merkez. Tabii bu bu bitkiyle birlikte, yani günümüzde de sevgi çiçeği endemik bir bitki, 4000 yıl önce bulunması da tabii Anadolu'nun flora tarihini de artık bize anlatması açısından önemli. Kazılarda bir 4000 yıllık bir Hitit kabı ortaya çıkıyor. Tabii işin ilginç tarafı kabın içerisindeki bitkisel kalıntılar. Derya Hoca inceletiyor bunları. Arkadaşlar arkeobotanik

0: arkadaşlara. Latince adı Centaurea türü olan, tanımlanan ve gözbaşı ile özdeşlenen bu endemik sevgi çiçeği ile tohum kalıntıları eşleşiyor.
1: Sayın hocam, bir parantez açmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Konuşmanın başında da sizin bulduğunuz o mercimek tanesinden bahsetmiştik. Şimdi ilk görüşte tabii ki uzmanlaşmış ekiplerden bahsediyoruz ama bir kalıntının küçücük yanmış kararmış bir mercimek büyüklüğünde bir kalıntının mercimek ya da herhangi bir başka şey olduğunu anlama noktasında, yani o ilk noktayı ben çok merak ettim. Siz konuşurken sürekli onu düşünüyorum. Binlerce buluyorsunuz herhalde bir alanda bu tür kalıntı, değil mi?
0: Evet, eğer
1: ilk o tasnif depolsam nasıl yapılıyor? Ben araya girdim ama onu da bir açıklayalım.
0: İşte burada arkeobotanikçi meslektaşlarımız devreye giriyor. Mikroskop ve çeşitli kimyasal analizler devreye giriyor. Ve bununla bitkinin hangi bitki olduğunu çözebiliyorlar. Ama bir adeta restoratör gibi çalışıyorlar bu bitkinin hangi bitki olabileceği konusunda. Bayağı ciddi bir kimyasal süreçten aslında geçiyor bildiğim kadarıyla. Onu tayin ediyorlar.
1: Yani ilk anda ama bir uzman göz bu bir bitki kalıntısı olabilir tespitini yapıyor.
0: Arkadaşlar evet. Söylüyor ama evet. Bizler tabii daha çok işte ben görüyorum siyah bir şey acaba ne? ilk gördüğüm zaman öyle dedim ama sonra işte şeydeki Yumuktepe'deki arkeobotanikçi arkadaş mercimek olduğunu ve çok sayıda çıktığını söyledi ama ciddi bir tabii uğraş gerektiriyor. Bir laboratuvar ortamında bu. Evet,
1: dolayısıyla hiçbir şeye ilk anda bu hani değerlidir, değerli değildir, kalıntıdır, değildir gözüyle bakmıyoruz.
0: Bak, eğer bilmediğimiz, daha önce çıkmamışsa evet, ama çıkmışsa o zaman bu siyah nokta bu mercimek hocam diyebiliyorlar ama.
1: Peki efendim, çok özür dilerim. Ben araya girdik, hemen kapatalım şeyi.
0: Estağfurullah.
1: Ve parantezi.
0: Estağfurullah. Tabii bu
1: sevgi çiçeğinden devam edelim.
0: Halk arasında bu arada Sevda amca buna yanar döner ya da gelin düğmesi diyorlar. Böyle geleneksel olarak güzel isimlerle adlandırılmışlar. Tabii aslında kültürel bir hafıza taşıyor bu. Çünkü insanlar bitkiyi yalnızca botanik bir varlık olarak görmüyor, biliyorsunuz. Ona isim veriyorlar, estetik bir anlam yüklüyorlar. İşte yaşadığı coğrafyanın bir parçası haline geliyor. Sevgi çiçeğinin yayılış alanı son derece sınırlı bu arada. Korunması da büyük önem taşıyor. Gölbaşı Belediyesi'nin başvurusuyla hatta 2019 yılında coğrafi işaretle de tescillenmiş olması da bu anlamda bölgenin kimliğiyle bize bütünleştiğini gösteriyor.
1: Bu arada dinleyenlerimiz açısından açıklayalım. Sözlerimizin içinde geçti hep endemik bitki demek, belli bir sınırlı coğrafyada yetişen bitki demek, değil
0: evet,
1: mi efendim?
0: Evet, öyle. Tabii bize bu baktığımız zaman tek bir buluntudan hareketle işte 4000 yıl boyunca hiçbir kesinti olmadan aynı noktada yaşadığını söylememiz bitkinin doğru olmayabilir. Ama 4000 yıl önce de bu coğrafyada bulunmuş. Ama sonra hani o geçen dönemde var mıydı yok muydu onu bilemiyoruz. Kanıtlar lazım. Ama bu bile olağanüstü bir durum. Günümüz florasının tarihini anlamak için hakikaten de çok güçlü bir zaman derinliği kazandırıyor bize
1: evet,
0: Sevda
1: gerçekten
0: Hanımcığım.
1: Öyle. Evet. Peki efendim, şeyin önemi var mı? Bunun bir kap içinde bulunduğundan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Ve az önce konuşmanın içinde de nerede bulunduğu çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Neyle birlikte bulunduğu çok önemli diye özellikle ifade etmiştiniz. O halde burada nasıl bir yorum yapmalıyız?
0: Burada tabii çok önemli. Çünkü arkeolojide bir buluntunun kendisi kadar bağlamı da önemli. Biz buna kontekst diyoruz. O yüzden mesela kaçak kazılarla bir şekilde müzelere getirilen malzemenin maalesef kontekstini bilmediğimiz
1: o
0: için
1: koparılmış oluyor
0: maalesef,
1: değil mi, bağlamından.
0: Yani
1: değil mi?
0: Bilimsel olarak yorum yapmak çok zor onun. Çünkü koparılmış, bulunduğu yeri bilmiyoruz. Ne kadar madeni değerli, isterse altın olsun, konteksti yoksa bilimsel açıdan çok daha zor onu değerlendirmemiz. O açıdan bir tohum toprağın eğer herhangi bir yerinde tek başına bulunsa farklı sorular sorarsınız. Ama dediğimiz gibi bir kap içinde geldiğinde bunu insan davranışıyla ilişkisi daha dikkat çekici hale geliyor. Bu durumda ister istemez soruyoruz, acaba bu tohumlar neden kabın içindeydi? Yani toplanmış mıydı, saklanıyor muydu, bir amaçla, bir ritüel için mi, bir cenaze ritüeli için mi, ya da başka bir işlemden mi geçmişti, acaba bu şifa amacıyla mı getirilmişti? O da olabilir. Yani bize Hititler sevgi çiçeğini ilaç olarak kullanıyor muydu sorusunu, ya da kutsal mıydı sorusunu deme hakkını getiriyor. Tabii şimdilik çok değerli bir arkeobotanik bağlantımız var, ama bunun için, bu soruları sorabilmemiz için de ek analizlere ve karşılaştırmalı verilere ihtiyacımız var. Bence buluntuyu bir de daha heyecan verici yapan bir şey de bilinmezliği. Önümüzde bir soru var. İşte bu 4000 yıl önce Külüyük'teki insanlar bu çiçeği neden toplamıştı? Şimdi bu sorunun peşinden gideceğiz. Bundan sonraki süreçte Derya Hoca ve ekibi.
1: Onlara da selamlarımızı gönderelim mikrofonlarımız aracılığıyla. Yaklaşık bir 3 dakikalık zamanımız var efendim. Hemen
0: çabuk geçmiş yine her evet, zamanki
1: her
0: gibi.
1: Zamanki gibi. Öyle. Neyle kapatmak istersiniz? Genel bir değerlendirme yapalım isterseniz. Tabii, Anadolu'nun flora tarihini bu anlamda bilmek, örnekler üzerinden az önce ifade ettiniz, bize ne kazandırıyor? Belki bununla kapatmak uygun olabilir bugünkü
0: doğru
1: sohbetimizi.
0: Doğru söylüyorsunuz, evet. Ben, çok etkiliyor, öyle söyleyebiliriz Sevdamcığım. Çünkü bugünkü doğayı yalnızca bugünün fotoğrafı üzerinden değerlendirirsek o büyük resmi kaçırırız. Bir bitkinin binlerce yıl önce nerede bulunduğunu bilirsek onun tarihsel yayılışını da anlamaya çalışırız. İşte geçmişte hangi bitkiler vardı, nerelerdeydi, hangileri kayboldu, hangilerin yayılış alanı küçüldü
1: ve neden kayboldu?
0: Neden kayboldu?
1: Çünkü bugün de günümüzde de kaybediyoruz bazı endemik türleri.
0: İnsan faaliyetlerinden dolayı, sanayileşmeden dolayı. Acaba o zaman da mı insan faaliyetinden etkilendi, ya da bir bölgenin mesela ormanları ne ölçüde değişti? Tarım, doğal peyzajı neye dönüştürdü? Mesela burada yine oyma ağacı örnek verebiliriz. Buradaki çalışma yalnızca insanların ne yediğini göstermemiş. Odun kömürleri, yabani bitki kalıntıları, insan faaliyetlerinin çevredeki doğal bitki örtüsü üzerindeki güçlü etkiler yarattığını bize gösteriyor. Yine araştırmacılar tarım, otlatma ve orman kullanımının peyzajı dönüştürdüğünü belirtiyor. Yani aslında çevre sorunu yalnızca
1: günümüzün sorunu
0: değil. Hayır, değil, modern dünyanın meselesi değil. Evet. İnsanlar binlerce yıldır doğayı değiştiriyor. Fakat tabii bugün değişimin hızı ve ölçeği çok daha büyük değil.
1: Nüfus çünkü maalesef çok fazla. Hızla. Teknoloji ilerlemiş durumda. Ama gözün içine bakmalıyız değil mi efendim? Bu kesinlikle. Güzel topraklarda çok. Yetişen her bir bitkinin, her hayvanın, her yaprağın, dalın, onlara zarar vermeden yaşamalıyız. Çünkü gelecek nesillerinde çok ihtiyacı olacak gibi
0: maalesef.
1: Görünüyor.
0: Yoksa kitaplardan ya da dijital bir takım bilgilerden alacaklar.
1: Bakın ne kadar güzel sevgi çiçeğini bugün görüyoruz, biliyoruz.
0: Evet.
1: 4000 yıllık izini konuşuyoruz. Keşke gelecek nesillerde bugün sahip olduğumuz her bitkiyi tanısalar, bilseler, onlarla beraber yaşasalar.
0: Keşke.
1: Ne kadar güzel olur. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: süremizin
0: teşekkür
1: sonuna
0: ediyorum.
1: Geldik. Hititolog ve eski çağ tarihçisi Profesör Doktor Sayın İknur Taş bizimle birlikteydi. Kendisiyle toprağın hafızasını konuştuk bir tohum üzerinden.
0: Evet.
1: Sağolunuz efendim.
0: Rica ederim. Sağ olun.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, mitoloji belki de insanlığın kendisini anlatma biçimlerinden en eskisi. Dünyanın nasıl başladığını, insanın nereden geldiğini, iyiliği, kötülüğü, aşkı, ölümü, kıskançlığı, cesareti, korkuyu ve bilinmeyeni anlamlandırmak için anlattığımız hikayeler. Binlerce yıl önce anlatıldılar, hala anlatılıyorlar. Çünkü insan değişse de bazı soruları değişmiyor. Belki de bu nedenle mitoloji yalnızca geçmişin hikayeleri değil, bugünümüzü anlamanın da yollarından biri. Ve sinema, görüntünün, sesin, müziğin ve hikayenin gücüyle bu kadim anlatıları yeniden kurabilen en güçlü sanat alanlarından biri. Bu gece, bu dakikalarda mitoloji ile sinemanın kesiştiği bir organizasyonu anlatacağız, konuşacağız. Şu anda telefon hattımızda 4. Mitoloji Film Haftası'nın festival kurucu direktörü Sayın Gülşah Elikbank bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz programımıza, iyi geceler diliyoruz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi geceler herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 4. Mitoloji Film Haftası'nı konuşacağız ama öncelikle bu işin başlangıcına gitmek istiyoruz müsaade ederseniz. Siz kurucu direktörüsünüz bu festivalin. Nasıl bir başlangıç yaptı? Neden böyle bir film haftası oluşturmayı düşündünüz?
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soruyla başlamış olduk. Çünkü aslında başlangıç birazcık nasıl ilerleyeceğini de gösteren bir süreç olduğu için ondan biraz söz etmek isterim.
0: Evet efendim.
1: Öncelikle ben aslında bir roman yazarıyım. Festivalin kurucu direktörü olsam da ve bir roman yazarı olarak hikayelerin ne kadar önemli olduğunu hayatın içerisinde ve insan için biliyorum. Ama en eski hikayeler, en öz hikayeler aslında baktığınızda bu edebiyatta da böyle ama hayatta da zaten böyle. Sizi mitolojiye götürüyor. Mitolojik anlamda tematik bir festivalin sinema anlamında ülkemizde olmuyor oluşu beni biraz düşündürdü ve hani derler ya

0: kimse yapmadıysa o zaman ben başlayayım.
1: Evet, boşluk, diye biraz bir boşluk görmüşsün. Hani
0: yapılmadığını
1: sen.
0: Görünce o zaman yapalım şeklinde bir başlangıç oldu. Ama şanslıyım ki hani bu başlar başlamaz çok güçlü bir danışma kadrosuyla, hocalarla, yazarlarla, sinemaya gönül vermiş insanlarla büyüyen bir yolculuk oldu. Yani belki fikri ben ortaya attım ama devamında çok güçlü onu ilerleten arkadaşlar oldu.
1: Ne kadar güzel. Peki efendim, bu sene dördüncüsü düzenleniyor. İlkiyle dördüncüsü arasındaki o süreçte neler yaşandı? Onu da anlatın lütfen bize.
0: Tabii bir kere biz İzmir doğuşlu bir festivaliz. Festival ilk yılında sadece İzmir'deydi aslında. Ve böyle mi kalır derken İzmir'de gördüğümüz yoğun ilgi ve onun sonrasında farklı şehirlerden buraya da gelin, burada da olsun çağrısıyla ikinci yılında 3 şehre, üçüncü yılında 5 şehre, şu an başlayacağımız dördüncü yılında ise 6 şehre çıkmış oldu festivalin rota yolculuğu. Bu anlamda da hem etkinliklerimizin hepsinin oldukça dolu geçiyor olması, hem nitelik olarak gelen izleyicilerin, dinleyicilerin, söyleşimize katılan kişilerin interaktif olarak işin içerisinde yer alması, bizle fikirlerini paylaşması aslında biraz yolu da aydınlatan onların bakış açısı ve katılımları oluyor. Bu anlamda 4 yılda epey yol kat eden bir festivalden söz ediyoruz aslında.
1: Peki Sayın Elikbank, az önce ifade ettiğiniz yazar kimliğinizin getirdiği bir bakış açısı var. Aynı zamanda turizmle de uğraştığınızı biliyoruz. Bunun bu yönünüzün kattığı ne var diyelim bu festivale?
0: Şöyle, ben hani çok genç yaşta turizmin içerisinde İstanbul'da girdiğimde hani her alanında turizmin çalıştım. Ama asıl hani sonrasında ödül de aldım. Bir tematik edebiyat oteli var İzmir'de açılmış olan. Bana ödül de getiren. O yüzden zaten tematik işler benim biraz ilgi alanımdaydı turizm anlamında. Edebiyatta da kullandığım yöntem olarak da Anadolu efsaneleri, masallar, Türk mitolojisi zaten hep odak noktasıydı yazdığım romanların. Benim için turizmle edebiyatın birleştiği bir festival oldu diyebilirim. Mitoloji film haftası bu anlamda. O yüzden hani o bakış açısının kattığı şey bir turizmcinin bakışıyla ülkeye dışarıdan insanların gelmesini ya da kendi içimizde şehir şehir bizim insanımızın dolaşmasını sağlayacak, onları onlara bu isteği verecek bir festival yaratmak diyebilirim. Edebiyatçı bakışı da zannediyorum doğru hikayelerin sinemaya katılması için bir oyunculuk yapmak anlamında, evet, etkili olmuş.
1: Belki de ilgi görmesinde çok da önemli etkenler bunlar. Şimdi efendim, bu seneki festivale gelecek olursak, Ankara, Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul ve Gaziantep şehirlerinde 12 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Açılış Ankara'da yapılacak. Neler var? Festival çerçevesinde sadece film gösterimleri olmadığını biliyoruz. Nasıl bir festival öngördünüz? Neler katılımcılar nelerle karşılaşacaklar?
0: Festivalde aslında en önemli farklılıklardan bir tanesi bizim genelde kültürel miras mekanlarını festivalin bir parçası olarak kullanıyor olmamız. Mesela 12 Ekim'de olacak olan ödül törenimiz Ankara Resim Heykel Müzesi'nin içinde olacak. Ve ertesi gün 13 ve 14 Ekim'deki hem film gösterimlerimiz hem de söyleşilerimiz de Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin içinde olacak. Bu anlamda da müzeleri, antik kentleri yaşamın bir parçası haline getirmek.

0: Tabii ki. Çünkü bizim ödüllerimiz de biraz farklı normal festival ödülleri gibi değil. İki tane onur ödülümüz var. Bunlar birisi Türk mitolojisinden esinlenerek gelen Ülgen ödülü. Bunu sinemaya takdim ediyoruz ki yönetmen Semih Kaplanoğlu alacak bu sene bu ödülü. Bir de Mergen ödülümüz var. Bu da yine Türk mitolojisinden Bilgelik ödülü. Bilgelik ödülünü her sene akademiye veriyoruz. Bu sene akademiden Profesör Doktor Fahri Işık Uygarlık Anadolu'dan Doğdu kitabıyla birlikte kendisi alacaklar. Yıl boyunca da yaptığımız iki yarışma vardı. Biri doğa ve mitoloji temalı bir kısa film yarışmasıydı. Onun üç finalistini belirledik. Birinciyi 12 Ekim akşamı açıklıyor olacağız. Bir de senaryo yarışmamız vardı. Anadolu medeniyetleriyle yazılmış bir senaryo olması şartıyla onun da yine birincisini Ankara'da Resim Heykel Müzesi'nde açıklıyor olacağız.
1: Evet, 12 Ekim tarihinde. Ben sözünüzü kesmiştim, araya girmiştik ödüller deyince, lütfen kaldığınız yerden devam edin, festival programından bahsediyordum.
0: Tabii ki Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin yanında bir de Başkent Üniversitesi'nde gençlerle yaptığımız ve Fransız Kültür Merkezi ile ortak oluşturduğumuz bir program var. Zaten aslında biraz festivalde bu kolektif yapıyı da oluşturmaya çalışıyoruz. Yani birçok paydaşın işin içerisinde olmasını önemsiyoruz ki daha çok insana ulaşalım. Bir de tabii belki bunu baştan belirtmek lazım. Bizdeki tüm etkinlikler, film gösterimleri de buna dahil ücretsiz olarak gösteriliyor. Söyleşiler ücretsiz yapılıyor. O yüzden de ne kadar çok insan işin içinde olursa bizim için o kadar güzel bir geri dönüş olmuş oluyor bu programın içerisinde.
1: Sayın Elikbank, bu noktada özür dilerim, yine kesiyorum tabii. Ama bir web sayfanız olduğunu ifade etmek isterim dinleyenlerimiz için. Festival programına ulaşabilecekleri, film gösterimlerinin günlerini, mekanlarını bulabilecekleri mitolojifest.com. Buyurun efendim, devam edin kaldığınız yerden.
0: Teşekkür ederim eklemenizin. Bir de ben Instagram adresini eklemiş olayım. Çünkü Instagram'da tabii daha günlük paylaşımlar da, daha aktif paylaşımlar da mümkün oluyor web sitesine ziyade. @mitolojifest Instagram adresinden de bizi gün gün neredeyiz, ne yapıyoruz şeklinde de takip edebilecekler festival sürecinde. O yüzden hani Instagram'ı da ayrıca söylemiştim.
1: Tabii ki verelim. Bursa demiştik.
0: Evet, Bursa'da da yine bir müzenin içinde başlıyoruz. Bursa Fetih Panorama Müzesi'nde olacağız. Hem film gösterimleri olacak, hem çok güzel işte Geyikli Baba ile ilgili bir söyleşimiz olacak. Oradaki Ertuğrul Gazi'nin rüyası üzerinden mitoloji ve rüyaları konuşacağımız farklı bir söyleşi olacak. Film gösterimleri dediğim gibi olacak. Ertesi günde Ördekli Kültür Merkezi'ne geçerek hem film gösterimleri hem bir de biz antik mutfak üzerine tadımlar ve ikramlar yapıyoruz festivalde. Biraz antik dünyada insanlar ne yiyorlarmış, ne içiyorlarmış, onu da bizimle birlikte hissetsin istiyoruz gelenler. O yüzden bir antik tadım ve ikramımız da olacak Bursa'da. Sonra da çok güzel bir konserle Bursa programımızı kapatarak Aydın'a ilerleyeceğiz.
1: Peki Aydın'da neler var?
0: Aydın'da da yine geçen sene Trallef Antik Kent'te bir program yapmıştık ve çok sevilmişti. Bu sene o yüzden iki gün gidiyoruz Aydın'a. Geçen sene bir gün gitmiştik. Trallef Antik Kent'te bu sefer Koreli konuklarımız var. Orada Türk ve Kore mitolojisini karşılaştıracağız birlikte. Onun üzerine sohbet edeceğiz. Bir Kore yelpaze dansı sunulacak. Bunun üzerine ama bir Türk mitolojisi konseri yapılacak Aydın'a da. Dolayısıyla biraz kültürler arası bir kaynaşma da planlıyoruz Aydın açısından. Zannediyorum epey enteresan. Gençlerin Kore kültürüne zaten ilgisi malumunuz.
1: Evet.
0: O etkinliğinde oldukça antik kentte güzel geçeceğini düşünüyorum. Film gösterimleri de yine Aydın merkezde Efeler ilçesinde olacak zaten. Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. 4 yıldır süren bir festival bu ama Kültür Bakanlığı'nın ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle tabii ki yolculuğuna devam eden bir festival. O anlamda da hani yeri gelmişken bu yolculukta onlara da bir teşekkür etmek isterim bu noktada.
1: Peki efendim, sonraki hedef İzmir.
0: İzmir, evet, İzmir yuvamız zaten. Biz yıl boyunca da burada farklı etkinlikler festival olarak yapıyoruz ama bu sefer Agora Antik Kent'te, Agora Simirnası'nda açacağız İzmir etkinliğini. Yine hem dansın olduğu, hem konserin olduğu, hem söyleşinin, hem antik mutfağın olduğu, hatta bir de tiyatro gösterisinin olduğu çok renkli bir gün bekliyor Agora Antik Kent'te festivale gelecek olanları. İzmir'de İtalyan Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi ile yaptığımız ortak etkinlikler olacak. Her ikisinin içerisinde de. Bir yandan da İzmirlilerin çok sevdiği Alsancak Kültür Sanat Fabrikası vardır. Onun içinde de açık alanda hem

0: dans gösterisinin olduğu, hem yine bir film gösterimi hem de çok önemli bir söyleşinin olacağı bir program gelenleri bekliyor olacak.
1: Sayın Elikbank, yaklaşık bir dakikalık zamanımız kaldı. Sohbet tamam. Çok güzel ama İstanbul ve
0: uzun tabii.
1: Evet, elbette. İstanbul ve Gaziantep'le de ilgili küçük küçük bilgiler verirseniz veda edeceğim size.
0: Hemen şöyle hızlıca söyleyeyim. İstanbul'da daha çok Çin mitolojisine ve İsveç mitolojisine odaklanıyor olacağız. Gaziantep'te de Gaziantep'in ruhuna uyan Rumkale ve Zeugma Müzesi'nde bizi bulabiliyor olacaklar. Bu anlamda dediğim gibi mitoloji Instagram'dan tüm detaylara zaten ulaşabilirler.
1: Evet, katılımcıları şahane programlar bekliyor. Ankara, Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımıza katıldığınız için 4. Mitoloji Haftası, Mitoloji Film Haftası ile ilgili bilgiler aldık. Festival kurucu direktörü Sayın Gülşah Elikbank'tan iyi geceler diliyoruz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir kitap okurken hiç kendinizi bir karakterin yerine koyduğunuz oldu mu diye sormak istiyorum size. Hiç tanımadığınız bir insanın yaşadığı bir duygunun aslında sizin için çok iyi bildiğiniz bir duygu olduğunu fark ettiniz mi ya da? Ya da bir romanın, bir öykünün, hatta bazen bir çocuk kitabının tek bir cümlesinde kendinizden bir şey bulduğunuz oldu mu? Belki de edebiyatın en güçlü taraflarından biri tam da burada başlıyor. Çünkü edebiyat bize yalnızca başka insanların hikayelerini anlatmıyor. Bazen kendi hikayemizi başka insanların hayatları üzerinden görmemizi sağlıyor. Bu gece programımızın bu dakikalarında edebiyatla psikolojinin kesişim noktasına bakacağız. Yani biblioterapiye, en basit ifadeyle kitapların, öykülerin ve edebi metinlerin kişinin kendisini anlamasına, duygularını fark etmesine ve bazı meselelere farklı bir pencereden bakmasına yardımcı olabildiği bir yaklaşım. İki değerli konuğumuz var. Psikolog Sayın Bahar Demirören. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, hoş buldum.
0: Ve psikolog Sayın Beyza Ceylan. Efendim siz de hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi gerçekten ilginç. Biblioterapi diyoruz. Hepimiz bir şeyler okuyoruz ama her okuma biblioterapi midir? Örneğin hemen aklıma gelen bir soru. Şimdi cevaplamanızı istemiyorum ama dinleyenlerimiz de muhakkak radyoları başında bunu düşünüyorlardır. Ve elbette özellikle bu alanda uzmanlaşmanız, bu alana ilgi göstermeniz de benim merak ettiğim bir diğer konu. Ve siz bir kitap kulübü de aslında kurdunuz ve bu kitap kulübü çerçevesinde de biblioterapi çalışmaları yapıyorsunuz. Bütün bunlara bakacağız ama öncelikle ben biblioterapiye ilişkin bir kısa giriş yaptım ama belki biraz daha profesyonel anlamda bir tanım yapmak gerekebilir ve belki bir de tarihi süreçte ne zaman hayatımıza girdi, insanlar nasıl kullanmaya başladı bu terapi yöntemini, bunu dinleyenlerimize aktarmak gerekebilir ne olduğunu konuşmadan önce.
1: Belki bu kelime nereden çıktı? İlk o zaman onunla başlamak en hızlı bir başlangıç olabilir. Eski Yunan'da, yani bir Yunanca kökenli kelime, biblion ve terapia, iki kelimenin birleşimiyle oluşmuş bir yerde. Biblion dediğimizde kitap aklımıza geldi. Terapia dediğimizde de iyileşme kelimesi gelebilir aslında. Yani okumayla, kitapla iyileşmeyi anlatan bir birleşim bu sözcük. Böyle bir kelime kökeni var. Bununla birlikte de tarihçesinde aslında eski Yunan'da, antik Mısır'da bu kelimenin çokça kullanıldığı, kütüphanelerde, girişte, kapının içerisinde ruhun şifahanesi olarak geçildiği çokça yaygın, eski zamanlara dayanan bir süreçten bahsediyoruz aslında.
0: Yani aslında tarihi oldukça eski.
1: Kesinlikle.
0: En yoğun kullanıldığı dönemler peki? Böyle bir tespit, bilgi var mı?
2: Aslında şöyle, ilk 1916 yılında literatüre giriyor bu kavram. Samuel Crathers diye birisi bunu yapıyor ve o zaman erişilebilir ve uygun bir terapi, uygun ücretli bir terapi gibi oluyor birazcık daha. Çünkü kitaba ulaşmak birazcık daha kolay ve doktorların hastalarına reçete olarak kitap yazabileceği düşüncesi ortaya atılıyor. Bununla birlikte literatüre giriyor bu kavram.
0: Şimdi savaş yıllarından bahsediyorsunuz.
2: Tam
0: o halde
2: onları,
0: hemen
2: evet.
0: ilişki kurduk. Evet. Doğru mudur? Askerler için mi?
2: Evet, tam onu da bahsedecektim aslında.
0: Evet,
2: Birinci
0: buyurun.
2: Dünya Savaşı'nda askerler döndüğünde çok fazla travma sonrası stres bozukluğu görülüyor ve böyle durumlarda hastanelerde mutlaka bir kütüphane var. Onların kitap okuyarak daha iyi olması için çalışmalarda yapılmış. Hı hı.
0: Ama tabii bu dönemde kitapla hasta baş başa. Arada bir başka psikolog, psikiyatr yok değil mi?
1: Evet, bu daha kullanılan bir yöntem ama bilinçli ve bir yönlendirme ile ilerleyen bir yöntem değil aslında.
0: Evet, peki sonraki yıllarda bir değişim ya da gelişme var mı günümüze gelmeden önce?
1: Günümüze yaklaştıkça aslında terapistlerin bunu terapi içerisine dahil edebileceğini fark ettiği bir süreç var ve bu şekilde biz danışanlarımıza, bize başvuran kişilere nasıl iyi gelebiliriz aslında bir iyileştirme süreci var. Bunu biz nasıl kullanabiliriz şeklinde bir yaklaşım var.
0: Evet. Peki efendim, çok eski bir yöntem olduğunu ifade ettik. tanımını yaptık. Gelişmeleri de özetledik. Başta sorduğum soruya gelmek istiyorum. Şimdi hepimiz günlük hayatımızın içinde çeşitli okumalar yapıyoruz. Ama bir okumanın biblioterapi kapsamında değerlendirilebilmesi için muhakkak bazı şartların oluşması gerekiyor. Biraz bunlardan bahsedelim.
2: Aslında şöyle, bunun için sadece edebi bir metin olmasına gerek yok. Bir makale, bir broşür okumak bile bazen bizim için biblioterapi olabiliyor.
0: Hatta şimdi yani internetten, evet, bilgisayardan yaptığımız okumalar da var. Elbette bunları da dahil ediyoruz, değil mi?
2: Bazen şarkı dinlerken bile aslında bunu yaşayabiliyoruz.

0: Ama tabii biblioterapide 3 evre geçiriyoruz. Birazdan Bahar Hocam bundan bahsedecek ve biblioterapiyi ayıran nokta aslında tam olarak orası.
1: Evet, 3 aşamadan kastımız ilk önce karakterle özdeşim kurmamız gerekiyor. O özdeşimde belki her insana okurken şunu hissettirdiği noktada, aa sadece bunu ben yaşamıyorum. Aa benim gibi bunu yaşayan kişiler de var. Karakterin yaşadığı duyguyla o karakterle bağ kurduğumuz nokta ilk aşamayı tamamlamamızı sağlıyor aslında bir yandan.
0: Evet, bunu kitap atölyelerimizde de çok görüyoruz. Örneğin geçen ay Kafka'dan Babaya Mektup atölyemizde bu kitap üzerinden konuştuk. Ve hep böyle konuşurken kendimizi karakterin yerine koyduğumuz, babamız böyle bir karakter olsaydı biz neler yapardık? Ya da yeri geldiğinde de ben de böyle hissetmiştim. Bu cümleler benden de çıkmıştı gibi ortak noktalar bulduğumuz zamanlarda oluyor.
2: Evet, birinci aşama özdeşim dedik. Üç aşamadan bahsettiğiniz ikinci aşamaya geçelim.
1: İkinci aşamada aslında katarsis olarak adlandırdığımız duygusal boşalım olarak da belki geçen bir aşama. Burada da aslında okuyucu olarak kendimizi bastırdığımız duyguları dışa vurduğumuz, yani bazen kitapla birlikte duygulandığımız, gözümüzden o yaşı akıtan satırlar ya da bazen çok öfkelendiğimiz o an o duyguyu yoğun yaşadığımız ve o duyguyla baş başa kaldığımız anlar aklımıza gelebilir. Katarsis tam olarak öyle bir süreç bir yandan.
2: Evet. Üçüncü aşama.
1: Üçüncü aşamada içgörü dediğimiz aşama, yani bu özdeşimi kurduk, sonrasında o duygularımız yoğunlaştı ve duygu boşalımını yaşadık. Sonrasında da artık bu duygular ve farkındalıklarla karakterin orada yaşadığı bir çözüm ya da bir çıkmazı kendi hayatımızda nasıl bir yerde görüyoruz? Kendi hayatımıza baktığımızda biz bunu aslında bir ayna tutan bir yerde, aa acaba böyle bir şey yapabilir miydim? Öyle bir noktada karakter böyle bir şey yaparken ben olsam ne yapardım dediğimiz, kendi içsel dünyamıza döndüğümüz bir aşama aslında, son aşama.
2: Peki kişi bunu bir psikolog yardımı olmadan fark edebilir mi ve uygulayabilir mi sorusu geldi siz konuşurken benim aklıma. Yani muhakkak biblioterapi çerçevesinde değerlendirilebilmesi için bir okumanın bir profesyonel yardım almak ya da bu konuda en azından bilgi sahibi olmak gerekir herhalde diye düşünüyorum. Nasıl işliyor mekanizma?
0: Burada aslında genelde böyle bir kitap bize zevk verdiğinde, keyif verdiğinde ya da kişisel gelişim kitapları gibi sadece bir şey öğrendiğimizde biblioterapi oluyormuş gibi düşünebiliyoruz bazen. Ama aslında o kitabın bize keyif vermesinden ziyade o kitapla aramızdaki o terapötik bağın kurulmuş olması bizim için önemli bir kavram. Onunla bir bağ kurup kendimizi o karakterin yerine koyabiliyor muyuz? Bu dediğim gibi bir kişisel gelişim kitabı olmasına hiç gerek yok. Bazen bunu çocuk kitapları üzerinden bile yapıyoruz. Aslında hani çocuk kitabı deyince daha çok çocuklar üzerinden aklımıza geliyor ama yetişkinler için de çok fazla mesaj barındırıyor çocuk kitapları ve oradan bile o bağı kurduğumuz zaman kendimiz için pek çok şey çıkarabiliyoruz.
2: Evet. Buyurun.
1: Belki Beyza Hocama şunu ekleyebilirim. Bunu tek başımıza neden yapamayalım? İlla bir terapiste ihtiyacımız yok aslında. Sadece bu konuyu ve bu bilgiyi öğrenmemizle yarın o kitaba başladığımızda
2: Yani
1: kendi
2: bilinçli bir
1: başımıza
2: okuma gerçekleştirmek
1: kesinlikle.
2: gerekiyor
1: Burada
2: aslında.
1: farkımız tam olarak bu. Yani biz içten içe her gün belki gün içerisinde okuduğumuz kitaplarla bir biblioterapiye yaklaşıyoruz. Fakat farkında değiliz. Belki böyle bir ayrım
2: Neler
1: yapmak
2: olduğunun,
1: lazım.
2: değil mi?
1: Evet.
2: Yani bu kitap bana iyi geliyor ama
1: Evet.
2: neden iyi geliyor? Onun
1: Kesinlikle.
2: ayırdına varmak gerekiyor. Peki efendim, şimdi kişisel okumalardan bahsettik. Yine konuşmanın başında sizin bir kitap kulübünüz olduğunu ve orada da bu anlamda çalışmalar yaptığınızı söyledik. Şu geldi aklıma, çeşitleri var mı? Yani bireysel okuma ya da işte toplu okuma gibi biblioterapinin alt başlıkları var mı sizler açısından?
1: Bireysel ya da grup okuması tercihe göre ayrışabilir tabii ki. Biz grup okumasını tercih ediyoruz. Hı hı. Ama şöyle bir literatürde ayrım var. Gelişimsel biblioterapi dediğimiz, hı, bir de klinik biblioterapi dediğimiz. Klinik bahsettiğimiz aslında terapilerde kullanılan, bireysel okuma, terapilerde ödev olarak verilen kitapların danışanın sürecine bağlı okuması ve bunu seansa getirmesi gibi canlanabilir kafamızda. Gelişimsel biblioterapi dediğimiz de aslında bizim grupça yaptığımız bir şeyleri, bugün neredeydik, o kitabı bitirdiğimizde ve üzerine konuştuğumuzda neredeyiz, kendimizin değişimlerle birlikte geliştiğimizi sürecini gözlemlediğimiz noktada oluşan bir şey. Belki bu ayrımı yapmak yardımcı olabilir, evet,
2: grup
1: bize.
2: Grup terapisiyle aynı şeyden mi bahsediyoruz peki bu ikinci kısım için, gelişimsel bölümünde?
1: Ayrışıyor aslında. Öyle grup mi? Terapisinde çok daha farklı teknikler, farklı dinamikler giriyor. Grup terapisinin bir terapisti oluyor. Buradaki biraz daha biz psikologlar olarak katılımcılarımıza, okuyucularımıza eşlik ettiğimiz bir yerde. O yüzden o ikisini ayırmak yardımcı
2: faydalı
1: olur.
2: Olabilir.
1: Evet.
0: Aslında bu az önceki sorunuzun da biraz cevabı gibi olabilir. Hani dediniz ya, bir insan kendine de bunu uygulayabilir mi diye. Gelişimsel biblioterapi birazcık daha kendimize de uygulayabileceğimiz bir noktada. Ama klinik biblioterapi birazcık daha bir terapist eşliğinde ilerleyen.
2: Aslında toplu okumalar bunun öğrenilmesi açısından da iyi ortamlar anladığım,
1: evet,
2: kadarıyla.
1: Kesinlikle.
2: Peki efendim, şimdi çok uzun zamandır uygulanan bir yöntemden bahsediyoruz. Yaygınlığı belki ülkeden ülkeye değişiyor. Bizim ülkemiz için sizin tespitleriniz varsa onu da öğrenmek isteriz. Ama bilimsel anlamda yapılmış araştırmalar var mı? Yani hangi noktada ne kadar iyi gelir kişiye, topluma bu tarz terapiler?
1: Farklı araştırmalar var. Farklı bağlamlarda değerlendirilen araştırmalar var. Terapi kapsamında en çok araştırmaların yoğunlaştığı nokta depresyon ve anksiyete üzerine biblioterapinin nasıl bir faydası olduğuna dair. Hafif orta düzeydeki olan depresyona bu anlamda çok geliştirici bir yerde olduğunu, iyileştirici bir yerde olduğunu ve anksiyeteyi çok kitapların katkılarıyla yönetilebilir bir yere çektiği araştırmalar içerisinde aslında bulunmuş. Okullarda değerlendiren kısmı da belki Beyza bahsetmek, evet, ister diye düşündüm.
0: Okullarda da bu sınav kaygısı için en çok kullanılan bir noktaymış. Bazı çocukların ergenlik döneminde anlam arayışı yaşadıkları bir dönem geçiyor ve bu dönemde yine çokça kullanılan bir durum. Hatta bunun dışında ben işte ölüm korkusu gibi konularda da çokça kullanıldığını gördüm.
2: Hemen şöyle bir soru geldi aklıma. Özellikle gençler ve çocuklar söz konusu olduğunda dijital çağda kitap meselesi işin içine girer mi?
0: Evet.
2: Yani bu açıdan bir acaba zorluk söz konusu olur mu? Sizin bilemiyorum alandan gözlemleyebilirsiniz. Gözleminiz var mı, ama kitap zaten televizyon ve daha sonra işte bu dijital mecraların ortaya çıkmasıyla beraber ciddi rakipler kazandı.
1: Kesinlikle.
2: Keşke bu kadar faydalı olduğunu, bu anlamda da faydalı olduğunu anlayabilsek, çocuklarımıza, gençlerimize anlatabilsek diye düşündüm sizi dinlerken.
1: Siz anlatırken hatta sadece çocuk ve ergenler için değil, yetişkinler için,
2: evet,
1: bile bu dönemde
2: şey,
1: ne kadar zor kitap okumayı sürdürmek diye düşündüm ben de.
2: Gerçekten öyle. Şimdi efendim zamanımız azalıyor ama şunu konuşmadan etmeyelim. Şimdi toplu okumalardan bahsediyoruz. Kitap kulübü oluşturduğunuzu ifade ettik. Niye böyle bir tercih yaptığınızı, bu işin başlangıcını anlatın bize lütfen.
1: Tabii ki.
0: Ben bunu anlatmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü biz Bahar'la sürekli kitaplar hakkında konuşurduk. Hı-hı. Ve aslında artık eskisi kadar okuyamadığımızdan da çok yakınırdık. Buna biraz yapay zekanın hayatımıza girmesiyle de azaldığını fark ettik. Ve bunu nasıl artırabiliriz diye düşünürken aslında böyle bir fikir geldi aklımıza. Hı-hı. Bir kitap kulübü kurarsak birlikte hem çok kitap okumuş oluruz, hem bunu insanlarla birlikte yapmış oluruz, hem biz onlara bir şey katarız, onlar bize bir şey katar, hı-hı, gibi düşündük. Sonra da başladık. Şimdi de çok güzel bir şekilde devam ediyor.
2: Şunu merak ediyorum. Bir psikolog böyle bir okuma kulübünde biblioterapi uygulamaları yapılacaksa nasıl bir ön hazırlık sürecinden geçer. Kitabı sizler mi seçiyorsunuz? İlk önce onu sorayım. Daha sonra o kitap üzerinde nasıl bir ön çalışma yapıyorsunuz ve katılımcılar nasıl bir okuma yapıyor ve sizin çalışmalarınızla katılımcıların bu okuma eylemleri nasıl kesişiyor?
1: Yaklaşık bir ay, bir buçuk aylık bir süre belirliyoruz aslında. Bir kitap buluşması yapmamız için kitabı biz seçiyoruz. İçerisindeki temalara bakıyoruz, hangi konulara değiniyor, hangi figürler var ve neler çıkarabiliriz. Öncesinde böyle bir inceleme yapıyoruz. Ve kendimizin de aslında birer parça bulduğu bir şeyi seçmeye Beyza'yla özen gösteriyoruz. Bizim yani de
2: aslında
1: içerisinde
2: içeriden bir görüş.
1: Evet. Kesinlikle yaşadığımız şeylerin olmasını istiyoruz. Ön hazırlığımız bolca olan bir süreç aslında. Birlikte tartıştığımız, konuştuğumuz, bunu nasıl aktarabiliriz, hangi sorularla daha çok bu konuyu derinleştirebiliriz diyerek ciddi bir ön hazırlık süreci var. Katılımcılarımız da öncesinde kitapları okumuş oluyorlar. Bazen okumadan katılan ve dinlemek isteyen katılımcılarımız da oluyor. Her zaman o noktada zaman ayıramayan kişilere de açık bir kitap.
2: Her isteğine açık mı? Belli bir kapasite, kontenjan ve benzeri söz konusu mu?
1: Kontenjanımız var. Olabildiğince paylaşımın fazla yapılabildiği ve etkili, verimli bir atölye olması için genel olarak ortalama 7-8 kişi, maksimum 10 kişiye çıkmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerle birlikte çalışıyoruz. Belki bunu ayırt etmek önemli olabilir. Birçok kişiye, isteyen, okumaya gönüllü, bu gibi dinletileri seven ve psikolojiye ilgi duyan insanlara çokça çekici gelebilir gibi bir yerde düşündüğüm bir konu aslında.
2: Belki psikologla ilk ilişkiyi de bir kitap kulübü içinde yapmak çok daha

0: oluyor. Karşılıklı bir alışveriş oluyor aslında.
1: Evet, gerçekten çok güzel. Konu ilginç. Fakat programımız içinde ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Belki ilerleyen programlarımızda biraz daha derinlemesine ve kitaplar özelinde dinleyenlerimizin faydalanabileceği şeyler konuşabiliriz. Bu gece için ben çok teşekkür ediyorum. Psikolog Sayın Bahar Demirören ve psikolog Sayın Beyza Ceylan bizimle birlikteydi. Edebiyat ve psikolojinin kesişimini, biblioterapiyi konuştuk. Ne olduğunu, ne zaman hayatımıza girdiğini ve günümüz uygulamaları anlamında çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Fakir Baykurt var. Şimdi 11 Ekim 1999'da aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

0: Yazılarda, şiirlerde yaşama sevinci.
1: Hazırlayan Mustafa Bülbül.
2: Merhabalar sayın dinleyenlerimiz. Bu söyleşimizin ilk konuğu yazar Fakir Baykurt. Günümüz yazarlarından olan Fakir Baykurt 1929 doğumlu. Sanat hayatına şiirle giren Baykurt'un 10 romanı, 9 da hikaye kitabı yayınlanmış. Yapıtlarının konularını genellikle köyden, köy gerçeğinden alan Fakir Baykurt programımıza şu konuşmayla katıldı.
3: Edebiyat çok geniş bir anlatım alanıdır. Bu alanda biz yazarları, ozanları çok değişik tavırlarla, hatta kimi zaman birbirine karşıt tavırlarla görüyoruz. Kimisi yaşamanın çok güzel yanlarını görüyorlar, bunları dile getiriyorlar. Kimisi acı, olumsuz, üzüntü verici yanlarına bakıyorlar ve buralardan yapıtlarını oluşturuyorlar. Kanımca yaşamı eğer bir bütün olarak algılamaya çalışırsak, bunun ikisi de eksiktir. Ne yaşam tek yanlı olarak güzelliklerden, tatlardan oluşur, ne de tek yanlı olarak acılardan, üzüntülerden oluşur. İkisi de vardır. Baktığımız zaman ikisini de bir arada iç içe kaynaşmış olarak görebiliriz. Ben bu ikisinin de varlığını görmeye, göstermeye çalışıyorum. Yazdığım romanlarda, öykülerde acı çeken, derde uğramış, yumruk yemiş, yıkılmış insanlar anlatıyorum bazen. Ama bu insanların öyle yanlarını biliyorum ki, kaç yumruk yemiş olursa olsun, ne kadar yıkılmış, acıya batmış olursa olsun, bunlar doğrulup kalkıyorlar. Yaşamda böyle olanın yazında da böyle olmasını ben doğru buluyorum. Eğer böyle yapmazsak, sadece acıları anlatırsak bir umutsuzluk geliştirmiş oluruz. Umutsuzluğu büyütmüş oluruz. Yazarın, ozanın görevi bir yerde insanı etkilemek ama olumlu yönde etkilemek, onu canlandırmak, onun az olan ümidini büyütmektir, genişletmektir. Böylece onun iş sağlığına, ruh sağlığına bir ölçüde yardımcı olmaktır. Yayla benim yazdığım en son romandır. Bu romanda çizmeye çalıştığım Çakır Hasan tipi böyle bir tiptir. Çakır Hasan'ın üzüntüleri vardır, sıkıntıları vardır. Torunu hastalanmıştır ama bütün bu acıların içerisinde gene de sağlıklı kalabilen, dimdik kalabilen, toprağa sağlam basabilen bir Çakır Hasan da vardır. Onun eşi Kamerana vardır, güzel oğlu Osman vardır, torunları vardır. Böyle bir

0: Bir dünyada ölüm de olsa insan yaşamaya her zaman güçle sarılabilir. Ben bunu öteden beri zaten yazdığım yazılarda, romanlarda, öykülerde tutkuyla böyle tuttum. Romandan önce şiir yazarken de bu yaşama sevincini bir ölçüde kavradım, sonra da geliştirdim. Gene de öyle götürmek istiyorum. Bu hayatın bütünlüğü içerisinde götürmek istiyorum.
1: Yayla Fakir Baykurt'un son romanı. Çakır Hasan bu romandaki kişilerden biri. 50 yaşlarında, yargıları sağlıklı, olumlu bir köy insanı Çakır Hasan. Sabahlara erden el koyup davar ardında kırlara çıkarken hoşnut olabilen, devingenlik içinde yaşamının hazzını duyabilen kişidir yazarın çizdiği bu tip. Torununa her sabah güneşi, yaşamının ak aydınlığını, gür kaynağını getireceğini söyleyerek onu sevindirmeyi düşünebilen bir dededir Çakır Hasan. Şimdi Fakir Baykurt'un Yayla romanından aldığımız bölümleri dinleyelim.
2: Duru gökte ak bulutlar deniz yönünden dağlara doğru koşuyor. Kamçı kırbaç bir rüzgar katmış bulutları önüne götürüyor. Çadırın üstünde çamın dalları sallanıyor. Orman vuu vuu ediyor durmadan. Ballıdere'nin deresi inliyor aşağıda. Uykular da bizi boşladı. Nereye gideyim dedi Çakır. Döndü yatakta. Sağının üstünde yatıyordu. Biraz da soluma yatayım bakalım. Bilinçle yumdu gözünü. Daha horozlar ötmedi. Köyde olsa kolay anlaşılırdı. Yaylada zor seçiliyor. Biraz dalabilir miyim acaba diye daldan dala sektiriyordu düşüncesini. Ama zordu bir kez uyanınca. İki yolu vardı. Ya dönüp duracaktı ortalık seçilene kadar ya da fırlayıp kalkacaktı. Bir yararı yoktu dönmenin. Yüz yukarı geldi. Soluma da yatamadım bak dedi. Ellerini başının altında kenetledi. Sonra belini büküp yarım kalktı. Alapilliği aldı, bastı düğmesine. Sarı bir aydınlık oldu. Baktı çadırın içine. Kamerana torunu Şevket'in yanında yatıyordu. Daha uçta Gülcan kız uyuyordu. Ağzı aralıktı. Örgülü saçları boynuna serpilmişti. Elinin biri yorganın üstünde, biri yorganın altındaydı. Yaz olduğu halde şafaklar ayaz oluyor. Örtünmesi iyi. Kamerana da örtünmüş, aferin. Genişti çadırın içi. Alapilliği biraz daha öteye tuttu. Orada sele sepet, iki de mukavva kutu vardı. Kutuların birisinde gelini Zeki uyuyordu. Koynunda küçük çocuğu ağlar Kamil. Gözü yasak yöreye kaymış gibi söndürdü alapilliği, koydu yanı başına. Biraz daha baktı karanlığa. Gün batıdan yanda lira kadar bir delik vardı. Kimi zaman yıldız görünürdü. Araştırdığı yoktu bugün. Rüzgarı duyuyordu. Belki yıldız oraya gelmemişti daha. Aman dedi, tasalanacak şey kalmadı mı dünyada? Bırak yıldızı mıldızı. Bir kez daha bıraktı, gene kaldığı yere geldi. Tutmuyordu uyku. Tutacağı da yok kara dinlinin. İyisi mi kalk Çakır, fırla, bir an önce dünyayı teslim al. Dünyayı dedik, sözün gelişi. Yaylayı alsan yeter, sabahı al. Hışırtı çıtırtı çıkarmadan öteberisini topladı. Şapkası, kuşağı, pantolu, ceketi kolunda çıktı dışarı. Ağzına kadar ak dumandı Ballıdere. Nerede ne kadar bulut, pamuk, köpük varsa gelip yığılmıştı. Bulutun dumanın ortasında frengiz sivrisi mızrak gibi çıkıyordu yukarı. Gün değmiyordu daha ucuna ama ışımıştı hafiften. Çorabını, pantolonu giydi ayaklarına. Haydi Çakır dedi kendine. Köyden doğru bir harıltı geliyordu. Kıran deresindeki suların sesiydi. Hem de aradaki ormanın. Hava güzel olacak Çakır. Ondan böyle duman dolu köy. Yeniden Ballıdere'ye baktı. Ötede frengizin ardında daha yüksek dağlar. Perde perde gerilmişlerdi göğe. En uzaktakiler silikti. Beridekiler canlı. En canlısı da frengiz. Uzaklardan asıl bizim kara sivri nasıl görünür kim bilir. Yürüdü davarın ardından. Doğan taşa yakın vardı. Kıvrıldı Başpınar'ın gözüne doğru. Davar kaldı aşağıda, çadır kaldı. Başpınar gözünün oralar düzlük. Ufacık bir düzlük, sapsarı çiçek şimdi. Çayırı da diz boyu. Esen yerlerde sallanıyor. 4 yıl önce denizin kıyısından bir torba renkli çakıl getirip serpmişti suyun.

gözüne. Aklı pembeli morlu ışıldayıp duruyordu. Kirman kanatlı balıklar bir görünüp bir yitiyordu. Ufacık bir göletti Başpınar'ın gözü. Ayak ucundan da çekilip gidiyordu. Kim bilir kaç yıl önce yerin altına almış, ta aşağıdan çıkarmıştı eskiler. Bir ağaç oluktan şırıl şırıl akıp duruyordu güzeller güzeli su. Birden coştu Çakır, kaynamaya başladı. Şapkasını çıkarıp attı. Attı kendini göğe. Ayaklarını kırdı büktü. İki elinin üstüne dikildi. Ayaklarımı havada birleştireyim derken düştü. Toparlanıp yüz yukarı geldi. Dönüp yüz aşağı kapandı. Fırlayıp kalktı yeniden. Bir deli oyun oynadı, oynadı. Derin, içini çeke çeke soluk aldı verdi. Yeniden doldurdu ciğerlerini, tuttu sonra salıverdi. Oh dedi candan. Sonra gitti, çömeldi suyun kıyısına, doldurdu avuçlarını, çarptı yüzüne. Boynunu, kulaklarını, saçını, başını yıkadı. Bir de içti, içti güzeller güzeli suyu. Gitmeyeceğim kasabasına, şehrine. Var mı diyeceği? O buraya gelsin, ben gitmeyeceğim. Duvarın önünü doğrulttu Başpınar'a. Gün doğdu doğacak balkayasından. Gülcan kız göründü kızıl ardışların arasından. Elinde ırbıklar, su kabakları. Başına al yazma bağlamış, beline kuşak kuşanmış. Kız olmuş ya Rabbim. Biri çarpıp geçecek, ödüm sıdıyor. Çarpıp geçmeden gelse babası başına. Bu sabah yaylamız nasıl dede? Düşündü Çakır. Şu yaşta benim gibi bir adamın Gülcan gibi torunu var. Hay maşallah. Erken evlenen döl alır demişler. Oğlum Şükrü de erken evlendi, gelinim Zeke'de. Şimdi boylarıyla çocukları var. Yaylamız cansıza can, kansıza kan veriyor. Yaylamız iyi Gülcan. Bir bir dolaştım, her yanı tamam. Saydım, çam çam teslim aldım. Sana da güneşi getirecektim, geliverdin. Dişleri ak ak dizildi kızın. Küçükken öyle kandırırdın. Köydeki okulu bitirdim, zor inandım dünyanın dönüşü yüzünden güneşin doğup battığına. Her gün sen getiriyorsun sanırdım. Akşamları da kaçıp gidiyor çocuklarının yanına. Böyle böyle büyüttün bizi. Neyse, şimdi de ağır Kamil'e götür artık. Götürmem dedi. Cık, etti. Neden? Ağlayan çocukları sevmem. Sevmediğim çocuklara da güneş götürmem.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yapımcılarımız Arif Keleş ve Semih Bağlı ve mikrofonda ben Sevda Türker'i Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını değerlendirdi. Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruyoruz dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir mobilya imalathanesi çalışanı ağaçların arasına

saklanmış çantanın içerisinde el bombası buldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, merkez ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı yok. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ham petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı yeniden saldırıya uğradı. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de vatandaşlarına havalimanı ve çevresinden uzak durma çağrısı yaptı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30 Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16 Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19 Beşiktaş Kocaeli Spor, saat 20 Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Göksu Günay Baykal. Yöneten Mehmet Atay. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Teknik yapım Alican Deniz.

oynayan sanatçılar: Fikret Ergün Uçucu, Nimet Ayşe Akınsal, Nuray İpek Çeken, Aral Levent Şenbay, Sema Serpil Çağıran, Halil Faruk Günoğur, Nusret Neriman Pertaş, Süheyla Değerimsel.

0: her gece bu. Bıktım artık, tükendim. Of, Allah'ım, çıldıracağım. Benim yaşamaya hakkım yok mu? Yıllardır gece yaralarına kadar, sabahlara kadar koca yolu gözle, iki çocukla didiş. Dayanamayacağım artık.
1: Nimet, yatmadın mı sen daha?
0: Yatmadım. Sana kaç kere söyledim, ayakkabılarını paspasın üstünde çıkar, eve öyle gir diye. Her gün yer silmek zorunda mıyım ben? Hizmetçisi miyim bu evin?
1: Tamam tamam, affedersin. Of, yorgunluktan unutuyorum işte. Bugün yine çok iyi karşılandım, teşekkür ederim karıcığım.
0: Nasıl karşılamamı bekliyordun Fikret? Yıllardır çocuklarımızla birlikte akşam yemeğine oturmanın hasretini çekiyorum ben. Bir babaları var mı yok mu farkında bile değiller artık.
1: Bunu nasıl söylersin Nimet? Pekala, biliyorsun ki zaman buldukça onlarla ilgilenmeye gayret ediyorum.
0: Zaman buldukça. Acaba bu bulduğun zamanları bir araya getirsek kaç gün eder? Çocuklarla yalnız başıma nasıl başa çıkıyorum hiç düşündün mü? Umurunda mı desene? Ha. Aral büyüyor, ergenlik çağında. Sözümü dinletemiyorum. Sema ise artık bir genç kız. Bu yıl koleji bitiriyor. Arkadaşıma gidiyorum diye çıkıp çıkıp bir yerlere gidiyor. Kim bilir nereye?
1: Bunda bu kadar telaşlanacak bir şey yok. Benim kızımın aklı başındadır. Elbette arkadaşları olacak. Birbirlerine gidip gelecekler. Yaşlarının gereği bu.
0: Tabii, böyle düşünerek işin içinden sıyrılmak kolay.
1: Bize gelmelerine izin versen çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık ettiklerini yakından görür tanırdın. Ama yok, hanımefendi kimseyi eve sokmaz. Çünkü evi dağılır, kirlenir falan.
0: Bütün gün ev işiyle uğraşan, evi derleyip toplayan, temizleyen sen değilsin. Benim Fikret.
1: Kaç kez kadın tuttum sana, titizliğinle çenenle kaçırdın hepsini
0: ya. Hem dünyanın parasını ver, hem de gözünü biraz üstlerinden ayırınca şişirsinler. Onlara sinirlenmektense kendi işimi kendim yaparım. İçime sine sine.
1: Öyleyse şikayet etme.
0: Ay dur dur, o koltuğa oturma. Döşemesini sildim, kurumamıştır daha. Hem üstünü değiştirsene sen önce, pistir ne de olsa.
1: Neden pis olsun canım, daha dün aldık temizleyiciden.
0: Her gün temizlesen ne fark eder? Restorandaki yemek kokuları sinmiştir üstüne. Çıkarınca elbiselerini balkona as da havalansın.
1: Saatlerdir ayaktayım, yorgunum ve evimde ayaklarımı uzatarak 5 dakika dinlenmeme izin yok.
0: Kim dedi sana restoran işlettiği? Daha rahat bir iş edinseydin kendine.
1: Bana bak Nimet, yeter artık, sabrımı taşırıyorsun. Bu benim mesleğim. Babamdan devraldığım mesleğim. Sen benimle evlenirken de bu işi yapıyordun. Bile bile, isteye isteye evlendin benimle.
0: Bile bile, isteye isteye ha? 17 yaşındaydım ben. Babam verdi. Bana soran oldu mu? Anneme söyledim o zaman. Bu adam benden 15 yaş büyük, vermeyin dedim. Erkeğin yaşı mı olurmuş, hali vakti yerinde kızım, rahat edersin dediler.
1: Etmedin mi yani?
0: O tarafına bir diyeceğim yok, Allah için elin açık, bonkörsün. Ama benim yaşadığım da hayat değil.
1: Ne istiyorsun peki? Geçen pazar sizi pikniğe götüreyim dedim. Hazırlanıp çıkman öğleden sonra saat 3'ü buldu. Bu sefer de yer beğendiremedik. Yok orası kalabalıkmış, yok burası suya uzakmış, gölgesi azmış. Döndük durduk arabayla. Sonra bir saat içinde güya yiyip içip döndük eve.
0: İyi ki bir pikniğe götürdün. Başıma kalk bakalım.
1: Allah'ım sen sabır ver. Yahu sinemaya gidelim derim. Televizyon varken ne gerek var dersin. Tiyatroya zaten içim sıkılıyor. Neşeli olursa giderim dersin. Nereden bulayım sana her zaman istediğin gibi oyunu?
0: Ha? Yalnız sinemayla tiyatro mu var hayatta?
1: Dostlarımıza yakınlarımıza da gitmiyorsun. Onlar dedikoducu, şunlar kendini beğenmiş, öbürleri pasaklı. Hep mazeret bulursun. O yüzden de kapımızı kimse çalmaz oldu. Of, bana bak. Yarın erkenden toptancı haline gitmem gerek benim. Yatıyorum ben. Her gece tartışmaktan bıktım, usandın artık.
0: Bıkmış usanmış. Ya ben? Ben bıkıp usanmadım mı sanki? Ay bak, külünü düşürmüş yere. Güzelim Çin halımı berbat edecek bu adam.

0: Buyurun efendim, buyurun Halil Bey. Hanımefendi hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim.
1: Fikret Bey, bugün misafirimiz var. Baldızım Nuray Hanım'ı tanıtayım size.
0: Memnun oldum hanımefendi. Halil Bey, size her zamanki masanızı hazırlattım. Şöyle buyurun lütfen.
1: Teşekkür ederim.
2: Nasıl Nuray? Beğendin mi burayı?
3: Çok. Gerçekten övdüğünüz kadar varmış. İnsanı rahatlatan, huzur veren bir dekorasyon. Harika.
0: Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, bu masada.
1: Sen şöyle geç istersen Nuray. Hı-hı. Pencereden manzarayı daha iyi görürsün. Sen de yanıma gel Müset.
0: Yemekten önce bir aperatif almak ister miydiniz? Ya,
1: bugün biraz erken geldik. Olabilir aslında. Ne dersiniz hanımlar?
3: Çok iyi olur enişteciğim. Biliyorsun rahatlamaya, gevşemeye ihtiyacım var.
0: O halde hemen şef garsonu gönderiyorum. İzninizle.
3: Demek ki bu bey restoranın sahibi. Ne kadar da nazik. Üstelik yakışıklı.
2: Evet öyledir canım. Fikret Bey müşteri çekmeyi çok iyi bilir.
1: Misafirimiz var dedik ya, birazdan gör. Müesseseden bir şeyler yağdırmaya başlar. Şef garson geliyor. Söyleyin bakalım ne içeceksiniz hanımlar?

0: ki getirdin beni buraya enişte. Derdimi, kederimi bayağı unuttum. Oh, dünya varmış.
1: Tabii ya. Değer mi o adam için bu kadar üzülmeye? Şimdi daha bir cesareti söyleyeceğim Nuray. İyi oldu ayrıldığınız. Çocuğunuz da yok nasıl olsa. Sen ondan çok üstünsün. Nelere layıksın. Erkek dediğin paralı olmalı. Çok söylemiştim sana. İki çıplak bir hamama yakışır. Vazgeç, evlenme o çocukla diye. Ama dinletemedim ki.
0: Abla, ne olur kapatalım bu konuyu. Yoksa yine keyfim kaçacak.
2: Üzme benim güzel baldızımı Hüseyin.
3: Nasıl, yemeklerden memnun kaldınız mı efendim?
2: Bizim fikrimizi biliyorsunuz Fikret Bey. Nuray'a soralım bakalım.
0: Gerçekten hepsi nefis, harika. Böyle bir restoran işlettiğiniz için kutlarım sizi.
3: Beğendiğinize memnun oldum. Başka bir isteğiniz var mıydı?
2: Şimdilik yok, belki biraz sonra. Fikret Bey, siz de biraz bizimle oturmaz mısınız?
3: Çok isterdim ama lütfen beni mazur görün. Müşterilerimle sürekli ilgilenmek zorundayım.
0: Canım, bu gecelik biraz ara verin. Hem müşterilerin çoğu gitti. Bu saatten sonra da pek gelen olmaz herhalde. Hadi oturun lütfen.
3: Rahatsız etmekten korkuyorum.
2: Oo, ne demek Fikret Bey. Masamıza şeref verirsiniz.
3: Peki efendim, sizi kırmak istemem.
0: Bakın ne geliyor.
3: Getirdin mi Ahmet? Şöyle ortaya koy bakayım.
0: Muhteşem bir manzara. Portakal kabuğundan fenerlerin arasında meyveler.
2: Bu kaçıncı ikram Fikret Bey? Mahcup ettiniz beni.
3: Aman rica ederim efendim, sözüm olur. Hele konuğunuz olduğu bir gecede hanımefendi benim de konuğum sayılır.
4: Anne, mavi kazağımı bulamıyorum. Hani en son aldığım.
5: Yıkadım ben onu. Kurumadı daha.
4: Anne, henüz bir kere giymiştim. Bu evde her gün çamaşır yıkanmasından bıktım.
5: Demek ter kokmak istiyorsun. Benim gibi bir annenin nasıl böyle pasaklı evladı olur anlayamıyorum. Gardırobun tıklım tıklım dolu. Başka bir şey giyme.
4: Başka bir şey giymek istemiyorum. Onu istiyorum ben. Bir daha benden habersiz giyeceklerimi el sürme lütfen.
5: Sus, bağırma, baban uyanacak. Aslında uyansa iyi olur ya. Adama bir hal oldu. Geç geldiği yetmiyormuş gibi bir de bu çıktı başımıza. Gece söylendim epeyce ama o ne yaptı biliyor musun? Üstüyle başıyla kendini yatağa atıp sızdı. Oysa yeni değiştirmiştim çarşafları. Hem de 2 saat ütüsüyle uğraşmıştım. Bütün emeklerim boşa gitmiş. Umurunda mı onun?
4: Ama o da çok yoruluyor anneciğim. Biraz rahat bırak babamı.
5: Rahat bırakmış. Onun işi keyif oğlum, keyif. Ama 40'ından sonra azalı teneşir patlar, haberi yok. Bak saat 10:30. Bu saatlerde çoktan işinin başında olurdu. Oysa birkaç aydır öğleye kadar horul horul uyuyor.
4: Peki işlere kim bakıyor?
5: Ay ne bileyim ben. Konuşmuyor ki. Ağzını bıçak açmıyor. Geçen akşam güçlükle 2 laf ettirebildim. Rıdvan adında birini almış. O çekip çeviriyormuş. Kim bilir kimin nesi. Eski tanışıklığı da yokmuş. Ay öyle.

0: Birine koskoca restoran, kasa emanet edilir mi hiç?
1: Babam kendini bildi bileli bu işin içinde anne. Deneyimli, ne yaptığını bilir, merak etme. Ben geç kalıyorum, arkadaşlarla buluşacağım.
2: Ne oluyor? Ne bağırışıp duruyorsunuz sabah? Şurada 40 yılda bir biraz uyuyalım dedik.
1: Özür dilerim babacığım.
0: Ay canım, ne azarlıyorsun çocuğu? Sen de vaktinde kalksaydın.
2: İstediğim zaman yatar, istediğim zaman kalkarım. Burası benim evim.
0: Senin evin de bizim değil mi yani?
2: Allah aşkına bir kez ne olur, bir kez cevap verme. Ne olursun. Bu çeneyi bunca yıl nasıl çektim ya Rabbim?
0: Arsız hırsız ev sahibini bastırırmış. Kim kimi çekti acaba?
1: Anne, anne lütfen yine tartışmaya başlamayın. Baba, hemen çıkıyorsan beni de bırakır mısın?
2: Olur oğlum, bırakın. Hadi hadi çıkalım.
0: O üstündekilerle mi çıkıyorsun? Baksana buruş buruş. Gece onlarla yattığını unuttun galiba.
2: Evet, bunlarla gideceğim. Hem daha da buruşturarak. İşte böyle.
0: Adam çıldırdı. Güzelim ceketin üstünde ter ter tepiniyor. Aral, aral. Kurtar ceketi babandan, ne olur kurtar.

0: Aral, senden bir şey isteyeceğim oğlum. Bu gece restoranda adisyonu sen alır mısın?
1: Ama baba ben...
0: Açmayı düşündüğüm ikinci restoran için bu gece arkadaşlarla görüşeceğim de... ortak olmak istiyorlar biliyor musun? Yardımcı olarak aldığım Rıdvan'a henüz güvenim yok. Bak oğlum, böyle zamanlarda bana yardımcı olmalısın artık, değil mi?
1: Yoksa benden ileride bu işi yapmamı mı bekliyorsun? Baba biliyorsun ben okumak istiyorum.
0: Hayır oğlum, hayır, elbette okuyacaksın. Benim yarım bıraktığım üniversiteyi sen tamamlayacaksın. Benimki yalnızca bir yardım isteyeceğim.
1: Ama bu kaçıncı? 2-3 günde bir bunu istiyorsun benden. Eskiden geceleri bu kadar işin çıkmazdı.
0: İkinci bir restoran açmayı kolay mı sanıyorsun Aral? Benim de onların da gündüzleri işimiz başımızdan aşkın. Ancak geceleri geç saatlerde iş konuşmaya zaman bulabiliyoruz.
1: Peki baba, peki giderim. Merak etme.

0: Fikret, bu saatte gelmezdin hiç.
1: İçeri buyur, etmeyecek misin?
0: Tabii hayatım, öyle vakti seni karşımda görünce şaşırdım birden. Hadi hadi gel içeri. Bu ne şıklık böyle. Yoksa bir yere mi götüreceksin beni?
2: İzin ver de önce oturayım şöyle ha. Gel bakayım sen de yanıma. Ha şöyle. Bir gün görmesem özlüyorum seni deli kız. Demek kıyafetimi beğendin ha? Karşına bumburuşuk bir takımda çıkamazsın.
0: Aa, neden bumburuşuk olsun? Sen her zaman dikkatli giyinirsin. Daha doğrusu karın öyle giydirir, değil mi canım?
2: İşte ben de ona isyan ettim bu sabah. Yine çenesi açılınca ceketimi yere attığım gibi olanca gücümle üstünde tepindim.
0: İlahi Fikret, seni o haline gözümün önüne getiriyorum da. Demek yine tartıştınız karınla.
2: Tartışmadığımız gün yok ki Nuray. Neyse neyse. İşte o yüzden paraya kıydım, gidip en lüks mağazalardan birinden bu kıyafeti aldım kendime.
0: Güle güle giy canım, iyi etmişsin. Ama biraz da benim için kıysan paranı nasıl olur?
2: Neden? Sana kredi kartı çıkarttım ya, istediğini alıyorsun. Aa, yoksa bir terslik mi oldu?
0: Yok, sağ ol canım. Sen çok eli açık bir adamsın. Sayende gardırobum, mücevherlerim zenginleşti. Daha ne isteyebilirim ki?
2: Peki neden öyle söyledin?
0: Söylersem yanlış anlaşılırım diye korkuyorum.
2: Beni tanımadın mı daha sen? Ha? Yanlış anlamam, korkma, merak etme. Hadi söyle bakalım güzelim, ne dedi?
0: Dur, daha önce sana yeni aldığım elbiseyi göstereyim. Bakalım beğenecek misin?
2: Giy de gel ama. Ben de bu arada kendime içecek bir şey alayım.
0: Aa, seviyorsun diye sana vişne suyu almıştım. Buzdolabında canım.
2: Sağ ol. Ha, tamam, buldum. Beni düşünmen hoşuma gidiyor. Sevdiğimi bildiği halde karım bir gün olsun alıp koymadı şunu dolaba.
0: Na na na na. Evet. Nasıl buldun hayatım?
2: Dur bakayım şöyle. Müthiş. Güzelliğin gözlerimi kamaştırdı.

0: Bu akşam bunu giy. Seni çok değişik bir yere götüreceğim.
1: Sahi mi? Nereye?
0: Yok, söylemem, sürpriz.
1: Peki restoran ne olacak? Gitmeyecek misin?
0: Yine aralı ayarladım. Gerçi artık nazlanıyor ama

0: Anne, Aral gelmedi mi daha?
1: Gelmedi. Baban Avrupa'ya giderken arabayı ona bıraktı ya. Yüzünü görene aşk olsun.
0: Üniversite sınavlarına az kaldı. Niye böyle yapıyor bu çocuk?
1: O da baban gibi çok değişti Sema. Bir de Avrupa seyahati çıktı başımıza. Neredeyse bir ay olacak. Dönmeye hiç niyeti yok adamın. Beni götüremez miydi sanki?
0: Babamınki iş seyahati anne. Keyif için gitmedi ki.
1: Hangi iş kızım? Restoran işleten adamın Avrupa'da ne işi olurmuş? Dedim ya, 2 yıldır çok değişti, çok. Nazar mı değdi nedir? Barut fıçısı sanki.
2: Ben bunlara layık bir kadın mıyım? Yıllardır kocan için, çocuklar için saçını süpürge et.
0: Anne, ortada bir şey yokken yine ağlamaya başlama ne olur. Bak tansiyonun yükselecek.
2: Yükseldi zaten. İşte bak, yine ense kökünden tepeme doğru bir ağrı girdi. Şu ilacımı ver, çabuk.
0: Peki, hemen getiriyorum.
2: Bir gün serilip kalacağım şuralara. O zaman anlayacaklar kıymetimi.
0: Al anneciğim, suyunu da getirdim.
2: Benim mi kandırıyor o? Yemek sipariş edecek değil ya Avrupa'ya.
0: Restoranda dekor değişikliği yapacakmış babam. Yeni mobilyaları, aksesuarları oradan getirecek.
2: Nesi varmış eski dekorunun? Herkes çok beğeniyordu hani.
0: Babam hep aynı şeyleri görmekten müşteriler bıktı. Değişiklik gerekli diyor. Bence haklı.
1: Ay, hep ondan yana çıkarsın zaten. Hoş, Aral da öyle ya, babasına toz kondurmaz.
0: Ben odama ders çalışmaya gidiyorum. İyisin değil mi? Bir isteğin var mı?
1: Fırının ocağını ovdun mu?
0: Ovdum anne.
1: İyi olmamış, gördüm ben. Baştan sağma yapıyorsun her işi.
0: Ovdum dedim anne, pırıl pırıl oldu. Şimdi izin ver de çalışayım. Bu yıl filolojinin 2. sınıfındayım. Dersler ağır ve yarın sınavım var. Lütfen anlayışlı ol biraz.
1: İşlerine gelmedi mi, sınavlarını, derslerini sürerler ortaya. Annem hasta, yardımcı olayım biraz demek yok. Vur abalıya, vur.

0: Venedik bir rüya şehri. Sence de öyle değil mi sevgilim? Şu anda ancak filmlerde gördüğüm gondollardan birinin içinde olduğuma inanamıyorum. Yoksa gerçekten rüya mı görüyorum? Ne dersin? Fikret? Fikret, daldın sen.
1: Evet, ne demiştin?
0: Beni dinlemiyorsun.
1: Ben mi? Yo, dinliyordum. Gondoldan söz ediyordun galiba.
0: Bir haftadır pek keyfin yok senin. Yani Viyana'dan ayrıldığımızdan beri. Yoksa bu seyahate çıktığımıza pişman mısın?
1: Neden pişman olayım canım? Yoruldum biraz. 20 gündür orası senin, burası benim, dolaşıyoruz.
0: Hayatım, yorulacak ne var bunda? Hep uçakla seyahat ediyoruz. Lüks otellerde kalıyoruz.
1: Haklısın yavrum ama bu tempo bile yoruyor beni. Yaşım geliyor.
0: Ne varmış yaşında? Değme delikanlıları cebinden çıkarırsın sen. Böyle bahaneler ileri sürme lütfen.
1: Nuray bak. Epey yer gezdik. Dünya kadar alışveriş ettim. Ben diyorum ki artık dönsek.
0: Ama Fikret, hani Murano'ya gidecektik. Kristal alacaktım oradan. Dünyaca ünlüymüş. Sonra Paris'i de görmedim daha.
1: Oralara da bir dahaki sefere gideriz. Zaten restoranda işler iyi gitmiyor. Bu kadar uzak kalmam doğru değil.
0: Aral var ya.
1: Aral'la telefonla konuştum. Rıdvan işi bırakmış. Çocuk tek başına çeviremiyor. Üniversite sınavına girecek. Ders çalışması da lazım. İşler durdu baba dedi.
0: Beceriksiz çocuk.
1: Efendim?
0: Hiç. Bir daha kim bilir ne zaman geliriz. Seni ikna etmek için az mı uğraştım? Hiç olmazsa Brüksel'e gidelim. Oranın dantelleri harikaymış. Arkadaşlar dantel gecelik ısmarladılar. Kendime de alacaktım.
1: Senin ihtiyaçların bitti de sıra arkadaşlarına geldi Nuray.
0: Aşk olsun Fikret. Kaç paralık şey ki? Onlara birer armağan götürmeden eli boş mu gideyim?
1: Canım, maksat gönül almak, hatırlamak değil mi? Küçük bir şeyler de alsan olur. Ne bileyim, anahtarlık, resimlik falan gibi.
0: Ne diyorsun sen Fikret? Tefe koyarlar vallahi. Getire getire bunu mu getirmiş derler.
1: Demek öyle derler ha.

0: olmazsa yalnızca Brüksel'e gidelim. Oradan döneriz. Hadi hadi hatırım için.
1: Pekala pekala. Madem bu kadar istiyorsun.
0: Sen benim bir tanesin. Bak bak, minicik bir köprünün altından geçiyoruz. Ay, ne şirin şey değil mi? Nasıl diyordu İtalyanlar? Molto bene. Çok güzel, çok.

0: Babamı anlamıyorum. Şuraya bak. Bütün senetler protestolu. Aşçının maaşını ödeyemediğim için bıraktı gitti. Tabii garsonlarla komilerdi. Aylardır restoranın kirasını da yatırmamış. Hala Avrupa'da ne yapıyor bilmiyorum. Kaç kere durumu telefonda anlattım, gel dedim.
1: Bir daha ara oğlum.
0: İzini de kaybettim anne. Son ayrıldığı otele gideceği yerin adresini bırakmamış. Olanı biteni anlattığımdan bu yana 2 ay geçti.
1: Allah'a havale ediyorum. Bildiği gibi yapsın bu adamı, bildiği gibi.
2: Öyle söyleme anne. Başına bir şey gelmiş olabilir.
0: Ama abla, babam ortak olacağı arkadaşlarıyla birlikte gitmişti. Öyle bir şey olsa bize haber verirlerdi.
1: O arkadaşlarını aramadın mı?
0: Kim olduklarını bilmiyorum ki. Yalnızca arkadaşlarım diyordu. Görmedim bile.
1: Hadi şimdi koruyun bakalım babanızı. Şimdi arka çıkın. Şikayet ettiğim zaman hep ondan yanaydınız. Şimdi niye sus pus oldunuz? Kötü haber gelse bile bize bu çektirdiklerinden sonra kılım bile kıpırdamaz artık.
2: Anne lütfen böyle konuşma. Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de Türkiye'ye dönmüştür.
0: Döndüyse nerede peki? Nereye gider? Beni dinleyin. Durum çok ciddi. İflasın eşiğindeyiz. Elimiz kolumuz bağlı babamızı bekleyemeyiz. Yakında geçimimizi sağlayamayacak duruma gelebiliriz.
1: Bankada para var ya oğlum.
0: Sizi zamansız telaşlandırmamak için söylemedim. Onu da araştırdım. Halil Bey amca banka müdürü biliyorsunuz. Yardımcı oldu. Para var ama borçlar yüzünden hepsi bloke edilmiş. Zaten çekmeye yetkimiz yok.
2: Ne yapacağız şimdi Aran?
0: Bakın yapacağımız şu. İkimiz de iş arayacağız. Kolej mezunuyuz, dil biliyoruz. Zor olmaz sanırım. Ama iş buluncaya kadar evde para eder eşyayı satmaya başlamalıyız. Belki en kolayı senin mücevherlerinden başlamak anne.
1: Deli misin oğlum? Dünyada olmaz.
2: Anne, söyler misin bunca yıldır kaç kez taktın onları?
1: Takayım takmayayım. Hepsinin hatırası var. Bir kısmı anamın babamın yadigarı. Öbürleri düğünümde takılanlar.
2: Sonradan alınanlar da var ama.
1: Kendim için mi saklıyorum sanki? Sizin düğününüzde gelinimle semaya takacağım onları.
0: Aman ben istemiyorum.
2: Ben de.
1: Ne demek istemiyorum? Dünürlerime rezil mi edeceksiniz beni?
0: Anneciğim ortada fol yok, yumurta yok, dünürden söz ediyorsun. Daha evlenmemize çok var anne. Hiç olmazsa sonradan alınanlardan başlayalım. Bak iş bulursak hepsini satmamız gerekmeyecek nasıl olsa.
1: Öyleyse babanın bana aldıklarından başlayalım. Zaten onu hatırlatan hiçbir şeyi görmeye tahammülüm yok.
0: Neredeydi onlar?
1: Hepsi bankada, kasada duruyor. Beraber gidelim de ben seçeyim satacaklarımızı.
2: Babam olabilir mi?
1: Hala umutlanıyor. Adam uçtu gitti kızım, geleceği falan da yok. Hadi git git aç şu kapıyı.
2: Belli mi olur? Belki de gelmiştir.
0: Yarın sabah ilk işimiz bankaya gitmek olsun. Yalnız lütfen çabuk hazırlan. Öğleye kadar seni beklemeyeyim.
1: Buyurun işte. Bir Fikret gitti öbürü geldi. Ayol ne zaman beklettim ben sizi?
2: Anne Aral, icra memurları geldi.

0: Şu ekmekleri sofraya götürüver Sema.
1: Olur anne, ama ben kahvaltı etmeyeceğim, işe geç kalıyorum.
0: Sabahları vaktinde kalksan olmaz. Son dakikaya bırakıyorsun her işi.
1: Bu akşamdan itibaren mesaiye kalacağım. Yıl sonu yaklaştığı için bankada iş çok. Yemeğe bekleme beni.
0: Mesai ücreti verecekler mi bari?
1: Verecekler, merak etme. Hadi hoşça kal.
0: Giyiminden süsünden bize kalırsa ne âlâ.
2: Oh, anne, ablam gitti mi?
0: Gitti. Hadi içeri geçelim de kahvaltımızı edelim.
2: Mutfakta yeseydik. Saat 10'da dersim var. Çabucak bir şeyler atıştırıp çıkacağım ben de.
0: Avuç içi kadar mutfağın neresinde yiyeceksin oğlum? Nerede benim yayla gibi mutfağım? Baksana, doğru dürüst bir dolabı bile yok bu.

0: bu evin. Nohut oda, bakla soba. Kim derdi bir gün daracık bir salonda divan üstünde yatacaksın diye. Nerede benim o güzelim yatak oda?
1: Anne, anne, yine sızlanmaya başlama ne olur. Buna da şükretme.

0: Hadi gidip kahvaltımızı edelim. Dur ben götürürüm çaydanlığı.
1: Ablan fazla mesai yakalıyormuş. Sen de eve geç geleceksin. Ben ne yapacağım tek başıma?
0: Ne yapayım anneciğim? Okuyabilmem için geceleri çalışmam gerek. Hukuk dersleri ağır. Gündüzleri derse girmeliyim ki başarılı olabileyim.
1: Allah kimseyi düşürmesin. Eskiden sen garsonlara emir veriyordun, şimdi emir alıyorsun. Hadi uzat bardağını.
0: Neyse ki babam sayesinde deneyimim var. Yakında şef garson olacağım.
1: İyi iyi, hayırlı olsun. Marifet sanki.
0: Anne ne olur biraz da bir şeylerden memnun ol. Şurada mezun oluncaya kadar 2 yıl sabret. Daha doğrusu 3 yıl. Bir yılda stajım var.
1: Ondan sonra para mı akacak sanki? Kazansan bile bu sefer de evlenmeye kalkarsın. Anayı düşünen kim?
0: Evlenmeyeceğim anne. Söz veriyorum. Seni rahata kavuşturmadan evlenmeyeceğim. Hadi. Hadi şimdi gülümse biraz bakayım. Hadi. Gördün mü bak. O kadar da zor değilmiş değil mi?

0: Merhaba abla.
1: Merhaba canım, hoş geldin.
0: Ne e'si?
1: Çıldırtma beni Aral, meraktan ölüyorum. Sınav sonuçlarını öğrendin mi?
0: Öğrendim abla. Maalesef bir yıl kaybettim.
1: Yani mezun olamadın mı?
0: Ne yazık ki öyle.
1: Ya. Neyse canım, üzme kendini. Ucunda ölüm yok ya. Canın sağ olsun. Hem bak... Ana bak. Yoksa şaka mıydı? Seni şeytan seni. Yüreğimi indiriyordun neredeyse. Kaçma, gel buraya. Gel, tamam, ben sana tamam, şimdi. Tamam, şimdi tamam. Gösteririm.
0: Tamam. Pes teslim oluyorum. Özür dilerim. Küçük bir şaka yapayım dedim. Hadi. Şimdi öp yanağımdan da kutla beni.
1: Canım kardeşim, seninle gurur duyuyorum.
0: Sağ ol ablacığım. Annem yok mu?
1: Alışverişe çıkmış herhalde.
0: Bu saatte mi? Neredeyse akşam olacak.
1: Ben geldiğimde yoktu. Kolay kolay gelmez. Bir şey almak için en az 15 dükkan dolaşır, bilmez misin? Sen onu bırak da mezuniyetini nasıl kutlayacağız onu söyle.
0: Annem çabuk hazırlanırsa bu akşam yemeği dışarıda yedireceğim size.
1: Evet, çabuk hazırlanırsa.
0: Abla, bir haberim daha var sana.
1: Nedir?
0: Babam memlekette görülmüş bir ara. Galiba amcamların yanında bir süre kalmış.
1: Sahi mi Aral? Peki amcam niye haber vermemiş bize?
0: Biliyorsun, annemle amcam yıllardır dargın. Sonra belki babam da istememiştir haber vermelerini.
1: Kimden öğrendin bunları?
0: Rastlantı işte. Benim sınıf arkadaşım Taner de oralı. Bugün sınav sonuçlarını öğrenmek için abiyle gelmişti fakülteye. Memleketteyiz ya, oradan buradan laf açıldı, o söyledi. Ama yine kaybolmuş ortadan.
1: Niye gelmiyor, niye bizi aramıyor anlamıyorum.
0: Ben tahmin edebiliyorum. Taner'in abisi babamı eskiden tanıyor. Bizim restorana gidermiş sık sık. Söylediğine göre babam şimdi tanınmaz haldeymiş. Çok çökmüş. Kılığı kıyafeti de perişanmış. Sanırım bu haliyle karşımıza çıkmaktan utanıyor.
1: Aman Allah'ım. Zavallı babam nasıl bu hale gelebildi? Onu bulmalıyız Aral.
0: Az mı aradık abla? Kimseye haber vermeden oradan da ayrılmış. Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi ama sonra kim bilir nereye gitti. Hem bulsak bile annem onu dünyada kabul etmez artık. Lafını bile ettirmiyor baksana. Gıyabında boşanma davası açmaya kararlı, biliyorsun.
1: Hep o aşağılık kadının yüzünden. Ama ne olursa olsun o bizim babamız. Sahip çıkmalıyız Aral. Öyle görülüyor ki cezasını çekti. Hatta hala çekiyor. Keşke bulabilsek. Ya da ortaya çıksa. Elbet bir çaresini buluruz. Barındıracak bir yer temin ederiz ona.
0: Şimdilik anneme söz etme bundan.
1: Eder miyim hiç? Neyse. Artık bu konuyu kapatalım. Biraz neşelenmeye ne dersin Aral? Benim de sana bir haberim var. Bil bakalım bugün ne oldu?
0: Nereden bileyim?
1: Oktay.

0: Oktay'a neden bu kadar soğuk davrandın anne? Üstelik iğneledin durdun. O kadar da tembih ettim sana. Daha tanıştığın gün böyle yaparsan...
1: Aman kızım, nereden buldun bunu Allah aşkına? İnsan müstakbel kayınvalidesine saygı gösterir biraz. O ne öyle? Ayak ayak üstüne atmalar, pipa yakmalar. Üf, hala çıkmadı kokusu. Hiç de sevmem. Aç şu pencereyi Sema, aç aç aç. Temiz hava girsin içeri. Dünya varmış.
2: Anne, Oktay abi hariciyeci. Diplomatlığından gelen bir rahatlığı var. Aslında hepimize karşı çok nazikti. Üstelik kültürlü, olgun bir insan.
1: Aman aman, ziyade olsun onun kültürü. Don yağı gibi oturdu. Ağzından cımbızla laf çıkıyor mübareğin.
0: İlk günden gülüp oynayacak değildi ya anne. O da heyecanlıydı, huzursuzdu tabii.
1: Ay kızım, ben o kadar cahil değilim. Usul erken bilirim, bana öğretme.
2: Ne yaptı sana anne?
0: Bırak Aral, kiminle evlenmek istesen beğenmeyecekti anne.
1: Üstüme iyilik sağlık. Ben o kadar kötü bir anne miyim?
2: Değilsin elbette. Ama anlaşılan bu gidişle sana gelin ve damat beğendiremeyeceğiz.
1: Dilinin altındaki baklayı çıkar bakayım. Sen de niyetlisin galiba.
2: Yok anacığım, yok. Daha benim stajım var, askerliğim var. Söz gelişi öyle söyledim.
1: İyi, sen bari akıllı davran. Baksana ablana, daha yaşı ne başı ne. Evlenmeye kalkıyor bir de.
0: Sen 17 yaşında evlenmişsin ama.
1: Evlendim de iyi mi ettim? Gördünüz işte sonumu.
2: Bütün evliliklerin sonu seninki gibi olacak anlamına gelmez bu.
1: Maşallah, hiç lafın altında kalmıyorsunuz. İkinizin de dediği dedik, çaldığı düdük babanıza çekmişsiniz. Buyurun, güle güle evlenin. Ne haliniz varsa görün.

0: Alo. Aha, merhaba ortak. Sen işine bak Taner. Yo, bugün duruşma yok. Ben yazıhanedeyim nasıl olsa. Yo yo, yalnızca bir müvekkil geldi. İzale-i Şuyu davası açtırmak istiyor. Tabii, davayı aldım. Ayrıntıları sonra anlatırım. Tamam tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Oo, öğlen olmuş. Gidip bir şeyler atıştırmalı.
1: Girin. Buyurun. Ne istemiştiniz?
2: Harald. Beni tanımadın mı oğlum?
0: Baba. Baba sen. Aman Allah'ım. Gerçekten sen misin?
2: Çok değişmişim değil mi? Tanımamakta haklısın. Saçları bembeyaz, kamburu çıkmış. Perişan bir adamla senin tanıdığın baban arasında çok fark var.
0: Gel, gel önce otur şöyle. Yorgun görünüyorsun.
2: Ah, haklısın. Yorgunum evladım. Hayat yorgunuyum. Bana bir şey sormayacak mısın? Yargılamayacak mısın beni?
0: Öyle şaşkınım ki kendimi toparlayamadım henüz.
2: Kovulmayı göze alarak gelmiştim ama.
0: Ne demek bu? Sen benim babamsın. Nasıl kovarım? Yerimi kimden öğrendin?
2: Sizden her zaman haberim oldu. Avukat olduğunu, arkadaşınla ortak yazıhane açtığınızı, dahası ablanın evlendiğini.
0: Peki ama nasıl? Nereden öğrendin bunları?
2: Öğrenmek isteyen öğrenir oğlum. Ortalarda görünmedim ama bir gölge gibi izledim sizi.
0: Neden ortalarda görünmedin peki? Neler çektiğimizi biliyorsan neden yardımımıza koşmadın?
2: Bunu tahmin edemiyor musun? Ben de çok çektim oğlum. Hala da çekiyorum. Yapabileceğim hiç.

0: Bir şey yoktu. Bitmiştim ben Haral.
1: O kadının yüzünden değil mi?
0: Demek öğrendiniz. Kendimi savunmayacağım. Büyük, çok büyük bir hataydı. Yalnız şu kadarını söyleyeceğim. Beni ona iten annendi.
1: Ama baba...
0: Yo. Ben suçumu kabul ediyorum. Yanlış anlama. Ama bırak da bu kadarını olsun söyleyeyim. Yine de ondan özür dileyebilirdim. Bağışlamayacağını bile bile.
1: Evet. Bağışlamaz baba. Zaten senin gıyabında dava açtık ve boşanma kararı aldık.
0: Ya, iyi etmişsiniz. Benim de ona dönmek gibi bir düşüncem olmadı hiç, merak etmeyin.
1: Peki bunca yıl neredeydin, ne yaptın? Nerelerde dolaştın? Bir ara amcamlarda kalmışsın galiba.
0: Evet, bir süre kaldım. Niyetim oradaki arazimizden hisseme düşeni satıp yeni bir iş kurmak. Karşınıza yine güçlü olarak çıkmaktı. Ama arazi hisseli. Amcanlar satmaya yanaşmadılar. Dava açacak olsam param yoktu. Sonuç almaksa kim bilir ne kadar sürerdi.
1: Bir kardeş böyle bir durumda nasıl yardımcı olmaz anlamıyorum.
0: Belki onlar da haklıydı kendilerince. Ama beni asıl üzen onlara yük olduğumu hissettirmeleriydi. İşte bunu anlayınca ayrıldım yanlarından. Orada burada dolaştım durdum.
1: Geçimini nasıl sağladın? Kalacak yerin var mıydı?
0: Her işi yaptım. Boyacılık, işportacılık, tezgahtarlık. Kaldığım yerlere gelince bazen köhne bir otel odasında, bazen yıkılmak üzere terk edilmiş bir evde.
1: Bütün bunlara gerek yoktu. Birlikte her şeyi halledebilirdik.
0: Alnımdaki lekeyle karşınıza çıkamazdım. Kötü bir babayım ben.
1: Hayır, ablamla ben öyle düşünmedik hiç. Sevgini, ilgini hiçbir şey esirgemedin bizden. Üstelik varlıklı günlerinde büyüdük. En iyi okullarda okuttun bizi. O günleri unutmadık.
0: Yeterli değil oğlum. Yeterli değil. Sonuna kadar götüremedim. Yarı yolda bıraktım sizi.
1: Ama isteyerek olmadı değil mi? Sonra annem konusunda pek de haksız olmadığını yaşım ilerleyip olgunlaştıkça anladım. O fedakar, ilgili, titiz bir anne. Ama itiraf edeyim, bazı huylarıyla zaman zaman bizi de isyan ettiriyor.
0: Her neyse, seni de rahatsız ettim oğlum. Belki de hiç çıkmamalıydım karşına. Ama yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Bir kez daha dünya gözüyle yakından görmek istedim seni.
1: Lütfen böyle konuşma baba.
0: Yazıhanem bayağı güzelmiş. Yeri de iyi.
1: Evet, bir arkadaşımla ortağız. Yazıhane ortağımın babasının. Stajımı da onun yanında yapmıştım. Artık yaşlandığı için çekildi, bize devretti. Henüz bana düşen miktarın tamamını ödeyemedim. Kazandıkça ödüyorum.
0: O da olur oğlum, o da olur.
1: Baba sen hastasın galiba. Sık sık öksürüyorsun.
0: Dedim ya, kara toprak gel diyor artık.
1: Hemen bir doktora götüreceğim seni. Gerekirse hastaneye yatıracağım.
0: Aldırma oğlum, İş işten geçti.
1: Hayır, böyle bırakamazsın kendini. Tedavi ettireceğim seni. Ama önce hadi kalk, açsındır. Ben de acıktım. Gidip bir şeyler yiyelim. Sonra doğru doktora. İtiraz istemem bak.

0: Oktay abi gelmedi mi daha?
1: Bu akşam bir kokteyl var, geç gelecek. Benim de gitmem gerekiyordu ama gripten yeni kurtuldum. 2 saat ayakta duracak halim yok. Ne içersin, kahve yapayım mı sana?
0: Yok, bir şey istemem abla, fazla oturmayacağım.
1: Grip yüzünden hastaneye de gidemedim. Sen gittin herhalde. Babam nasıl bugün?
0: Geçirdiği ağır ameliyata göre çok iyi. Akıl alır gibi değil. Nasıl da mahvolmuş akciğerleri. Neyse ki tek taraflı da uzun yıllar yaşayabilirmiş.
1: Kendine dikkat eder, bakarsa tabii.
0: Konuştun mu Oktay abiyle?
1: Konuştum, yardımcı olacak. Ama çok ters geliyor bu iş bana Aral.
0: Başka ne yapabiliriz ki abla? Nerede barındırırız babamı? Sizin yakında tayininiz çıkacak. Yurt dışına gideceksiniz. Ben annemle oturuyorum. Bizim yanımızda da olmaz. Biliyorsun annem ilgilenmemize bile kızıyor.
1: Haklısın. İkimiz birleşip

0: ev tutsak bile bakıma ihtiyacı var. İyi gıda almalı. Sağlığı kontrol altında tutulmalı.
1: Bütün bu şartları ancak huzur evinde bulabilir. Doktor, hemşire her an yanı başında olacak. Yemeği dersen öyle.
0: Biz de sık sık ziyaret eder, yemek götürürüz.
1: Sonra yalnızlık da duymayacak. Arkadaşları olacak. Ben de fırsat buldukça çıkarır gezdiririm.
0: Ama sen askere gidince ne olacak? Önümüzdeki yıl giderim diyordun.
1: İyi ya işte. Gözüm arkada kalmaz hiç olmazsa. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama şartlarımız bunu gerektiriyor.
0: Haklısın Aral. Evet, başka çaremiz yok.
1: O halde bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor. Doktor babamın 10 güne kadar taburcu olabileceğini söyledi. Hemen harekete geçseniz iyi olur. Hastaneden çıkınca doğru oraya götürürüz babamı.
0: Sen o işi bize bırak. Hem beklemek gerekirse bile yer temin edilinceye kadar bizde kalabilir. Bilirsin Oktay çok anlayışlı bir insandır.
1: Biliyorum abla ama yine de özel sorunlarımızla onu fazla meşgul etmesek iyi olur.
0: Neden böyle söylüyorsun Aral? Onun tarafından bir sorun olsa ben anlayışlı davranmayacak mıyım? Birbirimizin yakınlarını benimsememiz gerekir. Evlilik budur.
1: Öyle mi ablacığım? Bakalım, evlenince göreceğim elbet.
0: Bana bak, yoksa Serap'la...
1: Yok, henüz değil. Hele şu bir askerliği yapalım.

0: Anneciğim, senden ve Aral'dan ayrılacağıma ben de çok üzülüyorum ama ne yapayım? Oktay'ın mesleği bu. O nerede, ben orada.
1: Ben ne olacağım peki? Aral da askere gidecek. Yapayalnız kalacağım. Zaten hastayım. Şuracıkta ölüp kalsam kimsenin haberi olmayacak.
0: Üzme beni anne. Daha bir hafta önce baştan aşağı muayeneden geçtin. Çok şükür tansiyonundan başka önemli bir hastalığın yok. Onu da ilaçlarınla dengede tutuyorsun.
1: Aman, bir şey anlamıyor doktorlar. Kalbim hasta benim kızım, kalbim. İkide bir deli deli atıyor.
0: Kritik bir dönem geçiriyorsun. Bu yaşlarda olurmuş.
1: Ay, ne varmış yaşımda? 3.30'unda mıyım ben?
0: Onu demek istemedim. Hem bak büsbütün yalnız sayılmazsın. Dayımın tayininin buraya çıkması büyük şans. Sana yakın bir ev arıyor. Sık sık yoklar, ilgilenir seninle.
1: Bekar adam benimle mi uğraşacak?
0: Biraz hoşgörülü olsan birlikte de oturabilirdiniz.
1: Ay, aman yok, istemem. Dağınıktır o. Peşinden koşamam bu yaştan sonra.
0: Öyleyse yapacak bir şey yok.
1: Var, var da sen oralı olmuyorsun.
0: Ne demek istiyorsun anne?
1: Beni düşünsen buralarda yapayalnız koyup gitmezsin.
0: Anlıyorum. Bizimle gelmek istiyorsun. Ah anneciğim, bunu nasıl teklif ederim Oktay'a? İtici davranışlarınla, iğneleyici sözlerinle onu öyle uzaklaştırdın ki kendinden. Bak buraya bile getiremiyorum artık.
1: Ne yaptım ben ona kızım? Somurtuk suratına bile tahammül ettim. Daha ne istiyor?
0: Niye somurttuğunu düşündün mü hiç? Oktay aslında neşeli, konuşkan, esprili bir insan. Ama bu eve gelince somurtuyor. Düşün bakalım, bir nedeni olmalı. Hmm,
1: demek beğendiremedik kendimizi beyefendiye. Vallahi canı isterse gelsin, hiç umurumda değil kızım.
0: Ama bizimle gelmek istiyordun hani?
1: Kim demiş? Öyle bir şey söylemedim ben. Ne işim var benim Hindistan'da? Dil bilmem, yol bilmem. Buyurun, güle güle gidin siz. Hadi kızım, selametle.
0: Böyle ayrılmayalım anne. İçimi rahatlat biraz. Bir iki güzel şey söyle ne olur.
1: Selametle dedik ya. Daha ne söyleyeyim?
0: Pekala, gidiyorum anne. Bir daha kim bilir ne zaman görüşeceğiz. Umarım yalnız kaldığım bu süre içinde biraz kendine yönelir, öz eleştiri yaparsın. Çevrendekileri neden kaçırdığını anlarsın. Düşünmeyi öğren anne. Lütfen düşün. Çok düşün.

0: varalım. Yiğit oğlum benim. Dede yakışıklı çıkmış askerlik fotoğrafı. Az kaldı terhisine yavrum. Sana kavuşacağım da. Kızıma, hiç görmediğim torunuma kavuşmama daha bir yıl var. Burnumda tütüyorlar. Şu işe bak. Somurtuk damadımı bile özledim. Süheyla Hanım geldi galiba. Hoş geldin komşum. Nerelerdeydin? Çayı demledim, yarım saattir seni bekliyorum.
1: Kusura bakma, geciktim biraz. Ev hali işte, ütüyü ancak bitirdim.
0: Çıkarmasaydın ayakkabılarını.
1: Olur mu, hiç bakterliğimi de getirdim. Bilirim titiz kadınsındır sen.
0: O eskidendi. Sen bilmezsin o yıllarımı. Burada tanıştık seninle. Artık her şeyi yeteri kadar, aşırıya kaçmadan yapıyorum.
1: Aşırıya kaçmadığım buysa.
0: Geç geç otur şöyle. Düşünüyorum da, ne kadar boşa harcamışım zamanımı. Dünyada ilgi duyulacak neler varmış meğer. Bunları yalnız kalınca anladım.
1: Gerçi kardeşin sık sık geliyor ama böyle yalnız oturmana çok üzülüyorum. Sıkılmıyor musun Nimet Hanım?
0: Önceleri çok sıkıldım, çok bunaldım. Ne gözyaşı döktüm bilsen. Ama zamanla anladım ki o kadar da korkulacak, gözde büyütülecek bir şey değilmiş yalnızlık. Yavaş yavaş kendime meşgale bulmaya başladım.
1: İnanır mısın, benim kendimi ayıracak hiç zamanım olmuyor. Sana bile zor kaçtım. Çocuklar, torunlar, gelen giden. Bazen gıpta ediyorum sana. Şöyle kimse olmasa da başımı dinlesem diyorum. Ama yine de yalnız kalsam çok sıkılırdım herhalde. Ne yapar insan? Neyle vakit geçer?
0: Aslında yapacak çok şey var da bilemiyor insan. Bak, mesela elime gazete bile almazdım ben. Şimdi en büyük sevgim o. Sabahları keyif çayımı yudumlarken başlıyorum okumaya. Memlekette, dünyada neler oluyormuş da haberimiz yokmuş meğer. Ufku, dünyası genişliyor insanın. Düşünmeye başlıyor.
1: Düşünecek o kadar şey varken ona sıra mı gelir?
0: Öyle deme. Bizimki sınırlı. Hep ev, çoluk çocuk. Dahasını da söyleyeyim sana. Şaşıracaksın belki ama. Kitap okumaya da başladım ben. Geçen gün kardeşim unutmuş burada. Şöyle bir karıştırayım dedim. Kaptırmış gitmişim. Bitiyor neredeyse. Yine istedim. Getirecek.
1: İyi de yalnız gazeteyle kitapla iş bitmiyor ki.
0: Elbette canım, başka şeyler de var tabii. Torunuma, çocuklarıma bir şeyler örüyorum. Kardeşimi, akrabalarımı yemeğe çağırıyorum. Onlar da beni çağırıyorlar. Biliyor musun? Eskiden telefon faturasını bile yatırmazdım ben. Şimdi yapabileceğim her şeyi kendim yapıyorum. Bırakmıyorum kardeşimi.
1: Bütün bunlar iyi de...
0: Dur, bitmedi daha. Geçen gün ne yaptım dersin? Tek başıma tiyatroya gittim. Önünden geçiyordum, makine varmış. Bakınıp dururken bir delikanlı yaklaştı yanıma. Teyze dedi, bir biletim var, işim çıktı, ben gidemeyeceğim. İsterseniz size satayım. O anda karar verdim. Bileti alıp girdim içeri. Bir de duygulu, güzel oyunmuş ki bütün gece onu düşündüm.
1: Ben dünyada yapamam.
0: Ben de öyle sanırdım ama yapılıyormuş pekala. Hiç de cümbür cemaat gitmek şart değilmiş. İstersen bir gün seni de götüreyim ha.
1: Sahi mi? Ediyle büdü ha. İyi öyleyse sen biletleri ayarla da gidelim. Ama bacakların ağrıyor daha ne?
0: Canım, bu yaştan sonra kızamık çıkaracak değiliz ya. Olacak o kadar. Hem yürümek iyi geliyor kireçlenmeye. Bazen düşünüyorum da, acaba vaktiyle kocama haksızlık mı ettim diyorum. Yok ama hadi benim eksiğim vardı diyelim. Çocuklarımı bırakıp gitmesini asla affetmem Süheyla Hanım, asla.
1: Geçmişi düşünüp de keyfini bozma yine. Hadi şu çayı getir de içelim artık.
0: Hay Allah, lafa daldım, kusura bakma, hemen getiriyorum. Yeni gelen fotoğrafları görmedin sen. Sema'nınkileri dün aldım. Aral'dan da bu sabah geldi. Al bak. Bak, ben de çayı getireyim.
1: Maşallah maşallah, pek de tatlıymış torunun. Allah bağışlasın.
0: Ya hiç görmedim daha. Ay bak. Bak şimdi de telefon.
1: Acelesi yok canım, sen konuş önce.
0: Alo.
2: Anneciğim benim, Sema.
0: Sema, sen miydin? Ben de sizi düşündüm bu sabah. Nasılsın kızım? Torunum, damadım nasıl?
2: Üçümüz de iyiyiz anne, merak etme. Fotoğrafları aldın mı?
0: Aldım, aldım. Dün geldi. Oğlan pek tatlı olmuş Sema. Büyümüş bayağı. Burnumda tütüyorsunuz kızım.
2: Anneciğim ben telefon kulübesinden arıyorum. Biraz önce elçilikteydim. Sana bir müjdem var. Türkiye'ye dönüyoruz.
0: Sahi mi Sema?

0: zamanınız vardı?
1: Bir yıl önce dönmemiz için talimat gelmiş. Biz de çok sevindik. Şimdi kapatıyorum, evden yine ararım. Hadi anneciğim, öpüyorum, hoşça kal.
0: Güle güle yavrum. Torunumu benim için öp, kokla. Gözüm yollarda, sizi bekliyorum.
2: Yo, Nimet Hanım, pek sevindin, gözlerin parlıyor. İyi haberler aldın galiba ha?
0: İyi de söz mü komşum? Geliyorlar. Kızım, damadım, torunum geliyor. Ben sevinmeyeyim de kimler sevinsin?

5 dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyarla zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosırmağı arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yılsa 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat, yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genel

0: de kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun. Biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü konum altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar Gezi Evi, ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Beslenmeyle ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
6: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda konuğumuz olan Durmuş Aydın Bey'le çok güzel bir sohbet yapmıştık. Kaldığımız yerden devam etme adına tekrar kendisini davet ettik, sağ olsun kabul ettiler. Bu hafta özellikle kendisini kısaca tanıdıktan sonra Güney Afrika ayağında kalmıştık. Güney Afrika'dan devam edeceğiz. Ayrıca kendisinin STK alanında, akademik alanda yapmış olduğu çalışmalar üzerinde de duracağız. Tekrar Durmuş Aydın hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
6: Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Tekrar buluşmak güzel. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
6: Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü bizim dinleyicilerimizin bir kısmı sizi geçen hafta detaylı bir şekilde tanımıştı ama radyosunu ilk defa açanlar, sizi ilk defa duyanlar için kısa bir geçmişinizi almak isteriz yani.
7: Tabii şöyle, ben 1977 Bolu Gere'de doğumluyum. Yani ilkokulu, ortaokulu Gere'de bitirdim. Liseyi Adabazları İmam Lisesi'nde bitirdim. Sonrasında 98 yılında Güney Afrika'ya gittim. Hmm. 1,5 yıla yakın bir İngilizce öğrenimden sonra 2000 yılın Ocak ayında o zamanki ismiyle Rand Afrikaans Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler Bölümüne kaydoldum. Ve orada 4 yıl içerisinde üniversitemi bitirdim. 6 yıllık bir süreçten sonra orada evlendim. Eşim oraya geldi. Bir çocuğum orada doğdu. Güney Afrika'da.
6: Orada evlendin derken Güney Afrika'dan mı evlendiniz?
7: Türkiye'den evlendik. Eşim de oraya geldi yani.
6: Eyvallah.
7: Ondan sonra 2004'te Türkiye temelli dönüş yaptım. Sonrasında İHA İnsan Yardım Vakfı'nda başladım çalışmaya ki hala oradayım. Eğitim olarak da Marmara'da çalışma konusunda master yaptım. Yalova Üniversitesi'nde sosyal hizmetlere doktorayı bitirdim. Böyle bir sürecimiz oldu yani.
6: Eyvallah. O kısmı da detaylı bir şekilde dinlemek isterim. Ama daha çok Güney Afrika ayağından biraz devam edelim isterim. Siz Güney Afrika'da bulunduğunuz dönemde Güney Afrika'da Müslümanlarla da diyaloğunuz çok iyiydi.
7: Evet.
6: Güney Afrika Müslümanları sayısal olarak az olsalar bile sosyal, ekonomik ve politik etkinlikleri çok fazla. %3'lük nüfusun %15 civarında etkinliği var. Ekonomi alanında çok iyiler, çok güçlüler. Müslümanlardan biraz bahsetmek ister misin? Güney Afrika'da nasıl bir örgütlenme içindeler?
7: Yani Güney Afrika'da iki türlü. Bir Malay Müslümanlar, Malay kökenli Müslümanlar diyor. Bunlar Cape Town ve civarında olan Müslümanlar. Bir de Hint kökenli Müslümanlar dediğimiz, özellikle Johannesburg ve Durban taraflarında olan Müslümanlar. Bunlar işte bir önceki programda sizin de bahsettiğiniz süreçlerden geçen Müslümanlar. Çok güzel insanlar, başta onu söyleyeyim. Hepsi çok kıymetli ve çok seviyorum yani hepsinde. Hepsinde iki taraftan arkadaşlarımız var. Çok hassaslar. Bizim dönemimizde dünyanın azınlık olarak en iyi durumda olan, müreffeh durumda olan Müslümanlarıydı. Hala ticarette çok iyiler. Tabii Malay Müslümanlar biraz da orta çapta, orta gelir seviyesinde bir Müslümanlar grubu var Malaylarda ama Malay asıllarda. Hint asıllar daha çok tüccarlar. Malay Müslümanlar daha böyle sosyal, kültürel aktivitelerde, dünya meselelerinde çok daha dinamik, daha atılımlar.
6: Malaylılar.
7: Evet.
6: İlginç.
7: Cape Town tarafında olanlar. Tabii şeyler de öyle yani Güney Afrika'da Hint Müslümanlar da öyle ama Malaylılar biraz daha sosyal, kültürel alanında daha dinamik, daha aktifler. Hint kökenli Müslümanlar biraz da ekonomik. Anlamda daha aktifler. Biz aslında o dönemde oradaki Müslümanlar çok şey öğrendik. Yani hem kendi tarihlerine dair hem ülkelerine gelişlere hem kendi kimliklerini korumalarına dair. Yani bu apartheid döneminde ciddi mücadele vermişler. O yüzden Nelson Mandela iktidara geldiğinde yani Müslümanların bakanlıkları verildi. Çünkü o dönemde beraber mücadele etmişler yani burada. Kimliklerini korumak hem de Güney Afrika siyah insanlarıyla beraber mücadele eden insanlar bunlar. Zorlu bir süreç yani. Ama nihayetinde sizin de bahsettiğiniz gibi söz sahibi insanlar. Güney Afrika Müslümanların camileri çok etkilerdi. Çok tertemiz camiler olur. Yani abdest alma yerlerinden şeye kadar böyle pırlanta gibidir yani böyle çok etkilenmiştim. Yani onların o ibadethanelerine verdikleri temizlik anlayışı çok kıymetliydi, çok güzeldi yani. En sevdiğim şey Güney Afrika'mız öğrenci olduğumuz için o dönemlerde cuma günleri aile yemekleri olur bunların muhakkak. Cuma namazından sonra muhakkak aileler bir araya gelir. Tepsi tamam. Yani dedeler, torunlar ne de böyle aile topluca yemek yerlerdi. Biz de tanıdıkları için muhakkak çağırırlardı. Bir Horzuk ailesi vardı orada. Tahir Horzuk diye bir arkadaşım vardı. Onun anneannesi bizi çağırırdı. Çok keyif olurdu onlara gitmekten cuma namazından sonra.
6: Biraz da Türk olmanın avantajı da var değil mi?
7: Yani tabii. Ayrıca seviyorlar.
6: Osmanlı torunu.
7: Kesinlikle ayrıca seviyorlar ama çok sevecendiler. Çok severlerdi bizi. Ben hiç şey yapmazdım yani. Böyle kendimi ayrı hissetmezdim. Ya çok aileleri ziyaret ettim. Evlerinde kaldım. Yani evlatları gibi muamele ederlerdi. Hiç böyle ayırmazlardı yani. Güzeldi yani. Güney Afrika Müslümanları gerçekten kıymetli insanlar.
6: Ben Güney Afrika'da bir şey dikkatimi çekti. Bizde olmayan bir şey. Cuma günü kadın, erkek hepsi böyle toplu olarak camilere gidiyorlar. Evet. Güney Afrika'da kadınlar da cuma namazı kılıyor.
7: Bayram namazını da öyle yaparlar yani.
6: Evet, değil mi? Enteresan ya.
7: Statta kılınır bayram namazları.
6: Statta kılıyorlar.
7: Biz de o zaman ilk defa öyle görüyoruz. Türkiye'de pek şey değiliz ama.
6: Aslında bizdeki gelenek oraya gitmiş. Bizde biliyorsun namazgahlar vardı Osmanlı'da. Evet. İnsanlar bayram namazlarını şehrin en geniş, en büyük yerinde toplu kılarlardı. Camiler yetmediği için yani.
7: Ya işte bayanlar hayatın içinde çok aktifler. Yani Güney Afrika'da ister Malay Müslümanlar, ister Hint Müslümanlar. Bayanlar gerçekten hem sosyal hayatta hem ekonomik hayatta çok hayatın içerisindeler yani. Bu da onlara ayrı bir canlılık kazandırmış. Aile içerisindeki ilişkiler, ailenin ekonomik yapısının yani devam ettirilebilmesi, sorunlara çözüm bunun anlamında dinamik bir ilişkileri var. Bir yandan bizim dönemimizde öyleydi yani böyle gördük.
6: Evet. Türk iş adamları da son dönemde ciddi Güney Afrika'ya yatırım yaptılar. Orada çalışanlar var. Mesela bunlardan bir tanesi Yüksel Bey bildiğim kadarıyla. Evet. Yüksel Bey hala Güney Afrika'da mı?
7: Vallahi Yüksel arkadaşım liseyi de beraber bitirdik. Yüksel
6: öyle mi?
7: Biz öyle liseden sonra beraber kader birliği yaptık. O da 28 yıldır orada. Öf. Çeyrek asırı geçti.
6: Tam orada Nelson Mandela'nın içeride kaldığı kadar 28
7: yani yıl. Orada, oraya gidip de tanımayan yoktur Yüksel'i. Gerçekten onun DT'nin de oradaki temsilcisi. Yani Afrika kıtasının temsilcisi aynı zamanda. Çok kıymetli. 28 yıldır orada. Yani emeğinin geçmediği, ondan sonra yardımını dokunmadığı insan kalmamıştır. Yani öyledir, sağ olsun. O da orada. Şimdi gelip gidiyor Türkiye'ye, görüşüyoruz.
6: Ticaretle uğraşıyor bildiğim kadarıyla.
7: Orada uluslararası

0: Uluslararası bir firmanın, Türkiye merkezli uluslararası bir firmanın oradaki mümessili. Orada onların işlerini yapıyor, koordinasyonunu yapıyor. Yani oranın sorumlusu yani.
1: Güney Afrika, yani böyle Afrika deyince geçmemek lazım. Özellikle savunma sanayinde bir zamanlar Türkiye'den çok çok ilerideydi.
0: Tabii.
1: Hala Türkiye'nin oradan öğreneceği şeyler var.
0: Şey var ya, o dönemleri hatırlar mısınız abi bilmiyorum. Genelkurmay helikopter ihalesine çıktığında Güney Afrika'lı şirketler de katılırdı. Güney Afrika o dönemde bak 98-99'da kendi savaş helikopterini üretebilen bir ülkeydi yani.
1: Evet.
0: Şey de vardı, savunma sanayinde çok iyiydi. Yanlış hatırlamıyorsam kömürde ilk petrol yapan ülkeyi diye biliyorum ben. Kömürden petrol, Sasol diye bir şey vardı.
1: İlginç.
0: Kömürden petrol yapıyorlardı. Bu ambargo, apartheid'den dolayı ambargolar vardı Güney Afrika'ya.
1: Şeyi biliyorum, hala Türkiye Güney Afrika'dan kömür alıyor.
0: Evet, doğru. Yani şey
1: kömür getiriyor.
0: Hani Güney Afrika gelişmiş bir ülke. Yani biz gittiğimizde Güney Afrika'ya ben çok şaşırmıştım. Düşünsene yani bir gün boyunca yağmur yağar, her taraf kupkuru olur. Yani böyle yeraltı şeyi, altyapısı çok daha güçlü. Onun yollar çok düzgün. Tabii bu yani şu andaki mevcut süreçte korumaya çalışıyorlar. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii ciddi de bir şey var. Biraz da aslında Güney Afrika'yı da karıştırmak istiyorlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu...
1: Çünkü İsrail karşıtı.
0: İsrail karşıtlığından dolayı mahkeme açmaları, işte Ramaphosa'nın şeyleri, Güney Afrika halkının mücadelesinde... özellikle bu xenofobi dediğimiz yabancı düşmanlığını körükleyerek onu körüklemeye çalışıyorlar. Özellikle belli başlı Siyonist çevreler özellikle destekliyorlar ve kışkırtıyorlar orada. Ciddi bir ayaklanma çıkarmaya çalışıyorlar. Umarım üstesinden gelirler.
1: İnşallah.
0: Yani Güney Afrika acı tecrübeler geçirmiş bir ülke. İnşallah bunu da başarabilir ve atlatabilirler yani.
1: Güney Afrika apartheid rejimi döneminde o kadar fazla siyahları aşağılamışlar ki bir gün bir petrol istasyonuna uğradık. Petrol aldık. Ben oradaki petrolü yükleyen pompacıya teşekkür ettim. Bizi götüren arkadaş dedi ki ya dedi yanlış yaptınız dedi. Bir siyaha teşekkür ettiniz dedi. Dedim niye ya? Çok insani bir şey. Ya Ömer hocam dedi şimdi bu siyah dedi bir ay uyuyamaz bir daha dedi. Dedim niye? Bir beyaz bana teşekkür etti diye hep onun rüyasını yaşar dedi. Bu kadar uçurum oluşturulmuş
0: şimdi
1: yani.
0: Bunu
1: yani
0: siz çok böyle söylediğinizde çok absürt gelebilir insanlara. Hani evet. Bunu, ama o dönemi yaşayan insanlar için yani bu böyledir. Mesela Cape Town'da Ömer abi büyük devasa üzüm bağları var. Yani çok önemli şarap firmaları vardır. Üzüm bağlarına sahip beyazlar. Burada hep siyahileri çalıştırdılar. Doğal olarak bu insanları sadece kuru bir ekmeğe ve içebilecekleri kadar içkiyle hayatta tuttular bu insanları yani. Başka bir şey vermediler. Bağımlı hale getirdiler. İçkisini verdiler, yemeğini verdiler. Öyle yani onlarca yıl, tamam mı? Yani 100-150 yıl bu insanları o şekilde orada tuttular yani. Şimdi düşünsene sen bu ailenin bir evladı olsan sen de aynı şekilde giriyorsun. Tamamen gerçekten kopmuş bir şey. Kölelik düzeni yani aslında.
1: Doğru.
0: Modern köleliğin yani o sömürge döneminde başlayıp ta 2002 yılına kadar gelen modern köleliğin serüveni var orada. Aslında çok enteresan. O yüzden bunu anlattığınız zaman insanlar garip kaçabiliyor. Ama tabii şimdi bambaşka bir Güney Afrika var yani aşağı yukarı neredeyse 35 yıl olacak yani. Daha güçlü, daha bir şey var. Hani ayakları yere basan bir Güney Afrika var yani.
1: Burada aslında Güney Afrika'nın bugünlere gelmesinde Nelson Mandela'ya değineceğiz ama şu üzüm bağları demişken İngiltere'nin en kaliteli şarapları Güney Afrika'da yapılıp gönderilirmiş. Dediğiniz gibi orada hep Afrikalılar çalıştırılır. Sonra da şaraplar İngiltere'ye gidermiş. Bir başka şey de Güney Afrika'nın özellikle Cape Town'un havası çok iyi. İngiltere'de kış olduğu zaman Güney Afrika'da yaz oluyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla orayı yazlık olarak kullanıyorlarmış. Yani daha doğrusu mevsimsel değişiklikler için dinlenmeye geliyorlarmış.
0: Doğru.
1: Yani İngilizlerin üst düzey bürokrasisi aslında İngiltere'nin zor iklim şartlarını şeyde geçiriyorlar. Güney Afrika'da geçiriyorlarmış. Dolayısıyla İngiltere'nin çok önemsediği bir yer Güney Afrika aslında.
0: İşte altının çıktığı yer. Godrif City derler mesela, tamam mı?
1: Evet.
0: Yani Güney Afrika bambaşka bir yerde. Yani G20'dedir mesela biliyorsunuz Güney Afrika. Yani G20 ülkelerinde. Güney Afrika'nın yeri yani dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde başkadır yani. Hani
1: bir de Güney Afrika ve Nijerya zannediyorum Afrikaların abisi konumunda değil mi? Yani şey olarak.
0: Öyle Güney Afrika, Nijerya, Mısır, Kenya, Etiyopya bunlar yani 4-5 ülke. De Uganda'yı da katarsam bunlar kritik ülkeler ama en başında bunu işte Güney Afrika, Nijerya, Mısır. Yani ama Mısır da Afrika katarsak ki Afrika kıtasında yani bunlar gelir. Ama Güney Afrika başkadır yani böyle gelişmişliği anlamında. Mesela üniversiteden bahsettik ya Murat, ben gittiğimde üniversitenin kendi rugby sahası vardı. İşte ondan sonra squash yerleri yani her yeri yani bütün tesisleri tamamlanmış bir üniversiteydi yani havuzları.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Cape Town Üniversitesi ya ilk yüzde ya %50'de dünyadaki üniversiteler arasında.
0: Birincisi Wits Üniversitesi ilk yüzdedir genelde. Ondan sonra UCT değil mi, University of Cape Town da ilk %150'de olur yani. Ondan sonra Pretoria Üniversitesi, işte bizim üniversite gelir. Afrika'nın en önemli 5-10 üniversitesinin ilk 5'i Güney Afrika'dır yani.
1: Afrika üniversiteler arasında değil ama dünyadaki 500 üniversite.
0: Afrika'da ilk 5'tedir.
1: Evet.
0: Ama dünya genelinde de işte %150 arasındadır yani.
1: Şimdi ben bir oğlumu Cape Town Üniversitesi'ne gönderecektim. Önce bir şok oldu. Niye Cape Town falan filan. Sonra dedim bir araştır bakalım dünyada kaçıncı listeye giriyor. Bir baktı yüzün içerisinde falan. Tabii sonra başka karar verdik. Biz Türkiye'ye dönmesine, Bolu'da okumasına karar verdik sonra. O bilinçli bir karardı. Ama Güney Afrika'yı çok sevdi. Niye geri getirdim ben Cape Town Üniversitesi'nde okutmadım? Çünkü korktum Güney Afrika'da kalacak diye. Evet. Yüksel tecrübesini bildiğim için. Dedim bizim fazla çocuğumuz yok, gelsin geri diye. Geri getirdik ama İngilizcesi çok iyi şu anda. Yani Arapçasının yanında İngilizcesi de oluştu. Güney Afrika güzel bir yer. Gerçekten çok güzel.
0: Güney Afrika'yı saatlerce konuşuyoruz.
1: Yani bana deseler ki Türkiye dışında nerede yaşamak istersin? Cape Town'da yaşamak isterim yani.
0: Yaşanacak yani, şehir.
1: Çok güzel bir şehir gerçekten.
0: Ben o Masa Dağı'nı yürüyerek çıktım.
1: Öyle mi?
0: Yani bizim Alesman diye bir arkadaşımız vardı. Alesman'la beraber biz o Masa Dağı'nı yürüyerek çıktık oraya kadar.
1: Valla biz teleferikle çıktık. Sizin kadar genç değildik. Masa Dağı'ndan yani Hint Okyanusu'nu ve Atlas Okyanusu'nu aynı anda seyretmek çok güzeldi bizim için. Biz çıktığımız zaman orada şeyler vardı. Beyaz insanlar gelmişti dünyanın çeşitli yerlerinden. Bizim bir arkadaşımız orada ezan okudu. Tepede, o Masa Dağı'nın tepesinde. Ezan okumaya başlayınca o beyazlar onun ne olduğunu pek anlamadılar. Hepsi alkış tutuyorlardı ezan okurken. Ezan alkışlıyordu. Şarkı söylüyor falan zannettiler herhalde. Evet. Hatırlar mısınız? Sizinle bir Yunusa Üniversitesi'ne gitmiştik. Evet. Yunusa Üniversitesi'nin özelliğinden bahseder misiniz?
0: Yunusa Üniversitesi o dönemde dünyanın en büyük açık üniversitesi, açık öğretim üniversitesi. Dünyanın her tarafında öğrencisi olan ve birçok programı olan bir üniversite. Güzel bir mekan. Pretoria'ya giderken yol üzerinde çok büyük bir mekan olan bir yer. Biz ziyaret etmiştik yani.
1: Evet.
0: Çok insana fırsat tanıdı Yunusa. Yani dünyanın her tarafından birçok insan üniversite imkanını oradan mezun olarak yararlanmış oldular yani. Dünyanın en büyük açık öğretim üniversitesinin bir tanesiydi.
1: Ben dünyada o zaman tabii, şimdi Türkiye'nin de artık epey bir mesafe kat etti ama o dönemde Türkiye'de açık öğretimin olmadığı veya yeni yeni başladığı bir dönemde orayı ziyaret etmiştik beraber. Çok şaşırmıştım böyle. Dünyada böyle açık öğretim veren, dünyaya açık bir üniversite, İngilizce olduğu için dünyanın her tarafına açık bir üniversitenin varoluşunu çok merak etmiştim ve gidip ziyaret etmiştik beraber. Ve literatürü, ders kitaplarıyla da bayağı geliştirmişler sistemi. Ben Pakistan'da daha açık öğretim görmüştüm ama daha yeni yeni başlayan ve çok oturmuş değildi ama Yunus da çok meşhurdu. Orada başımıza bir olay gelmişti, siz unutmuş olabilirsiniz. O masada bir böyle örtü vardı. Biz de böyle o masaya kolumuzu falan koymuştuk. Eve döndükten sonra ikimiz, hepimiz daha doğrusu eşimle vardı o zaman. Hepimiz kaşınmaya başlamıştık, hatırlar mısın bilmiyorum. Sonra üzerimizde ne kadar elbise varsa, çok lüks bir üniversite ama demek ki öyle bir problem varmış o dönemde. Bütün üzerimizdeki elbiseleri çıkarak çamaşır makasını atmıştık sizin evde.
0: Doğru doğru. Öyle bir yaşadık, doğru hatırlıyorum. Doğru doğru, enteresan ya.
1: Ben çok etkilenmiştim. Ya bu kadar lüks, bu kadar güzel bir üniversitede bu nasıl olur diye.
0: Ama o dönemde de yavaş yavaş ödeneklerle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Yani çünkü 2000 veya 2001 yılında gelmiştim. O tarihte yani ödeneklerle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Abdurrahman Doğu vardı rahmetli.
1: Evet,
0: onda
1: evet,
0: görüşmüştük. Yani güzel bir üniversite.
1: Ama üniversite çok güzel bir üniversiteydi. Hakkını vermek lazım. Siz sonra Türkiye'ye döndünüz. Yani şeyden üniversiteyi
0: 2004'te
1: bitirince.
0: 2004'te Mayıs ayında Türkiye'ye döndüm.
1: Ne yaptınız Türkiye'ye döndükten sonra?
0: Ya Türkiye'ye döndüğümüzde hani yani hem sosyal hizmet okumamız yani bir ayağımız aslında hep sivil toplumda geçti bizim. Yani hep öyle geçti yani hiç ayrılmadık. Döndüğümüzde de işte yaptığımız şeylerde İHA İnsan Yardım Vakfı'nda dışarı işler biriminde orada göreve başlamıştım. 2004 Eylül'de o zaman. Dışişleri'ne başlamıştım herhalde. 22 yıl oldu şu anda.
1: Aslında size o dönemde İstanbul Büyükşehir'den de teklif geldi. Ben iyi hatırlıyorum.
0: Birkaç yer var. Evet.
1: Ama İstanbul Büyükşehir
0: var. İşte Dubai'den bir şeyler vardı. Evet,
1: İyi bir eğitim aldığınız için her yerden teklif alıyordunuz.
0: Yani o bizi İHA'yı tercih ettik. Sağ olsun İHA da bizi şey yaptı yani, kabul etti o dönemde. Ya sadece bizim tercihimiz değil yani. Kurumun da bizi kabul etmesi
1: tabii
0: önemli.
1: Tabii ki.
0: O sağ olsun İHA da o dönemde kabul etti. İlk de etmiş. Yani 22 yıldır güzel şeyler yaptık.
1: Evet.
0: Büyük hatıralar biriktirdik. İyi bir mücadele vermeye devam ediyoruz.
1: Yani o dönemlerden hatırınızda kalan böyle güzel hatıralar varsa paylaşmak isterseniz.
0: Tabii süreçte aklıma gelirse paylaşırım yani.
1: Daha sonra genel sekreter oldunuz kurumun.
0: Şöyle 2004'te dış ilişkilerde personel olarak başladım ama daha sonra 2006 yılında 2007 yılında İHA yönetiminde oldum. Yani neredeyse 2007'den 18 yıllık

0: bu zamana kadar hep İHA'da yönetici olarak çalıştım. O dönemde dış ilişkilerden sorumlu oldum. 8 yıl dış ilişkiler sorumlusu oldum İHA'nın. 2012 yılına kadar. 2012 yılından sonra tabii o dönemde şeylerin altyapıyla ilgili çalışmalar yaptık. İşte katarak kampanyasının başlatılması, yetim sponsorluğunun başlatılması gibi, su kuyularının sistematiğinin oluşturulması gibi çok şeye de altyapıyı da sağ olsun mütevellimizle birlikte, yönetimimizle birlikte oluşturmuş olduk. 2012 yılında dış ilişkilerde sorumluluğunu bıraktıktan sonra ben basın ve halkla ilişkiler kısmına geçtim. Orada 1,5 yıl görev aldım. Sonra biraz Anadolu Teşkilatlanması dediğimiz Anadolu'daki insan yardım dernekleriyle sevk, idare ve koordinasyonla ilgili orada 1,5 yıl görev aldım. Yıl 2015'e geldiğinde Ankara'da bizim kurumsal ilişkiler çalışmalarına baktım aşağı yukarı 4-4,5 yıl. Ondan sonra o da
1: bürokrasiyi takip ettik.
0: Evet, çünkü doğal olarak dünyanın her tarafında çalışıyorsunuz. Yani yaptığınız çalışmaların hem yurt içinde hem yurt dışında muhatapları var Türkiye'de. Bunlarla da ilişkinin, iletişimin, bilgilendirmelerin düzgün girmesi lazım.
1: Özellikle dışişleriyle.
0: Dışişleriyle yani gerçekten, çünkü dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Yani çok kriz bölgelerine gidiyoruz. Sıkıntılı yerlere gidiyoruz. Bununla iyi bir koordinasyon kurulması gerekiyordu. Onu da bu anlamda görevlendirmişlerdi. 4,5 yıl bu görevi yaptık. Sonra 2018 Haziran'ında vakfın genel sekreterlik görevini üstlendim. 7 yıl genel sekreterlik yaptım. 2018 Haziran'dan 2015 Haziran'a kadar 7 yıl genel sekreterlik görevini icra ettik. Şimdi genel sekreterliği de geçen sene Ahmet Göksun arkadaşımıza devrettik. O devam ettiriyor. Ben de bu süreçte kendi uluslararası ilişkiler ve uluslararası programlar tecrübemizi hem İHA'daki hem de isteyen kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Aynı zamanda son 4-5 aydır da bizim insani ve sosyal araştırmalar merkezimiz var, İnsamer. Onunla alakalı görevlendirildik. Onun başkanlığını yürütüyoruz.
1: Tam da oraya getirmeni istiyordum. Çok güzel bir noktaya geldiniz. İnsamer ne iş yapar? Yani bugüne kadar neler yapmış, bundan sonra neler yapmak istiyorsunuz?
0: Şöyle, İnsamer aslında bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir şey. Şöyle bir şey var. Ya İnsan Yardım Vakfı dünya kategorisindeki sitom kuruluşlar içerisinde halktan bağış alarak bu kategorideki en bir kuruluşlardan bir tanesidir. Bu tür kurumların da araştırma merkezleri olur. Yani sahada yaptıkları çalışmaları teoriye taşımak ve ilgili yerlerle paylaşmak, insanları bilinçlendirmek, kurum ve kuruluşa bilinçlendirmek veyahut bilgilendirmek anlamında bu araştırma merkezlerine ihtiyaç olur. Bu anlamda 2014'te İHA İnsan Yardım Vakfı İnsani ve Sosyal Araştırma Merkezi bir yapı kuruyor. Bu yapı içerisinde özellikle küresel insani meseleler, kriz bölgeleri, tarım, iklim, çevre, insancıl hukuk, göç, mülteci ve buna benzer birçok alanda çalışmalar yürüten bir yapı. Bizim dönemimiz, yani bu son 5-6 ayda da biz de istediğimiz şey, özellikle bu alanda çalışan başta İHA İnsan Yardım Vakfı olmak üzere saha tecrübelerinin teoriye çevrilmesi. Bu ister analiz olabilir, ister rapor olabilir, ister akademik çalışma olabilir ama gençlerimiz yapılan çalışmaları ya da bu şeye ilgilenen insanlar işte reklamını görüyor, işte raporunun şeyini görüyor. Yani beni bir tweet atıyorsun, ortaya çıkan şeyi yani sadece tweetle, sosyal medyayla birkaç haberle anlatıyorsun ama bunun şeye geçmesi lazım. Hani teorik olarak da kayıtlara geçip akademisyenlerin, araştırmacıların, bu konuya önem veren insanların da bunlara şahit olması lazım. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, mesela İHA'nın ciddi anlamda bir diplomasi, yani insani diplomasi tecrübesi var. İnsani yardım anlamında kriz bölgelerinde, küresel insani sorunlarda ciddi tecrübeleri var ve bunu yıllardır yapıyor. Biz bunları mümkün mertebe teoriye çevirebilmek istiyoruz. Bu bunu insana sunmak istiyoruz. Çünkü bundan faydalanması lazım insanların. Yani bu iş buraya nasıl gelmiş? Neler yaşanmış? Şimdi hani örnek vereyim size. Yetim sponsorluğu diyoruz mesela, tamam mı? Bu ciddi bir şey aslında. Bu yetim sponsorluğunu biz aslında İHA kurulundan beri zaten yetimlere destek veriyor. Yani o savaş bölgelerinde, kriz bölgelerinde, afet bölgelerinde yetimlerin ailelerinin korunması, yetimlerin kendilerinin korunması, onlara güvenilir yerlerin ayarlanması, resmi kurumlarla koordinasyon sağlaması gibi şeyleri kuruldan beri yaptığı şeyler bunlar. Ama yetim sponsorluk meselesini Türkiye'nin ilk defa gündemine getiren bir kurumuz biz. 2005'te başladık. İlk 165 tane Çeçen yetimin desteklenmesi, düzenli desteklenmesinden bahsediyorum. Sponsorluk sistemini getirdik. 2005 yılında buna başladık. Türkiye'de 2007 yılında sistemi kurduk. Sponsorluk sistemini. Şu anda kaç yetim sponsorluğumuz var? 165 bin. Yani 165 yetimle başlayan serüvenimiz, düzenli sponsorluğumuz 2005 yılında şu anda geldiğimiz noktada İHA İnsan Yardım Vakfı'nın 165 bini aşkın

0: dünyanın birçok ülkesinde sponsorluğu devam ediyor. Şimdi bu bir emek. Çok ciddi üzerine çalışılmış, yani ödeme sistemleriyle, yetime ulaşılmasıyla, paranın ulaştırılmasıyla, raporlanmasıyla, denetlenmesiyle, süreç içerisinde yetimlerin sağlık kontrolü, bir sürü içinde komplike bir şey barındırıyor bu. Şimdi bunun aslında şeye dökülmesi lazım. Yani bir sivil toplum kuruluşunun sıfırdan başlayıp neyi nereye getirdiğini anlatabileceğimiz bir yapının olması lazım. Bunu biz biliyoruz. Raporlarımız da var ama bunu bir akademik şeye, bir rapora, bir analize daha iyi şekilde çevirebilmemiz gerekiyor. Bir örnek sadece yani. Diplomasi alanında yaşadıklarımız var. Yani Yemen'de, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Libya'da, Mora'da, Patani'de, tamam, dünyanın birçok bölgesinde İHA doğal olarak bu işin içerisine girmiş. Niye? Yani düşünsenize 1992'den beri bu işin içerisindesiniz. O bölgedeki insanlar sizi 35 yıldır tanıyorlar, 30 yıldır tanıyorlar. Bir güven bağı kurmuş yani. Bir sorun çıktığı zaman bir yerlere gelip sana danışıyorlar veya da sana soruyorlar veya da senin düşünceni almak istiyorlar yani. Hı hı. Bu tecrübeyi aktarman gerekiyor. Bu tecrübeyi de aktardık. Veya da bizim onlara sormamız gerekiyor. Yani bu anlamda yani İHA'nın ciddi bir uluslararası network'ü var. Allah'a şükürler olsun. Bu network'ün de araştırma merkezi tarafından da bir şekilde insanların hizmetine, akademisyenlerin, araştırmacıların, öğrencilerin, bu alanda çalışanların hizmetine sunmak gerekiyor. İnsanlar bu görevi görecek. Aynı zamanda eğitimler olacak. Yani işte Afrika jeopolitiğinden küresel insani meselelere kadar, ne bileyim işte Avrupa ülke okumalarından farklı alanlara kadar bunların duyurularını yapacağız. Nasip olursa insanlar olarak, insani ve sosyal araştırma merkezi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Temelde pratikte olduğumuz, sahip olduğumuz 30-35 yıllık tecrübeyi başta İHA ile birlikte bunu mümkün mertebe bu alanda ilgilenen araştırmacılara, hocalarımıza, gençlerimize bunlara teorik olarak, yazılı olarak, analiz olarak, rapor olarak, ondan sonra makale olarak ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun aktarılması lazım. Yani bu arşivin sadece pratikte değil, yazılı olarak da, mesela bir örnek daha vereyim size. Yani katarak çalışmasını vereyim örnek. Hani katarak çalışmasını biz yıllarca yapıyoruz. Yani şu anda 230 bine yakın katarak ameliyatı yapmışız. 220-230 bin. Hı hı. 2007 yılından beri yani. Ve biz bir kuruş insanlardan para almadık yani bu katarak ameliyatını yaparken. Ben içerisindeydim yani. Sudan'da katarak ameliyatları yaptığımızda 29 binden fazla katarak ameliyatı yaptık Sudan'da. Bir göz ünitesini 7 yıl boyunca devam etti. 7 yıl boyunca aşağı yukarı devam etti. Bir göz ünitesini sıfırdan aldık. Neredeyse tamamen yeni bir göz ünitesi yaptık. Türkiye'den göz doktorları geldi. Katarak ameliyatları yaptı. Göz hemşireleri geldi. Orada bulundular. Büyük vakalara girdiler yani. Yani mesela buradaki bir doktor katarak ameliyatına girerken yani ufak bir göze kararma geliyor. Katarak ameliyatı. Orada gözüm mercimek gibi olmuş katarak. Tamam, böyle vakaya giriyor bir doktor, Türk doktor mesela.
1: Hiç görmeyen insanlar da.
0: Ya büyük vakalara girdi de bu tecrübe yani. Şimdi bunların aktarılması lazım. Yani bir oftalmolojist tarafından bunları da yaptıklarımız oldu ama bunu daha geniş, daha kapsamlı bunları aktarmak istiyoruz.
1: Ben şey çok dikkatimi çekmişti. O katarak ameliyatını yaptığınız hastanenin veya merkezi 24 saat İHA merkezinde takip ediyordunuz.
0: Evet.
1: Yani kamerada. Orada doktorlar nasıl çalışıyor? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Merkezden yani İstanbul'dan Sudan'daki ameliyat merkezini takip ediyorsunuz.
0: Bunu müthiş bir şey yani. Yaptık Ömür abi. Biz İslam Kalkınma Bankası'yla Pakistan'da mobil klinik projesi yaptık. Hı hı. 8-9 tane mobil kliniği aynı anda 3-4 bölgeye dağıttık. Hı hı. 1,5 yıl boyunca 300 bine yakın insanı mobil taramadan geçirdik. Yani kimisi ufak yaralanmaları dahil olmak üzere bunların hepsini sisteminde yaptık. Yani otomasyon sisteminde ilaçları verildi, tahlilleri yapıldı. Kırsal bölgeler. Hı-hı. Yani mobil klinik projesi. Onlar da hepsi. Dediğim gibi kameraları izliyorduk, yapıyorduk. Yani böyle güzel bir hizmet vermeye çalıştık. Çok büyük bir hizmetti. İslam Kalkınma Bankası ile yürüttüğümüz büyük bir çalışmaydı yani bu.
1: İyi ki yapmışsınız. Birinci Dünya Savaşı'nda o bölge Müslümanlarının Türkiye'ye yapmış olduğu yardımın karşılığını az da olsa iade etmişsiniz.
0: Yani. Ya tabii o dönemler Türkiye için yani burası için can suyuymuş.
1: Tabii ama siz onlara can suyu olmuşsunuz. Evet. Maşallah. Bu arada şeyi merak ediyorum. Siz şimdi sosyal hizmet okudunuz Güney Afrika'da. Evet. Sonra master yaptınız Türkiye'de, çalışma ekonomisinde. Bütün bu akademik hayatınızın tecrübesini İHA'da kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz?
0: Şöyle, yani benim akademik şeyimi İHA'da kullanmanın İHA bana yardımcı oldu yani. Akademik anlamda gelişmemde.
1: He.
0: Çünkü şöyle, zaten biz pratiği alıyoruz yani. Şimdi ben yetimin içerisindeyim. Hı-hı. Sosyal projenin için Türkiye'de
1: hayatın sosyal hizmete evet, geçiyor.
0: Türkiye'de yüzlerce proje yapmışız yani. Hı-hı. Türkiye'de. Yani Türkiye'nin içinde de yüzlerce proje yapmışız. Yani bazen şeyle algılanıyor. Hep yurt dışında proje yapmışız gibi. Ha olur öyle bir şey yok yani. Yani ben eminim ki Türkiye'de yerel kuruluş olan

0: Ya.
1: Tabii şimdi
0: eyvallah.
1: Yani dünyayı gezmişsin. Mesela öğrencinin ufkunu açıyorsun. Diyorum ki mesela öğrenci şunu diyordum. Hatta sorayım yani buradakilere de. İşte Madagaskar'ın başkenti neresi dediğimde öğrenci bilmiyor mesela. Şimdi sosyal hizmet değil diyebilirsin ama diyorsun ki mesela başkenti neresi hiç düşünmemiş. Diyorsun ki Antananarivo diyorsun mesela. Tamam mı? Diyorsun ki Burkina Faso'nun başkentini biliyor musun? Ufuk açmak bunlar yani. Diyorsun ki kimse bilmiyor. Burkina Faso'yu bilmiyor. Diyorsun ki Burkina'nın başkenti Vagadugu. Çad'ın başkenti N'Djamena.
0: Bunları ezberlemek de kolay değil ya.
1: Bunları hani biz gittiğimiz yerler, gördüğümüz yerler öğrenci sosyal hizmet anlatırken oraya da bağını kurduruyorsun öğrenciye.
0: Siz master tezinizi neyle ilgili yaptınız?
1: Hizmet ticaretin serbestleştirilmesi üzerine.
0: Bunu niye seçtiniz?
1: Ya o dönemde yani biraz küresel anlamda hizmet ticareti ciddi anlamda yayılmıştı. Yani işte bu büyük küresel firmaların yaptığı çalışmalarda hizmet ticareti küresel boyutta bir anlam kazanıyordu ve işçilerin hakları, onların süreçleri hizmet ticaretinin serbestleşmesiyle yani buradaki bir çalışan aynı çalışan burada da var yani.
0: İşçilerin haklarına savunmak için mi?
1: Yok, hizmet ticaretinin nasıl böyle serbestleştiği, önleri nasıl açıldığı, bunun üzerine şey yapmıştık. O zaman öyle konuşmuştuk.
0: Doktora da ne yaptınız?
1: Doktora da özellikle yani sosyal hizmet alanında mültecilere, göçmenlere verilen hizmetler Almanya ve Türkiye karşılaştırması olarak yapmıştık.
0: Ama daha çok Suriye ağırlıklı çalışmışsınız.
1: Evet. Ama şunu yaptık orada. Suriye'den Türkiye'ye gelen ve Almanya'ya gelen mültecilerin yaşadığı serüvenler ve bununla birlikte ekonomik, ondan sonra sosyal, eğitim ve sağlık alanındaki yaşadıkları süreçleri anlatan yarı yapılandırmış sorularla oluşturduğumuz güzel bir tezdi. Enteresan bilgilere ulaştık. Yani mesela işte Almanya'da 1 milyondan fazla mülteci kabul etmiş mesela. Suriye'yi mülteci kabul etmiş bu süreçte. Yani az bir rakam kabul etmemiş.
0: Bu pek fazla bilinmez. Almanya'nın bu kadar mülteci kabul ettiği pek bilinmez.
1: Bilinmez. 1 milyondan fazla mülteci kabul
0: etmiş. 1 milyondan fazla olması önemli bir şey.
1: Nitelikli bir mülteci şey yapmış. Yani biz kaçırdık bunları aslında bakarsın. Çok ayrı bir konu yani girdiğimizde.
0: Belki onu ayrı konuşmak lazım. Türkiye'deki kanunlar, uygulama biçimleri, tecrübemizin az olması bir bakıma nitelikli mültecileri kaçırdık ama bu sorumlusu biziz yani. Biz onlara gerekli imkanları sağlasaydık gitmezlerdi yani.
1: Ya ben çok üzüldüğüm şeyler oldu yani bu tez döneminde aslında çok insan kaybetmişiz. Çok kaliteli yani tıpçılar, akademisyenler, mühendisler yani nükleere kadar her ne varsa yani. Ya bu kayıp aslında yani var şu anda burada da var ama mülteci sayısının çokluğu o zaman buna geçici olarak bakmak.
0: Geç farkına varmış.
1: Yani şeyler ama bunlar tartışılacak konular. Tartışılıyordu yani. Yani bu konuda iyi adımlar atılıyor bence. Daha da hazırlıklı hale geldi ülke şu anda gördüğüm kadarıyla ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkenin hakkını yememek lazım Türkiye'nin.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü yani 3-5 yıl içerisinde 7-8 yıl içerisinde milyonlarca mülteciyi bir anda kabul edip büyük bir kaosa sebebiyet vermeden yönetip tekrar bu hale bu kadar getirebilmek kolay bir başarı değil yani. Bu dünyada az örneğin rastlanan çalışmalardan bir tanesidir yani.
0: Buradaki şeye değinmek lazım.
1: Burada Ömer Afin'e ya burada Türkiye insanının diğergamlığı ve vefakarlığı var burada yani. Yani kabullenişliği var. Bu kolay bir şey değil yani. Bunun üzerine milletimizin de hakkını yememek lazım. Büyük sabır gösterdiler yani.
0: Eyvallah. Bu kesinlikle doğru. Aynen katılıyorum size. Fakat burada bir şey de görmek lazım. Suriyeliler de genelde geldikleri zaman çok saygılı davrandılar geldikleri ülkeye.
1: Evet.
0: Vefalı davrandılar ve hala vefalı davranıyorlar.
1: Şeyi görüyorum Ömer abi, Suriye'de bir gittiğimiz görüyoruz. Ya çocuk var 15 yaşında, 18 yaşında ağlıyor çocuk. Çünkü Arapça bilmiyor. Tamam mı? Hatta sosyal medya görmüşsündür. Alışamadım buralara diyor çünkü
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Yani çok enteresan.
0: O da var. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Mesela adam gelmiş ve aile gelmiş İstanbul'da. Veya işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşamış. Sonra gitmiş Almanya'ya.
1: Evet.
0: Almanya'da yaşasa bile onun kalbi hala Türkiye'de.
1: Doğru, kesinlikle.
0: Çünkü kültürel bağlar var, dini bağlar var, coğrafi bağlar var. Hele hele son dönemde Türkiye'nin, Suriye'nin özgürleşmesine diyelim katkılarını çok iyi bildikleri için onların kalbi, gönlü hep hala Türkiye'den yana. Onu da burada ifade etmek lazım. Ama özellikle de ben bir ara İstanbul Emniyet Müdürü'ne şöyle bir soru sormuştum. İstanbul'da ne kadar Suriyeli var demiştim o zaman. Dedi ki 1 milyon. Yani sadece İstanbul'da 1 milyon. Dedi bunların 750 bini kayıt altında, 250 bini girip çıkıyor dedi. Ben de dedim ki güvenlik problemi nasıl? Yani Suriyelilerin İstanbul'da bizi sıkıntıya sokacak güvenlik problemleri var mı? Çok ilginç dedi. Hiçbir problem yaşamıyoruz dedi. Türklerin bize oluşturduğu problem Suriyelilerden daha fazla dedi. Peki bunun sebebi ne dedim? Bilmiyorum ama dedi böyle. Bunun birkaç tane sebebi var tabii yani. Bir tanesi Suriyeliler kendi ülkelerindeyken ciddi bir diktatörlüğü altında yaşadıkları için ciddi bir polis korkusu var.
1: Evet.
0: Polis dediği zaman hemen Suriye'deki tecrübe aklına geliyor. O korkuyorlar. Birinci sebep bu. İkincisi de misafir oldukları ülkenin kültürüne, tarihine saygılı olmalarından dolayı.

0: Her ne kadar buraya gelen mültecilerin büyük bir kısmı Almanya'ya gidenler kadar eğitimli olmasalar, Ürdün'e gidenler kadar eğitimli olmasalar bile böyle bir kültür, saygı kültürü vardı. Ben o dönemlerde 2011'lerde defalarca Türklerle ilişki kurma sanatı diye seminerler verdim. Fenni ta'amul mal etrak diye böyle başlık belirleyerek ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Şey de var abi, yani orada buraya gelen Suriye'den gelen kanaat önderleri de toplantılar yaptılar yani.
0: Kesinlikle. Çok, ben
1: yani orada eğitimcileri, tabii, akademisyenleri, kanaat önderleri hepsi geldi. Buradaki topluluklara hitap ettiler. Yani
0: kesinlikle,
1: nasıl entegre olacağız, nasıl yapacağız, tabii, onlarla. Aynı şekilde bizim toplum kuruluşları da çok devreye girdi. Biz de çok toplantılar yaptık o
0: dönemde. Ben iyi
1: dönemde
0: hatırlıyorum. Mesela seçim günlerinde hemen bildiri yayınlıyorlardı. Aman istismar edilmesin Suriye mülteci konusu diye. Suriyeliler seçim günleri hepsi evlerinde otursun. Sokağa çıkmasınlar. Özellikle seçim sandıkların olduğu bölgelere yaklaşmayın falan diye bildiriler yayınlıyorlardı. Çok akıllıca davrandılar. Bu konuda İHA'nın hakkını yememek lazım.
1: Evet.
0: 2011'de iyi hatırlıyorum. Suriye'den gelmiş sivil toplum örgütleriyle, onların temsilcileriyle, ulemayla ilk Suriye Yüksek İslam Konseyi'nin kurulmasına çok büyük katkı verdi İHA. Ama Suriyeliler de bu iyilikleri unutmuyorlar. Gittiğimiz zaman ben Şam'a gittim. Yani bütün devlet dairelerinde Türkçe konuşuyor insanlar. Çok enteresan bir şey.
1: Şey de yapmıştık biz. İlk bu krizlere başladığında, çünkü Suriye'de sivil toplum şeyi yok. Anlayışı yoktu.
0: Evet.
1: Biz 50'ye yakın böyle gönüllü çalışan kurumlara, Suriye'de kurumlara eğitim verdik. Yani sivil toplum yapısı nasıl oluşturulur? Denetleme, izleme, değerlendirme, raporlama, bunlarla alakalı. 50 tanesi, onların birçoğu sonra dernekleşti yani.
0: Eyvallah. Biz tabii ki çok hizmetler verdik. Onu unutamayız. Ve Türkiye'nin, bu ülkenin insanı hiçbir şey yapmadıysa bile, bireysel olarak bu programı dinleyen bir kardeşimiz şöyle diyebilir: ya ben hiçbir şey yapamadım, fazla bir katkım olmadı diyebilir. Hayır, öyle düşünmesin. Çünkü bu ülkenin sağlamış olduğu özgürlük, güvenlikten Suriyeliler de istifade ettiler. Yani bizim onlara sağlamış olduğumuz ülke olarak güvenlik, misafirperverlik, ev sahipliği, işte ekonomimizi paylaşmış olmamız, özgürlüğümüzü paylaşmış olmamız bile her Türk vatandaşının, bu ülkede yaşayan her vatandaşın onlara bir katkısı sayılır. Onun için herkes rahat etsin, vicdan rahat olsun diye söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama şeyi merak ediyorum doğrusu, siz Almanya-Türkiye mukayesesi yapmışsınız ya, bizim yaptıklarımızın dışında Almanlar artı olarak bizden daha farklı neler yapıyorlar?
1: Şöyle mesela biraz şeye benzetiyorlar. Türklerin hani ilk Almanya'ya gidiş, işçi olarak gidişi var ya, Almanya'da da ilk başta şey yapıyorlar. Yani Türklerin gelişini geçici olarak görüyorlar.
0: Evet.
1: Ama Almanlar bunu çabuk toparlıyorlar. Yani diyorlar ya, bu geçici değil, kalıcı olacak. Hemen tedbirlerini hızlıyorlar. Aradaki fark, Türkiye'de bu konuda biraz gecikme oluyor. Biz Suriyeliler geldiğinde yani hep geçici, hala geçici koruma diyoruz ya mesela. Bu şey bizi çok aslında biraz yavaşlattı yani. O biraz erken varılabilseydi, geçici değil de yani bunlar birkaç yıl sonra, yani bunların süreçleri biraz, yani alınacak tedbirler daha hızlı hareket edilebilirdi. Bu avantajı Almanya iyi değerlendirmiş. Özellikle Türklerin Almanya'ya girişindeki kalıcılık sürecini.
0: O tecrübeden.
1: O tecrübe çok iyi yaramış onlara ve sistemi oturtmuşlar. Yani sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine Türkiye gerçekten iyi bir sınav vermiş yani o dönemde.
0: Türkiye mi, Almanya mı?
1: Türkiye.
0: Ama Almanya neler yapmış artı olarak?
1: Almanya işçi haklarında çok iyiymiş, onu söyleyeyim. İşçi haklarında.
0: Suriyelilere yönelik.
1: Suriyelilerin işçi haklarında çok iyi. Yani mesela yaptığımız anketlerde bunu söylemek lazım. Suriye diyor ki, ben diyor yani mesaim belli, bir sıkıntıya uğradığımda gideceğim merciler belli. Ve eşit ücret aldığımı düşünüyorum diyor. Ama buraya sorduğumuzda bunun tam tersi bir süreç yaşanmıştı maalesef. Yani burada şey diyorlar ki, tehdit ediliyor mesela. Yani göçe seni şikayet ederiz. İşte maaşı verilmiyor, sigortası yapılmıyor, fazla mesai yazılıyor. Bu aslında beni çok üzen bir süreçti yani. Bir diğer eğitimle alakalı mutlandığım bir şey, bunu söyleyeyim. Mesela bir tane yani konuştuğumuz aile şunu demişti. Ya çocuğumuz bir zorbalamaya maruz kalıyor Almanya'da.
0: Almanya'da.
1: Bunu aile müdürle konuşuyorlar. Müdür hemen zorbalayan aileye mektup yazıyor. Bu çocuğunuz bir şekilde devam ederse okuldan atılacaktır diye. Tamam, çocuklar zorbalamaktan kurtuluyor. Şimdi bu ülkemizde böyle bir şey olduğu zaman şöyle bir şey yaşıyoruz yani. Böyle şey, sosyal medyada bizi uyarladılar. Bizim Suriye çocuklarımızda eşit değil miyiz kardeşim yani filan diye. Halbuki hakkını arıyor yani. Mesele aslında şey, buradaki mesele, verilen hakların Almanya'dan farkı yok bizde yani. Aynı hakları veriliyor. Mülteciye de, göçmene de verilen haklar aynı haklar. Sadece bunu uygulamadaki ilgili otoritelerin daha sistematik ve kararlı olması gerekiyor.
0: Eyvallah.
1: Bunu yaptığım sürece daha da iyi olur yani. Şimdi.
0: Şeyi merak ediyorum. Almanya'ya giden Suriyelilere zorunlu dil eğitimi vermişler mi? Dil öğrenmeden Almanya vatandaşı olamazsınız
1: yok,
0: mesela.
1: Yok, olamazlar.
0: Öyle bir uygulama var mı?
1: Uygulama yok ama bir iş sahibi olmak istiyorsan yani Almanya'da hayatını devam ettirebilirsin, bilmek istiyorsan, o Almanya'daki dil seviyesini geçmen gerekiyor. Çünkü işe olanlığı için ve ikamet için bu gerekli yani.

0: Türkiye yani, bunu yapmadı mesela.
1: Yapmadı.
0: Büyük yani, bir eksiklikte evet.
1: Yani şöyle eksikliğini bilemiyorum. İnsanın dilinden dolayı tehdit etmek gibi geliyor bana yani. Öğrenirsen varsın, öğrenemezsen yoksun gibi şey. Öğrenmesi önemli. Ama yani,
0: ama bu onun lehine bir şey.
1: Ya tabii bunun
0: yani
1: lehine.
0: Biz onun menfaatini daha yani orada işte benim dilimi öğrenmek zorundasından çok. Yani bu bir bakış açısı.
1: Evet.
0: Mesela ben şöyle söyleyeyim. Suriyeliler ilk geldikleri zaman Suriye okulları açtılar. Arapça eğitim veren okullar açtılar. Sonra Türkiye buralardaki kötü yönetimden dolayı birinci derecede ve aileleri Suriyeli ailelere şikayetlerinden dolayı Türkiye bu okulları kapattı.
1: Evet.
0: Hepsini Türk okullarına aktardı. O zaman ben işte başbakanlıktaydım. Çok ciddi şikayetler aldık biz. Niye okullarımız kapatılıyor? İşte bir de onlar hemen döneceklerini düşünüyorlardı.
1: Evet,
0: biz onlara dedik ki yani biraz sabırlı olun. Siz bunun ne kadar sizin için faydalı olacağını göreceksiniz. Türk okullarına çocuklarını verenler oldu. Bir de yabancı uluslararası okullar var İstanbul'da. Evet. Onlara gönderenler var. Uluslararası okullara gönderenlerin Türkiye'ye gönül bağı hiç oluşmadı bir. İkincisi onlar hep böyle yabancı olarak kaldılar burada. Ama Türk okuluna giden çocuklar 1-2 yıl içerisinde Türkçeyi çok iyi derecede öğrendiler. Sınıflarda başarı elde etmeye başladılar. Okul birincisi olanlar oldu.
1: Evet.
0: Ve ailelerinin mütercimi bu çocuklar oldular.
1: Doğru.
0: Yani ve Türkiye'ye o kadar fazla entegre oldular ki işte dediğiniz gibi Şam'a gittiği zaman veya Halep'e gittiği zaman hala Türkiye için ağlıyor, üzülüyor.
1: Ben şunu söyleyeyim Ömür abi. Yani...
0: Ya bence o zorlama gibi gözüken şey hep onların lehine oldu aslında. Kesinlikle onu görmek
1: doğru,
0: lazım diye
1: doğru,
0: söylüyorum.
1: Doğru yani doğru katılıyorum. Ama bunu şey değil hani tehdit olarak kullanmamak lazım. Yani öğrenirsen, onu... geçersen, şey geçemezsen ha. alamazsın şeyini.
0: Ama biz, ben burada söylemeye çalıştım. Türkiye onlara yönelik çok ciddi dil kursları açmadı. Mesela halk eğitim merkezlerini açıp onlara gelin. Onlar çok istediler o, aslında.
1: Almanya'da bu çok sistematik mesela.
0: İşte onu söylemeye çalışıyorum. Biz bırakın çocuklar. Hani çocuklar okula giderek bunu kapattılar ama aileler de Türkçe öğrenmek istiyordu. Onlara da böyle bir imkan sağlayamadık yani fazla. Özel kurslarla belki kendileri.
1: Ya kendi şunu söylemek isterim Ömür abi. Yani ben şunu gördüm. Dünyanın birçok yerine gittik yani. Evet. Savaşından krizine, afetine birçok yeri gördük. Bir ülke çok kültürlüye ne kadar iyi alışıyorsa, bir ülke kendisine sığınan veyahut da mülteci veyahut göçmen fark etmez. Bunları ne kadar iyi değerlendiriyorsa o kadar ilerliyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu Amerika için de böyle, Almanya için de böyle, Avrupa için de böyle. Yani akıllı bir millet, akıllı bir devlet geleceğini garanti altmamak istiyorsa yani kendisine gelen, sığınan, göçmen, mülteci ne olursa olsun yani bunları iyi bir şekilde koordine, hani haklarını yemeden altını çizerek tamam. söylüyorum. İyi koordine ederse ülkesinin geleceği için büyük menfaat sağlıyor. Bu bir gerçek yani. Amerika bunu yaptı, Almanya bunu yaptı, kesinlikle. Fransa bunu yaptı ve bunu başarıyorlar yani.
0: Teorik bir şey söylemiyorsunuz. Alan çalışması yapmışsınız, evet. pratik tecrübelerinizle bunu söylüyorsunuz. Ve ben de size %100 katılıyorum. Almanya bu 1 milyon, gelen 1 milyon mülteciye vatandaşlık verdi mi? Yoksa hala onlar muallakta bekliyorlar mı?
1: Yok, alanlar var. Yani son rakamlarını bilmiyorum ama kriterleri karşılayanlar vatandaşlığı alıyorlar yani. Daha da Merkel döneminde biraz daha kolaylaştırdılar bunu.
0: Hı.
1: Şu an son rakamı bilmiyorum ama yani vatandaşlıklarını alıyorlar. Kriterleri karşılayanları alıyorlar. Bazen tabii siyasi atmosfer değişiyor ama genelde hukuki çerçevede veriyorlar diye biliyorum.
0: Şimdi ben aslında o dönemde şöyle bir sözüm vardı ama tabii ki çok az kabul gördü. Suriyelilerin tamamına vatandaşlık verildiğini düşünün. Bu insanlar yarın kendi ülkelere özgürlüğe kavuştuktan sonra her halkada dönecekler.
1: Evet.
0: Nitekim de Şam'a gidin birçok Suriyeli, Türkiye'de yaşamış birçok Suriyeli vatandaşlık olduğu halde Şam'da yaşıyor şu anda. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 milyon Suriyeli olduğu söylenir Türkiye'de. Bunların büyük bir kısmı zamanla da dönecek, dönüyorlar. Çünkü İstanbul'daki şartlar ile oradaki şartlar daha farklı. Orada daha rahat. En azından kendi evlerine dönmüş oluyorlar. Evleri varsa şayet. Evli olmayan yerler de var tabii ki. Bu insanlar oraya döndüğü zaman bu şu demek. Suriye'de 4 milyon Türk vatandaşı var demek. Bunun siyasi, ekonomik ilişkiler açısından birçok yönde çok ciddi etkileri olacak bir şey. Nitekim şu anda Türkiye gurur duyuyor işte. Suriye Dışişleri Bakanı İstanbul'da şu üniversite mezunu, şu bakan şurada okumuş, şu vali buradan mezun falan diye.
1: Evet.
0: Bunların hepsi gurur duyulacak şeyler. Ve ben Şam'a gittiğim zaman bürokraside çok fazla Türkçe konuşan insanlar gördüm. Demek ki Türkiye'de kalmış, vatandaş olmuş ama ülkesi özgürlüğe kavuşur kavuşmaz hemen dönmüş ülkesine hizmet ediyor.
1: Ömer abi şeyi söyleyeyim. Dünyanın süper gücü şu anda kim abi?
0: Amerika diye.
1: Amerika. Amerika bizden daha mı az zeki de herkese vatandaşlığı verdi?
0: Tabii.
1: 50 yıldır, 70 yıldır.
0: Onun için süper gücü oldu aslında.
1: O kadar bir strateji güttüler ki yani. Yani çok iyi biliyoruz yani. Arkadaşlarımız var. Nükleer enerji mühendisi olmuş yani. Hı. Türkiye'de birincilikle bitirdi. Şu anda Amerika'dalar yani.
0: Hı.
1: Bu gençler niye gidiyordur oraya yani? Şimdi buraya gelecekler, elbette buraya gelecekler ama ve gidiyor ve vatandaşlığı veriyor. Yani doğru. Okuyup git diye bakmıyor sana. Geliyor vatandaşlığı veriyor. Niye? Bir aidet hissediyor. Yani çünkü adam görüyor yani. Bu benim işime yarayacak diyor.
0: Doğru. Yani belki bu uluslararası ilişkilerin şöyle bir faydası var. Birçok ülkedeki tecrübeleri gördükçe bunun bizim kararlarımıza da ciddi anlamda etkisi oluyor.
1: Evet.
0: Evet. İnsan mer olarak bu insan mer'i tanıttınız, teşekkür ederim. Bundan sonra ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz?
1: Özellikle dediğim gibi ilk başta da söyledim aslında. Hı. Şimdi bizim arzu ettiğimiz şey saha çalışmalarımızı teoriye yönlendirebilmek. Özellikle akademisyenlerimizle sahayı buluşturabilmek. Yani biz sahadaki tecrübemizi teoriye aktarabilmek araştırmacılarımıza, uzmanlarımıza. Hı hı. Aynı şekilde akademisyenlerimizin de teoride yoğrulan akademisyenlerimizi pratiğiyle buluşturabilmek arzumuz var. Bunun için programlar yapmak istiyoruz. Evet. Bu Ekim ayının itibaren de inşallah belli başlı eğitim programları olacak. Dörder haftalık. Bunların hmm. ilanını yapacağız. Hmm. İnşallah takip ederlerse dinleyenlerimiz, bu gençlerimiz özellikle araştırma üzerinde üniversite okuyan gençlerimiz, araştırma yapan gençlerimiz bu programlara katılabilirler. İşte Afrika jeopolitiği, Kafkasya, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, bunlarla ilgili hem jeopolitiği hem krizleri hem meseleleri bunların üzerine okullarımız olacak, okumalarımız olacak. Bunlara davetlerimiz olacak inşallah.
0: Siz yaklaşık ömrünü neredeyse büyük bir kısmını, yani bilinçli olduktan sonraki büyük bir kısmı diyelim, gençliğinizi neredeyse ihale geçirmiş birisiniz. Evet. Bu arada tebrik ederim. İnşallah Allah'ın izniyle de karşılığını alırsınız. Bir tecrübe oluştu. Bu evet. tecrübelerinizi özetlemek isteseniz bize, bir gençlere ne tavsiye edersiniz? Hem insan merhaba olarak hem de bu tecrübenin sonucu olarak gençlere ne tavsiye edersiniz? Sonra bir de akademisyenlere tavsiye isteyeceğim.
1: Ben her zaman şunu derim Ömer abi, tabii siz büyümüşsünüz yani böyle şeyleri bize tavsiye etmek çok bize düşmez ama ben her zaman şunu söylüyorum. İlk önce, her şeyden önce insanlar iyi bir dinleyici olması gerekir.
0: Süper.
1: Yani iyi bir dinleyici olamazsınız, iyi bir anlayabilen olamazsınız yani. Bizim küresel sorunumuz yani iyi bir dinleyici olamamak yani. Hmm. Bence ilk önce iyi bir dinleyici olmak lazım. Bunu başarırsak ilk önce anlamış olacağız. Sabırlı ama. Bir diğer şeyim açık iletişim kurabilmek. Her zaman söylüyorum bunu ben.
0: Ne demek o?
1: Açık iletişim, kendi düşüncenizi ve fikrinizi yapıcı olmak kaydıyla diyeyim yani. Bazen değişir ama kırıcı olmamak lazım. Çünkü yapıcı olmazsanız sözünüzle bir yere gitmiyor. Kırıcı olduğunuzda karşıdaki zaten sizi anlamıyor yani. Yani açık iletişim ama yapıcı olsun istiyoruz. Yani kırıcı olmasın. Bunu yaparsanız karşındakini hem iyi dinleyen hem açık iletişim, kendi söylemek istediğini söyleyebilen insansınız, bir de yapıcısınız. Bu üç şeyi kendi bireysel yaşamında, aile yaşamında, toplumsal yaşamında, kurumsal ilişkilerde bunu başarabilenler çok daha ileriye şeyler taşıyabiliyor. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunun üçünü iyi bir şekilde harmanlayabilirse bir insan, acele etmeden, yani bizim şeyimizdir yani dinlemekle ilgili sorun yaşıyoruz her zaman.
0: Gençler olarak İnsanmer'e nasıl müracaat edecekler? Sizin programlarınıza nasıl katılacaklar?
1: İnsanmer olarak bizim web sitemizi insanmer.com'u takip edebilirler. Orada duyurularımız olacak. Buraya girip buradan hem programlarımıza katılmayla ilgili mailimizi, görüş ve düşünceleri varsa maillerimize info@insanmer üzerinden atabilirler. Bunları da paylaşabiliriz. Ama yerimizde zaten Sulukule'de yani. Buyursunlar, gelsinler her zaman.
0: Bunun için bir üniversite mezun olmak, bir lise diploması olmak veya bir çalışan olmak, çalışmıyor olmak, yani bir şartlarınız var olacak
1: mı? Şartımız yok. Yeter ki insani anlamda çalışmalarda insanlığın adına güzel şeyler yapmayı arzu eden kim varsa kapımız herkes açık yani.
0: Eyvallah. Peki akademisyenlerden beklentiniz var mı? Onlardan ne istersiniz?
1: Şimdi akademisyenlerden beklentimiz özellikle saha çalışması dediğimiz, özellikle küresel insani meseleler dediğimiz alanlarda çalışan, bölge çalışan hocalarımızla daha çok iletişimde olmak istiyoruz. Bunların içinde sosyologları da dahil etmek lazım. Antropologlara dahil etmek lazım. Çünkü her şey üzerine konuşuyoruz. Uluslararası ilişkiler, işte Orta Doğu, Asya vs. ama burada genelde hem sosyologlar hem antropolog gibi akademisyenlerimizi ihmal etmemiz lazım. Onların da toplumu anlamada, toplumun geçmişini, yaşadığı süreçleri anlamada, kökenleri anlamakta ihtiyacımız var. Onlarla da iyi bir iletişim kurmak istiyoruz. Bunların hepsine kapımız açık. Biz de onlardan öğreneceğiz. Onlar da bizden öğrenecekler. Ben umut ediyorum ki güzel işler çıkartırız diye dua ediyorum.
0: İnsanmer olarak farklı dillerde yayın yapmayı düşünüyor musunuz?
1: İngilizce yayınımız var. Biraz daha web sitemizi güçlendiriyoruz. Biraz şu anda tadilata girdi. Zannediyorum birkaç ay içerisinde web sitemiz daha da güçlü hale gelecek. Türkçe web sitemiz tamam ama yine güncelleniyor zaman içerisinde. İngilizcemizi de biraz tadilata soktuk. Onunla inşallah daha iyi hale. Makalelerimizin bazıları İngilizcesi. Analiz raporlarının bazıları İngilizce'de yayınlıyoruz yani. Onu da geliştireceğiz inşallah. Yayınlıyoruz ama daha da gelişmesi lazım.
0: Türkiye'de son dönemde çok ciddi anlamda farklı üniversitelerin bünyesinde Afrika Araştırmaları Merkezleri kuruldu. Bunlar arasında bir koordinasyon var mı bilmiyorum ama siz bunlarla bir koordinasyon En azından sağlasanız bunların ürünlerini, birikimlerini de insan merak olarak yayınlasanız ne kadar güzel olur derim.
1: Dediğiniz çok güzel. Evet.

0: Çok doğru. Biz özellikle Ankara'da Afrika çalışmaları ve Afrika okumaları diye bir yapı kurduk. İnşallah Balgat'ta yerimiz var.
1: Sizin dışınızda da yerler var ama bir sürü kurumlar
0: i̇şte
1: var.
0: İşte buranın amacı mesela işte Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Yıldırım Beyazıt diye buna benzer Afrika çalışmalarının yapıldığı üniversitede koordinasyon ve iletişim halinde için bu yapıyı güçlendirmek istiyoruz orada. Bunu da Afrika okumaları ve Afrika çalışmaları olarak isimlendirdik. İnşallah Ekim ayından itibaren de bu kurumlarımızla diyalog halinde olacağız. Başladık ya gerçi şeyimize, iletişimimize. Bunu artıracağız. Özellikle Ankara üzerinde başlattığımız bu çalışma daha da ulusal hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü başta İHA olmak üzere sunacağımız çok şey var sahada Afrika'ya dair. Yani ben Nijer'e 2005'te gittim. 21 yıl önce gittim Nijer'e. Yani Nijer, Burkina Faso, Nijerya. Biz buradan Mısır üzerinden gittik. İşte Ahmet Bello Üniversitesi'ne Ali Ebubekir Tanko ile irtibatlaşarak oradan da Nijer'e geçerek. Yani bu o zamanları Türkiye'nin Afrika'da çok fazla bir şey yoktu. Varlığı
1: Ali,
0: yoktu.
1: Ali
0: Ebubekir Tanko.
1: Biliyor musunuz kim olduğunu?
0: Biliyorum. Yani
1: benim yıllarca arkadaşım.
0: Yani sizden almıştık abi hatırlarsın o zaman. Ben hala ismini unutmuyorum yani. Ali'ye
1: tebrik ederim vallahi. Ebubekir Tanko'yu hatırladınız.
0: Ali'ye Ebubekir
1: Tanko. Benim çok yakın dostumdur.
0: Yani evet. O sağ olsun özellikle o zamanları yani oraya gittik biz. Hani Afrika daha önce gitmiştik ama Batı Afrika açılımımız 2005 yılında olmuştu. Sonra Türkiye'nin Afrika açılımı olmuştu. 2005'te gittiğimizde Nijer, Niamey'e mesela örnek veriyorum. Türk Hava Yolları uçmuyordu oraya. Niamey şehri gerçekten büyükelçiliklerin olduğu sokak hariç ciddi bir şey sıkıntı vardı. Çekirge istilası, kuraklığın olduğu dönemler. Şimdi Niamey'in havalimanını Türkiye yaptı. Yani Nijer'in havalimanını. Niamey'e indiğinizde o kongre merkezi, yollar, birçok şeylerin Türkiye'nin emeği var yani. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 21 yıl geçmiş. Yani evet. Allah'a hamdolsun. Yani bizim gibi kurumlar bu işin şeyi. Yani böyle akıncılarım diyelim. Yani böyle fedakarlar.
1: Alperenleri.
0: Alperenleri kesinlikle. Yani alperenler olarak orada olmuşuz. 20 yıl öncesinden, 25 yıl öncesinden. Yani ben biliyorum yani Afrika'da vakti zamanında yani Türkiye oraya gidecek ama havalimanındaki kulenin irtibatı yok. Biz o kulenin irtibatını verdik yani. Evet. Yer hizmetlerinin irtibatını verdik yani. Hani bu sivil toplumlar her zaman böyle dediğiniz gibi alperenleri olarak böyle ön açarlar, ön giderler. Ama arkasından bunun milletiyle, devletiyle gelirlerse şu anki Nijer örneğinde olduğu gibi birçok ülkeyle şeyiniz artar.
1: Bu millete biz ne kadar teşekkür etsek azdır. Devlet olmayan yerde devlet kuran. Ordusu olmayan yerde ordu kuran, polis teşkilatı olmayan yerde polis teşkilatı kuran, hükümetini kurulmasına yardımcı olan, demokrasisine yardımcı olan, özgürlüğüne yardımcı olan bir milletin torunlarıyız. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Buna en güzel örneklerden birisi de bence Somali Devleti'dir.
0: Evet.
1: Somali üzerine apayrı bir uzun program yapmamız lazım sizinle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Bu maç burada yine bitmez gördüğünüz gibi.
0: Ben teşekkür ederim ya bu fırsatı sunduğunuz için.
1: Estağfurullah, ayağınıza sağlık. Ben programın sonunda birkaç isim söyleyeceğim, zikredeceğim. Dinleyicilerimiz, özellikle genç arkadaşlar bu isimleri tek tek inceleyerek en azından bunların hayatlarını bilmelerinde fayda var diyorum. Başta Nelson Mandela. Mutlaka hayatının okunup incelenmesi gerekir. Artık çok rahat bir şekilde...
0: Yani Long Way to Freedom diye bir kitabı da var.
1: Yani o kitap var, diğer çalışmaları, hayatı özellikle benim için çok rol model birisi. Nelson Mandela'nın, İmam Harun Güney Afrika'da, Ebu Bekir Efendi Güney Afrika'da, bunlar hayatları mutlaka bilinmeli. Ayrıca Ali Mazrui, Afrika çalışmalarını gündeme getiren, Amerika'da yaşamış bir Müslüman. Ali Mazrui'nin Afrika çalışmaları çok çok önemli. Tabii ki bütün Afrika deyince bizim için, bizim hayatımızda çok da etkili olan Malcolm X'in hayatı, hatta filmi izlenmeli, kitapları okunmalı. Bunları okursak bir Afrika bilinci oluşur. Afrika bilinci demek aslında bizim kendi bilinç katsayımızı da artıran bir bilinç demektir. İnşallah faydalı olmuştur bu program.
0: İnşallah. Çok
1: teşekkür ederiz Durmuş Hocam katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bir programın sonuna tekrar geldik. Bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili "Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar," dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını değerlendirdi. Çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruyoruz dedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir mobilya imalathanesi çalışanı ağaçların arasına saklanmış çantanın içerisinde el bombası buldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, merkez ve çevre ilçelerde hissedildi.